0: Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Süreçte kaydedilen ilerlemeler ele alınırken yeni aşamalara ilişkin istişareler de bulunuldu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Beştepe'de 2 saati aşkın süren toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
1: Açıklamada Gazze Barış Planı'na rağmen İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıracak adımlarına da tepki gösterildi.
2: Toplantıda ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.
1: Açıklamada Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bölgesel işbirliğine yönelik attığı adımlara da dikkat çekildi.
2: Toplantıda komşularımız Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş, Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
1: Toplantıda terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlara ilişkin de kurula bilgi sunuldu. FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilirken, ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına da değinildi. Çatışmaların bölge ülkeleri ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine ilişkin müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı. Ve Rusya-Ukrayna savaşı. Savaştaki stratejik sıkışmanın Karadeniz ve Hazar Denizi olmak üzere mücavir bölgelerin çatışmaya dahil edilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Ağrı'da konuştu. Terörsüz Türkiye'nin güçlü aile ve güçlü toplumun teminatı olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, bizim sorumluluğumuz huzurun sosyal dayanışmayla daha da güçlendirmesini sağlamak dedi.
3: Terörün sona ermesi bizler için ailelerin güçlenmesi demek, toplumsal barışın daha kalıcı hale getirilmesi demek. Bu nedenle Terörsüz Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vizyonuyla güçlü aileler, güçlü bir toplum ve güvenli bir gelecek de demektir. Bakanlık olarak hedefimiz çocukların güvenle büyüdüğü, ailelerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye yüzyılını inşa etmektir. Şunu çok iyi biliyoruz ki terörün olmadığı yerde umut yeşerir. Huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik bir vizyonudur. Bizim sorumluluğumuz ise huzuru sosyal dayanışmayla daha da güçlendirmesini sağlamak. Çocukların umutla büyüdüğü, gençlerin üretime, bilime, sanata enerjilerinin akıtmasını sağlamak, kadınların güvenle, yaşlarımızın huzurla içinde yaşadığı bir Türkiye yüzyılını inşallah el birliğiyle inşa edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ve eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüşmesi gözleri yeniden bu dosyalara çevirdi. Her iki olayda da yıllar süren davalar, yargılanan sanıklar, verilen cezalar var. Ancak sır perdesi hala aralanmadı. Peki o soru işaretleri neydi? Süreçte neler yaşandı? Bir parantez açalım.
4: ...25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de arabasının yanında ölü bulundu. O tarihte Emniyet ve Özel Harekat Daire Başkanı olan Behçet Oktay'ın sır ölümü 17 yıl sonra yeniden gündemde. Olayın intihar olduğuna inanmayan, FETÖ izinden şüphelenen ailesi hukuk mücadelesini hiç bırakmadı.
5: Bu mütevazi ama...
4: Behçet Oktay Türk Silahlı Kuvvetleri

0: altın üstün cesaret ve feragat madalyası kazanmış başarılı bir polisti. Son günlerinde isminin Ergenekon soruşturmasına karıştırılmak istendiğine ilişkin yakın çevresine açıklamalar yaptığı konuşulmuştu. Olayla ilgili ilk soruşturma 22 Nisan 2009'da, yani ölümünden sadece 2 ay sonra tamamlandı. Savcı intihar dediği takipsizlik kararı verdi. Ailesi itiraz edince takipsizlik kararı kaldırıldı. O gece Behçet Oktay'ın yanında olan Halil Kesici hakkında cinayet suçundan iddianame düzenlendi. Ancak sanık beraat etti. Dosya yine kapandı. Behçet Oktay solaktı ama silah sağ elindeydi. Kaburga kemiğinde kırıklar vardı. Olay yerine savcıdan önce ulaşan bazı kişiler cep telefonunu ve özel eşyasını karıştırmıştı. FETÖ'nün çok üzerine geldiğini söylüyordu. Tüm bunları birleştiren ailesi hukuk mücadelesinden vazgeçmedi. 2014 yılında emniyetteki FETÖ yapılanmasının yaptığı yasa dışı dinlemelere ait dosya şüpheleri daha da arttırdı. Behçet Oktay'ın Hizbullah terör örgütü üyesi Abdurrahman Doğru ismiyle dinlendiği ortaya çıktı. Onunla birlikte birçok isim de dinlenmişti. Davada FETÖ bağlantılı polisler ceza aldı. Behçet Oktay'ın ailesi bu gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle yeniden yargılama için başvurdu. Ölümün cinayet olmadığına, olay sonrası FETÖ müdahalesiyle delil toplama ve soruşturma süreçlerinin etkin yürütülmediğine inanan aile, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yeni bir suç duyurusunda bulundu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yıllar süren davalarda yargılananlar, hüküm giyenler oldu. Hizbullah, İptace gibi örgütler suikastı üstlendi. Ama suikastın arka planı tamamen aydınlatılamadı. İlk yargılama Mumcu'nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastıyla Profesör Doktor Ahmet Taner Kışladı, Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Doçent Doktor Bahriye Üçok suikastlarını da kapsayan Umut davası görüldü. İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada 3 sanık yasa dışı Tevhid, Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 5 sanıksa aynı örgüte üyelikten hapis cezası aldı. Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap silahlı suç örgütü kurma ve yönetme eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar Abdülhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise silahlı suç örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Demir'in yargılanmasına devam ediliyor. Uğur Mumcu her yıl 24 Ocak'ta evinin önünde karanfiller ve mumlarla anılıyor. Her törende suikastın arka planının aydınlatılmasının, failler ve azmettiricilerin tamamen ortaya çıkarılmasının önemi vurgulanıyor.
1: Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi de yoğun bakımda. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi de gözaltına alındı.
0: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina çarşamba akşam saatlerinde çöktü. Bina bir gün önce kolonlarından ses geldiği için boşaltılmıştı. Bu sayede can kaybı ve yaralanma olmadı, olay ucuz atlatıldı. Ancak yaşananlar bir kez daha eski ve yıpranmış binaların yaratabileceği tehlikeleri gözler önüne serdi.
2: Dairelerde oturanlar kolonlardan gelen sesleri fark etti. Belediyeye ihbarda bulundu. Tahliye edilen apartman bir gün sonra çöktü. İstanbul Bahçeli Evler'de facianın eşiğinden dönüldü. Savrulan parçalar şans eseri kimseye isabet etmedi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
3: Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldi, ihbar gelince. Dün akşam gece bu binayı boşalttık. Gece 03'te komşularımızı otellere yerleştirdik.
2: 6 katlı yapıda 20 daire ve 2 iş yeri bulunuyordu. Olay işlek bir bölgede Taşova sokakta meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı.
4: Kütleme sesi geldi. Biz dışarıya çıktık. Gereken birimlere haber verildi. Biz gece saat 12 içeri geçe bineyi boşaltmaya başladık. G bloğu.
5: Ben hemen yandaki binada oturuyorum. Çay içiyordum terasta. Toz, duman. Baktık bina çöktü. Deprem oluyor zannettik.
2: 38 yıllık binanın yıkılmasıyla kentsel dönüşüm sürecine giren ve boşaltılan bir başka apartmanda zarar gördü. Kontrollü yıkımına başlandı.
6: Bir gün önce tahliye edilen 38 yıllık bina aniden çöktü. Çökerken yanındaki binaya da zarar verdi. Zaten kentsel dönüşüme alınan binanın yıkımına hız verildi. Yıkım çalışmaları başlatıldı.
2: Çevrede eski yapıların sayısı hayli fazla. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da binlerce bina ise kendi kendine yıkılabilecek durumda. Kartal'da 2019 yılında çöken Yeşilyurt apartmanında 21 kişi hayatını kaybetmişti. İlerleyen yıllarda Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda da benzer şekilde çöken yapılar hayatını kaybedenler oldu.
1: Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev geminin geçişine kıyı emniyeti ekipleri eşlik etti. Saipem 7000 aynı zamanda doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında da kullanılıyor. Romanya'dan hareket eden gemi İstanbul Boğazı'na geçtikten sonra önce Çanakkale Boğazı'na, oradan da Ege'ye açılacak. Ağustos ayı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi. Termometre güneşin altında 34 dereceyi de aştı. Serinlemek isteyenler İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek.
7: Vallahi güzel su, hava yanıyor.
8: Arkadaşımla geldik öyle. Dedik bir girelim, serinleyelim.
7: Çok keyifli, her zaman gelmeye çalışıyoruz.
2: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak dahi zorlaştı.
9: İstanbul'da sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullularsa serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Nasıl deniz peki İstanbul'da?
10: Yani evde kadınlar, abiler klimanın altında kalacağına mis gibi gelsinler, tarap ya da serinlesinler.
11: Çok sıcak. Biz de burada güneşten kaçmak için buradayız.
9: Denize girdiniz mi? Nasıl deniz?
11: Çok nadir giriyorum ben. Genelde oğlumu getiriyorum. Ama mutluyuz burada.
2: Nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla cuma günü sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.
12: Bizim oturduğumuz ev çok sıcak. Tarabya'nın suyunu çok seviyorum. İşte fırsat buldukça geliyorum. Eşimle beraber, çocuğumla beraber.
13: Deniz temiz, güzel. Bir sorun yaşamıyoruz yani. Çocuklar seviyor. Hemen hemen her gün buradalar yazın.
14: Çok sıcak, evet. Klima olmasa yandık yani.
2: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortalarına kadar etkili olacak.
1: Antalya'da güneş çarpması şikayetiyle acile başvuran iki arkadaş kan tahlilleri, ilaç ve serum uygulamalarına toplam 71 bin lira ödedi. Aynı gün taburcu olan ikili ücreti fazla bulunca CİMER'e şikayette bulundu.
0: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tahlilin ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulan iki arkadaş CİMER'e şikayette bulundu.
15: Söylemiştim ona bu kadar, yani çok pahalı diye. O da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye, yani 6 katı falan.
0: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
15: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
0: Hastaneden yapılan açıklamada Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı artırılabilir denildi.
1: Ekonomi başlığı altındaki haberler var. Sırada altın fiyatları 4 gündür yükseliyor. Gram altın 6500 lirayı da aşarak 2 ayın zirvesini gördü.
0: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4.300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6.500 lirayı geçti.
16: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki orada da bir miktar gevşeme oldu.
0: Ons altın Şubat ayında 5500 dolarla rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
16: Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
1: Japan Tobacco International'ın ardından Philip Morris grubuna ait sigaralara da zam geldi. Gruptaki en ucuz sigara 120 liraya yükseldi. Yeni fiyat listesine göre birçok üründe 10 lira, bazı ürünlerde ise 8 ila 15 lira arasında değişen fiyat artışları yapıldı. Zamla birlikte grubun en pahalı ürünü 140 liraya yükseldi. Sigara grubuna ait yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında petrol sevkiyatına ilişkin yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Irak'ın anlaşmayla 750 bin varillik bir kapasiteyi aldığını belirten Bayraktar, bu Türkiye'nin yıllık 25 milyar liralık gelir elde etmesi anlamına geliyor dedi. A Haber yayınına katılan Bakan Bayraktar, Irak'la uzun vadeli ve daha geniş kapasiteli boru hattı anlaşması için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.
17: Irak tarafı 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu yıllık yaklaşık Türkiye'nin 500 milyon dolarlık neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.
18: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında petrol sevkiyatına ilişkin anlaşmayı değerlendirdi. Bayraktar, Irak'la daha uzun vadeli ve daha büyük kapasitede bir anlaşma için çalışmaların sürdüğünü, hattın Basra'ya kadar uzatılmasının planlandığını söyledi.
17: Silopi Habur civarındaki bizim boru hattımızı, Kerkük'e gelen boru hattını Basra'ya kadar uzatmak. Çünkü aslında Irak'ın üretiminin büyük kısmı güneyde. Kuveyt'in ürettiği petrolün bir kısmı da buradan yine taşınabilir.
18: A Haber yayınına katılan Bakan Bayraktar, kalkınma yolu projesine enerji projelerinin de eklenebileceğini vurguladı.
17: Petrol boru hatları ama sadece petrol değil doğalgaz boru hatları ve elektrik iletim hatlarıyla yani kalkınma yolunun yanına biz belki eş zamanlı entegre bir şekilde burayı hakikaten çok büyük bir ekonomik değere dönüştürebiliriz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde Asrın İnşa Seferberliği projesini sürdürüyor. Bakanlık proje kapsamında Diyarbakır'da inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Diyarbakır, Kahramanmaraş merkezi deprem felaketinde yıkımın olduğu kentler arasındaydı. Depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yeniden inşa çalışması başlatıldı. Ve bu kapsamda 16.050 konut, 1.150 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere toplam 17.206 bağımsız bölüm inşa edildi. Bakanlık yapımı tamamlanan yeni yaşam alanlarının görüntülerini de Bakmalara doyamadığımız yeni evlerimiz, Oğlaklı'da yeniden inşa edilen her yuva güven dolu yarınlara açılıyor notuyla paylaştı. Hanelerin düzenli giderleri eskiden kira, elektrik, su gibi faturalardan ibaretti. Şimdi dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına kadar birçok gider kalemi de oluştu. Abonelik ücretleri küçük gibi gözükse de bir araya geldiğinde binlerce lirayı bulabiliyor.
0: Dijital platformlar, yapay zeka uygulamaları, oyun üyelikleri. Çoğu zaman unutuluyor ya da gözden kaçıyor. Küçük giderler gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanlara göre vatandaşlar artık dijital aidat ödüyor.
19: Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hiçbir şey bedava verilmiyor sanal dünyada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani her şeyin parasal bir karşılığı var. Abonelikler sekmesi mutlaka kontrol edilmeli. Eğer cep telefonu üzerinden herhangi bir abonelik satın alındıysa onlar mağaza uygulamasının altında mutlaka listeleniyor. Ve buradan düzenli olarak kontrolleri yapılıyor olabilir.
0: Mağduriyet yaratan bir diğer konu da deneme abonelikleri. 7 gün ya da 1 ay ücretsiz şekilde başlatılan abonelikler iptal edilmediğinde ücrete tabi oluyor.
19: Tamamen ücretsiz yazısının çok büyük yazıldığı, altına da 7 gün boyunca yazısının çok küçük yazıldığı uygulamalara maalesef farkında olmadan para ödeyebiliyorlar. Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor.
0: Uzmanlar, telefon faturalarının ve kredi kartı ekstrelerinin her ay dikkatle incelenmesini öneriyor.
1: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası ve Türkiye'nin Yeni İletişim Vizyonu başlıklı bir makale kaleme aldı. Duran makalesinde 28-29 Temmuz'da düzenlenen İletişim Şurası'na ilişkin bilgi verdi.
0: Türkiye artık yalnızca krizleri yöneten değil, küresel gündemin şekillenmesine katkı sunan bir ülke konumunda. Dezenformasyona karşı koymak ve bilinç oluşturmak temel hedeflerimizden birisi. Bu sözler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ait. Duran, Anadolu Ajansı için dijital egemenlik ekseninde 2. İletişim Şurası ve Türkiye'nin Yeni İletişim Vizyonu başlıklı bir makale kaleme aldı.
20: Yapay zeka ile birlikte ulaşılan yeni anlatı çağında dezenformasyon bir caydırıcı güç işlevi kazanmaktadır. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadele, ülkelerin demokrasi ve toplumsal barış açısından bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Yüzyılımızın savaşları artık sadece cephelerde değil, ekranların derinliğinde ve dijital mecralarda yürütülmektedir.
0: İletişim Başkanı makalesinde 2. İletişim Şurası'na ilişkin de bilgi verdi.
20: Stratejik iletişim, yapay zeka, dezenformasyonla mücadele, kamu diplomasisi, kriz yönetimi, medya politikaları, dijital dönüşüm ve daha pek çok başlıkta durum tespitleri, analizler, etkili çözüm önerileri ve yeni politikalar üzerine müzakereler gerçekleştirildi.
0: Duran, 2. İletişim Şurası sonuç bildirgesinin Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendireceğini söyledi. Duran, bildirge, Türkiye'nin hakikat, güven ve etki üçgeninde kurumsallaşmış ve proaktif bir iletişim modeline geçiş yaptığını ilan ediyor ifadesini de kullandı.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum," dedi.
21: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
22: Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan günün anısına imza kalemini oyuncumuza takdim ediyor.
21: Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Yükselir bu ses. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara üçlü çektirdi.
23: An experience I never had in my life.
24: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizin önünüzde. bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
21: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
3: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
21: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyete döndü. Siyah beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradets Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.
21: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradets Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımına avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassou Mottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
4: Bakuzina. Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
21: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
24: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
21: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
1: UEFA'nın FIFA'ya karşı muhalif tutumu sürüyor. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu özelleştirme kararından geri adım atılmasına karşın FIFA organizasyonlarını boykot kararından vazgeçmediğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada özelleştirme teklifinin geri çekilmesinin yeterli olmadığı, buna benzer girişimlerin bir daha olmayacağına dair güvenceler verilmesi gerektiği söylendi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya olan güvenin kaybedildiği belirtilirken, Infantino tarafından istihdam edilen bazı kişilerin kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair yapılan duyuru hiçbir şeyi değiştirmemektedir ifadeleri kullanıldı. FIFA tarafından düzenlenen 20 yaş altı Kadınlar Dünya Kupası 5 Eylül'de başlayacak. Bu tarihe kadar bir uzlaşmaya varılamazsa turnuva UEFA öncülüğündeki bir boykotun gerçekleşeceği ilk organizasyon olarak kayıtlara geçecek. İstanbul'da yaz tatili çocuklar için eğlence ve etkinliklerle sürüyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın 39 ilçede düzenlediği programlara yoğun ilgi var. TÜGVA'nın İstanbul genelinde yürüttüğü yaz okulu programlarına yaklaşık 200 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Meydan şenlikleri kapsamında ise 500 binden fazla çocuğa ulaşıldığı açıklandı. Programlarda spor etkinlikleri, bilim ve sanat atölyeleri, geleneksel oyunlar yer alıyor. Seyyah yaz okulu kapsamında Kur'an kurslarının bulunduğu camilerde çocuklara yönelik oyun ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor. TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, amaçlarının çocuklarının yaz tatilini ekran başında değil, sosyal ve eğitici faaliyetlerle geçirmesi olduğunu söyledi. Diyarbakır'da henüz 12 yaşında olan iki basketbolcu başarılarıyla daha şimdiden İstanbul'daki büyük takımların radarına girdi. Kerem Güneş ve Ali Miran Uğurgül Anadolu Efes altyapısına davet edildi.
5: Diyarbakır'da başlayan kariyer yolculukları İstanbul'a kadar uzandı. İki genç sporcu Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine adını yazdırdı. Kerem Güneş ve Ali Miran Oğurgül. Artık Anadolu Efes forması giyecek.
6: Giden iki sporcumu da uzun süreçte 1. Lig'de ve Süper Lig'de görmek istiyorum. Çok uzun süreçte de NBA'de oynamalarını istiyorum. Hayalimiz bu.
5: Diyarbakır'daki Çamlıca Basketbol Kulübü'nde yetişen Kerem de Ali Miran da 2014 doğumlu. Ali Miran'ın boyu daha 12 yaşında olmasına rağmen 1.97 ve pivot bölgesinde oynuyor.
7: Neler söyleyeceksin?
8: Yani milli takım formasını giyip ay yıldızlı formayı terletmek, onu giyerek ter dökmek ve Anadolu Efes'te oynamak Süper Lig'de.
7: Peki kendine örnek aldığın bir sporcu var mı?
8: Alperen Şengün.
5: Sergiledikleri başarılı performanslarla Anadolu Efes 2014 altyapı takımına seçilen Kerem ise oyun kurucu. Her ikisinin de hedefi gelecekte milli takım forması giymek.
9: Ben daha çok Cedi Osman'ı örnek alarak oynuyorum. Ve ileri yani büyüyünce de işte Türkiye milli takımda altyapısında falan oynamak istiyorum.
5: Diyarbakır'dan çıkan iki yetenek bundan sonraki basketbol yolculuklarını Türk basketbolunun en köklü altyapılarından birinde sürdürecek.
1: 63. Uluslararası Troya Festivali 10-12 Ağustos günleri arasında düzenlenecek. Festival, konser, tiyatro, dans gösterileri, sergi, söyleşi, spor faaliyetleriyle imza ve söyleşi günleri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü'nün bu sene sanatçı Zülfü Livaneli'ye takdim edilmesi de planlanıyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sarımsak Bayramı yaşanıyor. 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali renkli görüntüler eşliğinde başladı.
21: Kortej yürüyüşü, gösteriler. Kastamonu'nun meşhur sarımsağının lezzet verdiği yemekler. 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı.
10: Halkımız, yurt dışından gelen katılımcılar gerçekten rengarenk, birlik beraberlik, kardeşliği vurgulayan el ele bir memleket sevdası ortaya çıktı. Bundan dolayı da son derece mutluyum.
21: Festival Taşköprü ilçesine adını veren tarihi köprüde kurdele kesilmesi ve kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar arasında Kolombiya, Güney Kore, Rusya, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenler de vardı. Yurtdışından gelen konuk ekiplerin dansları Taşköprü Festivali'ni takip eden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Taşköprülü kadınlar yemek yarışmasında en lezzetli yemekleri yapmak için ter döktü.
25: Yemeğimin adı güveç çanağında üzerinde sarımsaklı ekmeğiyle beraber altında sürprizi olan yanında sarımsaklı mezesi olan sarımsak mezesi eşliğinde sarımsak festivali.
21: Yemek yarışmasında dereceye girenlere para ödülleri takdim edildi.
1: Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız yakın planla devam edecek.

0: NTV Radyo Yakın Plan başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21 Yakın Plan'la karşınızdayız. Süreç hızlandı. Çerçeve yasa teklifi mecliste. Komisyonda görüşmeler yarın başlıyor. Kesintisiz bir mesai planlanıyor. Hızlıca meclisten geçirme hedefi de var. Teklif maddeleri dün itibariyle artık belli. Güvenlik eksenli, geri dönüşleri hızlandırmaya dönük bir çerçeveden bahsediyoruz. Kapsam dışında bırakılanlar, kapsama alınanlar, süreci izleyecek kurullar ve bundan sonrasına dair atıflar. Teklifi bu akşam enine boyuna tartışacağız Yakın Plan'da. Böyle bir süreçte bir anlamda süreci başlatan isim Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün görüştü. Ve Erdoğan bu görüşmeden hemen sonra teklifle önemli bir teşhis ve tespit mekanizması rolü oynayacak Milli Güvenlik Kurulu'na da başkanlık etti. Bu ilk yasal adım uzun bir yolun da başlangıcı aslında. DEM Parti eksikler var ama yol bazen meşakkatli olacak biliyoruz. Yine de tarihi bir imza diyor. Biraz da merak edilen bundan sonraki düzenlemelerin ne olacağı, hangi adımların atılacağı, hepsini Yakın Plan'da konuşacağız. Üç konuğumuz var. Profesör Doktor Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi, bize uzaktan katılacak isim. Hoş geldiniz Vahap Hocam.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ve stüdyoda 3 kişiyiz. Kemal Öztürk her zaman olduğu gibi bizimle birlikte NTV siyaset yorumcusu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Merve Şebnem Oruç, uzun bir aradan sonra sizi de görüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş gazeteci bulduk. Merve Şebnem Oruç da bizimle olacak bu akşam. İzniniz olursa bir bölgeden başlayayım. Vahap Bey, sizinle başlamak isterim. Şimdi teklifi genel çerçevesiyle baktığınızda nasıl buldunuz? Oradan bir başlayalım. Beklentileri karşıladı mı? Beklediğinizden daha geniş bir çerçevesi mi var? Kapsamdakiler ve dışarıdakiler diye düşündüğümüzde daha dar mı? Nedir ilk yorumunuz?
2: Yani teklif aslında uzunca bir süre tartışıldığı minvalde çıktı. Bu maddeler 3 aşağı 5 yukarı kamuoyu tarafından tartışılıyordu ve buna uygun bir çerçeve içerisinde çıktı. Genel olarak bakıldığında bunun bir ilk adım, süreci hukukileştirecek bir adım olduğu noktasında bir mutabakat var. İki istisna dışında kapsamı mümkün olduğunca geniş tutulmuş bir yasa çerçeveyi görüyoruz burada. Bundan sonraki sürecin işlemesi açısından da ilk adımın sağlam atılması açısından da son derece önemli bir husus. Yine mecliste oldukça fazla sayıda milletvekilinin imzasıyla, 6 parti grubunun imzasıyla sunulmasının da ben son derece önemli olduğu kanaatini taşıyorum. Bu hem siyasal mutabakatı göstermesi açısından son derece değerli, hem de demokratik meşruiyeti, bu yasanın demokratik meşruiyetini göstermesi açısından da son derece değerli olduğunu belirtmek lazım. Burada yani genel olarak yasaya baktığımızda
1: detaylarına gireceğiz, bir genel değerlendirme olayım isterim.
2: Hemen genel değerlendirmeyi söylüyorum zaten. Siyasetin artık belirleyici olacağı bir döneme giriyoruz. Yasa bunu ifade ediyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesi halinde Kürt meselesini artık siyasetin kodlarıyla konuşmak çok büyük anlamda siyasetin öne çıkmasını sağlayacak. Korkunun yerine hukukun belirleyici olacağı bir ilkinim yaratacak. Bunun oldukça değerli olduğunu belirtmek lazım. Yasa hazırlanırken toplumsal hassasiyetler gözetildiğini görüyoruz. Yani özellikle adam öldürmelere ilişkin suçların bu kapsamın dışında tutulması bu hassasiyetlerle açıklanabilir. Diğer taraftan devlet sürecin her anında kontrolü elinde tutan bir mimari içerisinde bu yasayı tanzim etmiş. Çünkü ertelemeler var. 5 ve 10 yıllık ertelemeler var. Ama bu ertelemeler içerisinde herhangi bir şekilde tekrar bir suç işlenirse bu ertelemeler ortadan kalkıyor ve aynı zamanda kişi hem daha önceki cezasını hem de yeni işlediği suçun cezasını işliyor. Dolayısıyla aynı zamanda devletin sürekli denetimi altında olan bir husus var. Ben genel itibariyle ayrıntıları konuşacağız. Yani hem hukuki hem siyasi olarak bazı noktalarına yönelik şerhlerim var. Bunları da paylaşırım. Ama genel itibariyle şiddetin bitmesine hizmet edeceği bir hizmet edecek bir içerik taşıdığı için buna yönelik düzenlemelerin önünü açtığı için bu yasanın desteklenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Nitekim parlamentoda gördüğü teveccühte bunun bir yansıması.
1: İki istisna dışında dediniz, tahmin ettiğimiz istisnalardır diye düşünüyorum. Öyle mi?
2: Evet. Yani bu istisna iki, biliyorsunuz, biri adam öldürmeye ilişkin suçlar ile 2005'ten önce müebbet ve ağır müebbet hapis cezasına çarptırılan suçlara ilişkin düzenlemeler bu yasa kapsamı içerisinde yer almadı. Bu da aslında somut olarak bakıldığında şunu ifade ediyor. Öcalan'ın bu yasadan istifade etme şansı yok. Zaten yasa metninde herhangi bir şekilde Öcalan'a ilişkin bir düzenleme de yapılmış değil. Aynı zamanda şu anda örgütün eğitim kadrosuna dair de bir düzenleme burada yok. Evet. Onların da bu etapta, ilk etapta bu tür bir yasal düzenlemenin içerisine sokulması mümkün görünmüyor. Ama bunun dışında oldukça bence geniş kapsamlı bir düzenleme söz konusu. Yani ayrıntılarına gireceğiz ama 5 grup var ve 5 grup içerisindeki insanlar belirli şartları yerine getirilmesi halinde bu yasal düzenlemeden istifade edecekler. Tabii yasal düzenleme meclisten geçtiği anda otomatik bir şekilde yürürlüğe girmiyor. Aynı zamanda bir Milli Güvenlik Kurulu'nun onay mekanizması da söz konusu. Yani PKK'nın tam anlamıyla silahlarını bıraktığını ve tasfiye edildiğinin teyit ve tespit edilmesinden sonra bu gerçekleşecek. Bence bundan sonra odaklanacağımız nokta bu sahadaki teyit ve tespit mekanizmasını mümkün mertebe hızlı bir şekilde işletmek, yasayı bir an önce somut çıktılarını gösterecek şekilde hayata geçmesini sağlamak. Peki. Ben somut çıktıları gördükçe yasaya olan desteğin de sürece olan güvenin de artacağı kanaatini taşıyorum.
1: Merve Şebnem Oruç, siz kapsamlı mı buldunuz? Bu iki istisnanın dışarıda olması zaten bekleniyordu anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla bir genel değerlendirme yaptığınızda kapsayıcı mı?
3: Bence kapsayıcı Deniz Hanım. Hatta yani kamuoyundaki pek çok tartışmaya da cevap verir, açıklıkta yazılmış. Tabii toplumda her kesim diyelim, özellikle şehit aileleri ve mağdur, terör mağdurlarının buna nasıl tepki vereceği de önemliydi. O yüzden sıklıkla af mı olacak, Öcalan bundan yararlanacak mı gibi sorular çok soruluyordu. Bunlar muğlak bırakılmamış. Bu erteleme üzerine kurulan, erteleme mimarisi üzerine kurulan bir çerçeve yasa ve pek çok şeye de cevap veriyor. Hatta yani o erteleme sürecinde suçun tekrar işlenmesi durumunda zaman aşımının dahi yok sayılıyor olması vesaire gibi böyle pek çok önleyici tedbir de konmuş. İki istisna dediniz ama biraz ben onlara böyle teknik İstisnanın ötesinde birazcık da çerçeve yasanın sanki ahlaki omurgasıymış gibi de bakıyorum. Çünkü kasten adam öldürme suçu, yani terör ve PKK-KCK meselesinin de dışında da tutulması gereken bir konu. Yani meselenin içinde kan varsa kanlı konuyu ayıralım denmiş. Evet, 2001 Haziran 2005 tarihi, muhtemelen o da TCK'nın, mevcut TCK'nın yürürlüğe girme tarihi, o sebeple de alınmış olabilir ama denildiği gibi
1: sanırım ahim kararları
4: idam kararı ile
1: yargılanmış.
3: Mevcut TCK da o zaman yürürlüğe girmişti zaten. Öcalan'ı dolayısıyla kapsamıyor ama sadece Öcalan'ı değil zannedersem, yani örgütün kurucu ve üst düzey kadrosunun neredeyse tamamını kapsamıyor. Ciddi bir istisnai durum oluşuyor. Tabii bu şu değil, yani bu tek bir yeknesak bir yasa değil. Herkes de bunu söylüyor. Yasanın kendisi de aslında söylüyor. ilk ama ilk adım olmasıyla beraber ihtiyaç duyulması halinde ilerleyen süreçte devamının da geleceği tekrar tekrar zikredilmiş. Hı hı. Bu bağlamda bence çok önemlidir, kıymetlidir. Zaten yani sadece bu işin başladığı günden bugüne, hı hı, terör saldırısı duymuyor olmamız, memlekette bir terör, yani bombalı saldırı, şurada bir saldırı oldu, bir ölüm haberi var, şehit haberi var, bunlarla sarsılmıyor olmamız dahi hakikaten çok değerlidir. Hı hı. Bunun devamı için de tarafların toplu olarak çok ciddi anlamda sahip çıkıyor olması da önemlidir. Çünkü mesela bu çerçeve yasa çıksaydı ama şerhler olsaydı, şerhler konulsaydı, sözlü olarak dahi konulsaydı acabalarımız artardı ama taraflar bunu sahipleniyor. Bu da çok değerli. Yani inşallah hep böyle yoğurdu üfleyerek geldik bu zamana aslında. Ama böyle şey gibi, biraz ufukta ışık gözüktü gibi. Hmm. Öyle hissettiriyor.
1: Size de öyle hissettiriyor mu çerçevenin bütününe baktığınızda?
4: Ben de not almıştım. Merve Şebnem Hanım cümleyi kurdu. Ağzı sütten yananların, hı-hı, çıkardığı kanun diyecektim bu kanuna. Adını da bugünkü yayında söyleyememiştim, not aldım. Hı-hı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Genelde kanun metinlerinin başlıklarını böyle çok uzun yazarlar ama zannediyorum bundan sonra milli dayanışma yasası gibi, hı hı, algılayacağız, anlatacağız ya da öyle kodlayacağız kafamızda. Birinci çözüm sürecinde AK Parti bu süreçte çok hırpalandı ve çok da eleştirildiği için o yüzden çok üfleyerek hazırlanmış, hı hı, çok üzerinde titizlikle durulmuş bir kanun metni. Hakları da var ama Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek bir siyasi risk alarak bu süreci götürdüler ve sonunda bir kanun çıktı. Bunu bana şöyle geliyor, siyasetin üstünde bir gerginlik vardı. Yani kanunu çıkartma gerginliği diyorum ben buna. Bunu bir türlü tam böyle heyecanla yapamamışlardı. O bir gerginlik yaratmıştı. Özellikle AK Parti ve MHP siyasi kadrolarında ve zaman zaman da kamuoyuna bunu yansıtmışlardı. O gerginlik atıldı. Kanun meclise indi ve o kanun şimdi yasalaşacak ve yeni bir sürece gireceğiz. Hı hı. Bu süreci ben diğerlerinden biraz daha fazla önemsiyorum. Çünkü toplumsal etkisi fazla olacak bir süreç bu. Kanun çıktığında etkisini göreceğiz. Şimdi Kuzey Irak'ta PKK'nın silah yakma seremonisine katıldığımda gözümün önünden işte 40'a yakın PKK militanı geçti, silahlarını yaktılar ve dönerken yaklaşık 3 metre ötemden geçiyorlardı. Böyle kendileri çıplak gibi hissedip, hı, öyle yürüyorlardı. Yani bence kafalarındaki soru şöyleydi, yani şimdi silah bıraktık ne yapacağız? Bu kanun biraz da bu cevabı karşılayacaktı. Yani güvenlik birimlerinin ısrarla bu kanunu bir an önce çıkarmalarını istemelerinin sebebi bu dağdan inen ve silahlarını yakan PKK'lılar şimdi biz ne yapacağız? Şimdi bize ne olacak? Şimdi ne yapacağız sorusuydu. Hı hı. Buna bir cevap veriyor. Diyor ki gel Türkiye'ye, hiçbir suçun yoksa mahkemede işte bu süreç işlenecek ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşayacaksın, hı hı, bu ülkede. İşte 5 yılda veya 3 yıl zannedim indirildi biraz süresi. Hiçbir suç işlemezsen normal hayata katılacaksın. Hı hı. Şimdi bu belki Türkiye'den çok fazla hissedilmese de dağda çok hissedilen bir şey. Yani orada binlerce ömrünü dağlarda, mağaralarda, askeri, hı hı, üslerde, PKK'nın üslerinde geçirmiş insanlar var. Onlar ne olacaklarını doğrusu merak ediyorlardı ve bu kanun ona bir cevap veriyor. Böyle olacak.
1: Biraz bu kanun olmadan da aslında sürecin ilerleyememesinin o Irak'ta, işte Doğu'da ya da artık çok fazla
4: orada
1: Türkiye
4: bir,
1: içinde kalmadı.
4: Bir paradoksa girdi, evet, bana göre. Yani daha doğrusu tavuk yumurtadan yumurta mı tavuktan dilemmasına girdi. Yani kanun çıksın öyle teslim olsunlar. Teslim olsunlar sonra kanun çıksın. Hı hı. Bu gereksiz bir tartışma idi bana göre ve süreci de, ya daha doğrusu örgütün tam olarak çözülüp feshedilme sürecini biraz uzatmış oldu. Ama şimdi bir ara formül bulundu. Kanunu çıkartacağız ve Milli Güvenlik Kurulu'na benzer bir kurula yetki vereceğiz. Bu yetki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporları tarafından, evet örgüt silah bıraktı, mağarayı terk etti, depolarını boşalttı, biz tespit ettik, raporumuz budur diye verilecek ve 6 aylık süre başlayacak. Ben bunları emniyet sübubu diyorum. Sebebi de sütten çok ağzı yandığı için bu süreçte iki tane emniyet sübubu kondu. Birisi yürütmede, diğeri yasamada. Bu ikisi bu süreci takip edecekler ve orada biraz hani kaygılanabilir miyiz? Belki hani bu kurullardaki çalışma şekilleri biraz yavaş giderse acaba uzar mı diye böyle bir kaygı var. Ama ümit ediyorum. Bu olmaz çünkü ben gerilimin asıl sebebinin kanun çıkması olarak görmüştüm ve o kanunda mecliste şimdi yarın komisyonda görüşülecek. Siyasi zemini güçlü buldum. İlk imzalar 6 siyasi partiyi temsil ediyor. Bir tek yeni partinin pozisyonunu tam anlayamadık. İlk başta destek vereceğini açıkladı Özgür Özel ama bugün eleştirdi. Genel kurulda göreceğiz bunu. Ama ben karşı çıkacaklarını zannetmiyorum. Siyaseten büyük hata olur onlar açısından. Eleştirerek grubu serbest bırakacaklar. Eleştirecekler ama destek verenler de olacaktır ki içlerinden destek vereceğini açıklayan milletvekilleri de oldu. O yüzden siyasi zemini çok güçlü buluyorum. Bu da iyi bir şey bizim açımızdan. Yani Türkiye açısından iyi bir şey. Bir tek İyi Parti'nin bir muhalefeti var. Geri kalan herkes bu sürece destek veriyor. O yüzden de hızlı çıkacaktır genel kurulda.
1: Hem meclis sürecini konuşacağız, hem sizin söylediğiniz boyutuyla o kurulların çalışma şekilleri nasıl olmalı? Çünkü bugün gün içerisinde TV bülteninde yaptığınız bazı öneriler vardı. Yani kimler olmalı, kimler katılmalı şeklinde. Hepsini konuşacağız ama reklama gitmeden önce Vahap Coşkun, bir sizi de dinlemek isterim. Hukuki ve siyasi şerhlerim var demiştiniz. Bir o şerhleri duyabilir miyiz?
2: Ben başından itibaren böylesine hem bir toplumsal mutabakat hem de bir siyasal mutabakat yakalanmışken daha kapsamlı yapılması gerektiği kanaatini paylaşıyordum. Yani benim özetle söylediğim, herhangi bir kimse bu PKK ve KCK dosyasında herhangi bir kimse bu sürecin dışında bırakılmamalıydı. Onlar da hukuki bir pozisyon içerisine alınmalıydı. Elbette hem Öcalan açısından hem de örgüt yöneticileri açısından farklı düzenlemeler yapılabilirdi ama asıl önemli olan kimsenin dışarıda bırakılmamasıydı. Ama zannederim taraflar siyasal riskleri gözeterek aşamalı bir metotu kullanmanın daha doğru olduğuna kanaat getirdiler. Yani öncelikle toplumun daha kolay hazmedebilecekleri hususları yasalaştırıp sürecin ilerlediğini görmek, sürecin somut çıktılarının toplum tarafından hissedildiğini görmek, arkasından bir takım kararlar almak üzerinden bir mimari yapmış gözüküyorlar. Bu da anlaşılabilir bir eleştirim oydu. Diğerinde ise hukuki olarak ise muhtemelen komisyona geldiğinde de tartışılacaktır. Yasanın içerisinde bazı hususların düzeltilmesi söz konusu olabilecektir. Örneğin hukuki belirlilik ilkesine yönelik bir düzenleme söz konusu olabilir.
1: Hangisi, masumiyet bir ilkesine daha duyabilir miyiz?
2: Hukuki belirlilik mesela, hemen söyleyeyim neyi kastettiğimi açık bir şekilde ifade edeyim. Örneğin yasada PKK, KCK ve bağlı örgütler gibi bir tanım kullanılmış. Şimdi PKK'nin ve KCK'nın ne olduğunu biliyoruz ama bağlı örgütlerden neyin kastedildiği çok açık değil. Dolayısıyla bu biraz uygulamaya bırakılmış hususlardan bir tanesi. Yine bu muhtemelen komisyonda tartışılacak konulardan biri olabilir. Yine masumiyet ilkesine ilişkin olarak belki bir tartışma söz konusu olabilir. Çünkü bu ertelemelerde haklarında herhangi kesin hüküm olmayan kişiler de erteleme kapsamına alınıyorlar. Ama onlar da bir takım hak yoksunluklarıyla karşı karşıya geliyorlar erteleme süresi içerisinde. Oysa haklarında bir hüküm, kesin bir hüküm oluşmamış kişilerin...
4: Devlet kurumlarına gidemez.
2: Evet. hak yoksunluğuna tabi tutulmaları masumiyet ilkesinin ihlalini gündeme getirebilir. Bu önemli bir tartışma konusu olabilir yine
4: yani
2: komisyonda.
4: Bir üçüncü husus değil mi Vahap Hoca?
2: Efendim?
4: Suç devam işlemeyenler için.
2: Tabii. Yani orada şöyle bir durum var. Haklarında dava olanlar, mahkum olanlar, davası devam edenler. Şimdi davası devam edenler hakkında bir hüküm henüz tesis edilmiş değil. Ama onlar da erteleme kapsamına alındığında bir takım hak yoksunluklarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Haklarında kesin bir hüküm olmayan kişinin hak yoksunluğuyla karşı karşıya kalması masumiyet ilkesi açısından bir problemi oluşturabilir. Bu yine tartışma konusu olabilir. Yine müsaadeyle yani el koymaya...
1: Oraya geçmeden bir teklifle ilgili olarak bir net tabloyu koyalım. Bir taraftan da hükümlüler ve soruşturma, kovuşturma aşamasındakiler, yani bu bahsettiğimiz ertelemeler ve işte müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet, yani hüküm giyen ve şey tamamen ayrı, soruşturma aşamasında olan ayrı, izleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Bunu da bir not olarak aktarayım. Çünkü o önemli bir ayrım. Buyurun lütfen devam edin.
2: Yani yine bu müsaadele konusunda getirilen hüküm de büyük bir ihtimalle komisyonda bir tartışmaya sebebiyet verecektir. Çünkü orada da henüz kesinleşmemiş bir karar varken de müsaadele yapılabileceği, malları el koyulabileceği ve bunun hazineye gelir olarak yazılacağı ifade ediliyor. Kesinleşmiş bir hüküm yokken nasıl müsaadele yapılabilir? Bu anayasadaki mülkiyet hakkıyla ne kadar bağdaşır? Bu yine bir tartışma konusu olabilir. Dolayısıyla teknik olarak bazı hususlar komisyonda tartışılabilir. İnce bir işçilik yapılmaya çalışılmış. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani dışarıda bırakılmak istenen kesimlerle ilişki olarak tarihler üzerinden bir düzenleme yapılarak ince bir işçilik yapılmaya çalışılmış. Ama dediğim gibi hukuk tekniği açısından bunların muhtemelen konuşulmaya, tartışılmaya ve düzeltilmeye ihtiyacı olabilir komisyonda. Ben ana hatlar üzerinden çok büyük bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim komisyondaki tartışmalarda. Büyük bir ihtimalle bu yasanın çatısı korunacaktır. Ama dediğim gibi bazı hususlarda bir takım düzeltici önlemler, bir takım düzeltici ifadeler yasa metnine eklenebilir.
1: Bir taraftan da o söylediğiniz boyutları yeterli değil gibi anlıyorum. Çünkü mesela soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması, suç ceza hakimliği veya mahkemesinden kurul tarafından talep edilir şeklinde boyutları da var. Dolayısıyla farklı bir noktada da hak mahrumiyetinin yaşanmamasına dönük bir takım ifadelendirmeler de yapılmış ama sanırım yeterli olmayabilir, yine de tartışma yaratabilir diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet, bir de ben yine hukuki boyut açısından bu bekleme süreleri veya erteleme sürelerinde hani daha kısa süreler getirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyordum. Bunu birkaç defa da ifade ettim. Azal, yani 5 ve 10 yıllık süreler 5 ve 10 yıllık süreler değil de mesela 2 yıllık veya 5 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık süreler düzenlenebilirdi o işlenen suçlara bağlı olarak. Muhtemelen bu sürelerin çok uzun olmasının doğurmuş olduğu handikaptan ötürü demin sizin de bahsettiğiniz gibi kurullara belirli bir süre sonra hak yoksunluğunun giderilmesi için başvuru şansı tanınmış. Yani 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl geçtikten sonra, 10 yıllık ertelemelerde ise 3 yıl geçtikten sonra kurul bu hak yoksunlukların ortadan kaldırılmasına karar verebilir. Elbette bu kurulun kendi yapacağı değerlendirmelerle olacak bir husustur ama ben yasa metninin kendisinde bu sürelerin daha kısa tutulmasının daha doğru olacağını düşünüyordum. Belki komisyondaki tartışmalarda bu konuda gündeme gelebilir.
1: Peki. Bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz bu kanun teklifiyle ilgili olarak reklamlardan sonra.
0: Yakın plan devam edecek. Hava durumu.
5: İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Hava bulutlu ve nemli. Hissedilen sıcaklık 35-36 derecelerde. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuru ve sert esiyor. Edirne 37 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Konya 35 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de rüzgar sert esiyor. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %60'lara ulaşan bağıl nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissediliyor. Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz geneli açık. Kastamonu 34, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40 derece.
0: Hava durumu.
6: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
7: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
8: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
6: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
7: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
6: Silah bırakma süreci ne aşamada?
8: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
7: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
6: Şimdi H1 N1 dediniz mi? H3 N2 mi var? Ya yani nedir?
8: Trump vites düşürmüyor.
7: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
0: Burası NTV Radyo.

Mutlu geceler, saat 4, gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çarşamba günü kritik viraj dönülmüş çerçeve yasa meclise sunulmuştu. Düzenlemenin görüşmelerine bugün başlanacak. Öncesinde ise Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli Beştepe'de görüştü.

0: göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak. Davalarsa askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
1: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Süreçte kaydedilen ilerlemeler ele alınırken yeni aşamalara ilişkin istişarelerde de bulunuldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Beştepe'de 2 saati aşkın süren toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
2: Açıklamada Gazze Barış Planı'na rağmen İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıracak adımlarına da tepki gösterildi.
3: Toplantıda ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.
2: Açıklamada Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bölgesel işbirliğine yönelik attığı adımlara da dikkat çekildi.
3: Toplantıda komşularımız Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş, Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
2: Toplantıda terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlara ilişkin de kurula bilgi sunuldu. FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilirken, ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına da değinildi. Çatışmaların bölge ülkeleri ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine ilişkin müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı. Ve Rusya-Ukrayna savaşı. Savaştaki stratejik sıkışmanın Karadeniz ve Hazar Denizi olmak üzere mücavir bölgelerin çatışmaya dahil edilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi.
1: Yeni Parti'nin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu netleşiyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi.
4: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifine genel kurul aşamasında evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Teklifin altına neden imza atmadıklarını da açıkladı.
4: Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerekiyor.
0: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezleke hakkında da konuştu.
4: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesine para attım dedi. Bir itibar suikastı planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
1: Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi.

0: Çamlıca Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 2025 yılında Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Mahkeme, Utku Caner Çaykara'nın avukatının sağlık durumuyla ilgili verdiği dilekçeyi inceleyerek yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol hükmüyle tahliyesine karar verdi. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, gazeteci Uğur Mumcu. İki ismin ölümünde sır perdesi yıllardır aralanamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün iki aileyle görüştü, tüm şüpheler incelenecek dedi. Behçet Oktay'ın o dönemde FETÖ'nün radarında olduğu ifadesi de dikkat çekti.
1: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. 2007 ve 2010 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Daire Başkanı iken intihar ettiği kayda geçen Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Oktay'ın ölümüne ilişkin FETÖ bağlantısının araştırıldığını söyledi. Tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek dedi.
1: Biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
2: Oktay'ın ailesi 2009 yılından bu yana olayda FETÖ izi olduğuna dair şüpheleriyle hukuk mücadelesi veriyor. Akın Gürlek de tüm şüpheler yeniden incelenecek dedi. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993 yılında bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.
1: Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda yani devlet sonuna kadar karlılıkla mücadele edecek. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda.
2: Aile, tetikçilerin ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması ve suikastın aydınlatılması ile ilgili taleplerini iletti.
0: İstanbul Şişli'de silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katil zanlısı aranıyor. Ancak bu olay adli sistemdeki açıkları da tek tek gösterdi. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikle de çıktığı anlaşılmıştı. Olaya ilişkin başka bir bilgi daha var. Müge katili olacak Nazir Ilgın'ı 10 gün önce şikayet etti. Ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlı adli kontrole serbest kaldı. Yani katil zanlısı tutuklansa Müge yaşayacaktı.
2: Cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi. Çünkü sicili kabarıktı. Başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza almış, 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 28 Temmuz'da adli kontrole serbest bırakıldı. Nazir Ilgın, kendisini şikayet eden Müge Şahin'i 5 Ağustos'ta öldürdü.
3: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
2: Müge Şahin cinayeti aslında infaz kanunundaki açıkları da gösterdi. Katil zanlısının tehdit soruşturmasının devam ettiği, iddianame yazılamadığı ve dava açılmadığı için yeniden tutuklanmadığı öğrenildi. Normalde başka bir suç işlediği için denetimli serbestliğin bozulması gerekiyordu. Ancak ihbar edilmediği için devreye giremedi. Şikayetçinin zanlının adli sicilini nasıl bilebileceği de ayrı bir tartışma konusu. Serbest kalan zanlı Müge Şahin'i uzaklaştırma kararına rağmen takipten vazgeçmedi.
3: Sürekli kapının önündeydi. Sürekli ben balkonda oturuyorum, buradan geçiyor. O köşede bekliyor, bu köşede bekliyor. Beni görüyor, kaçıyor. Kabus gibi. Benim kızımın dükkanına gittim. Ben konuştum. Yüzüne karşı her şeyi söyledim. Ama her şeyi söyledim. Psikopat.
2: Sonunda da aradığı fırsatı buldu. Kız kardeşiyle birlikte nöbetçi eczane arayan 25 yaşındaki kadını İstanbul Şişli'de öldürdü.
4: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı sonra kaçtı.
2: Müge Şahin'in öldürüldüğü yere fotoğrafı konuldu, çiçekler bırakıldı. Katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyor.
0: İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı. Pilot öğrenci yaralandı. Kaza Çatalca'da meydana geldi. Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kuyruğu yere sürttü. Sürtmenin etkisiyle uçağın kuyruğu kırıldı. Kazada pilotaj eğitimi alan öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Bununla birlikte LGS birincilerinin en çok tercih ettiği okullar da belli oldu. Listede dikkat çeken noktalardan biri eğitim dili Almanca olan liselere talebin yoğun olması.
5: İlkokuldan beri çalışıyordum. Çok uzun zamandır Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum.
6: Ağam 2023'te de tüm soruları doğru cevaplayarak İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmişti. Ben de onun izinden İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum.
2: Yerleştirme sonuçları açıklandı. DGS şampiyonlarının tercihi İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Galatasaray Lisesi oldu. Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi'nin tüm kontenjanları sınavda hiç yanlış yapmayan öğrenciler tarafından doldu.
7: Hem verdikleri eğitimin niteliği hem de özellikle yurt dışına öğrenci gönderebilme becerisi bu liselerin seçiminde etken oluyor.
2: Lisede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan okullara talebin yoğun olması.
7: Almanya'daki üniversitelerin çoğu devlet üniversiteleri ve çok uygun ücretlerle öğrenciler orada eğitim görebiliyorlar. Dolayısıyla Almanya'ya karşı olan ilginin hem iyi teknik üniversitelerinin olması, yani özellikle mühendislik alanında çok iyi üniversitelerinin olması, hem de eğitim giderlerinin nispeten daha katlanabilir düzeyde olması.
2: Tercihlerin açıklanmasıyla nakit dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var.
8: Burada da bir puan üstünlüğü söz konusu olacak. Dolayısıyla ben puanımın çok üstündeki okullara geçiş yapabilirim demek değil. Yine orada belli bir puan kriteri var. O yüzden öğrencilere tavsiyem, nakil sürecinde nakile başvuracakları okulların merkezi yerleşme puanlarıyla kendi puanları arasında çok ciddi bir açık olmasın.
2: Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.
0: Antalya'da güneş çarpması şikayetiyle acile başvuran iki arkadaş kan tahlilleri, ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödedi. Aynı gün taburcu olan ikili ücreti fazla bulunca CİMER'e şikayette bulundu.
2: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tahlil, ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulan iki arkadaş CİMER'e şikayette bulundu.
9: Söylemiştim ona bu kadar, yani çok pahalı diye. O da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye. Yani 6 katı falan.
2: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
9: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
2: Hastaneden yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez, ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı artırılabilir denildi.
0: İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'nda trafiğin nasıl yönetileceği konusunda anlaşmak üzere. İran medyasında yer alan iddialara göre Boğaz'ın girişini İran, çıkışını da Umman kontrol edecek. Tahran ayrıca ABD ve İsrail gemilerini engelleyecek bir yasa üzerinde de çalışıyor.
10: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın trafiğinin nasıl sağlanacağına dair anlaşmaya varmaya çok yakın. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın bitmesine az kalmış olabileceğini söyledi. Trump ayrıca müzakerelere dahil olduğunu da savundu. Olası anlaşmanın maddeleri İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından duyuruldu. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük bir düzenleme olacak. Boğaz'a gelecek gemiler İran suları üzerinden, çıkıştaysa Umman suları üzerinden rotadan ilerleyecek. Ancak gemilerin girişi İran tarafından yönetilirken çıkışı İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilecek. Bu 60 günde bir ücret talep edilmeyecek. Hürmüz Boğazı'nın orta kısmından mayınlarda temizlenecek ve ardından tüm trafik bu orta kısımdan yönetilecek. İran Taslim Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi üyesi Abbas Salimi çerçeve anlaşmaya ilişkin farklı açıklamalar da yaptı. Buna göre İran, ABD ile İsrail'in ve onlara savaş sırasında yardım eden ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engellemek için meclise karar almak istiyor. Olası ihlallerde ise İran ücret almayı planlıyor. Yasayı ihlal edenler için kargo değerinin %20'sine kadar varan ağır cezalar öngörülüyor. Olası maddeler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü savaş öncesinden bile yüksek seviyeye çıkarması anlamına geliyor. ABD'li bir yetkili ise Amerikan basınına olası maddeleri yalanladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret veya engel olmayacak dedi.
0: İran savaşında Amerika'nın füze stoklarının büyük kısmının tükendiği, bunun da yeni saldırı planlarını etkilediği basına yansımıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki kabine toplantısında ise Savunma Bakanı Pete Hegseth'le bu nedenle karşı karşıya geldiği öne sürüldü. Amerikan Washington Post gazetesinin iddiasına göre Trump, Camp David'deki kabine toplantısında Hegseth'ten hesap sordu. Haberde Amerikan ordusunun envanterindeki füze stoklarının önemli ölçüde tükendiği, bunun da Trump'ı İran'a yeni saldırı emri vermekten alıkoyduğu öne sürüldü. İddiaya göre Trump, sorunun çözüldüğü yönünde bilgi sahibi olmasına rağmen toplantıda eksiklerin giderilmediğini öğrendi ve Hegseth'ten izahat istedi. Ancak Bakan Hegseth, sorumluluğu yardımcısı Stephen Feinberg'e attı. Trump'ın mühimmat stokları hakkında yeterince bilgilendirilmediğini savundu. Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı ise iddiaları reddetti. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'a çok sayıda saldırı düzenliyor. 11 sivilin yaralandığı duyurulurken Suudi Arabistan istihbaratı Husilerin daha büyük saldırıların hazırlığında olduğunu açıkladı. Suudi bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demecinde, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkelerinin istihbarat raporlarını açıkladı. Buna göre Yemenli Husi milisler, Iraklı milislerle birlikte İran devrim muhafızlarının yönlendirmesiyle Riyad'a yönelik saldırılar hazırlıyor. Yetkili saldırıların enerji tesisleri, limanlar ve havaalanları dahil olmak üzere sivil ve ekonomik altyapıyı hedef alabileceğini söyledi. İsrail, Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesinin ardından Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in neden böyle bir adım attığını sorgulayan bir analizi sayfalarına taşıdı. İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceği belirtiliyor.
2: Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesinin ardından varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağı tartışılıyor. Taraflara takvim belirlemeleri için 2 hafta süre tanındı. Ancak şimdiden kesin görüş ayrılıkları var. Hamas silah bırakmak için İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve Gazze'den çekilmesine şart koşuyor. İsrail ise Gazze'den Hamas silahlarını bırakmadan çekilmeyeceğini söylüyor. Hamas'ın silah bıraktığını açıklamasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırması da dikkat çekti. Amerikan New York Times gazetesine konuşan İsrail uzmanı Michael Milstein, bu saldırıların tesadüf olmadığını vurguladı. Milstein, İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceğini belirtti. Ya da bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı bilinciyle İsrail ordusunun henüz fırsat varken saldırılarını yoğunlaştırmış olabileceği vurgulandı. Hamas'la anlaşmaya varılmasında rol oynadığı belirtilen Filistinli siyasetçi Muhammed Dağlan da sosyal medya hesabında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durduracağı yönünde güvence verdiği mesajını paylaştı. Ancak daha sonra bu mesajı değiştirerek Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurması için çalıştığını belirtti. Filistinli analistler ise İsrail'in saldırılarının Hamas'ın söylemini güçlendirdiği görüşünde. Hamas, silah bırakması halinde İsrail'in saldırılarını artıracağını söylüyordu.
0: Orta Doğu'dan Karadeniz'e uzanalım şimdi de. Ukrayna'daki son duruma bakalım. Kiev'in savunma füzesi sorunu ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Rusya'nın önceki gecedeki saldırısında hiçbir balistik füze önlenemedi.
2: Ukrayna'nın ciddi boyutlara ulaşan savunma füzesi sıkıntısı cepheye de yansıdı. Moskova'nın son saldırısı savaş yorgun ülkenin Rus füzesine karşı savunmasız kaldığını ortaya koydu. Kiev, Rusya'nın attığı 24 balistik füzeden hiçbirini önleyemedi. Farklı kentlere yapılan saldırılarda 17 kişi öldü. Rusya'nın balistik füzelerine karşı Patriot savunma füzesi gerekiyor. Müttefiklerin yılın ilk yarısında Ukrayna'ya sağladığı Patriot sayısı geçen yıla oranla 3'te 2 azaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın önümüzdeki kış için füze üretimini arttırdığını söyledi. Moskova'nın önceki yıllarda olduğu gibi kışın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alacağı uyarısında bulundu. Ukrayna askeri istihbaratı ise Kuzey Kore tehlikesine dikkat çekti. Reuters haber ajansının özel haberine göre Ukrayna sınırına yakın Voronezh kentinde Kuzey Kore füzeleri konuşlandırılıyor. 40 füze ve askeri personelin sevkiyatının başladığı belirtiliyor. Toplam sayının gelecek ay yapılacak üst düzey toplantıda belirleneceği ifade edildi. Rusya'nın beklentisinin 120 füze ve 6 fırlatma rampası olduğuna dikkat çekildi. Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin menzili Rus muadili olan İskender'den daha geniş, yük kapasitesi daha fazla. Ancak hedefi tutturmada İskender füzelerinden zayıf kalıyor. Ukrayna ordusu sivil kayıpların artmasını Kuzey Kore füzelerine bağlıyor. Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya füze desteği yeni değil. Pyongyang 2023 sonundan geçen yılın Ağustos'una kadar 107 füze gönderdi. Rusya bir yıldan uzun süredir ilk kez geçen hafta Ukrayna'yı Kuzey Kore füzesiyle vurdu.
0: Afganistan'da çocuklarda açlık kritik seviyeye ulaştı. Yardımlar azaldığı için de açlıktan dolayı kliniklere yatan çocukların sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler, Afganistan'a yardımların bir an önce artırılması çağrısında bulundu.
2: Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'a yardımlar büyük ölçüde azaldı. Bunun bedelini çocuklar ödüyor. Çocuklarda yetersiz beslenme kritik seviyelere ulaştı. Milyonlarca anne ve çocuğa artık gıda yardımı yapılamıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı yetersiz beslenen her 7 çocuk ve anneden sadece birine yardım ulaştırılabildiğini duyurdu. Mart'ta her 4 çocuktan birine yardım yapılabiliyordu.
11: Hastayım, tifo oldum. Onları emziremiyorum. Çünkü emzirdiğimde vücudum titremeye başlıyor. Kendim bir şey yemediğimde çocuğumu da besleyemiyorum.
12: Çatışmalar, iklim felaketleri, işsizlik ve gıda fiyatlarını yükselten Orta Doğu'daki krizin ortasında milyonlarca kadın ve çocuk ciddi düzeyde yetersiz beslenme ile karşı karşıya.
2: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü John Aidif, Afganistan'a yardımların bir an önce artırılması çağrısı yaptı.
12: Bu krizin yol açtığı çocuk ölümlerindeki artışı durdurmak için derhal harekete geçmeliyiz. Pek çok kişi için artık çok geç. Ancak yardımımıza acilen ihtiyaç duyan ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan yüz binlerce kadın ve çocuk için henüz geç kalınmış değil.
2: Geleneksel olarak en büyük bağışçı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri ve çok sayıda Avrupa ülkesi Ocak 2025'ten bu yana Afganistan'a sağladıkları fonları kesti.
0: Avustralya açıklarında kaydedilen yunusların görüntüleri yürekleri burktu. Bir anne yunus yeni doğan yavrusunu kaybetmesinin üzerinden günler geçmesine rağmen ondan ayrılmıyor. Batı Avustralya kıyılarında yaşayan Fraggle isimli bir yunus doğurduğu 2 haftalık yavrusunu kaybetti. Ancak anne yunus ölen yavrusunu suyun üzerinde tutmaya devam etti. Drone görüntülerinde yavrusunu burnunda ve sırtında taşıdığı görülüyor. Yavru her suya batmaya başladığında ise annesi onu yeniden yukarı kaldırıyor. Araştırmacılar anne yunusların ölen yavrularını günlerce, bazen daha uzun süre taşıyabildiğini de belirtiyor. Uzmanlara göre bu davranış anne-yavru bağı ve memelilerde görülen yaz süreciyle bağlantılı olabilir. Bilim adamları bu davranışın nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Tatilde çocukların tablet, telefon ve bilgisayarla geçirdikleri vakit arttı. Uzmanlar anne babalara da uyarılarda bulundu.
13: Ne kadar oynuyorsun telefonla, tablet?
14: 1,5-2 saat.
13: Tablette, telefonla vakit geçiriyor musun?
14: Çok. Yani geçiriyorum ama fazla değil.
13: Okula göre daha mı fazla?
14: Yani.
10: Okul varken sınır vardı ancak tatille beraber sınırlar kalktı. Tablet telefon süresi 6-7 saatlere hatta bazı evlerde 10 saate kadar ulaştı.
15: Çocuklar tatilde, anne babalar çalışıyor. İşte denklem böyle olduğunda tablet, telefon, ekran o kadar süre olarak uzuyor ki ancak uzmanlar uyarıyor. Süre uzadıkça çocukların gerçek hayata adaptasyonu da bozuluyor.
16: Uzun süreli kullanımlarda hem fiziksel hem de psikolojik yan etkilerini görebiliyoruz.
10: Tablet ve telefonla oynanan oyunların renkli, izlenen videoların ise kısa ve ilgi çekici olması çocuklarda sürekli uyarılma ve ödül bağımlılığına yol açıyor.
16: Hem dikkat süresini azaltıyor, uyku kalitesini bozduğu için çocuklarda dikkat eksikliğine ve o oyunların bazıları özgüven eksikliğine, arkadaş ilişkilerinde zayıflamaya neden oluyor. Öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor bunlar.
10: Dışarı çıkmayı reddetmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istememek bağımlılığın en büyük işareti olabilir. Bu durumda aileler dikkat etmeli.
16: Kitap okumak, onlarla birlikte kitaplar almak, resim çizmek mesela ya da kutu oyunlarına yönetmek, yapmoz yapması, ona küçük sorumluluklar vermek gerekir. İster ev işlerinde, isterse beraber yemek yapmak ya da başka ev işlerini yapmak. En azından yemek yerken mesela telefonu bir kenara bırakmak, onlarla konuşurken ekrana bakmamak, uykudan önce ekranları kapatmak da onlara iyi bir örnek olacaktır.
0: Her yeni gün yapay zekanın başrolde olduğu bir habere uyanıyoruz. Bu kez bir yapay zeka şirketinin gizli belgeleri ifşa olurken Alman mahkemesi yapay zeka müzik üreticisinin telif kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.
17: Mahkeme belgelerinin gizliliğine son verildi. Yapay zeka şirketi Anthropic'in milyonlarca basılı kitabı satın aldığı ve hepsini yapay zekaya yüklediği ortaya çıktı. Yeni açıklanan belgelere göre Anthropic yöneticileri internet öncesi döneme ait kitapları buldu, tedarikçilerden on binlerce kitap satın aldı, ardından kitapların hepsini önce taradı, yapay zekaya yükledi, en sonunda da milyonlarca kitabı imha etti. Proje Panama ismini taşıyan bu gizli çalışmayla istenen, dünyadaki tüm kitapları imha ederek taramaktı. Kitapların seçilmesinin nedeni ise henüz yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle kirlenmemiş, insan eliyle yazılmış ve profesyonel editörler tarafından düzenlenmiş devasa bir literatür olması. En büyük iddia tarama işlemi bittikten sonra fiziksel kitapların geri dönüştürülmesi. Bu durum özellikle kitap koleksiyoncuları, akademisyenler ve yazarları tedirgin etti. Böylece yapay zekanın yol açtığı telif hakkı tartışmasına bir de eserlerin fiziksel olarak yok edilme tehlikesi dahil oldu. Alman mahkemesi yapay zeka müzik üreticisi Suno'nun telif kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Alman lisanslama kuruluşu GEMA, 2025'te mahkemeye yaptığı başvuruda Suno'nun yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan müzik eserlerini lisans almadan ve hak sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadan kullandığını öne sürmüştü. Lisanslama kuruluşunun CEO'su, bugün mahkeme çok net bir mesaj verdi. Çalınmış fikri mülkiyet üzerine inşa edilen yapay zeka modellerinin hukuk önünde hiçbir koruması yok. Yapay zeka şirketleri üyelerimizin eserlerini ücretsiz kullanmak yerine gerekli lisans ücretlerini ödemek zorunda dedi.
0: Noktalıyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
18: NTV Radyo. Yakın plan devam ediyor.
19: Reklamların ardından devam ediyoruz. Kemal Öztürk, bu tura sizinle devam edeyim. Şimdi iki kurul aslında süreci takip edecek. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında olacak. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden müteşekkil. Bir diğeri de yine mecliste kurulacak olan İzleme Kurulu. Kurullara verilen yetkilere baktığınızda ya da kurulların yapısına baktığınızda eksiklikler, olması gerekenler, artılar?
20: Şimdi süreci planlayanlar güvenlik
1: endişesini had safhada taşıyan insanlar olduğu belli oluyor. O yüzden de güvenli adımlar atmaktan yana. Çünkü ben birinci çözüm sürecinde Ankara'da görevdeydim ve PKK'nın bu süreci sabote etmek için epey bir çaba gösterdiğini ve sonunda da başardığını şahitlik etmiştim. Bundan dolayı da büyük sıkıntı yaşandı. Hem devlet kurumları içerisinde hem siyasette hem de AK Parti'ye özel olarak büyük travmalar oluştu. Bu travmaları atlatmak da o kadar kolay değildi ve işte bu kadar yıl aradan geçtikten sonra ancak tekrar ikinci bir girişim, bir çaba başlatılıyor. O nedenle şöyle bir yöntem var. Yani bir adım at görelim. Atıyor. Şimdi ben bir adım atıyorum. Sen bir adım daha at. Hani planlama bu şekilde. Yani adım atarsın ben adım atarım. Adım atarsın ben adım atarım. Hani samimiyetini göreyim, ciddiyetini göreyim. Bu işe inandığını göreyim. Planlama biraz bu şekilde ve kanunu hayata geçirme yöntemini de biraz bu biçimde konmuş. Vahap Hoca gibi hani sürecin içinden mağdurlar olabilir. Efendim şöyle uygulamada eksiklikler kalabilir gibi kısımların tamamını yürütmede oluşturulan komisyona görev verilmiş. Yani böyle olursa şöyle olur, iki yıl geçti, bunu kısaltmak istiyorsanız kurula başvurun. Yani bir sürü şeyi bu kurula atmıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki kurul oldukça kritik kararlar verecek süreçte, onu anlıyoruz. Fakat çok meşgul isimler hepsi. Yani kurul üyelerinin tamamı Türkiye'yi yöneten kadrolar. Yani Cumhurbaşkanı hariç herkes, en önemli isimler orada. Bütün bu süreci bu kadar yoğun kişilerin tamamının kontrol etmesi mümkün olmayacağı için alt komisyonların, alt kurulların kurulması da öngörülüyor orada. Bu nedenle aşağıda yoğun bir komisyon faaliyeti göreceğiz. Bürokratlardan oluşan, uzmanlardan oluşan. Zannediyorum Adalet Bakanlığı'nın, MİT Müsteşarı, MİT Başkanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, askeri ekiplerin yoğun bir katılımıyla oluşacak komisyonlar olacak burada. Ve o süreçler biraz da hazır bir vaziyette komisyona gelecek. Onlar da siyasi kısmını değerlendirecek. Daha genel bir bakış açısıyla bakacaklar ve imza atacaklar. O yüzden süreç komisyonun çalışmasıyla biraz eşitlendi. Oradan biraz kaygılarım oluştu benim. Acaba hızlı hareket edebilirler mi? Daha hızlı kararlar alınabilir mi? Ama hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece olan bağlılığı ya da inancı o komisyonu hızlandırır. Yani yürütmede işler biraz daha hızlanabilir. Mesela yasama bölümünde biraz emir komuta şeyi çalışmıyor. Orada biraz siyasilerin kaygıları var. Efendim gizli oylamada oy vermeyebilir. Hani bütün bunlar hesaba katılır ama yürütme kısmında Cumhurbaşkanı'nın ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısının talimatla işleri hızlandırmak kısmı var. Ama devlet projesi olduğu için bu. Biraz da o yüzden yürütmede yetkiler toplandı. Yani başından beri MİT Başkanlığı yürütüyor bu işi ve bir devlet projesi olarak sunuyor. O zaman devlet projesinde devletin güvenlik kaygısını hesaba katılmak gerekiyor. Yani ben onu görüyorum yetkililerde, bölgeye gittiğimde de görüyorum. O birinci dönemden kalan travmayı tam atlatmış değil devletin organları. Yani devletin de bir ruhu var neticede, o bürokratlara siner. O kaygı biraz da PKK'nın, DEM Partisi'nin bu süreç içerisindeki atacağı adımlar, pozitif adımlarla biraz eşleşmiş durumda. O ne kadar karşı taraftan adım atılırsa bu kadar hızlanıyor bu taraf. Şunu da unutmayalım. PKK da bu süreç içerisinde hani silahları yaktı, bize gösterdi ama sonrasını devam ettirmedi. Hani hatta tekrar üst bölgelerine dönen bazı PKK'ların olduğu bile görüldü. O nedenle yani devlet bu güvenlik kısmını elinden bırakmıyor. Ben Ankara'da görüştüğümde Irak'taki, Suriye'deki pozisyonlarımız asla değişmeyecek diyordu askeri yetkililer. Hani
21: üst anlamında diyorsunuz.
1: Efendim? Üstlerimiz anlamındaki hani oralardan geri çekilme, oralarda biraz gevşeklik asla söz konusu değil. Bu süreç PKK'nın tam tasfiye ya da tam fesih sonuçlanıncaya kadar, ki o silahların teslim edilmesiyle eşdeğerdir. Hani sözlü değildir. Abdullah Güler'in de çok sık ifade kullandığı bir şey var. Biz fesihi fiziken somut olarak görmemiz gerekiyor. Söylem olarak yetmez bize. Biz kanun çıkartacağız neticede. Onu kesin olarak görmemiz gerekir. Israrla bunun üzerinde duruyor yasama bölümü. Onun da görevi verildi şimdi o kurula. MİT Başkanlığı, askeri yetkililer gidecekler. Yerinde tespit yapacaklar.
21: Bu eş zamanlı mı yürüyecek? Şu açıdan soruyorum. Türkiye içi, Irak, Suriye.
1: Türkiye içinde zaten kalmadı çok, aşağı
21: doğru,
1: yukarı.
21: Evet.
1: Şimdi Suriye'deki kısımlar...
21: Çünkü YPG'nin mesela olmaması bir soru işareti dedi bununla bağlantılı, daha doğrusu YPG demedi ama bununla bağlantılı her türlü oluşum dediğiniz zaman onun hani bir muğlak bırakılan bir tarafı var. Dolayısıyla hani YPG mesela neden yok diye insanların akıllarına gelebilir.
1: Şimdi YPG meselesini ayrı bir kompartman olarak değerlendiriyor güvenlik birimleri. Yani o Suriye bağlamında değerlendiriliyor ve Suriye hükümetine biraz o ihale edildi şu anda. Suriye hükümeti de YPG'nin silahlarıyla beraber orduya entegrasyonu, bir kısmının bırakılması, bir kısmının tasfiyesi, bu konuları kendi aralarında konuşuyorlar. Kritik konu o sınırdan bizim sınırımıza herhangi bir tehdidin oluşmaması ki artık orada bir devlet var. Türkiye'ye müzahir bir devlet. Oraya havale edildi. Bence Kuzey Irak ağırlıklı. Kandil bölümü ağırlıklı. Bu bölgede şimdi silahların teslimi, bırakılması, mağaraların terk edilmesi, depoların bırakılması veya imha edilmesi artık bunu yani PKK silahları Türk devletine teslim etmiyor. Öyle bir prensip kararları var. Silah yakma işinde de bunu dile getirdiler. Nasıl teslim edecekler o kısmı?
21: Gerçi şeyde teklifte o boyut da yani şey altına alınacak, kayıt altına alınacak
1: evet,
21: gibi bir bölümde
1: var. Yani kayıt altına alınması şu. İşte PKK'nın Kandil'deki şu mağarasındaki şu birlik silahlarını Şalabani güçlerine, Barzani güçlerine, Birleşmiş Milletler artık nereye teslim edeceklerse edilecek. Ben Kuzey Irak'ta o listeyi de gördüm mesela. Yakılan silahların listesi vardı. Onu biz gördük orada ama bir uluslararası bir kuruluşa teslim edildi bir kopyası.
21: Onların kayıtları.
1: Bir kopyası da Talabani ekibine teslim edildi. Benzer bir şey olacak ama o teslim edilen kısmı bizim güvenlik birimleri kayıt altına alacak.
21: Ekleyeceğiniz var mı böyle bir hava böyle bir
1: yani bu şöyle yani böyle sütten hani tereyağdan kıl çeker gibi her şeyin çok kolay olacağını düşünmememiz lazım. Karşı çıkanlar olacaktır yani PKK içerisinde bir grup ciddi anlamda bu sürece karşı yani şimdi o gelen örgüt üyelerinin en başındaki Bese Hozat da karşıydı yani bu sürece. Ama onun gibi bilinmeyen gruplar var, süreci istemeyen gruplar var. Onların manipülasyonu olabilir, süreci bozma çabaları olabilir. Hepsine hazırlıklı olmak lazım.
21: Merve Şebnem Uruç, hem bu bütün yapıların bir şekilde koordinasyonla silah bırakması ya da bir şekilde teslim olması ya da geri dönüşleriyle ilgili olarak süreç... yaşanabilecek sıkıntılar ne olabilir sizin dikkat çekeceğiniz buna dikkat edilmeli dediğiniz noktalar nedir?
3: Tabii aslında bu iki yıllık süre içerisinde geçen yıldı değil mi silahların yakılması bir seneyi biraz da aştı herhalde. O süreçte dahi muhtemelen sahada fiiliyatta pek çok şey yaşanmıştır. Yani bu kaç tane bir kere zaten gerçekten terör örgütünün elindeki silah sayısını yani noktası virgülüne varana kadar hani bilmek de çok kolay değildir ama hani bu bir şeyi devletin güvenlik ve istihbarat aygıtlarının tamam bu az çok doğrudur. Bu bizde güvence sebebidir. Güvenliği garanti altına alacak bir noktadır denilen yere gelmesi önemli. Ama buraya gelirken hakikaten belki de işte teklifin bu kadar gecikmesinde acaba olmayacak mı diye böyle endişelerin yaşandığı yerde de mesela orada katılıyorum Kemal Öztürk'e. Örgüt de bir garanti bekledi. Yani yasayla ilgili en azından bir ipucu. Ama devlet de yasayı çat diye çıkarmaktan çünkü bu bir hukuki jest olur. Yani karşılığını görmediğiniz bir yasayı çıkarmanız da sıkıntı olur. O yüzden teknik detaylarda doğru gidilmiş. Yani önce hukuki jest yapmıyoruz. Önce silahların bırakılmasını şart koşan yani tetikleyici bir mekanizmayı kuran teklifi ortaya koyuyoruz denmiş. Şimdi teklif meclisten geçti diyelim. Zaten yasanın kendisinin işleyebilmeye başlaması bile bir silah bırakmanın kesin bir şekilde MGK'da kayıt altına alınması ve bunun bir de resmi gazetede ilanı gibi, o da çok sembolik bir şey bu arada. Yani resmi gazetede ilanı varacak kadar hani altının çizileceği bir hani düzenek kurulmuş. Bu çok bence değerli. Elbette ki sahada yansımaları olabilir. Mesela PKK, KCK ve her türlü oluşum ifadesi aslında muğlakmış gibi geliyor ama biliyor muyuz kaç tane oluşum olduğunu? Yani işte yani gençlik yapılanması var, işte kadın yapılanması var, o var, bu var, Avrupası var. Hani hep bunu söylerdik yani alfabetik harfler yetmez kısaltmaları sıralamaya diye. Hani PKK, KCK bir üst çatı ve buna bağlı olan her şeyden bahsediliyor aslında ve birazcık da zaman içerisinde de eğer bu yani şimdi siz her şeye kaçarsanız ama bunu kastetmedi. Bunu çünkü ilk zamanlar çok konuştuk. Ama işte o üç harfli olan bunun dışında falan zaten aslında ruhuna aykırı bir şey yapıyor olursunuz. Yasanın değil aslında sürecin ruhuna aykırı bir şey yapıyor olursunuz. Ve ben biraz oranın bilerek öyle yazıldığını düşünüyorum. Çünkü bu geçmişte olanlar var. Bugün fiiliyatta aktif olmayabilir ama yarın öbür gün aktif hale getirilebilir. Yedekte, backup'ta olabilir. Yarın öbür gün yenisi çıkabilir. Bugüne kadar hiç var olmamış üç tane harf bir araya getirilebilir. Bunu kapsamıyordu denilebilir. O yüzden onu böyle bir listeleme yapmanın bence sakıncaları var. Ama PKK, KCK ile bağlantılı olduğunu biz zaten az çok insanların isimlerinden, örgütün davranışından, işte kişilerin amacından falan çıkarabilecek durumdayız. O yüzden o birazcık iyi niyete de dayalı bence.
4: Peki burada bir ek soru sorayım. Şimdi bir taraftan da konuyu da dağıtmak istemiyorum aslında ama mesela Hüdapar'ın verdiği teklif, yani onlar da eğer böyle bir teklif varsa fesih kararı almamış olsa bile uzun süredir terör eylemlerine ve şiddete başvurmamış veya üye sayısı ve örgütsel teşkilatlanması bakımından örgütsel vasfını ve eylem kabiliyetini yitirmiş terör örgütlerinin de kanun kapsamı alınmasını sağlayacak bir düzenlemeden bahsediyorlar mesela. Biz zaman içerisinde, süreç içerisinde belli yapıların da yani bir kasıt yok burada ama hani hepimiz üç aşağı beş yukarı çerçeveyi anlayabiliyoruz bu tekliften. Türkiye denkleminde düzenlenen bir çerçeve. Dolayısıyla hani bu tip şeyler de dahil olabilir mi süreç içerisinde? Beklemeli miyiz bunu?
3: Yani buna katılmasa daha iyi olur herhangi bir şey. Neden? Zaten bu konuda mesela şunlar da konuşuldu ya, daha komisyon kurulurken en başında bile işte demokratikleşme konuları da olsun, işte ne bileyim CHP'nin mevcutta süre gelen davaları da katılsın falan dendi. Hayır, bu aslında PKK, KCK meselesine özel. 40 yıldır bu memleketi yakan, evet başka farklı konularımız da var ama bu konuya özel bir çerçeve yasa ve bence buna özel kalması doğrudur. Belli bir aşamaya gelinir. Mesela o 2 yıllık, 3 yıllık sürelerin de aslında biraz böyle izlemeye ve sürecin aslında devamında belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra hakikaten örgütle alakalı pek çok şey toplumsal hayatın içerisinde artık yok bu diyebileceğimiz bir noktaya gelecek ve farklı farklı pek çok şeyi konuşuyor olacağız. İşte o zaman hep şunu söylemedik mi? Bu mesele güvenlik ve istihbaratla alakalı ayrı bir konu. Bu kendisi yürüsün, zaten devamında demokratikleşme meselesi kendiliğinden açılır ve bunlar farklı farklı konulardır. Dediğimiz gibi bence farklı terör örgütleri de eğer artık böyle şeylerden yararlanmak isterlerse evet onların da yararlanabileceği daha geniş çerçeveli bir süreç başlayabilir. Ama bence bu konunun, bu çünkü çok majör ve çok kritik bir konu, bunun farklı konuların eklemlenmediği tek başına odaklanılması gereken özel bir konu olması sebebiyle bence buraya eklemlenmesi sıkıntı. Çünkü zaten ayrıştırarak geldik ve hani
19: bugünden sonra şunlar konuşulacaktır mesela. Yani işte az evvel dendi, hani yürütme günün sonunda buradaki bütün takip ve koordinasyonu yürütecek yer. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısının ve işte bakanlıkların, güvenlik bürokrasisinin vesaire dahil olduğu bir kurul yürütecek. Mesela şunu konuşacağız bence. Neden meclis sadece aslında izleyici, denetleyici deniyor ama seyirci konumunda? Şimdi ben şöyle savunuyorum, bugüne kadar hep böyle savunduk. Yani güvenlik ve istihbarata dair konuların kamuya açık şekilde takip edilmesinin hakikaten ortaya çıkardığı zaaflar var. Biz bugüne kadar bu konuda gelebiliyorsak, iki sene uzun bir süre ama yine de gelebilmek büyük bir başarıdır. Karşılaştırma yaptığımız bir başarısız örnek var, 2013. Hepimiz de aslında bu yoğurdu yerek yemeye sebep olan konu da aslında o. Ve kamuya çok açıktı. İşte her gün çarşaf çarşaf gazetelerde yazılıyordu, sosyal medyada konuşuluyordu. Mecliste işte o parti bu partiye konuşuyordu, o onu yapıyordu. Ya en basitinde nakile insanlar heyeti. Oradan bir kazanım vardır, doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ama terörle mücadelede ciddi bir sorun teşkil eden, ciddi anlamda memlekete mesele olmuş bir örgütün lağvedilmesi sürecinin de kamuya kapalı bir şekilde yürütülmesinin bugüne kadar başarılı bir örnek ortaya koyduğunu da bu iki sene bize gösterdi. Dolayısıyla o diğer konuları bunun dışında bırakıp ama elbette devamında, sonunda değil yani bu işte 10 yıldır 15 yıldır buna bir zaman sonuç koymamak lazım ama 2 yıldır 3 yıldır artık farklı bir Türkiye içerisinde yaşadığımızı görmeye başlarız. Toplum görür bunu. Zaten kendiliğinden açılacaktır bu konular. Biz bunları şu anda tahmin edemeyebiliriz ama yani zaten bunun paralelinde bir anayasa meselesini bile konuşmaya başladık Deniz Hanım. Pek çok konu beraberinde gelecektir.
5: Zaten yasal süreçler açısından ilk adım bu ama biraz da tartışma mesela anayasal değişikliklere doğru gider mi? Tartışmaların bir başka boyutu da o. Vahap Coşkun, siz acaba bu özellikle çerçevenin PKK-KCK terör örgütü bağlamında tutulması anlamında Merve Hanım'a katılır mısınız? Yoksa o soru işaretleri yaratacak şey ileride bize sorun olarak döner mi?
6: Aslında bu süreç başladığı andan itibaren bu sürecin PKK'ya özgü bir süreç olduğu net bir şekilde ifade edildi. Yine komisyonun hazırlamış olduğu raporda da çıkacak olan bir yasanın sadece bu örgütü kapsayan bir yasa olması, müstakil bir yasa olması noktasında da meclisteki bütün partiler arasında bir mutabakat vardı. Dolayısıyla hazır yasa buna göre hazırlandı. Başka bir örgütün bu yasadan istifade etmesi mümkün değil. Çünkü yasa metninde örgüt derken örgütten PKK, KCK'nın kastedildiği açık bir şekilde ifade ediliyor. Ha yarın ertesi gün kimileri bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. O zaman bir anayasa tartışma olabilir. Fakat burada da şöyle bir sorun var. Bu yasa 6 ay için geçerli olan bir yasa zaten. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının ilan edilmesinden sonra bu yasadan başvuracak olan, bu yasadan istifade etmek için başvuranlar 6 ay içerisinde başvurmak durumundalar. Dolayısıyla diğer örgütlerin bu yasa kapsamında değerlendirilmesi, bundan istifade edilmesini hem teknik olarak hem süre açısından son derece zor görüyorum. Benim bakış açıma göre burada ilk etapta üzerinde odaklanılması gereken nokta hiç kuşkusuz Milli Güvenlik Kurulu kararının ilanı. Yani bunu mümkün mertebe hızlandırmak gerekiyor. Şimdi tartışma vardı, Kemal Bey de ifade etti. Yani tartışma şu şekildeydi. Önce yasa çıksın, PKK silah bıraksın. Önce PKK silah bıraksın, sonra yasa çıksın. Bu sorun çözücü bir tartışma değildi. Şu anda getirilen yasal düzenlemeyle birlikte bir eş zamanlılık söz konusu. Yani bir yasa çıkacak. Resmi gazetede yayınlanacak ama yasanın gereklerinin yerine getirilmesi için PKK'nin silah bıraktığı resmi olarak kabul edilecek ve tespit edilecek. Bu sürenin ben mümkün mertebe kısa tutulması gerektiği kanaatindeyim. Sahada bir hareketlilik var. Geçen hafta medyaya da yansıdı. Çeşitli medya organlarında da yansıdı. Mesela bugüne kadar PKK'nin 71 mevziyi terk ettiği ifade edilmişti ama son zamanlarda buna 81 mevzinin daha eklendiği ve dolayısıyla örgütün Irak'tan ziyade artık İran sınırına doğru çekildiğine dair çeşitli istihbari raporlar var ve dolayısıyla burada işlerin daha da hızlandığını görüyoruz. Muhtemelen yasanın çıkmasından sonra bu çekilmeler, silah bırakmalar veya silah teslimleri bunların ilmeleneceğini düşünebiliriz ki MGK bir an önce bu kararı versin ve önümüzdeki yasanın MGK gerekleri yerine getirsin.
21: Toplantısında bekler misiniz kararı ya da tavsiye kararını yani? O kadar hızlı ilerleyebilir mi sizce?
6: Yani bir sonraki MGK toplantısında olursa elbette çok iyi olur ama bu kadar erken gerçekleşeceğini doğrusu düşünmüyorum. Ben yani, muhtemelen biraz daha zaman alabilecektir.
21: Evet, o anlamda bu şeyi başlatacak.
6: Evet.
21: Erken mi?
1: Mümkün değil.
21: Peki.
6: Kararın şu açıdan önemi var bence Deniz Hanım. Yani demin de ifade etmeye çalıştım. Bu yasanın somut çıktılarının görülmesi lazım. Yani insanların Avrupa'dan geldiklerini, dağdan indiklerini, cezaevinden çıktıklarının görülmesi lazım ki bu yasa daha sonraki yasalar veya düzenlemeler içinde sağlam bir kaynak teşkil etsin diye düşünüyorum. Şimdi
21: bir saniye ilişkin... oraya geçmeden bir ek yapacağım ama Kemal Bey'e sorayım. Evet. Yani şimdi ayda bir Milli Güvenlik Kurulu normalde toplantısını yapıyor. Bugün toplandı. Sadece bir istişare yani bugün zaten bir karar, bir tavsiye kararı çıkmasını beklemiyorduk ama buna dönük olarak ne zaman olabilir? Yani siz hangi MGK toplantı?
1: Bu PKK'ya bağlı. Yani tabii PKK ki, silahları ne zaman teslim ederse... Hı hı. MGK'da o zaman ilan edecek.
21: Ya tamam ama yani, mesela beklentiniz bir ay mıdır, iki ay mıdır?
1: Bir ayda olacağını erken, zannetmiyorum. Daha
21: çok erken diyorsun.
1: O kadar erken yani örgüt bu kadar hızlı süre içerisinde silahlı birliklerini, depolarını, silahlarını tasfiye edebilir mi bilmiyorum. Ederse ne kadar iyi olur. Hmm. Ama burada Vahap Hoca'nın yaptığı çağrıyı örgüte yapması lazım. Yani ve bence DEM Partisi'ne bundan sonra daha hızlı görev, daha çok görev düşüyor. Teşekkür. Yani DEM Partisi çok güçlü bir şekilde örgüte bir an önce silahları teslim edin ki hı hı. bu kanun yürürlüğe girsin, cezaevindekiler çıksın.
21: Hı hı. Örgüt,
1: tabii bunu artık deme birazcık ve PKK'ya iş düşüyor şu anda.
21: Vahap Bey pardon bölmüş oldum ama bir merak ettim.
6: Estağfurullah, yok tahminleri. Tartışma çok güzel bir noktaya geldi. Şimdi tabii bu silah bırakmanın sahada teknik olarak hazırlıklarının yapılması gereken bazı işleri var. Güvenli yolların belirlenmesi, güvenli alanların tespit edilmesi, silahların teslim edilecek olan makamların tayin edilmesi vesaire. Muhtemelen bu konular taraflar arasında görüşülüyordur. Yani hem devlet ile PKK arasında hem devlet ile Irak Merkezi Hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında bu konular konuşuluyordur. Ben sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Bir ay sonraki MGK'ya kadar bu karar çıkar mı bilmiyorum ama sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz bu yasanın da parlamentonun tatilinden sonraki döneme kalması öngörülüyordu. Hı hı. Ama son iki hafta içerisinde işler son derece hızlandı ve parlamento tatile girmeden bunun çıkartılması konusunda bir konsensüs oluştu. Yasa çıktıktan sonra ben bu işler hızlanacak. Bir hususu daha belirteyim. Birkaç defa daha vurguladım. Yani bu bence merkezi bir karar. Yani PKK'nin silah bırakması kararı hem merkezi hem de stratejik bir karar. Bundan artık geri dönüşün son derece zor olduğunu düşünüyorum. Yani bu onu kendileri de çeşitli defalar ifade ettiler. Karar buysa yani bundan artık dönüş yoksa mümkün mertebe bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek en doğru olandır. Hem siyasetin de bu konuda rol alması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi kurullara gelince Deniz Hanım, buna benzer bir düzenleme aslında 2013-2015 çözüm sürecinde de vardı. Evet. O zaman 6551 sayılı yasada Bakanlar Kurulu'na bu sürecin yürütülebilmesi, amacına ulaşılabilmesi için çeşitli konularda tedbirler alabilme yetkisi tanıyordu. Yani Bakanlar Kurulu siyasi, hukuki, diplomatik, ekonomik, eğitim, sağlık buna dair bütün hususlarda bir takım tedbirler alabilecek. edecekti. Bundan sonraki süreçte de özellikle yürütme, yani Cumhurbaşkanlığı yardımcısının başkanlığında oluşturulan kurulun da asıl görevi bu olacak. Yani bu sürecin hızlı bir şekilde yürütülmesi için hangi siyasi tedbirler, hangi hukuki tedbirler, hangi ekonomik tedbirler alınması gerektiği noktasında ciddi bir mutfak çalışması yürütecek. Biz bu...
21: Efendim? Buyurun, buyurun. Yok, demedim.
6: Şimdi biz bu süreçlerde silah bırakma tabii ki çok büyük bir adım, en önemli karar, daha sonra yapılacak olan işlerin yapılabilmesini yaratan zemin, o nedenle çok önemli ve değerli, bunu en kısa sürede hayata geçirmek gerekiyor. Ama şunu da her daim hatırımızda tutalım: silah bırakma ilk adım, bundan sonra bizi bekleyecek çok daha fazla iş var. Yani bu eve dönüşler ve toplumsal hayata entegrasyon konusunda son derece yüklü bir ev ödevi herkesi bekliyor. Şimdi bu ev ödevlerinin belirlenmesi, zaman çizelgelerinin çıkartılması, bu zaman çizelgelerinin realiteye uygun bir şekilde tespit edilebilmesi için yoğun bir çalışmaya ihtiyaç var ve bunu yapacak olan da bu yürütme kurulu olacak. En büyük görev onlara düşecek. Çünkü burada bütün bakanlıkların çalışması gereken hususlar var. Yani Eğitim Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na, Ekonomi Bakanlığı'ndan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na kadar. O nedenle bu koordinasyonu yürütecek bir yapı olarak bu kurul iş görecek.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul'da Poyraz sert esiyor. Hava bulutlu ve nemli. Hissedilen sıcaklık 35-36 derecelerde. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuru ve sert esiyor. Edirne 37 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Konya 35 derece. Rüzgar Sivas tarafında sert esiyor. Ege'de rüzgar sert esiyor. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %60'lara ulaşan bağıl nem nedeniyle sıcaklık daha yüksek hissediliyor. Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz geneli açık. Kastamonu 34, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 40 derece.
0: Hava durumu.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Eski Mısır'da neredeyse her objenin sembolik bir anlamı olduğu doğru mu?
2: Doğru. Örneğin yelpaze, hareket ettirdiği havayı ve nefesi, yani özünde yaşamı simgeliyordu. Firavunları serinletmek için yelpaze sallamak başlı başına önemli bir görevdi. Aslında tarih boyunca insanlar serinlemenin yollarını aradılar. Yıllardır kapı girişine ıslak hasırlar asarak ya da hava akımını evin içine girmeden avludaki fıskiyelerin içinden geçirerek serinlemeye çalıştılar. 19. yüzyılda ise havayı serinletmek için vantilatörlerin önüne buz yerleştiriliyordu. Amerikalı elektrik mühendisi Willis Haviland Currier 1904 yılında su püskürtmeli ilk klima sistemini icat etti. Currier buluşuna havayı işlemden geçiren aygıt ismini verdi. Currier'ın kendi adıyla kurduğu mühendislik firması 1927 yılında ev tipi klima üretimine başladı ve bu buluş dünyanın gelmiş geçmiş en seksi sarışınıyla özdeşleşti. Marilyn Monroe 1955 yapımı Seven Year Itch Yaz Bekarı filminde New York'un sıcak yaz günlerinde çaresizce serinlemeye çalışan genç bir kadını canlandırdı. Öyle ki çamaşırlarını buzdolabında saklıyordu. Monroe'nun beyaz elbisesinin eteklerinin uçuştuğu ünlü pozu da yine bu filmden.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Burası NTV Radyo. Saat 5.

0: Mutlu Günler 5 bülteniyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çarşamba günü kritik viraj dönülmüş ve çerçeve yasada meclise sunulmuştu. Düzenlemenin görüşmelerine bugün başlanacak. Öncesinde başkentte önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Liderlerin gündeminde yasal düzenleme vardı.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Liderler terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması planlanan adımları ele aldı. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15

0: Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
1: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ana gündemse terörsüz Türkiye süreciydi. Süreçte kaydedilen ilerlemeler ele alınırken yeni aşamalara ilişkin istişarelerde de bulunuldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Beştepe'de 2 saati aşkın süren toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
2: Açıklamada Gazze Barış Planı'na rağmen İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıracak adımlarına da tepki gösterildi.
3: Toplantıda ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.
2: Açıklamada Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bölgesel işbirliğine yönelik attığı adımlara da dikkat çekildi.
3: Toplantıda komşularımız Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş, Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
2: Toplantıda terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlara ilişkin de kurula bilgi sunuldu. FETÖ ile mücadelede gerilen son aşama değerlendirilirken, ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına da değinildi. Çatışmaların bölge ülkeleri ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine ilişkin müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı. Ve Rusya-Ukrayna savaşı. Savaştaki stratejik sıkışmanın Karadeniz ve Hazar Denizi olmak üzere mücavir bölgelerin çatışmaya dahil edilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi.
1: Ankara, PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesini hedefliyor. Bu konuda önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, başkentte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la ayrı ayrı görüştü.
4: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi, Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde hedef, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarıyla tasfiye olması. Ankara bu konuda önemli bir konu ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüştü.
4: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
5: Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliği için bütün silahların sadece bir otorite altında toplanması önem taşımaktadır.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Şeybani ile bir araya geldi. İki isim çerçeve yasa teklifinin Suriye'ye yansımalarını değerlendirdi. Güvenlik kaynakları görüşmede SDG'nin entegrasyon sürecinin ele alındığını paylaştı. Buna göre iki isim sürecin başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değindi. Sürecin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa adımı atıldı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama var. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu hatırlatıldı. Kalıcı barış için her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.
0: Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama var. Bakanlık sürecin stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi.
5: Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması, yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara

0: katkı sunan stratejik bir vizyondur.
1: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir ifadesi de yer aldı.
2: Son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
1: Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısına da tepki gösterildi.
2: Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir.
1: Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini de değerlendirdi. Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemini yineliyoruz denildi.
3: Yeni Parti'nin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu netleşiyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi.
4: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz Yeni Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifine genel kurul aşamasında evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Teklifin altına neden imza atmadıklarını da açıkladı.
4: Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerekiyor.
1: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezleke hakkında da konuştu.
4: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesine para attım dedi. Bir itibar suikastı planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
3: Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, gazeteci Uğur Mumcu. İki ismin ölümünde sır perdesi yıllardır aralanamadı. Adalet Bakanı Akın Gürdek dün iki aileyle görüştü, tüm şüpheler incelenecek dedi. Behçet Oktay'ın o dönemde FETÖ'nün radarında olduğu ifadesi de dikkat çekti.
5: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. 2007 ve 2010 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Daire Başkanı iken intihar ettiği kayda geçen Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Oktay'ın ölümüne ilişkin FETÖ bağlantısının araştırıldığını söyledi. Tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek dedi.
5: Biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
1: Oktay'ın ailesi 2009 yılından bu yana olayda FETÖ izi olduğuna dair şüpheleriyle hukuk mücadelesi veriyor. Akın Gürlek de tüm şüpheler yeniden incelenecek dedi. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993 yılında bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.
5: Özellikle rahmetlerin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, el aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda yani devlet sonuna kadar kararlılıkla mücadele edecek. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda.
1: Aile, tetikçilerin ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması ve suikastın aydınlatılması ile ilgili taleplerini iletti.
3: İstanbul Şişli'de silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katil zanlısı aranıyor. Ancak bu olay adli sistemdeki açıkları tek tek gösterdi. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlikte çıktığı anlaşılmıştı. Olaya ilişkin başka bir bilgi daha ortaya çıktı. Müge katili olacak Nazir Ilgın'ı 10 gün önce şikayet etti. Ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlı adli kontrole serbest kaldı. Yani katil zanlısı tutuklansa Müge yaşayacaktı.
1: Cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi. Çünkü sicili kabarıktı. Başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza almış, 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 28 Temmuz'da adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazir Ilgın, kendisini şikayet eden Müge Şahin'i 5 Ağustos'ta öldürdü.
6: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
1: Müge Şahin cinayeti aslında infaz kanunundaki açıkları da gösterdi. Katil zanlısının tehdit soruşturmasının devam ettiği, iddianame yazılamadığı ve dava açılmadığı için yeniden tutuklanmadığı öğrenildi. Normalde başka bir suç işlediği için denetimli serbestliğin bozulması gerekiyordu. Ancak ihbar edilmediği için devreye giremedi. Şikayetçinin zanlının adli sicilini nasıl bilebileceği de ayrı bir tartışma konusu. Serbest kalan zanlı Müge Şahin'i uzaklaştırma kararına rağmen takipten vazgeçmedi.
6: Sürekli kapının önündeydi. Sürekli ben balkonda oturuyorum, buradan geçiyor. O köşede bekliyor, bu köşede bekliyor. Beni görüyor, kaçıyor. Kabus gibi. Benim kızımın dükkanına gittim. Ben konuştum. Yüzüne karşı her şeyi söyledim. Ama her şeyi söyledim. Psikopat.
1: Sonunda da aradığı fırsatı buldu. Kız kardeşiyle birlikte nöbetçi eczane arayan 25 yaşındaki kadını İstanbul Şişli'de öldürdü.
7: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı sonra kaçtı.
1: Müge Şahin'in öldürüldüğü yere fotoğrafı konuldu, çiçekler bırakıldı. Katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyor.
3: Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi. Annesi yoğun bakıma kaldırıldı. İlaçlamayı yapan firma görevlisiyle evin sahibi gözaltında.
1: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
3: Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 2025 yılında Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Mahkeme, Utku Caner Çaykara'nın avukatının sağlık durumuyla ilgili verdiği dilekçeyi inceleyerek yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol hükmüyle tahliyesine karar verdi. Çaykara, gece saatlerinde tahliye olarak cezaevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök adliyede ifade verdi. Soruşturma Ertuğrul Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatılmıştı. Özkök bu programda İspanya'daki Franco dönemine atıfta bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamalar sonrası Özkök hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Ertuğrul Özkök, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi, ifade verdikten sonra da ayrıldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada ise, Cumhurbaşkanına hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak, diye konuştu. Ve spor, Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum dedi.
8: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
9: Evet, teşekkür ediyoruz.
8: Şimdi başkanımız Sayın Ertuğrul'dan günün anısına imza kalemini oyuncumuza takdim ediyor.
9: Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Yükselir bu ses, dalga dalga, eğilmez bu nefes. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara 3-3 ettirdi.
10: An experience I never had in my life.
11: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizin önünüzde. Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
9: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
12: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
9: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
3: Temsilcilerimizin Avrupa sınavları da sürüyor. Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü dün. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaştı. Hrades Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
9: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hrades Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassou Mottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
13: Bakuzina. Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
9: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
11: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
9: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
3: İran'la Umman Hürmüz Boğazı'nda trafiğin nasıl yönetileceği konusunda anlaşmak üzere. İran medyasında yer alan iddialara göre Boğaz'ın girişine İran, çıkışını Umman kontrol edecek. Tahran ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gemilerini engelleyecek bir yasa üzerinde de çalışıyor.
9: İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nın trafiğinin nasıl sağlanacağına dair anlaşmaya varmaya çok yakın. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın bitmesine az kalmış olabileceğini söyledi. Trump ayrıca müzakerelere dahil olduğunu da savundu. Olası anlaşmanın maddeleri İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından duyuruldu. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük bir düzenleme olacak. Boğaz'a gelecek gemiler İran suları üzerinden, çıkıştaysa Umman suları üzerinden rotadan ilerleyecek. Ancak gemilerin girişi İran tarafından yönetilirken çıkışı İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilecek. Bu 60 günde bir ücret talep edilmeyecek. Hürmüz Boğazı'nın orta kısmından mayınlar da temizlenecek ve ardından tüm trafik bu orta kısımdan yönetilecek. İran Taslim Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi Üyesi Abbas Salimi çerçeve anlaşmaya ilişkin farklı açıklamalar da yaptı. Buna göre İran, ABD ile İsrail'in ve onlara savaş sırasında yardım eden ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engellemek için mecliste karar almak istiyor. Olası ihlallerde ise İran ücret almayı planlıyor. Yasayı ihlal edenler için kargo değerinin %20'sine kadar varan ağır cezalar öngörülüyor. Olası maddeler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü savaş öncesinden bile yüksek seviyeye çıkarması anlamına geliyor. ABD'li bir yetkili ise Amerikan basınına olası maddeleri yalanladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret veya engel olmayacak dedi.
3: İran savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin füze stoklarının büyük kısmının tükendiği, bunun da yeni saldırı planlarını etkilediği basına yansımıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki kabine toplantısında Savunma Bakanı Pete Hegseth'le bu nedenle karşı karşıya geldiği öne sürüldü. Trump'ın bu iddialara yanıtını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
14: Amerika'nın mühimmat sorununun İran Savaşı'nda askeri bir takım seçenekleri kısıtlayabilecek boyutta olduğu iddiaları tartışma konusu bir süredir. Ve bu aslında ilk olarak Washington Post'un haberinde gündeme getirilmişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Camp David'de yapılan kabine toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu konuya ilişkin iki isim arasında tartışma yaşandığını iddia etti Washington Post. Habere göre Trump bu sorunun çözüldüğünü sanıyordum ben diye Pete Hegseth'e çıkıştı, yüklendi ve mühimmat stoklarındaki sıkıntı konusunda Hegseth'ten de bir açıklama talep etti. Haberlerde Amerika'nın özellikle uzun menzilli güdümlü füze ve hava savunma interseptörlerinde bir sıkıntı yaşadığı ileri sürüldü. Hatta bir iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan bu son saldırılardan geri adım atmasının arkasındaki sebeplerden bir tanesinin de bu olduğu belirtiliyor. Şu en azından iddiaların bazıları o yönde. Sadece Washington Post değil, benzer haberler hem NBC News'da hem de The Atlantic dergisinde yer aldı. Hatta The Atlantic dergisindeki haberde Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer savaşın ne zaman sona ereceğini bilseydik ya da bilsek o zaman bu sorunu çözmek biraz daha kolay olurdu. Buradaki asıl problem uzun vadeli bir stratejinin olmaması ve bizim de bunun etrafında bir planlama yapamıyor olmamız dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise iddiaları yalanladı. Elimizde bol miktarda mühimmat var. Yenileri sevk ediliyor, imal ediliyor. Amerika'ya yenileri sevk ediliyor dedi. Ve Hegseth'in de yaptığı işten son derece memnun olduğunu söyledi. İddialar içinde bu haince açıklamaları sızdıranlar tek tek tespit ediliyor. Şu peşlerindeyiz ifadesini kullandı.
3: Suriye'nin başkenti Şam'da bir otobüse saldırı düzenlendi. İki kişi öldü, olayda 13 de yaralı var. Şam'ın Ceremana mahallesinde meydana gelen saldırıda bir otobüs hedef alındı. Patlamada otobüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Saldırganlar aranıyor. Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a çok sayıda saldırı düzenliyor. Suudi Arabistan Husilerin saldırılarında 11 sivilin yaralandığını duyurdu. Suudi Arabistan istihbaratı Husilerin daha büyük saldırıların hazırlığında olduğunu açıkladı. Reuters haber ajansına konuşan Suudi bir yetkili Suudi Arabistan, ABD ve bölge ülkelerinin istihbarat raporlarını açıkladı. Buna göre İran devrim muhafızlarının yönlendirmesiyle Yemenli Husiler ve Iraklı silahlı gruplar Riyad'a yönelik saldırılara hazırlanıyor. Yetkili saldırıların enerji tesisleri, limanlar ve havaalanları dahil olmak üzere sivil ve ekonomik altyapıyı hedef alabileceğini savundu. İsrail, Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesinin ardından Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi de İsrail'in neden böyle bir adım attığını sorgulayan bir analizi sayfalarına taşıdı. İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceği belirtiliyor.
1: Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesinin ardından varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağı tartışılıyor. Taraflara takvim belirlemeleri için 2 hafta süre tanındı. Ancak şimdiden kesin görüş ayrılıkları var. Hamas silah bırakmak için İsrail'in saldırılarını durdurmasını ve Gazze'den çekilmesini şart koşuyor. İsrail ise Gazze'den Hamas silahlarını bırakmadan çekilmeyeceğini söylüyor. Hamas'ın silah bıraktığını açıklamasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırması da dikkat çekti. Amerikan New York Times gazetesine konuşan İsrail uzmanı Michael Milstein, bu saldırıların tesadüf olmadığını vurguladı. Milstein, İsrail'in Hamas'la varılan anlaşmayı umursamadığını göstermeye çalışmış olabileceğini belirtti. Ya da bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı bilinciyle İsrail ordusunun henüz fırsat varken saldırılarını yoğunlaştırmış olabileceği vurgulandı. Hamas'la anlaşmaya varılmasında rol oynadığı belirtilen Filistinli siyasetçi Muhammed Dağlan da sosyal medya hesabında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durduracağı yönünde güvence verdiği mesajını paylaştı. Ancak daha sonra bu mesajı değiştirerek Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurması için çalıştığını belirtti. Filistinli analistler ise İsrail'in saldırılarının Hamas'ın söylemini güçlendirdiği görüşünde. Hamas, silah bırakması halinde İsrail'in saldırılarını artıracağını söylüyordu.
3: İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı, pilot öğrenci yaralandı. Kaza Çatalca'da yaşandı. Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kuyruğu yere sürttü ve kırıldı. Kazada pilotaj eğitimi alan öğrenci hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci de hastaneye kaldırıldı. Orman yangınlarıyla mücadele eden 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaraları hızlı bir şekilde saracağız mesajını verdi.
1: 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasara ilişkin bilgi verdi.
15: Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
1: Orman yangınlarından en çok etkilenen il Muğla oldu. Muğla'da ağır hasarlı veya yıkık bağımsız bölüm sayısı 43. Antalya ve Aydın'da 20'şer, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınında evi yananları ziyaret etti.
16: Çok geçmiş olsun. Üstün bir gayretle zaten yangın kısa sürede söndürüldü. Kısa sürede o yanan evleri, yenisini, daha da güzelini yapıp size teslim edildi.
3: Antalya'da güneş çarpması şikayetiyle acile başvuran iki arkadaş kan tahlilleri, ilaç ve serum uygulamalarına toplam 71 bin lira ödedi. Aynı gün taburcu olan ikili ücreti fazla bulunca CİMER'e şikayette bulundu.
1: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tahlil, ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulan iki arkadaş CİMER'e şikayette bulundu.
17: Söylemiştim ona bu kadar, yani çok pahalı diye, o da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye, yani 6 katı falan.
1: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
17: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
1: Hastaneden yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez, ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı artırılabilir denildi.
3: İstanbul'da sıcak hava etkisini artırıyor. Termometre güneşin altında 34 dereceyi aştı. Serinlemek isteyenler de mega kentte Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek.
18: Vallahi güzel su, hava yanıyor.
19: Arkadaşımla geldik öyle. Dedik bir girelim, serinleyelim.
18: Çok keyifli, her zaman gelmeye çalışıyoruz.
19: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak dahi zorlaştı.
20: İstanbul'da sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullularsa serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Nasıl deniz peki İstanbul'da?
21: Yani evde kadınlar, abiler klimanın altında kalacağına mis gibi gelsinler taraf ya da serinlesinler.
20: Çok sıcak. Biz de burada güneşten kaçmak için buradayız. Denize girdiniz mi? Nasıl deniz? Çok nadir giriyorum ben. Genelde oğlumu getiriyorum. Ama mutluyuz burada.
19: Nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla cuma günü sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.
22: Bizim oturduğumuz ev çok sıcak. Tarabya'nın suyunu çok seviyorum. İşte fırsat buldukça geliyorum. Eşimle beraber, çocuğumla beraber.
23: Deniz temiz, güzel. Bir sorun yaşamıyoruz yani. Çocuklar seviyor. Hemen hemen her gün buradalar yazın.
24: Çok sıcak, evet. Klima olmasa yandık yani.
19: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortalarına kadar etkili olacak.
3: Liselere giriş sınavında yerleştirme sonuçları açıklandı. Bununla birlikte LGS birincilerinin en çok tercih ettiği okullar da belli oldu. Listede dikkat çeken noktalardan biri eğitim dili Almanca olan liselere talebin yoğun olması.
25: İlkokuldan beri çalışıyordum. Çok uzun zamandır Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum.
26: Ağam 2023'te de tüm soruları doğru cevaplayarak İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmişti. Ben de onun izinden İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum.
1: Yerleştirme sonuçları açıklandı. DGS şampiyonlarının tercihi İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Galatasaray Lisesi oldu. Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi'nin tüm kontenjanları sınavda hiç yanlış yapmayan öğrenciler tarafından doldu.
27: Hem verdikleri eğitimin niteliği hem de özellikle yurt dışına öğrenci gönderebilme becerisi bu liselerin seçiminde etken oluyor.
1: Lisede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan okullara talebin yoğun olması.
27: Almanya'daki üniversitelerin çoğu devlet üniversiteleri ve çok uygun ücretlerle öğrenciler orada eğitim görebiliyorlar. Dolayısıyla Almanya'ya karşı olan ilginin hem iyi teknik üniversitelerinin olması, yani özellikle mühendislik alanında çok iyi üniversitelerinin olması, hem de eğitim giderlerinin nispeten daha katlanabilir düzeyde olması.
1: Tercihlerin açıklanmasıyla nakit dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var.
28: Burada da bir puan üstünlüğü söz konusu olacak. Dolayısıyla ben puanımın çok üstündeki okullara geçiş yapabilirim demek değil. Yine orada belli bir puan kriteri var. O yüzden öğrencilere tavsiyem nakil sürecinde nakile başvuracakları okulların merkezi yerleşme puanlarıyla kendi puanları arasında çok ciddi bir açık olmasın.
1: Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.
3: Tatilde çocukların tablet, telefon ve bilgisayarla geçirdikleri vakit arttı. Uzmanlar anne ve babalara uyarılarda bulunuyor.
29: Ne kadar oynuyorsun telefonla, tablet?
30: 1,5-2 saat.
29: Tabletle, telefonla vakit geçiriyor musun?
30: Çok. Yani geçiriyorum ama fazla değil.
29: Okula göre daha mı fazla?
30: Yani.
9: Okul varken sınır vardı, ancak tatille beraber sınırlar kalktı. Tablet telefon süresi 6-7 saatlere, hatta bazı evlerde 10 saate kadar ulaştı.
29: Çocuklar tatilde, anne babalar çalışıyor. İşte denklem böyle olduğunda tablet, telefon, ekran o kadar süre olarak uzuyor ki, ancak uzmanlar uyarıyor. Süre uzadıkça çocukların gerçek hayata adaptasyonu da bozuluyor.
31: Uzun süreli kullanımlarda hem fiziksel hem de psikolojik yan etkilerini görebiliyoruz.
9: Tablet ve telefonla oynanan oyunların renkli, izlenen videoların ise kısa ve ilgi çekici olması çocuklarda sürekli uyarılma ve ödül bağımlılığına yol açıyor.
31: Hem dikkat süresini azaltıyor, uyku kalitesini bozduğu için çocuklarda dikkat eksikliğine ve o oyunların bazıları özgüven eksikliğine, arkadaş ilişkilerinde zayıflamaya neden oluyor. Öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor bunlar.
9: Dışarı çıkmayı reddetmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istememek bağımlılığın en büyük işareti olabilir. Bu durumda aileler dikkat etmeli.
31: Kitap okumak, onlarla birlikte kitaplar almak, resim çizmek mesela ya da kutu oyunlarına yönetmek, yapmoz yapması, ona küçük sorumluluklar vermek gerekir. İster ev işlerinde, isterse beraber yemek yapmak ya da başka ev işlerini yapmak. En azından yemek yerken mesela telefonu bir kenara bırakmak, onlarla konuşurken ekrana bakmamak, uykudan önce ekranları kapatmak da onlara iyi bir örnek olacaktır.
3: Kamera karşısına geçmek, video paylaşmak ve milyonlara ulaşmak. İçerik üreticiliği artık birçok genç için kariyer planının ana hedefi haline geldi. Artık içerik üreticiliği küresel ölçekte yüz milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan bir sektör.
0: Doktorluk, mühendislik, avukatlık. Dünyada kabul gören mesleklere son yıllarda yeni bir iş kolu daha eklendi. İçerik üreticiliği.
2: İçerik üreticiliğini şu anda meslek olarak görüyorum çünkü birçok kişi bundan reklam alıyor, birçok görünürlüğü artıyor. Herkes içerik üretici olmaya çalışıyor bu aralar.
0: Sosyal medyanın güçlenmesiyle küresel içerik üreticiliği ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıl bu rakamın 480 milyar dolara çıkması bekleniyor.
4: Bizim jenerasyonu bu içerik üretme dünyasında inmesiyle biraz böyle şansımı denemek istedim. Moda alanında içerikler üretmeye başladım.
0: Özellikle genç kesimi bu alana yöneltense çoğunlukla iş bulma zorluğu ve düşük maaşlar. Bir de sıkı kurallar çerçevesindeki kurumsal hayata alternatif arayışı.
5: Yeni kuşaklar, benim de içinde bulunduğum kuşak, bizim için en kıymetli olan şey para değil, aslında zamanımız. Enflasyon, yeni gelişen meslek grupları, yapay zekanın varlığı, insanların iş bulma, işe girme ve rekabet sürecini çok fazla etkiledi. Bu nedenle içerik üreticiliği birazcık daha kurtuluş gibi gözüküyor.
0: Küresel ölçekte 200 milyondan fazla kişi dijital içerik üretiyor ve bu kitlenin dörtte biri, yani yaklaşık 50 milyon kişi YouTube, Instagram ya da benzer platformlara içerikler hazırlayarak düzenli gelir elde ediyor.
6: Özgürlük, görünürlük, etki oluşturma isteği. Sanayi döneminden beri tartışılan meslek kavramı artık içerik üreticiliği olarak meslekler dünyasında yer almıştır. Ancak bu çok hızlı, değişen, farklılaşan bir dünyadır. İçerik üreticiliğinin gücünü takipçi sayıları değil, güven, uzmanlık ve toplumsal etkiyi belirleyecektir.
0: Türkiye'de içerik üreticilerinin artmasıyla yasal ve mali düzenlemeler de hayata geçirildi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü etkinliğine katıldı. Programda konuşan Yılmaz, Türkiye'nin kazanımlarının korunması için Milli Yetkinlik Hamlesi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine dikkat çekti.
7: Milli teknoloji hamlesi, milli teknoloji üretme irademizi, milli yetkinlik hamlesi ise bu iradeyi sürdürecek, kalıcı hale getirecek insan gücümüzü temsil etmektedir.
9: Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Teknoloji Hamlesi ile Milli Yetkinlik Hamlesi'nin önemine dikkat çekti.
7: Bugün bu kazanımları daha ileriye taşımanın yolu yetkin insan kaynağına sahip olmaktır. Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmanın yolu, kritik bilgi ve becerilerde de dışa bağımlılığı azaltmaktan geçmektedir. Bu nedenle yetkinlik açığını en az teknoloji açığı kadar kritik bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.
8: Yani diğerinde de ürün odaklı yapıyoruz.
9: Programa Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de katıldı. Teknolojinin artık ekonomik rekabetin sınırlarını aştığını belirten Görgün, biz bu büyük teknoloji yarışının öncülerinden biri olmaya kararlıyız dedi.
10: Yapay zekadan kuantum teknolojilerine, uzay çalışmalarından siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden otonom sistemlere kadar birçok alan milli güvenliğin belirleyici unsuru haline geldi. Zira kritik teknolojilerde dışa bağımlılık egemenliğin sessizce devredilmesi manasına gelmektedir.
3: Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lira ile 27.712 lira arasında değişecek.
1: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.758 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1269 lirayla 8551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
3: Hanelerin düzenli giderleri eskiden kira, elektrik, su gibi faturalardan ibaretti. Şimdi dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına kadar birçok gider kalemi oluştu. Abonelik ücretleri küçük gibi gözükse de bir araya geldiğinde binlerce lirayı bulabiliyor.
1: Dijital platformlar, yapay zeka uygulamaları, oyun üyelikleri. Çoğu zaman unutuluyor ya da gözden kaçıyor. Küçük giderler gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanlara göre vatandaşlar artık dijital aidat ödüyor.
11: Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hiçbir şey bedava verilmiyor sanal dünyada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani her şeyin parasal bir karşılığı var. Abonelikler sekmesi mutlaka kontrol edilmeli. Eğer cep telefonu üzerinden herhangi bir abonelik satın alındıysa onlar mağaza uygulamasının altında mutlaka listeleniyor. Ve buradan düzenli olarak kontrolleri yapılıyor olabilir.
1: Mağduriyet yaratan bir diğer konu da deneme abonelikleri. 7 gün ya da 1 ay ücretsiz şekilde başlatılan abonelikler iptal edilmediğinde ücrete tabi oluyor.
11: Tamamen ücretsiz yazısının çok büyük yazıldığı, altına da 7 gün boyunca yazısının çok küçük yazıldığı uygulamalara maalesef farkında olmadan para ödeyebiliyorlar. Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor.
1: Uzmanlar, telefon faturalarının ve kredi kartı ekstrelerinin her ay dikkatle incelenmesini öneriyor.
3: Amerikalı mühendisler uçan robot teknolojisini bir adım öteye taşıdı. Deniz kuşlarından ilham alınan yeni robot hem havada süzülüyor hem de suya dalabiliyor.
1: Amerikalı mühendisler deniz kuşlarından ilham aldı. Hem uçabilen hem de yüzebilen bir robot geliştirdi. MIT'de üretilen ve türünün ilk örneği olan robot kanatlarını topluyor, tıpkı avcı bir kuş gibi suya dalabiliyor.
12: Robot suya daldığında kanatları esneyip katlanacak şekilde tasarlandı. Havadakinden çok daha seyrek kanat çırpıyor, böylece zarar görmüyor. Kanatların üzeri de suyu iten özel bir maddeyle kaplı.
1: Cihaz gelişmiş özellikleri sayesinde sudan kanat çırparak çıkıp yeniden havalanabiliyor.
12: Tüm iç aksamı su geçirmez olarak tasarladık. Bu yüzden dış gövde kaplaması yok. Bu onu daha da hafif kılıyor.
1: Yaklaşık 300 dolara mal olan robotun tek bir sistemle hem havadan keşif yapma hem de suya dalıp su altını görüntüleme olanağı sunacağı belirtiliyor.
3: Demans yani bunamayı tamamen engelleyecek kesin bir yöntem henüz bulunabilmiş değil. Ancak Amerikan bilim insanlarının yürüttüğü son araştırma, orta yaştaki bazı temel alışkanlıkların hastalığı en az 13 yıl erteleyebileceğini ortaya koydu.
1: Orta yaştaki sağlık sorunları ileride bunamayı tetikliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak, sigaradan uzak durmak demans riskini azaltıyor. Bu açıklama Amerikalı bilim insanlarına ait. New York Üniversitesi Dengon Sağlık Merkezi uzmanları Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl boyunca devam eden kapsamlı bir sağlık araştırmasının sonuçlarını mercek altına aldı. 12 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar 45 ile 65 yaşlar arasında yüksek tansiyonu ve tip 2 diyabeti bulunmayan Aynı zamanda sigarada kullanmayan kişilerin demansa yakalanma yaşının ortalama 13 yıl ötelendiğini tespit etti. Bilim insanları orta yaştaki bu 3 kritik faktörün nörolojik sağlık açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar söz konusu risk faktörlerinin sıklıkla orta yaşlarda ortaya çıktığını ve ilerleyen yıllarda bilişsel sorunları tetiklediğini vurguluyor. Demansı tamamen engellemek henüz mümkün olmasa da araştırmacılar net bir çağrıda bulunuyor. Beyin sağlığını korumanın anahtarı kalp ve damar sağlığını korumaktan geçiyor.
3: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 1800 yıllık mermer heykel gün yüzüne çıkarıldı. Heykel, Roma dönemi heykeltıraşçılığının özgün niteliklerini yansıtıyor.
1: Sağlık tanrısı Asklepios ve oğlunun 1800 yıllık heykeli bulundu. Antalya'da Aspendos Antik Kenti'nde süren kazılar, sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki önemine ilişkin verilere ulaşılmasına sağladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu önemli keşfi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, heykelin geleceğe miras projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunduğunu açıkladı. 2,20 metre yüksekliğindeki heykelde sağlık tanrısı Asklepios'la iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos birlikte tasvir ediliyor. Heykel Roma İmparatorluk dönemine ait. Milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğinde yapılan eser, Aspendos Tiyatro Caddesi'ndeki yıkıntılar arasında bulundu. Bulunduğu yer, eserin kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor. Bakan Ersoy, heykelin sağlık inancının kent yaşamındaki yerini gösteren önemli bir keşif olduğunu belirtti. Uzmanlara göre eser, Roma dönemi heykeltıraşçılığının özgün özelliklerini yansıtıyor. Hastalıktan iyileşmeye uzanan şifa sürecini simgeleyen önemli bir arkeolojik bulgu niteliği taşıyor.
3: Dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda yeni bir düzen arayışı var. Amerika ile İran arasında çözülemeyen sorun için bu kez Umman'la yürütülen görüşmelerde yeni bir formül gündemde. Peki masadaki bu formül Hürmüz'deki dengeleri nasıl değiştirebilir? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cem Oğultürk NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da haber saatini noktalıyoruz.
13: Savaşın başlangıcından bu yana en önemli kart olarak Hürmüz Boğazı ortaya çıktı. Ve İran bu kartı olabildiğince en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tam tersine, yani Amerika Birleşik Devletleri İran'dan tavizler beklerken İran bu anlaşmanın yapılabilmesi için Hürmüz kartıyla zorluyor açıkçası. Burada tabii aslında şu var, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım çıkmazlara girdiğini görüyoruz Trump yönetiminin. Evet, kendileri işte İran kesinlikle nükleer güç sahibi olmayacak, nükleer silah sahibi olmayacak şeklinde bir hedef belirlediler. Başlangıçtaki savaşın hedeflerinin çok uzağında olarak. Ve gelinen noktada İran tabii burada şunu da iyi değerlendirmesi lazım. Yani hani çok konuşulur ekonomide marjinal fayda, işte mikro iktisatın çok önemli bir şeyidir. Anlatısıdır. O marjinal faydayı nerede sağlayacağını iyi ayarlaması lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli böyle bir işte Trump'ın da böyle çok sert vuracağız, anlaşmaya çok yakınız şeklindeki söylemlerinden gerçekten o sert vurmayı sürekli bir şekilde devam ettirmesine doğru bir yol açarlarsa bunun İran'ın alacağı faydayı ortadan kaldıracağını görmeleri lazım. Ancak tabii burada ciddi bir risk var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri için. Bu savaş uzadıkça Trump'ın Kasım ayı seçimlerindeki konumu oldukça tartışmalı bir boyuta geliyor. Ama şu var tabii, aslında biz bunu söylüyoruz ama diğer yandan da Amerikan kamuoyu sanki bu durumu kabullenmiş gibi. Yani 100 dolar seviyesinde bir petrol fiyatı devam ediyor. Seçim sonuçlarına elbette ki etki edecektir ama Amerika'nın iç kamuoyunda, iç siyasetindeki gelişmeleri, işte oradaki magacıların ya da ne bileyim İsrail yanlılarının, Yahudi lobilerinin atacağı adımlar Kasım ayı yaklaştıkça daha netleşecektir. Şu anki konu çok fazla bir değişiklik yaratacak bir pozisyonda olmadığını ben değerlendiriyorum. Yani bu artık satın almış vaziyette. Ha, yani elbette ki çok ekstrem bir durum ortaya çıkar da farklı bir noktaya götürür, onu elbette ki o zaman değerlendirmek lazım. Ama şu hangi pozisyon? Hani hep böyle bir döngü içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman işte bu şeyin yükselip, tansiyonun yükselip vurma pozisyonuna geldiği ve sonrasında yeniden görüşmelere gidildiği bir durumun geçerli kazanacağını ben değerlendiriyorum. Burada tabii tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünmemek lazım. Yani Körfez ülkelerinin buna ne kadar ayak uyduracağı, uyum göstereceği de önemli. Kuzey kesiminin İran kıyıları çerçevesinde oluşan deniz yolunun kendi kontrolünde olması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne hali hazırda bir taviz verdireceği kanaatindeyim ben açıkçası. Yani gelinen noktada bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ama tabii güneyde de Umman var ve diğer Körfez ülkelerinin buradan kendi petrollerini, kendi doğalgazlarını sorunsuz bir şekilde iletmeleri söz konusu. Son çıkan haberleri düşünürseniz işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün bu olanlara rağmen en fazla petrol ihracatı gerçekleştiren bir ülke olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut durumda eğer diğer Körfez ülkelerinin durumunu çok etkilemeyecekse bu konuda İran'a karşı vereceği tavizin durumu değiştirmeyeceğini, nihayetinde İran'ın eğer ki nükleer silah üretmeyeceğini, buna erişmeyeceğini taahhüt etmesi gerçekleşecekse bunun verilebilir bir taviz olarak düşünüldüğünü ben öngörüyorum. Böyle bir değerlendirmem var. Ama tabii işte süreç böyle devam edecek. Belki Amerika Birleşik Devletleri İran'ı daha sert vurarak, çünkü orada da karşılığında İran'da da elbette ki ekonomik olarak zorluklar zaten vardı. Daha da artıyor. Oradaki dayanma kapasitesinin ne derecede devam edebileceğini görmek lazım. Halkın bu savaşa ne kadar daha devam edebileceğini, buna rıza gösterebileceğini görmek lazım. Orada da bir sıkışma olduğunu söyleyebiliriz muhakkak. Şimdi Hürmüz tabii diğer işte enerji ya da ticaretle ilgili boğazları veya geçiş noktalarını karşılaştırdığımızda bir iç deniz olması ve petrol ve doğalgaz ticaretinin neredeyse küresel ekonominin %30'una sahip olması nedeniyle elbette ki çok ciddi bir etki yaratıyor piyasalarda. Burada ortaya çıkan bir kriz hemen petrol fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını yukarıya fırlatıyor. Dolayısıyla elbette ki yaşanacak olan kriz, bir anlaşmazlık muhakkak ki durumu daha iyiye götürmeyecek. Özellikle küresel enflasyonun artmasında Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer ülkelerde, Avrupa'da, Türkiye'de, pek çok yerde ciddi sorunların ortaya çıkmasına veya da devam etmesine neden olacak. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olmadığı elbette ki doğru bir yaklaşımdır. Kasım sürecini görmemiz lazım. Sonraki durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya çıkan sonuç itibariyle, seçim sonuçları itibariyle İran'la olan savaşa nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini görmemiz lazım. Ama Trump'tan bunu biz defalarca gördük, dinledik ve her seferinde başa döndük. Bu piyasalarda elbette ki bu etkiyi devam ettirecek. Tabii bilemiyorum, ekonomist değilim ama elbette ki bir stabilitenin sağlanamaması ciddi anlamda küresel piyasalarda problemlere yol açıyor. Ne olacağının, belirsizliğin artması, devam etmesi diğer ülke ekonomilerine, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, bizim gibi ülkelerde ciddi problemler yaratıyor. Dolayısıyla bunun sona ermesi elbette istenen bir şey. Ama İran'ın hani ta en başta Savaşı evet Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail başlattı ama bitirecek olan İran'dır sözü İranlı yetkililerin. Henüz geçerliliğini koruyor. Bence İran eğer savaşın bitmesini ve bir anlaşmaya varılmasına karar verdiklerinde bence bu savaş sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok inisiyatifinde olmadığını düşünüyorum ben.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
15: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerdi. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da Lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
14: Hava durumu. Engelsiz.
16: Engelsiz. Ben Ayşe Sudem Akçam, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
14: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saat 6, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Ziyarete ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gideceğini söyledi. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medyada bir kampanya başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan kampanya, terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlatıyor.
1: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin ardından dijital medya platformlarında bir iletişim kampanyası başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan kampanyayla terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti istatistiklerde kamuoyuyla paylaşıldı.
3: Ancak terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
2: Kampanya kapsamında hazırlanan videoda, terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.
3: Yıllar boyunca kaynaklarımızın önemli bir bölümü, geleceğe yapılacak yatırımlar yerine terörün oluşturduğu ağır maliyetlerle mücadeleye ayrıldı.
2: Kampanya kapsamında kabine üyeleri milli dayanışma etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de kanun teklifine dair açıklama geldi. Teklifteki terör örgütünün varlığının sona ermesi şartının altını çizdi.
4: Burada temel ilke

0: bölgesel dayanışmayla daha da güçlendirilmesini sağlamaktır dedi.
1: Terörün sona ermesi bizler için ailelerin güçlenmesi demek, toplumsal barışın daha kalıcı hale getirilmesi demek. Bu nedenle Teröristsiz Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vizyonuyla güçlü aileler, güçlü bir toplum ve güvenli bir gelecek de demektir. Bakanlık olarak hedefimiz çocukların güvenle büyüdüğü, ailelerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye yüzyılını inşa etmektir. Şunu çok iyi biliyoruz ki terörün olmadığı yerde umut yaşarır. Huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılının stratejik bir vizyonudur. Bizim sorumluluğumuz ise huzuru sosyal dayanışmayla daha da güçlendirmesini sağlamak. Çocukların umutla büyüdüğü, gençlerin üretime, bilime, sanata enerjilerinin akıtmasını sağlamak. Kadınların güvenle, yaşlarımızın huzurla içinde yaşadığı bir Türkiye yüzyılını inşallah el birliğiyle inşa edeceğiz.
0: DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifini değerlendirdi. Teklife imza attıklarını hatırlatan Doğan, bu sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır dedi.
2: Bu teklife atılan imzanın bizim için çeşitli anlamları var. Bir kere temsil ettiğimiz siyasal gelenek açısından ilk defa bir kanun teklifine imza atıyoruz. DEM Parti ilk defa bir kanun teklifini imzalıyor. Yalnızca böyle bir kanun teklifini değil, bir yasa teklifini ilk kez imzalıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Türkiye'de demokratik bir birlikte yaşam için atılmış ilk imzalar, böyle bir önemi ve değeri de var.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ve eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüşmesi gözleri yeniden bu dosyalara çevirdi. Her iki olayda da yıllar süren davalar, yargılanan sanıklar, verilen cezalar var. Ancak sır perdesi de hala aralanmadı. O soru işaretleri neydi, süreçte neler yaşandı, bir parantez açalım.
3: ...25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de arabasının yanında ölü bulundu. O tarihte Emniyet ve Özel Harekat Daire Başkanı olan Behçet Oktay'ın sır ölümü 17 yıl sonra yeniden gündemde. Olayın intihar olduğuna inanmayan, FETÖ izinden şüphelenen ailesi hukuk mücadelesini hiç bırakmadı.
4: Bu mütevazi ama...
3: Behçet Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası kazanmış başarılı bir polisti. Son günlerinde isminin Ergenekon soruşturmasına karıştırılmak istendiğine ilişkin yakın çevresine açıklamalar yaptığı konuşulmuştu. Olayla ilgili ilk soruşturma 22 Nisan 2009'da, yani ölümünden sadece 2 ay sonra tamamlandı. Savcı intihar dedi, takipsizlik kararı verdi. Ailesi itiraz edince takipsizlik kararı kaldırıldı. O gece Behçet Oktay'ın yanında olan Halil Kezici hakkında cinayet suçundan iddianame düzenlendi. Ancak sanık beraat etti. Dosya yine kapandı. Behçet Oktay solaktı ama silah sağ elindeydi. Kaburga kemiğinde kırıklar vardı. Olay yerine savcıdan önce ulaşan bazı kişiler cep telefonunu ve özel eşyasını karıştırmıştı. FETÖ'nün çok üzerine geldiğini söylüyordu. Tüm bunları birleştiren ailesi hukuk mücadelesinden vazgeçmedi. 2014 yılında emniyetteki FETÖ yapılanmasının yaptığı yasa dışı dinlemelere ait dosya şüpheleri daha da arttırdı. Behçet Oktay'ın Hizbullah terör örgütü üyesi Abdurrahman Doğru ismiyle dinlendiği ortaya çıktı. Onunla birlikte birçok isim de dinlenmişti. Davada FETÖ bağlantılı polisler ceza aldı. Behçet Oktay'ın ailesi bu gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle yeniden yargılama için başvurdu. Ölümün cinayet olmadığına, olay sonrası FETÖ müdahalesiyle delil toplama ve soruşturma süreçlerinin etkin yürütülmediğine inanan aile, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yeni bir suç duyurusunda bulundu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

0: Yıllar süren davalarda yargılananlar, hüküm giyenler oldu. Hizbullah, İBDC gibi örgütler suikastı üstlendi. Ama suikastın arka planı tamamen aydınlatılamadı. İlk yargılama Mumcu'nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastıyla Profesör Doktor Ahmet Taner Kışladı, Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Doçent Doktor Bahriye Üçok suikastlarını da kapsayan Umut davası görüldü. İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada 3 sanık yasa dışı Tevhid, Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 5 sanıksa aynı örgüte üyelikten hapis cezası aldı. Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap silahlı suç örgütü kurma ve yönetme eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar Abdülhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise silahlı suç örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Demir'in yargılanmasına devam ediliyor. Uğur Mumcu her yıl 24 Ocak'ta evinin önünde karanfiller ve mumlarla anılıyor. Her törende suikastın arka planının aydınlatılmasının, failler ve azmettiricilerin tamamen ortaya çıkarılmasının önemi vurgulanıyor.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan zanlıların bağlantıları mercek altında. Tutuklular arasındaki Ege Şehir Genel Müdürü'nün Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin'le ilişkisi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. İkisinin de tutuklanmasına karar verildi. İran'la Umman Hürmüz Boğazı'nda trafiğin nasıl yönetileceği konusunda anlaşmak üzere. İran medyasında yer alan iddialara göre Boğaz'ın girişini İran, çıkışını Umman kontrol edecek. Tahran ayrıca ABD ve İsrail gemilerini engelleyecek bir yasa üzerinde de çalışıyor.
2: İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nın trafiğinin nasıl sağlanacağına dair anlaşmaya varmaya çok yakın. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın bitmesine az kalmış olabileceğini söyledi. Trump ayrıca müzakerelere dahil olduğunu da savundu. Olası anlaşmanın maddeleri İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından duyuruldu. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük bir düzenleme olacak. Boğaz'a gelecek gemiler İran suları üzerinden, çıkıştaysa Umman suları üzerinden rotadan ilerleyecek. Ancak gemilerin girişi İran tarafından yönetilirken çıkışı İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilecek. Bu 60 günde bir ücret talep edilmeyecek. Hürmüz Boğazı'nın orta kısmından mayınlar da temizlenecek ve ardından tüm trafik bu orta kısımdan yönetilecek. İran Taslim Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi üyesi Abbas Salimi çerçeve anlaşmaya ilişkin farklı açıklamalar da yaptı. Buna göre İran, ABD ile İsrail'in ve onlara savaş sırasında yardım eden ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engellemek için meclise karar almak istiyor. Olası ihlallerde ise İran ücret almayı planlıyor. Yasayı ihlal edenler için kargo değerinin %20'sine kadar varan ağır cezalar öngörülüyor. Olası maddeler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü savaş öncesinden bile yüksek seviyeye çıkarması anlamına geliyor. ABD'li bir yetkili ise Amerikan basınına olası maddeleri yalanladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret veya engel olmayacak dedi.
1: Altın fiyatları 4 gündür yükseliyor. Gram altın 6500 lirayı da aşarak 2 ayın zirvesini gördü.
0: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6500 lirayı geçti.
3: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu.
0: Ons altın Şubat ayında 5500 dolarla rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
3: Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
1: Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev geminin geçişine kıyı emniyeti ekipleri eşlik etti. Saipem 7000 aynı zamanda doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında da kullanılıyor. Romanya'dan hareket eden gemi İstanbul Boğazı'na geçtikten sonra önce Çanakkale Boğazı'na, oradan da Ege'ye açılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Valiliği'nin kararıyla Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için gece saatlerinde kapatılmıştı. Anadolu Avrupa yakası yönünde 3 gün geçerli olan uygulama sona erdi. Proje ekibi darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları birebir aktarmayı hedeflediklerini söylüyor.
4: O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlar tarihe geçti. Vatandaşlar kalkışmaya katılan ve köprüyü kapatan darbecilerin karşısında durdu. Ateş açılmasına rağmen asla geri adım atmadı. Sabah saatlerinde ise darbeciler teslim olmuştu. Dizi belgesel türündeki Asırlık Gece adlı yapım 15 Temmuz 2016'da yaşananları konu alıyor. Bu kapsamda köprü 3 gün boyunca Anadolu Avrupa istikametinde saat 01 ile 05 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Çekimler sona erdi.
5: Biz bütün projede ve elbette bu bölümde dahil olmak üzere her anında sorumluluğumuzun çok büyük olduğunu farkındaydık. Bu gecenin bu ikonik anlarından, ikonik mekanlarından bir tanesi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kısmının izleyiciye de hakikate sadık kalarak ve o duyguları yaşatarak geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
4: Proje adını aynı isimli kitaptan alıyor.
6: Darbe davalarını avukat olarak takip ettiğim birçok bilgiye, belgeye bu vesileyle vakıf oldum. Dolayısıyla adil bir hafızanın oluşması için mahkeme kararları ve mahkeme dosyalarına yansıyan deliller ışığında bir kitap yazılması gerektiğini gördüm. Bu gereklilikten hareketle bunu bir millete bir borç olarak düşünerek kitabı yazmaya başladım.
4: Yapım geçen ay 15 Temmuz'da TRT1'de yayına girmişti.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde asrın inşa seferberliği projesini sürdürüyor. Bakanlık proje kapsamında Diyarbakır'da inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Diyarbakır, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkımın olduğu kentler arasındaydı. Depremlerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yeniden inşa çalışması başlatıldı. Ve bu kapsamda 16.050 konut, 1150 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere toplam 17.206 bağımsız bölüm inşa edildi. Bakanlık, yapımı tamamlanan yeni yaşam alanlarının görüntülerini, bakmalara doyamadığımız yeni evlerimiz, Oğlaklı'da yeniden inşa edilen her yuva güven dolu yarınlara açılıyor notuyla paylaştı. Japonya'da geçen hafta meydana gelen ve en az 36 kişinin öldüğü 7,1 büyüklüğündeki depremde bir hastanede doktorların hastayı koruduğu anlar ortaya çıktı. Ameliyat sırasında bir anda ekipmanlar sallandı, ardından sarsıntı büyüdü. Cerrah ve hemşireler önce işlerini yapmaya devam etti ancak sarsıntı büyüdü. Ekipmanlar devrildi, sağa sola dağıldı. Bu kez ikisi hastanın üzerine kapandı, ikisi de hastaya doğru koşarken yere düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Trump yönetimi Küba'ya baskıyı artırıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı gizli bir Küba görev gücü kurdu. Bu görev gücü Küba'nın siyasi isimleri arasında görüş ayrılıklarını oluşturmak için çalışacak.
0: Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Küba'daki faaliyetlerini artırıyor. CIA bünyesinde gizli bir Küba görev gücü oluşturuldu. Bu görev gücü personel ılımına da başladı. Amaçsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği ekonomik, siyasi ve yönetim değişikliklerini yapması için Küba yönetimine baskı uygulamak. CIA 1960'ta başarısızlıkla sonuçlanan Domuzlar Körfezi çıkarmasından önce de Küba'da görev gücü oluşturmuştu. Ancak bu yeni oluşturulan görev gücünün daha sınırlı olduğu belirtiliyor. Kübalı siyasiler arasında görüş ayrılıkları oluşturularak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı yöneticiler yerine Trump'ın taleplerini yerine getirmeye daha istekli, pragmatik isimlerin iktidara getirilmesi için çaba harcanacak. 1960'larda CIA domuzlar körfezi çıkarması için yerel partnerlerde de çalışmıştı. Ancak bu oluşturulan yeni görev gücünün böyle bir hedefi olmadığı belirtiliyor. Ölümcül operasyonlar düzenlemesi için de izni bulunmuyor. Ancak görev sınırlarının başkanın talepleri doğrultusunda değişebileceği vurgulandı. Kübalı siyasilerin iş ilişkileri ve para akışlarında takibe alınması planlanıyor. Elde edilecek bilgilerin Küba kamuoyunu etkilemek için kullanılabileceği söyleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump Las Vegas'taki etkinlikte beklenmedik anlara imza attı. 80 yaşındaki Trump sahneden kaçak küçük bir çocuğun peşinden koşarken salondan kahkahalar yükseldi. Amerikan Başkanı ise Selefi Biden'a da gönderme yaptı. İşte o renkli görüntüler.
7: Thank you. It's truly an honor. It's truly an honor to stand here before you and speak. Sorry, it's too, yeah. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off. Thank you. Thank you. Truly, thank you, Mr. President.
8: Thank you.
7: Sorry, it's too, yeah. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının üzerinden 81 yıl geçti. Japonya'da yaklaşık 50 bin kişi tarihin ilk nükleer saldırısında öldürülenleri andı. Törende nükleer silahsız bir dünya çağrısı yapıldı.
9: Çanlar kurbanlar için çaldı. Barış güvercinleri gökyüzüne bırakıldı. Japonya'nın Hiroşima kentinde ABD'nin 81 yıl önceki nükleer saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törenin adresi Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'ydı. Felaketin kurbanları için atom bombasının atıldığı saat olan 08:15'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 123 ülkeden temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 50 bin kişi, 2. Dünya Savaşı sırasındaki atom bombası saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Japonya Başbakanı Takayuki Sanae'de anıta çiçek bıraktı, ardından kürsüye çıkarak nükleer silahsız bir dünya çağrısı yaptı.
10: Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yol açtığı yıkım ve sayısız insanın yaşadığı tarif edilemez acılar bir daha asla tekrarlanmamalıdır. Japonya 3 nükleersizlik ilkesine bağlıdır ve savaşta atom bombasına maruz kalan tek ülke olarak nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için yorulmadan çaba gösterme sorumluluğunu taşımaktadır.
9: Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui de dünya liderlerine nükleer silahları ortadan kaldırma çağrısında bulundu. Şiddete dayalı misillemelerin dünyayı yeniden 2. Dünya Savaşı zihniyetine geri götürebileceği konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası yaklaşık 140 bin insanın ölümüne yol açtı. Sadece 3 gün sonra bu kez Nagasaki kenti hedef alındı. Küçük çocuk ve şişman adam adı verilen atom bombaları iki kenti harabeye çevirdi. Saldırılarda en az 200 bin kişi yaşamını yitirdi. Japonya'nın teslim olmasıyla 2. Dünya Savaşı sona erdi.
1: Afganistan'da çocuklarda açlık kritik seviyeye ulaştı. Yardımlar azaldığı için açlıktan dolayı kliniklere yatan çocukların sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler, Afganistan'a yardımların bir an önce artırılması çağrısı yaptı.
0: Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'a yardımlar büyük ölçüde azaldı. Bunun bedelini çocuklar ödüyor. Çocuklarda yetersiz beslenme kritik seviyelere ulaştı. milyonlarca anne ve çocuğa artık gıda yardımı yapılamıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı yetersiz beslenen her 7 çocuk ve anneden sadece birine yardım ulaştırılabildiğini duyurdu. Mart'ta her 4 çocuktan birine yardım yapılabiliyordu.
8: Hastayım, tifo oldum. Onları emziremiyorum. Çünkü emzirdiğimde vücudum titremeye başlıyor. Kendim bir şey yemediğimde çocuğumu da besleyemiyorum.
11: Çatışmalar, iklim felaketleri, işsizlik ve gıda fiyatlarını yükselten Orta Doğu'daki krizin ortasında milyonlarca kadın ve çocuk ciddi düzeyde yetersiz beslenme ile karşı karşıya.
0: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Afganistan Direktörü John Aidif, Afganistan'a yardımların bir an önce artırılması çağrısı yaptı.
11: Bu krizin yol açtığı çocuk ölümlerindeki artışı durdurmak için derhal harekete geçmeliyiz. Pek çok kişi için artık çok geç. Ancak yardımımıza acilen ihtiyaç duyan ve akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan yüz binlerce kadın ve çocuk için henüz geç kalınmış değil.
0: Geleneksel olarak en büyük bağışçı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri ve çok sayıda Avrupa ülkesi Ocak 2025'ten bu yana Afganistan'a sağladıkları fonları kesti.
1: Kamu bankaları iş dünyasına destekleyeceklerini duyurdu. Zorlu süreci birlikte atlatacağız mesajı verdi. Kredi piyasasında normalleşme için de 2027 yılı işaret edildi.
0: Kamu bankaları iş dünyasına destek mesajı verdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Genel Müdürleri Gaziantep'te iş dünyasıyla bir araya geldi. Banka Genel Müdürleri yaşanan zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı da olan Alparslan Çakar, iş dünyasının bilançosu banka bilançoları kadar önemli dedi.
12: Sizin kaybettiğiniz, bizim kazandığımız bir şey olamaz. Karşılıklı kazan kazan da olabilir. Biz birbirimizi büyüterek hareket edebiliriz. Evet, biz kamu bankadan zaten ana misyonumuz, fonksiyonumuz bu. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir tereddütünüz olmasın.
0: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bölgedeki risklere dikkat çekti.
13: Zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hem bankalar için, bankacılığın çok keyifli dönemlerini de yaşadık hepimiz. Şimdi daha sıkıntılı, daha sıkıntı dinler bir dönemini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki bu dönem geçecek. Dört banka olarak bütün yapıcı yaklaşımımızla sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız.
0: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi piyasasında rahatlama için 2027 yılına işaret etti.
14: Hazine maliyemiz de gelecek yıldan itibaren daha rahatlayan bir ortama kavuşmuş olacak. Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bankalar olarak da, iş dünyası olarak da.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında petrol sevkiyatına ilişkin yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Irak'ın anlaşmayla 750 bin varillik bir kapasiteyi aldığını belirten Bayraktar, bu Türkiye'nin yıllık 25 milyar liralık gelir elde etmesi anlamına geliyor dedi. A Haber yayınına katılan Bakan Bayraktar, Irak'la uzun vadeli ve daha geniş kapasiteli boru hattı anlaşması için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.
15: Irak tarafı 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu yıllık yaklaşık Türkiye'nin 500 milyon dolarlık, neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.
9: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında petrol sevkiyatına ilişkin anlaşmayı değerlendirdi. Bayraktar, Irak'ta daha uzun vadeli ve daha büyük kapasitede bir anlaşma için çalışmaların sürdüğünü, hattın Basra'ya kadar uzatılmasının planlandığını söyledi.
15: Silopi Habur civarındaki bizim boru hattımızı, Kerkük'e gelen boru hattını Basra'ya kadar uzatmak. Çünkü aslında Irak'ın üretiminin büyük kısmı güneyde. Kuveyt'in ürettiği petrolün bir kısmı da buradan yine taşınabilir.
9: A Haber yayınına katılan Bakan Bayraktar, kalkınma yolu projesine enerji projelerinin de eklenebileceğini vurguladı.
15: Petrol boru hatları, ama sadece petrol değil, doğalgaz boru hatları ve elektrik iletim hatlarıyla, yani kalkınma yolunun yanına biz belki eş zamanlı, entegre bir şekilde burayı hakikaten çok büyük bir ekonomik değere dönüştürebiliriz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise 5G abone sayısının yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını söyledi. Her iki kişiden biri 5G abonesi oldu diye konuştu.
0: 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
16: Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu.
0: Uraloğlu, Türkiye'de 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlattı. 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek yeni bir çağın adı olduğunu söyledi. Uraloğlu, 5G'nin 4.5G'ye kıyasla düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacağını söyledi.
16: Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak.
1: İstanbul'da yaz tatili çocuklar için eğlence ve etkinliklerle sürüyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın 39 ilçede düzenlediği programlara yoğun ilgi var. TÜGVA'nın İstanbul genelinde yürüttüğü yaz okulu programlarına yaklaşık 200 bin öğrenci kayıt yaptırdı. Meydan şenlikleri kapsamında ise 500 binden fazla çocuğa ulaşıldığı açıklandı. Programlarda spor etkinlikleri, bilim ve sanat atölyeleri ve geleneksel oyunlar yer alıyor. Seyyah yaz okulu kapsamında ise Kur'an kurslarının bulunduğu camilerde çocuklara yönelik oyun ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, amaçlarının çocukların yaz tatilini ekran başında değil, sosyal ve eğitici faaliyetlerle geçirmesi olduğunu söyledi. Diyarbakır'da henüz 12 yaşında olan iki basketbolcu başarılarıyla daha şimdiden İstanbul'daki büyük takımların radarına girdi. Kerem Güneş ve Ali Miran Uğurgül Anadolu Efes altyapısına davet edildi.
17: Diyarbakır'da başlayan kariyer yolculukları İstanbul'a kadar uzandı. İki genç sporcu Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine adını yazdırdı. Kerem Güneş ve Ali Miran Uğurgül artık Anadolu Efes forması giyecek.
18: Giden iki sporcumu da uzun süreçte 1. Lig'de ve Süper Lig'de görmek istiyorum. Çok uzun süreçte de NBA'de oynamalarını istiyorum. Hayalimiz bu.
17: Diyarbakır'daki Çamlıca Basketbol Kulübü'nde yetişen Kerem de Ali Miran da 2014 doğumlu. Ali Miran'ın boyu daha 12 yaşında olmasına rağmen 1.97 ve pivot bölgesinde oynuyor.
19: Neler söyleyecek?
20: Yani milli takım formasını giyip ay yıldızlı formayı terletmek, onu giyerek ter dökmek ve Anadolu Efes'te oynamak Süper Lig'de.
19: Peki kendine örnek aldığın bir sporcu var mı?
20: Alperen Şengün.
17: Sergiledikleri başarılı performanslarla Anadolu Efes 2014 altyapı takımına seçilen Kerem ise oyun kurucu. Her ikisinin de hedefi gelecekte milli takım forması giymek.
21: Ben daha çok Cedi Osman'ı örnek alarak oynuyorum. Ve ileri yani büyüyünce de işte Türkiye milli takımda altyapısında falan oynamak istiyorum.
17: Diyarbakır'dan çıkan iki yetenek bundan sonraki basketbol yolculuklarını Türk basketbolunun en köklü altyapılarından birinde sürdürecek.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası ve Türkiye'nin Yeni İletişim Vizyonu başlıklı bir makale kaleme aldı. Duran makalesinde 28-29 Temmuz'da düzenlenen İletişim Şurası'na ilişkin bilgi verdi.
0: Türkiye artık yalnızca krizleri yöneten değil, küresel gündemin şekillenmesine katkı sunan bir ülke konumunda. Dezenformasyona karşı koymak ve bilinç oluşturmak temel hedeflerimizden birisi. Bu sözler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a ait. Duran, Anadolu Ajansı için dijital egemenlik ekseninde 2. İletişim Şurası ve Türkiye'nin Yeni İletişim Vizyonu başlıklı bir makale kaleme aldı.
2: Yapay zeka ile birlikte ulaşılan yeni anlatı çağında dezenformasyon bir caydırıcı güç işlevi kazanmaktadır. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadele, ülkelerin demokrasi ve toplumsal barış açısından bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Yüzyılımızın savaşları artık sadece cephelerde değil, ekranların derinliğinde ve dijital mecralarda yürütülmektedir.
0: İletişim Başkanı makalesinde 2. İletişim Şurası'na ilişkin de bilgi verdi.
2: Stratejik iletişim, yapay zeka, dezenformasyonla mücadele, kamu diplomasisi, kriz yönetimi, medya politikaları, dijital dönüşüm ve daha pek çok başlıkta durum tespitleri, analizler, etkili çözüm önerileri ve yeni politikalar üzerine müzakereler gerçekleştirildi.
0: Duran 2. İletişim Şurası sonuç bildirgesinin Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendireceğini söyledi. Duran, bildirge, Türkiye'nin hakikat, güven ve etki üçgeninde kurumsallaşmış ve proaktif bir iletişim modeline geçiş yaptığını ilan ediyor ifadesini de kullandı.
1: Türkiye günlerdir Abu Zer ve Zeynep Doğan çiftiyle ikiz kızlarının hikayesini konuşuyor. Çocuk sahibi olmak için tüm birikimlerini harcayan, evlerini satan çift 8 yıl önce kavuştuğu kızlarıyla mutlu bir yaşam sürdürüyor. Kızların tek isteği olan Anıtkabir'e gitmeyi de bir derneğin yardımıyla gerçekleştiren çiftin o görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
0: Evliliklerinin 34. yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldılar. 8 yaşındaki kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmeleriyle gündeme gelen ailenin hüzünlü bir hikayesi var.
3: 34 yıl çocuk bekledi, olmadı. Doktorlar tavsiye etti, dedi ki tıpta geri kalmayın, tıp ilerliyor. Aynı anda işte bize bir sürpriz gibi oldu yani.
0: Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Abu Zer Doğan da 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören Doğan çifti evliliklerinin 34. yılında ikiz kızları Tekbir Nur'la Hava Nur'a kavuştu. İkizlerin tek isteği Anıtkabir'i görmekti. Sevgi Varsa Engel Yok Derneği'nin yardımıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiler. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
22: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Kendi vurdular. Silahları yere vurdular.
23: Çift bize teşekkür ediyor.
24: Nasıl teşekkür ediyor?
23: Çift bayramı sanmıyor
3: ya. Demesinler ki bu adam para yüzünde gitti. Bizim kız dedi ki biz illa Anıtkabir'e gidelim. Orada bir saat ağladı. Baba dedi ben ölürsem beni de buraya gömün. Ben hatta Türk'ü çok seviyorum.
22: Çok seviyorum.
0: Tüm birikimlerini tüp bebek tedavisine harcayan ailenin komşuları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. Anne Zeynep Yıldırım yıllar önce emeklilik hakkı kazandı. Ancak banka kartını komşuları aldığı için emeklilikten haberleri olmadı. Yıllarca komşuları kadının maaşını aldı. Bu arada hayırsever bir kişi geçim sıkıntısı yaşayan aileye bir ev kiralayıp masraflarını karşıladı.
1: Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri artırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabileceği konusunda uyardı.
0: Rüzgar mikroplastikleri kıyıya taşıdı. Antalya kıyılarında mikroplastik yoğunluğu arttı. Uzmanlara göre bu artışta insan kaynaklı plastik atıkların büyük payı var.
25: İnsanlar duyuyor.

0: var. Bunlar rüzgarla uçuyor. Hemen orada bir şey içerken bıraktığı an rüzgarla uçuyor, denize gidiyor. Denizde de nihayetinde bunlar parçalanıyor.
1: Antalya sahillerinde yazın insan hareketleriyle plastik atıklarda artış oldu. Güneş ışınları ve dalgaların etkisiyle parçalanan plastikler mikroplastiğe dönüştü. Son günlerde etkili olan rüzgar da bu parçacıkları kıyıya taşıdı.
0: Toz şeklinde suyun üstünde renkli olarak da görebiliyorsunuz bunu. Üzerinde mikroorganizmaları barındırıyor. Bunu deniz anası olarak özellikle kaplumbağalar yiyor ve sindirim sistemlerini tıkıyor. Balıklar da yiyor bunu. Dolayısıyla sindirim sistemlerini tıkayıp canlının ölmesine neden oluyor.
1: Gemi atıkları ve seralarda kullanılan plastik örtüler de kirliliği artırıyor. Mikroplastiklerin besin zinciriyle insanlara kadar ulaştığına dikkat çeken uzmanlar, çevreye plastik atık bırakılmaması çağrısında bulundu.
2: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sarımsak Bayramı yaşanıyor. 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali renkli görüntüler eşliğinde başladı.
3: Kortej yürüyüşü, gösteriler. Kastamonu'nun meşhur sarımsağının lezzet verdiği yemekler. 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı.
4: Halkımız, yurt dışından gelen katılımcılar gerçekten rengarenk, birlik beraberlik kardeşliği vurgulayan el ele bir memleket sevdası ortaya çıktı. Bundan dolayı da son derece mutluyum.
3: Festival Taşköprü ilçesine adını veren tarihi köprüde kurdele kesilmesi ve kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar arasında Kolombiya, Güney Kore, Rusya, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenler de vardı. Yurtdışından gelen konuk ekiplerin dansları Taşköprü Festivali'ni takip eden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Taşköprülü kadınlar yemek yarışmasında en lezzetli yemekleri yapmak için ter döktü.
5: Yemeğimin adı güveç çanağında, üzerinde sarımsaklı ekmeğiyle beraber altında sürprizi olan, yanında sarımsaklı mezesi olan sarımsak mezesi eşliğinde sarımsak festivali.
3: Yemek yarışmasında dereceye girenlere para ödülleri takdim edildi.
2: Her yeni gün yapay zekanın başrolde olduğu bir habere uyanıyoruz. Bir yapay zeka şirketinin gizli belgeleri ifşa olurken Alman mahkemesi yapay zeka müzik üreticisinin telif kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.
6: Mahkeme belgelerinin gizliliğine son verildi. Yapay zeka şirketi Anthropic'in milyonlarca basılı kitabı satın aldığı ve hepsini yapay zekaya yüklediği ortaya çıktı. Yeni açıklanan belgelere göre Anthropic yöneticileri internet öncesi döneme ait kitapları buldu, tedarikçilerden on binlerce kitap satın aldı, ardından kitapların hepsini önce taradı, yapay zekaya yükledi, en sonunda da milyonlarca kitabı imha etti. Proje Panama ismini taşıyan bu gizli çalışmayla istenen dünyadaki tüm kitapları imha ederek taramaktı. Kitapların seçilmesinin nedeni ise henüz yapay zeka tarafından üretilen içeriklerle kirlenmemiş, insan eliyle yazılmış ve profesyonel editörler tarafından düzenlenmiş devasa bir literatür olması. En büyük iddia, tarama işlemi bittikten sonra fiziksel kitapların geri dönüştürülmesi. Bu durum özellikle kitap koleksiyoncuları, akademisyenler ve yazarları tedirgin etti. Böylece yapay zekanın yol açtığı telif hakkı tartışmasına bir de eserlerin fiziksel olarak yok edilme tehlikesi dahil oldu. Alman mahkemesi yapay zeka müzik üreticisi Suno'nun telif kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Alman lisanslama kuruluşu GEMA, 2025'te mahkemeye yaptığı başvuruda Suno'nun yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan müzik eserlerini lisans almadan ve hak sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadan kullandığını öne sürmüştü. Lisanslama kuruluşunun CEO'su, bugün mahkeme çok net bir mesaj verdi. Çalınmış fikri mülkiyet üzerine inşa edilen yapay zeka modellerinin hukuk önünde hiçbir koruması yok. Yapay zeka şirketleri üyelerimizin eserlerini ücretsiz kullanmak yerine gerekli lisans ücretlerini ödemek zorunda dedi.
2: Şimdi de kültür sanat turuyla bültenimize devam ediyoruz.
6: I can't believe we're here. 90'ların sevilen grubu Linkin Park'ın geri dönüş hikayesi belgesel oldu. Film, grubun Chester Bennington'ın kaybının ardından yaşadığı dönüşüm sürecini konu alıyor. Grubun DJ'i ve görsel yönetmeni Joe Hahn'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, 30 Eylül'den itibaren dünya genelinde sinemalarda gösterime girecek. Flamenco efsanesi Pepe Habichuela 82 yaşında hayata veda etti. Müzik 60 yıllık kariyerinde flamenco gitarının dönüşümüne hizmet eden sanatçı İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşıyordu. David Harbour, Noel Baba rolüne yeniden hayat veriyor. 2022'de vizyona giren ilk filmiyle yapımcıların yüzünü güldüren kara komedi türündeki Vahşi Gece'nin ikinci filmi geliyor. İlk fragmanı seyirciyle buluşan yeni film 3 Aralık'ta vizyonda olacak. Any last words? Make my sway.
2: Süreç yasası bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Yasanın sınırları, kapsayıcılığı da NTV'de yakın planda değerlendirildi. Bu yorumlarla da noktayı koyuyoruz. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
7: Teklif aslında uzunca bir süre tartışıldığı minvalde çıktı. Bu maddeler 3 aşağı 5 yukarı kamuoyu tarafından tartışılıyordu ve buna uygun bir çerçeve içerisinde çıktı. Genel olarak bakıldığında bunun bir ilk adım, süreci hukukileştirecek bir adım olduğu noktasında bir mutabakat var. İki istisna dışında kapsamı mümkün olduğunca geniş tutulmuş bir yasa çerçeveyi görüyoruz burada. Bundan sonraki sürecin işlemesi açısından da ilk adımın sağlam atılması açısından da son derece önemli bir husus. Yine mecliste oldukça fazla sayıda milletvekilinin imzasıyla 6 parti grubunun imzasıyla sunulmasının da ben son derece önemli olduğu kanaatini taşıyorum. Bu hem siyasal mutabakatı göstermesi açısından son derece değerli. Hem de demokratik meşruiyeti, bu yasanın demokratik meşruiyetini göstermesi açısından da son derece değerli olduğunu belirtmek lazım. Burada yani genel olarak yasaya baktığımızda...
8: Detaylarına gireceğiz, bir genel değerlendirme olayım isterim.
7: Hemen genel değerlendirmeyi söylüyorum zaten. Siyasetin artık belirleyici olacağı bir döneme giriyoruz. Yasa bunu ifade ediyor. Bu yasanın yürürlüğe girmesi halinde Kürt meselesini artık siyasetin kodlarıyla konuşmak çok büyük anlamda siyasetin öne çıkmasını sağlayacak. Korkunun yerine hukukun belirleyici olacağı bir ilkim yaratacak. Bunun oldukça değerli olduğunu belirtmek lazım. Yasa hazırlanırken toplumsal hassasiyetler gözetildiğini görüyoruz. Yani özellikle adam öldürmelere ilişkin suçların bu kapsamın dışında tutulması bu hassasiyetlerle açıklanabilir. Diğer taraftan devlet sürecin her anında kontrolü elinde tutan bir mimari içerisinde bu yasayı tanzim etmiş. Çünkü ertelemeler var. 5 ve 10 yıllık ertelemeler var. Ama bu ertelemeler içerisinde herhangi bir şekilde tekrar bir suç işlenirse bu ertelemeler ortadan kalkıyor ve aynı zamanda kişi hem daha önceki cezasını hem de yeni işlediği suçun cezasını işliyor. Dolayısıyla aynı zamanda devletin sürekli denetimi altında olan bir husus var. Ben genel itibariyle ayrıntıları konuşacağız. Yani hem hukuki hem siyasi olarak bazı noktalarına yönelik şerhlerim var. Bunları da paylaşırım. Ama genel itibariyle şiddetin bitmesine hizmet edecek bir içerik taşıdığı için, buna yönelik düzenlemelerin önünü açtığı için bu yasanın desteklenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Nitekim parlamentoda gördüğü teveccühte bunun bir yansıması.
8: İki istisna dışında dediniz, tahmin ettiğimiz istisnalardır diye düşünüyorum. Öyle mi?
7: Evet. Yani bu istisna iki, biliyorsunuz, biri adam öldürmeye ilişkin suçlar ile 2005'ten önce müebbet ve ağır müebbet hapis cezasına çarptırılan suçlara ilişkin düzenlemeler bu yasa kapsamı içerisinde yer almadı. Bu da aslında somut olarak bakıldığında şunu ifade ediyor. Öcalan'ın bu yasadan istifade etme şansı yok. Zaten yasa metninde herhangi bir şekilde Öcalan'a ilişkin bir düzenleme de yapılmış değil. Aynı zamanda şu anda örgütün eğitim kadrosuna dair de bir düzenleme burada yok. Evet. Onların da bu etapta, ilk etapta bu tür bir yasal düzenlemenin içeriğine sokulması mümkün görünmüyor. Ama bunun dışında oldukça bence geniş kapsamlı bir düzenleme söz konusu. Yani ayrıntılarına gireceğiz ama 5 grup var ve 5 grup içerisindeki insanlar belirli şartları yerine getirilmesi halinde bu yasal düzenlemeden istifade edecekler.
8: Kamuoyundaki pek çok tartışmaya da cevap verir açıklıkta yazılmış. Tabii toplumda her kesim diyelim, özellikle şehit aileleri ve mağdur, terör mağdurlarının buna nasıl tepki vereceği de önemliydi. O yüzden sıklıkla af mı olacak? Öcalan bundan yararlanacak mı gibi sorular çok soruluyordu. Bunlar muğlak bırakılmamış. Bu erteleme üzerine kurulan, erteleme mimarisi üzerine kurulan bir çerçeve yasa ve pek çok şeye de cevap veriyor. Hatta yani o erteleme sürecinde suçun tekrar işlenmesi durumunda zaman aşımının dahi yok sayılıyor olması vesaire gibi böyle pek çok önleyici tedbir de konmuş. İki istisna dediniz ama biraz ben onlara böyle teknik istisnanın ötesinde birazcık da çerçeve yasanın sanki ahlaki omurgasıymış gibi de bakıyorum. Çünkü kasten adam öldürme suçu, yani terör ve PKK, KCK meselesinin de dışında da tutulması gereken bir konu. Yani meselenin içinde kan varsa kanlı konuyu ayıralım denmiş. Evet, 2001 Haziran 2005 tarihi. Muhtemelen o da TCK'nın, mevcut TCK'nın yürürlüğe girme tarihi. O sebeple de alınmış olabilir ama denildiği gibi.
9: Sanırım ahim kararları adil.
10: İdam kararı ile ilgili.
9: Ya yargılama.
8: Mevcut TCK da o zaman yürürlüğe girmişti zaten. Öcalan'ı dolayısıyla kapsamıyor ama sadece Öcalan'ı değil zannedersem, yani örgütün kurucu ve üst düzey kadrosunun neredeyse tamamını kapsamıyor. Ciddi bir istisnai durum oluşuyor. Tabii bu şu değil, yani bu tek bir yeknesak bir yasa değil. Herkes de bunu söylüyor. Yasanın kendisi de aslında söylüyor. İlk adım olmasıyla beraber ihtiyaç duyulması halinde ilerleyen süreçte devamının da geleceği tekrar tekrar zikredilmiş. Bu bağlamda bence çok önemlidir, kıymetlidir. Zaten yani sadece bu işin başladığı günden bugüne terör saldırısı duymuyor olmamız, memlekette bir terör, yani bombalı saldırı, şurada bir saldırı oldu, bir ölüm haberi var, şehit haberi var, bunlarla sarsılmıyor olmamız dahi hakikaten çok değerlidir. Bunun devamı için de tarafların toplu olarak çok ciddi anlamda sahip çıkıyor olması da önemlidir. Çünkü mesela bu çerçeve yasa çıksaydı ama şerhler olsaydı, şerhler konulsaydı, sözlü olarak dahi konulsaydı acabalarımız artardı ama taraflar bunu sahipleniyor. Bu da çok değerli. Yani inşallah hep böyle yoğurdu üfleyerek geldik bu zamana aslında. Ama böyle şey gibi, biraz ufukta ışık gözüktü gibi. Öyle hissettiriyor.
10: Ağzı sütten yananların çıkardığı kanun diyecektim bu kanuna. Adını da bugünkü yayında söyleyememiştim, not aldım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Genelde kanun metinlerinin başlıklarını böyle çok uzun yazarlar ama zannediyorum bundan sonra milli dayanışma yasası gibi algılayacağız, anlatacağız ya da öyle kodlayacağız kafamızda. Birinci çözüm sürecinde AK Parti bu süreçte çok hırpalandı ve çok da eleştirildiği için o yüzden çok üfleyerek hazırlanmış, çok üzerinde titizlikle durulmuş bir kanun metni. Hakları da var ama Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek bir siyasi risk alarak bu süreci götürdüler ve sonunda bir kanun çıktı. Bunu bana şöyle geliyor. Siyasetin üstünde bir gerginlik vardı. Yani kanunu çıkartma gerginliği diyorum ben buna. Bunu bir türlü tam böyle heyecanla yapamamışlardı. O bir gerginlik yaratmıştı. Özellikle AK Parti ve MHP siyasi kadrolarında ve zaman zaman da kamuoyuna bunu yansıtmışlardı. O gerginlik atıldı. Kanun meclise indi ve o kanun şimdi yasalaşacak ve yeni bir sürece gireceğiz. Bu süreci ben diğerlerinden biraz daha fazla önemsiyorum. Çünkü toplumsal etkisi fazla olacak bir süreç bu. Kanun çıktığında etkisini göreceğiz. Şimdi Kuzey Irak'ta PKK'nın silah yakma seremonisine katıldığımda gözümün önünden işte 40'a yakın PKK militanı geçti, silahlarını yaktılar ve dönerken yaklaşık 3 metre ötemden geçiyorlardı. Böyle kendileri çıplak gibi hissedip öyle yürüyorlardı. Yani bence kafalarındaki soru şöyleydi, yani şimdi silah bıraktık ne yapacağız? Bu kanun biraz da bu cevabı karşılayacaktı. Yani güvenlik birimlerinin ısrarla bu kanunu bir an önce çıkarmalarını istemelerinin sebebi bu dağdan inen ve silahlarını yakan PKK'lılar şimdi biz ne yapacağız? Şimdi bize ne olacak? Şimdi ne yapacağız? Sorusuydu. Buna bir cevap veriyor. Diyor ki gel Türkiye'ye, hiçbir suçun yoksa mahkemede işte bu süreç işlenecek ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşayacaksın bu ülkede. İşte 5 yılda veya 3 yıl zannedim indirildi biraz süresi. Hiçbir suç işlemezsen normal hayata katılacaksın. Şimdi bu belki Türkiye'den çok fazla hissedilmese de dağda çok hissedilen bir şey. Yani orada binlerce ömrünü dağlarda, mağaralarda, askeri üslerde, PKK'nın üstlerinde geçirmiş insanlar var. Onlar ne olacaklarını doğrusu merak ediyorlardı ve bu kanun ona bir cevap veriyor. Böyle olacak.
8: Biraz bu kanun olacak olmadan da aslında sürecin ilerleyememesinin o Irak'ta, işte Doğu'da ya da artık çok fazla i̇şte
10: orada
8: Türkiye içinde kalmadı.
10: Bir paradoksa girdi bana göre. Yani daha doğrusu tavuk yumurtadan yumurta mı tavuktan dilemmasına girdi. Yani kanun çıksın öyle teslim olsunlar. Teslim olsunlar sonra kanun çıksın. Bu gereksiz bir tartışma idi bana göre ve süreci de ya daha doğrusu örgütün tam olarak çözülüp feshedilme sürecini biraz uzatmış oldu. Ama şimdi bir ara formül bulundu. Kanunu çıkartacağız ve Milli Güvenlik Kurulu'na benzer bir kurula yetki vereceğiz. Bu yetki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporları tarafından evet örgüt silah bıraktı, mağarayı terk etti, depolarını boşalttı, biz tespit ettik, raporumuz budur diye verilecek ve 6 aylık süre başlayacak. Ben bunları emniyet sübubu diyorum. Sebebi de sütten çok ağzı yandığı için bu süreçte 2 tane emniyet sübubu kondu. Birisi yürütmede, diğeri yasamada. Bu ikisi bu süreci takip edecekler ve orada biraz hani kaygılanabilir miyiz? Belki hani bu kurullardaki çalışma şekilleri biraz yavaş giderse acaba uzar mı diye böyle bir kaygı var. Ama ümit ediyorum bu olmaz. Çünkü ben gerilimin asıl sebebinin kanun çıkması olarak görmüştüm ve o kanunda mecliste şimdi yarın komisyonda görüşülecek.
11: NTV Radyo. Reklam. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği. NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. İstanbul Yol Durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakika itibariyle %20 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne giden trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise aynı yönde Elmalı'da yoğunlaşmalar var. Avrupa yakasında E5'li Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM tarafında da Esenyurt İkitelli arasında hafif bir yoğunluk göze çarpıyor. Anadolu yakası Finanskent önünde de yoğunlaşmalar başladı. İyi yolculuklar.
3: İstanbul Yol Durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arven.

0: Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Haftanın son gününden güne başlarkenle karşınızdayız. Elbette pek çok konuyu konuşacağız ama ilk başta konuşmamız gereken mevzu terörsüz Türkiye süreci. Birazdan bakacağız. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bir madde var. 8 maddelik maddeyle artık bu konu açıklandı. Bugün önemli çünkü 15.30'da bir toplantı var. Komisyon toplantılarını başlıyor. Asıl önemlisi pazar elbette çünkü genel kurula da gelecek bu mesele. Ama dün bu sürecin iki yöneteni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başlatan isim Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün terörsüz Türkiye'yi konuştu.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Liderler, terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması planlanan adımları ele aldı. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. Teklifin komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak. Davalarsa askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği taşımayan teklif geçici olacak. Örgüt yöneticileri kapsam dışında. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şart var. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
0: Şimdi gelelim Milli Güvenlik Kurulu toplantısına. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından zaten bu yasanın başlaması, o toplantıdan sonra PKK silahları bıraktı. Sahadaki gerçeklik bu kararı çıkıp resmi gazetede yayımlandıktan sonra başlayacak.

0: utandıracak adımlarına da tepki gösterildi.
1: Toplantıda ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.
0: Açıklamada Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bölgesel işbirliğine yönelik attığı adımlara da dikkat çekildi.
1: Toplantıda komşularımız Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş, Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.
0: Toplantıda terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlara ilişkinde kurula bilgi sunuldu. FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilirken, ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine yönelik tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasına da değinildi. Çatışmaların bölge ülkeleri ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine ilişkin müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı. Ve Rusya-Ukrayna savaşı. Savaştaki stratejik sıkışmanın Karadeniz ve Hazar Denizi olmak üzere mücavir bölgelerin çatışmaya dahil edilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi.
2: Şimdi siyasi partiler ne diyor? Bu işin en önemli noktası bu. İyi Parti'nin itiraz ettiğini biliyoruz. Hatta işte biz kalabalık olabilirler ama biz haklıyız diyerek pazar günü halka her şeyi anlatacağız. Yani bu genel kuruldaki tartışmada anlatacağız ifadesini kullanmıştı Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı. Yeni Parti ne diyor? Yeni Parti önceki gün Murat Yetkin'e verdiği röportajda Özgür Özel bir tavrımızda değişiklik yok dedi ama bazı eleştiriler vardı. Dün mecliste bu soruları yanıtladı, neye yönelik eleştiriler var diye. Böylesine önemli bir konunun partilere getirildikten birkaç dakika sonra meclise sunulması gayri bu konuda olumsuz ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla ama tavrımızda bir değişiklik olmayacak. Yani genel kurulda bu süreci desteklemeye devam edeceğiz ifadesini de kullanıyor. Özgür Özel'i dinleyelim.
3: Meclis genel kuruluna geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifine genel kurul aşamasında evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Teklifin altına neden imza atmadıklarını da açıkladı.
3: Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerekiyor.
4: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezleke hakkında da konuştu.
3: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesine para attım dedi. Bir itibar suikastı planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
2: Geldik DEM Parti'ye. DEM Parti'ye de bir bakalım. Ayşegül Doğan, parti sözcüsü, bu sürecin ve yasa teklifinin yani çerçeve yasayı değerlendirdi bir kez daha. İmza attıklarını hatırlatıyor bu teklife. Bir sıradan bir imza değildir bu. Ortak geleceğimiz için atılmış bir imzadır diyor.
5: Bu teklife atılan imzanın bizim için çeşitli anlamları var. Bir kere temsil ettiğimiz siyasal gelenek açısından İlk defa bir kanun teklifine imza atıyoruz. DEM Parti ilk defa bir kanun teklifini imzalıyor. Yalnızca böyle bir kanun teklifini değil, bir yasa teklifini ilk kez imzalıyor. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 86 milyon için önemli bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız ve bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza. Türkiye'de demokratik bir birlikte yaşam için atılmış ilk imzalar. Böyle bir önemi ve değeri de var.
2: Şimdi ilk andan itibaren bu konuyla ilgili sorduğumuz soru PKK, KCK ismi yazıyor ama kolları.

0: Yani işte mesela İran'da Pejak. Daha 28 Şubat'ta başlayan bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri Kürt kozunu oynayacağım diyerek orasından bahsetmiş ve acaba İran'da bir iç karışıklık çıkarılabilir mi demişti. Burası ne olacak? Daha bugüne kadar, düne kadar Suriye'de yaşadıklarımız ortada. Dolayısıyla YPG ne olacak gibi sorular var. Ankara'da PKK'nın tüm unsurlarıyla, yani bütün isimleriyle tasfiyesini hedefliyor. Bu konuda dün önemli bir görüşme vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, başkentte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Elbette geride bıraktığımız yıl ortaya çıkan bir durum, biliyorsunuz Amerika'nın da zorlamasıyla ya da PKK'ya, YPG'ye desteğini geri çekmesiyle birlikte oradaki YPG unsurlarının Suriye ordusuna katılımı. İşte bu konuşuldu.
1: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde hedef terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarıyla tasfiye olması. Ankara bu konuda önemli bir konu ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüştü.
1: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
3: Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliği için bütün silahların sadece bir otorite altında toplanması önem taşımaktadır.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Şeybani ile bir araya geldi. İki isim çerçeve yasa teklifinin Suriye'ye yansımalarını değerlendirdi. Güvenlik kaynakları görüşmede SDG'nin entegrasyon sürecinin ele alındığını paylaştı. Buna göre iki isim sürecin başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değindi. Sürecin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
0: Şimdi Suriye'nin başkenti Şam'a gidelim bir de. Bir otobüse saldırı düzenlendi. 2 kişi öldü, 13'te yaralı var. Şam'ın Caramena mahallesi. Burada oluyor bu durum. Bir otobüs hedef alındı. Patlamada yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği söyleniyor ve saldırgan aranıyor. Elbette bu tip bir saldırı olunca neyle alakalı, hangi terör örgütü var gibi gibi pek çok soru işareti çıkıyor ortaya. Pejak'tan bahsetmiştik. Bizi ilgilendiren konu, son zamanlarda yapılan analizlerde geride bıraktığımız günlerde Arakçı'nın de ifadesiyle Ankara'nın tutumuyla bundan vazgeçildi ya da Amerikalılar bundan vazgeçti gibi bir ifade de kullanmıştı. Yani oradaki Kürt kozunun oynanması ifadesiyle. Ama zaten bunlar sadece Ankara'yı ilgilendiren hikaye. Bütün bölgeyi ilgilendiren durum Hürmüz Boğazı elbette. Hürmüz Boğazı'nda trafiği nasıl yöneteceği konusunda artık Umman'la İran arasında bir anlaşma olmak üzere. İran medyasına göre Boğaz'ın girişini İran, çıkışını Umman kontrol edecek.
4: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın trafiğinin nasıl sağlanacağına dair anlaşmaya varmaya çok yakın. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın bitmesine az kalmış olabileceğini söyledi. Trump ayrıca müzakerelere dahil olduğunu da savundu. Olası anlaşmanın maddeleri İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından duyuruldu. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük bir düzenleme olacak. Boğaz'a gelecek gemiler İran suları üzerinden, çıkıştaysa Umman suları üzerinden rotadan ilerleyecek. Ancak gemilerin girişi İran tarafından yönetilirken çıkışı İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilecek. Bu 60 günde bir ücret talep edilmeyecek. Hürmüz Boğazı'nın orta kısmından mayınlar da temizlenecek ve ardından tüm trafik bu orta kısımdan yönetilecek. İran Taslim Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi üyesi Abbas Salimi, çerçeve anlaşma ilişkin farklı açıklamalar da yaptı. Buna göre İran, ABD ile İsrail'in ve onlara savaş sırasında yardım eden ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engellemek için meclise karar almak istiyor. Olası ihlallerde ise İran ücret almayı planlıyor. Yasayı ihlal edenler için kargo değerinin %20'sine kadar varan ağır cezalar öngörülüyor. Olası maddeler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü savaş öncesinden bile yüksek seviyeye çıkarması anlamına geliyor. ABD'li bir yetkili ise Amerikan basınına olası maddeleri yalanladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret veya engel olmayacak dedi.
0: Şimdi bunun ekonomiye etkisine bakacağız. Ekonomiyle ilgili çok sayıda haberimiz var ama bir yeni bilgi verelim. Çünkü Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir okula silahlı saldırı haberi geldi az önce haber merkezimize. Ve ilk belirlemelere göre bir öğretmenin öldürüldüğü, 3 öğrencinin, 3'ü öğrenci, 4 kişinin de yaralandığı söyleniyor. Haber merkezimize ulaşan ilk görüntülerde bunlar. Yetkililer saldırganın bir öğrenci olduğunu açıkladı. Saldırganın yaşamına son verildiği ifade, verdiği ifade ediliyor. Yerel basının aktardığına göre başkentin kuzeyinde tanınmış bir lisede meydana geliyor bu durum. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibinin sevk edildiği söyleniyor. Yeni bir gelişme olduğu takdirde bu konuya ilişkin aktaracağız. Henüz gelen bir bilgidir. Bir okula saldırı var ve 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı ve bir öğretmen öldü. Geçelim şimdi altına, piyasalara. Az önce bahsettik, Hürmüz bu işin en önemli noktası. Brent petrol bu Hürmüz Boğazı'nda anlaşma söylentileriyle birlikte düşmeye başlayınca altında da hareketlilik var elbette. Herkesin özellikle içerideki gram altına gözlerinin çevrildiğini biliyoruz. 4 gündür yükseliyor.
2: Gram altın 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Körfez'de bir süredir sakin bir seyir var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma yaşanmıyor. Piyasalarda Hürmüz Boğazı sorununa çözüm üretileceği beklentisi de arttı. Petrol fiyatı 80 doların altına inerken ons altın 4300 doları test etti. Gram altın Haziran ayı başından bu yana ilk kez 6500 lirayı geçti.
5: Altının kısa vadedeki fiyatına evet FED etki ediyor, Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar etki ediyor. Orta vadeli yönünü daha çok dolar endeksi, ki orada da biliyorsunuz bir miktar gevşeme oldu. Tahvil faizleri ABD tarafındaki, orada da bir miktar gevşeme oldu.
2: Ons altın Şubat ayında 5500 dolarla rekor kırmıştı. O seviyeden %22 aşağıda. Gram altın ise 8000 liraya yaklaşmıştı. O günden bugüne %16 düşmüş olsa da yılbaşına göre %10 primli.
5: Geçen yılki o sert yükselişi, çok hızlı yükselişi diyeyim, çok hızlı bir şekilde ileri gitmesini fiyatı herkes beklemesin. Ama yeni bir yükseliş trendi, yeni bir yükseliş hikayesi yıl sonu itibariyle altında önemli mesafeleri beraberinde getirecek.
0: An itibariyle durum ne? İçeride gram altını etkiliyor. Hem Brent petrole hem de ons altına bir bakalım. Altına bakın artık işte dolar 4265 dolar seviyesinde. Geride bıraktığımız hafta 4050'ye kadar ons altın gerilemişti. Dönelim Şubat 28'e. 5000 dolarların üzerini zorladığı günleri biliyoruz, hatırlıyoruz. Ama işte bu savaşın etkisiyle buralara kadar gerilemişti. Şimdi yine bu Hürmüz'deki anlaşma dolayısıyla biraz daha olumlu seyrini sürdürüyor. Brent petrol ne durumda? Brent petrol dünden beri düşüyordu. Ve şimdi o da artık 82 doların seviyesini test ediyor. 75 dolar, 70-75 dolar aralığındaydı savaş öncesinde. 120, hafızam yanıltmıyorsa 120 ya da 125 dolara kadar yükselmişti varil fiyatı savaşın o en hararetli günlerinde. Şimdi geriye doğru gitti denilirken biraz daha 80 dolar seviyelerinde kaldığını söyleyelim ama bir uzlaşı çıkarsa 70-75'lere düşeceği tahmin ediliyor yine. İçeriye dönelim bir kez daha. Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri artık belli. Bedeller yaklaşık olarak meskenler için 604 lirayla 27.712 lira arasında değişiyor.
2: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi gazetede yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.758 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1269 lirayla 8551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
0: Ekonomide artık bir yeni dönem var. Bu sosyolojinin dönüşümüyle, teknolojinin gelişmesiyle de ilintili bir durum. İnfluencer deniliyor. Yani sosyal medya ünlüleri artık kamera karşısına geçmek, video çekmek sadece bir telefon ya da bir tripod eliyle yapılabiliyor. Bir bakalım ekonomisine.
6: Bunu diyorsun, değil mi? Sen birlikte görmüştün.
4: Doktorluk, mühendislik, avukatlık. Dünyada kabul gören mesleklere son yıllarda yeni bir iş kolu daha eklendi. İçerik üreticiliği.
7: İçerik üreticiliğini şu anda meslek olarak görüyorum çünkü birçok kişi bundan reklam alıyor, birçok görünürlüğü artıyor. Herkes içerik üretici olmaya çalışıyor bu aralar.
4: Sosyal medyanın güçlenmesiyle küresel içerik üreticiliği ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 300 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıl bu rakamın 480 milyar dolara çıkması bekleniyor.
8: Bizim jenerasyonu bu içerik üretme dünyasında inmesiyle biraz böyle şansımı denemek istedim. Moda alanında içerikler üretmeye başladım.
4: Özellikle genç kesimi bu alana yöneltense çoğunlukla iş bulma zorluğu ve düşük maaşlar. Bir de sıkı kurallar çerçevesindeki kurumsal hayata alternatif arayışı.
9: Yeni kuşaklar, benim de içinde bulunduğum kuşak, bizim için en kıymetli olan şey para değil, aslında zamanımız. Enflasyon, yeni gelişen meslek grupları, yapay zekanın varlığı, insanların iş bulma, işe girme ve rekabet sürecini çok fazla etkiledi. Bu nedenle içerik üreticiliği birazcık daha kurtuluş gibi gözüküyor.
4: Küresel ölçekte 200 milyondan fazla kişi dijital içerik üretiyor ve bu kitlenin dörtte biri, yani yaklaşık 50 milyon kişi YouTube, Instagram ya da benzer platformlara içerikler hazırlayarak düzenli gelir elde ediyor.
10: Özgürlük, görünürlük, etki oluşturma isteği. Sanayi döneminden beri tartışılan meslek kavramı artık içerik üreticiliği olarak meslekler dünyasına yer almıştır. Ancak bu çok hızlı, değişen, farklılaşan bir dünyadır. İçerik üreticiliğinin gücünü takipçi sayıları değil, güven, uzmanlık ve toplumsal etkiyi belirleyecektir.
4: Türkiye'de içerik üreticilerinin artmasıyla yasal ve mali düzenlemeler de hayata geçirildi.
0: Aması var bu işin bir de tabii ki. Yine o telefonların, tabletlerin ne kadar içerisindeyiz. Özellikle çocuklar. Hele bir de şimdi tatilde. Bakalım.
11: Ne kadar oynuyorsun telefonla, tablet?
12: 1,5-2 saat.
11: Tablette telefonla vakit geçiriyor musun?
12: Çok. Yani geçiriyorum ama fazla değil.
11: Okula göre daha mı fazla?
12: Yani.
13: Okul varken sınır vardı ancak tatille beraber sınırlar kalktı. Tablet telefon süresi 6-7 saatlere, hatta bazı evlerde 10 saate kadar ulaştı.
11: Çocuklar tatilde, anne babalar çalışıyor. İşte denklem böyle olduğunda tablet, telefon, ekran o kadar süre olarak uzuyor ki, ancak uzmanlar uyarıyor. Süre uzadıkça çocukların gerçek hayata adaptasyonu da bozuluyor.
14: Uzun süreli kullanımlarda hem fiziksel hem de psikolojik yan etkilerini görebiliyoruz.
13: Tablet ve telefonla oynanan oyunların renkli, izlenen videoların ise kısa ve ilgi çekici olması çocuklarda sürekli uyarılma ve ödül bağımlılığına yol açıyor.
14: Hem dikkat süresini azaltıyor, uyku kalitesini bozduğu için çocuklarda dikkat eksikliğine ve o oyunların bazıları özgüven eksikliğine, arkadaş ilişkilerinde zayıflamaya neden oluyor. Öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor bunlar.
13: Dışarı çıkmayı reddetmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istememek bağımlılığın en büyük işareti olabilir. Bu durumda aileler dikkat etmeli.
14: Kitap okumak, onlarla birlikte kitaplar almak, resim çizmek mesela ya da kutu oyunlarına yönetmek, yapmoz yapması. Ona küçük sorumluluklar vermek gerekir. İster ev işlerinde, isterse beraber yemek yapmak ya da başka ev işlerini yapmak. En azından yemek yerken mesela telefonu bir kenara bırakmak, onlarla konuşurken ekrana bakmamak, uykudan önce ekranları kapatmak da onlara iyi bir örnek olacaktır.
0: Şimdi hanelerin düzenli giderleri arasında da artık eskiden kira, elektrik, su faturaları varken şu bahsettiğimiz konu, yani artık işin içine yapay zekanın da girmesi, o uygulamaların olması, zaten interneti ödüyoruz, ödüyoruz da ödüyoruz, birçok kalem var. Abonelik ücretleri, bazı uygulamalar da dahil tabii bunun içine, küçük gibi gözükse de bir araya geldiğinde binlerce lirayı bulabiliyor.
2: Dijital platformlar, yapay zeka uygulamaları, oyun üyelikleri. çoğu zaman unutuluyor ya da gözden kaçıyor. Küçük giderler gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanlara göre vatandaşlar artık dijital aidat ödüyor.
15: Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hiçbir şey bedava verilmiyor sanal dünyada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani her şeyin parasal bir karşılığı var. Abonelikler sekmesi mutlaka kontrol edilmeli. Eğer cep telefonu üzerinden herhangi bir abonelik satın alındıysa onlar mağaza uygulamasının altında mutlaka listeleniyor. Ve buradan düzenli olarak kontrolleri yapılıyor olabilir.
2: Mağduriyet yaratan bir diğer konu da deneme abonelikleri. 7 gün ya da 1 ay ücretsiz şekilde başlatılan abonelikler iptal edilmediğinde ücrete tabi oluyor.
15: Tamamen ücretsiz yazısının çok büyük yazıldığı, altına da 7 gün boyunca yazısının çok küçük yazıldığı uygulamalara maalesef farkında olmadan para ödeyebiliyorlar. Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor.
2: Uzmanlar telefon faturalarının ve kredi kartı ekstrelerinin her ay dikkatle incelenmesini öneriyor.
0: Bir de sağlık hizmetleri var. Ne durumdayız bu halde? Yani dar gelirli nasıl geçinecek sorusuyla beraber izleyelim bunu. Pek çok özel hastane var. Özel sağlık sigortanız vesaire varsa evet her şey yolunda. Ama yoksa bakın nasıl bir hesap geliyor. Bir güneş çarpması şikayetiyle iki genç ilaç ve serum uygulamalarını yaptırdıkları bir hastaneye gidiyorlar. 71 bin lira hesap.
2: Güneş çarpması şikayetiyle acile gittiler. Tayin ilaç ve serum uygulamalarına toplamda 71 bin lira ödediler. Ücreti fazla bulan iki arkadaş Cimer'e şikayette bulundu.
16: Söylemiştim ona bu kadar yani çok pahalı diye. O da İsviçre'de bu kadar bile ödemiyoruz diye. Yani 6 katı falan.
2: İsviçre'de yaşayan Fatma Dilek Kırkbunar'la İsviçre vatandaşı arkadaşı Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapıyordu. İkili halsizlik, bulantı ve güneş çarpması gibi şikayetlerle özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İki hastaya da serum tedavisi, rutin kan tahlilleri ve ilaç uygulaması yapıldı. Aynı gece taburcu edilen hastalar kişi başı 35.500 lira ödedi. Ücreti fazla bulunca hastane yönetimine itiraz ettiler. Ancak ücretlendirmenin normal olduğu söylendi. Bunun üzerine CİMER'e şikayette bulundular.
16: Biz zaten mağdur olduk. Başka insanlar da mağdur olmasın.
2: Hastaneden yapılan açıklamada Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamaları veri tabanındaki fiyat tarifesinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada tarifede belirlenen fiyat taban rakam olup altına inilemez ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı artırılabilir denildi.
0: Spora bakalım. İşin ekonomisiyle de birlikte konuşulan bir durum ama dün de bahsettik hiç şüphesiz. Belki de futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi Muhammed Salah. Artık yeni bir tribün bestesiyle de hazır. Dün tribünleri dolduran binlerce Trabzonspor taraftarı önünde sözleşmeyi imzaladı.
13: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
17: Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan günün anısına imza kalemini oyuncumuza takdim ediyor.
13: Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Yükselir bu ses. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara üçlü çektirdi.
18: An experience I never had in my life.
19: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizin önünüzde. Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
13: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
20: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için sağ olun.
13: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı Yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
0: Önder Özen'in gelişi ve belki de Vincenzo Italiano tercihiyle birlikte bambaşka bir Beşiktaş'ta var. Bu yıl artık 10 kişi kaldığı Avrupa deplasmanından galibiyetle döndü.
13: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradeç Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih Dolmabahçe'deki maç öncesi takımına avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassou Mottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
1: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
13: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
19: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
13: Avrupa Kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
0: Az önce verdiğimiz son dakika bilgisiyle ilgili bir yeni güncelleme var. Haber merkezimize ulaşan bir yeni bilgi. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki okula silahlı saldırıdan söz etmiştik. Şimdi artık bir öğretmenin öldürüldüğü ve 15 kişiye yaralı sayısının da yükseldiğini söyleyelim. Yetkililer saldırganın bir öğrenci olduğunu ve yaşamına son verdiğini söylüyor. Yerel basına göre başkentin kuzeyinde tanınmış bir lisede meydana geldi bu saldırı. Çoğu öğrenci, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis sevk edildi elbette. Yaralıların durumuna ilişkin bir bilgi yok ama 2 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan birinin muhtemel ki işte saldırıyı gerçekleştiren ve sonrasında kendisini de öldüren o saldırgan öğrenci olduğu söyleniyor. Böyle bir tahmin var. 15'te yaralı var. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Ağustos ayı ile birlikte artık İstanbul'da hava sıcaklıkları yükseldi. Termometre güneşin altında 34 dereceyi aşıyor. Serinlemek isteyenler de İstanbul'da Boğaz'ı tercih etti. Sıcak hava etkisini birkaç hafta daha sürdürecek.
21: Vallahi güzel su, hava yanıyor.
22: Arkadaşımla geldik öyle. Dedik bir girelim, serinleyelim.
21: Çok keyifli, her zaman gelmeye çalışıyoruz.
23: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi. İstanbul'da nefes almak dahi zorlaştı.
24: İstanbul'da sıcaklık etkisini göstermeye başladı. Termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan İstanbullularsa serinlemek için denize girmeyi tercih etti.
25: Nasıl deniz peki İstanbul'da?
26: Yani evde kadınlar, abiler klimanın altında kalacağına mis gibi gelsinler, tarap ya da serinlesinler.
25: Çok sıcak. Biz de burada güneşten kaçmak için buradayız. Denize girdiniz mi? Nasıl deniz? Çok nadir giriyorum ben. Genelde oğlumu getiriyorum. Ama mutluyuz burada.
23: Nem oranının %80'in üzerine çıkmasıyla cuma günü sıcaklıkların 35 dereceyi aşması bekleniyor.
27: Bizim oturduğumuz ev çok sıcak. Tarabya'nın suyunu çok seviyorum. İşte fırsat buldukça geliyorum. Eşimle beraber, çocuğumla beraber.
28: Deniz temiz, güzel. Bir sorun yaşamıyoruz yani. Çocuklar seviyor. Hemen hemen her gün buradalar yazın.
29: Çok sıcak, evet. Klima olmasa yandık yani.
23: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortalarına kadar etkili olacak.
0: Listelere giriş sınavına bakacağız. Yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Artık bununla birlikte LGS birincileri nereleri tercih etti, hangi okullara yerleşti, bunlara bir bakalım. Listede en dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan liselere talebin yoğun olması.
3: İlkokuldan beri çalışıyordum. Çok uzun zamandır Galatasaray Lisesi'ne gitmek istiyorum.
4: Ağam 2023'te de tüm soruları doğru cevaplayarak İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmişti. Ben de onun izinden İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum.
2: Yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS şampiyonlarının tercihi İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Galatasaray Lisesi oldu. Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi'nin tüm kontenjanları sınavda hiç yanlış yapmayan öğrenciler tarafından doldu.
5: Hem verdikleri eğitimin niteliği hem de özellikle yurt dışına öğrenci gönderebilme becerisi bu liselerin seçiminde etken oluyor.
2: Lisede dikkat çeken noktalardan biri de eğitim dili Almanca olan okullara talebin yoğun olması.
5: Almanya'daki üniversitelerin çoğu devlet üniversiteleri ve çok uygun ücretlerle öğrenciler orada eğitim görebiliyorlar. Dolayısıyla Almanya'ya karşı olan ilginin hem iyi teknik üniversitelerinin olması, yani özellikle mühendislik alanında çok iyi üniversitelerinin olması, hem de eğitim giderlerinin nispeten daha katlanabilir düzeyde olması.
2: Tercihlerin açıklanmasıyla nakit dönemi de başladı. Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için bir şans daha var.
6: Burada da bir puan üstünlüğü söz konusu olacak. Dolayısıyla ben puanımın çok üstündeki okullara geçiş yapabilirim demek değil. Yine orada belli bir puan kriteri var. O yüzden öğrencilere tavsiyem, nakil sürecinde nakile başvuracakları okulların merkezi yerleşme puanlarıyla kendi puanları arasında çok ciddi bir açık olmasın.
2: Birinci nakil dönemi sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından ikinci nakil dönemi başlayacak.
0: Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemini ve insan sağlığına ilişkin endişeleri iyice artırdı. Akdeniz Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabileceği konusunda bir uyarı yapıyor. Ona bir bakalım.
2: Rüzgar mikroplastikleri kıyıya taşıdı. Antalya kıyılarında mikroplastik yoğunluğu arttı. Uzmanlara göre bu artışta insan kaynaklı plastik atıkların büyük payı var.
7: İnsanlar duyar.

0: Bıraklar var. Bunlar rüzgarla uçuyor. Hemen orada bir şey içerken bıraktan rüzgarla uçuyor, denize gidiyor. Denizde de nihayetinde bunlar parçalanıyor.
1: Antalya sahillerinde yazın insan hareketleriyle plastik atıklarda artış oldu. Güneş ışınları ve dalgaların etkisiyle parçalanan plastikler mikroplastiğe dönüştü. Son günlerde etkili olan rüzgar da bu parçacıkları kıyıya taşıdı.
0: Toz şeklinde suyun üstünde renkli olarak da görebiliyorsunuz bunu. Üzerinde mikroorganizmaları barındırıyor. Bunu deniz anası olarak özellikle kaplumbağalar yiyor ve sindirim sistemlerini tıkıyor. Balıklar da yiyor bunu. Dolayısıyla sindirim sistemlerini tıkayıp canlının ölmesine neden oluyor.
1: Gemi atıkları ve seralarda kullanılan plastik örtülerde kirliliği artırıyor. Mikroplastiklerin besin zinciriyle insanlara kadar ulaştığına dikkat çeken uzmanlar, çevreye plastik atık bırakılmaması çağrısında bulundu.
2: Şimdi sağlıktan bir haber daha. Demansı çok konuşuyoruz. Bunamayı tamamen engelleyecek kesin bir yöntem yok. Henüz bulunabilmiş değil. Ama Amerikalı bilim insanları yürüttükleri bir çalışmayla, bir araştırmayla orta yaştaki bazı temel alışkanlıkların hastalığı en az 13 yıl erteleyebileceğini düşünüyor.
1: Orta yaştaki sağlık sorunları ileride bunamayı tetikliyor. Kalp ve damar sağlığını korumak, sigaradan uzak durmak demans riskini azaltıyor. Bu açıklama Amerikalı bilim insanlarına ait. New York Üniversitesi Dengon Sağlık Merkezi uzmanları Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıl boyunca devam eden kapsamlı bir sağlık araştırmasının sonuçlarını mercek altına aldı. 12 binden fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar 45 ile 65 yaşlar arasında yüksek tansiyonu ve tip 2 diyabeti bulunmayan, aynı zamanda sigarada kullanmayan kişilerin demansa yakalanma yaşının ortalama 13 yıl ötelendiğini tespit etti. Bilim insanları, orta yaştaki bu 3 kritik faktörün nörolojik sağlık açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar söz konusu risk faktörlerinin sıklıkla orta yaşlarda ortaya çıktığını ve ilerleyen yıllarda bilişsel sorunları tetiklediğini vurguluyor. Demansı tamamen engellemek henüz mümkün olmasa da araştırmacılar net bir çağrıda bulunuyor. Beyin sağlığını korumanın anahtarı kalp ve damar sağlığını korumaktan geçiyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Rize İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde ve Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Firon'unuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %40 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk göze çarpıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise aynı yöndeki yoğunluk Elmalı'da. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında ve Mahmutbey Gişeler Edirne yönünde araç yoğunluğu hissedilmeye başladı. Anadolu yakası Finans Kent önünde de birikmeler var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: İklim krizinin de etkisiyle şehirlerdeki ağaçlık alanlar kritik önem taşıyor. Evlerin, binaların bahçesine ağaç dikenler neye dikkat etmeli? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Doğanay Tolunay'a sorduk.
7: Bu Dolmabahçe, işte Ortaköy arasındaki çınarlar kuruyunca kendi bahçelerindeki çınarların da kuruduğunu söyleyenler oldu. Benzer şekilde bahçelerinde işte yalancı servi ve dış budakların da kuruduğunu söyleyenler geri dönüş yaptılar. Şimdi eğer bir ağaç kuruduysa hemen bunu kesip ne yapalım, işte yakalım ya da işte çöpe atalım gibi bir uygulamaya girmemeleri gerekiyor. Öncelikle bu ağacın neden kuruduğunu tespit ettirmelerinde fayda var. Bunun haricinde özellikle şey de oluyor bazen, işte manzarayı kapatıyor gibi nedenlerle bahçelerdeki ağaçlara da çok kötü müdahaleler yapılabiliyor. Yine bu bahçelerdeki budamadır ve benzeri uygulamalar yapılırken de yine uzmanlara danışmalarını, ağaca zarar verecek şekilde çok şiddetli budamalar yapmamalarını, mutlaka ağacın uzun süre yaşamalarını istiyorsalar budama yaralarının macun gibi kapatıcı maddelerle kapatmalarını öneririz. Yine çok kolaydır bir ağacın sağlık durumunu incelemek. Şöyle, yani dış görünüşünde herhangi bir bozulma varsa, zamanında önce yaprak dökme varsa, yapraklarda sararmalar varsa ağacın sağlığının kötü olduğunu söyleyebilir. İşte bunun nedenlerini öğrenmek, bilinçsiz müdahale yapmamak, mutlaka bir uzmandan destek almalarını öneririz. Bir de özellikle orman ağacı gibi türler varsa, bunlar ülkemizde ormanda yetişen, çınar bunlardan bir tanesi, çamlar olabilir, sedir ağaçları olabilir, ladinler olabilir. Bu gibi ağaçları da kesme aşamasına geldiyseler mutlaka en yakındaki orman işletme müdürlüklerinden izin almaları gerekiyor. Çünkü bunları izinsiz keserseler, örneğin kestiler, araçlarına koydular, yazlığına yakmaya götürüyor diyelim. Yolda yakalanırsalar ormandan kesmiş olabilirler diye ceza yemeleri olasılığı da var. Bunu da not olarak düşelim.
5: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern Türk edebiyatının en özgün öykücülerinden Tomris Uyar'ın iki öykü kitabı, Ödeşmeler ve Şahmeran Hikayesi ile 8. Günah, Can Yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar 1941 İstanbul doğumlu. Şimdiki adı Robert Koleji olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papyrus dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları, Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. Yürekte Bukağı isimli öykü kitabı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri Gün Dökümü başlığı altında yayımlandı. Tomris Uyar'ı 2003 yılında kaybettik. Eserlerinden bazılarını da hatırlayalım. İpek ve Bakır, Diz Boyu Papatyalar, Sesler Yüzler Sokaklar, Gece Gezen Kızlar, Otuzların Kadını, Aramızdaki Şey. Tomris Uyar'ın ilk baskısı 1973'te yapılan ikinci öykü kitabı Ödeşmeler, daha sonra Şahmeran hikayesiyle birleştirilerek yayımlandı. Klasik hikaye ile modern öykü arasında özgün bir yere konumlanan Ödeşmeler ve Şahmeran hikayesinde Uyar, bilhassa Şahmeran Hikayesi isimli öyküsünde geçmişi çok eskilere dayanan bir efsaneyi, modern insanın yalnızlığı, ihaneti, bilgi arayışı ve yabancılaşması üzerine kurulu alegorik bir anlatıya dönüştürüyor. Sekizinci günahtaki öyküler ise birbirleriyle girift bir ilişki geliştiren karakterleri, onların birbirine dolanan hikayelerini, yasak olana karşı içlerinde duydukları merak ve arzuyu anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
3: Mobile Systems.
10: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
14: takipte. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Ardento, Ardento.
3: Mobile Systems.
15: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçına karşılaştığı Hradeş Krilove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
17: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradeş Krilove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih Dolmabahçe'deki maç öncesi takımına avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassum Ottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
18: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
17: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
19: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
17: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Krilove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş play-off'ta Dinamo Zagreb-Kauno-Jalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum," dedi. Muhammed Salah, 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek. Real Madrid tarihinin en pahalı transferini yaptı. İspanyol devi 19 yaşındaki Yann Demonde'ye bonuslarla birlikte 140 milyon euro ödeyecek. Leipzig'le uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan Eflatun Beyazılar tarihinin en yüksek bonservis bedelini gözden çıkardı. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi daha önce Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Konate ve Carlos Espi ile sözleşme imzalamıştı. 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Uruguay, Marcelo Bielsa'dan boşalan teknik direktörlüğe Diego Forlan'ı getirdi. 47 yaşındaki teknik direktör daha önce ülkesi kulüplerinden Penarol ve Atenas'ı çalıştırdı. Futbolculuk kariyerinde milli formayı 112 maçta giyen Forlan, 32 kez gol sevinci yaşadı. 2026 Dünya Kupası'nda Marcelo Bielsa yönetiminde boy gösteren Uruguay, galibiyet alamadığı turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. UEFA'nın FIFA'ya karşı muhalif tutumu sürüyor. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, özelleştirme kararından geri adım atılmasına karşın FIFA organizasyonlarını boykot kararından vazgeçilmediğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada özelleştirme teklifinin geri çekilmesinin yeterli olmadığı, buna benzer girişimlerin bir daha olmayacağına dair güvenceler verilmesi gerektiği söylendi. FIFA Başkanı Infantino'ya olan güvenin kaybedildiği belirtilen açıklamada, Infantino tarafından istihdam edilen bazı kişilerin kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair yapılan duyuru hiçbir şeyi değiştirmemektedir ifadeleri kullanıldı. Şansa kalmaz
16: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Ardento. Mobile Systems.
20: Reklam.
21: Klima deyince vatan.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
23: Kazancım Net, Sigortam Net.
24: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
25: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Arvento. Mobile Systems.
20: Reklam.
26: Kılıçoğlu'yla.
27: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
28: İstanbul'dan sonra İzmir ve Ege'de de hava çok nemli olmaya başladığından bugünlerde mümkün olduğunca serin yerlerde kalmaya özen gösterilmeli. Terlemenize neden olacak aşırı hareketlerden kaçınmalısınız. Mutfakta ısıyı ve nemi daha da arttıracağından fırın veya ocak uzun süre kullanılmamalı. Daha hafif yiyeceklerle sebze, meyve ağırlıklı beslenilmeli.
26: Kılıçoğlu'yla.
27: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 ve artık ikinci dilimdeyiz. Dolayısıyla pek çok haber var. Tamamına bakacağız. Ama öncesinde Cumhurbaşkanı'nın o diplomasi trafiğine bakalım. Günübirlik ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a gitti Erdoğan. Ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak sabah saat 7.30'da Esenboğa'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer uğurladı. Bu ziyaret çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de görüşecek. Husilere de bakalım Suudi Arabistan denilince. Çünkü o ülkeye saldırıları yoğunlaşmış durumda Husilerin. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 11 sivilin yaralandığı duyuruldu. Suudi istihbaratı Husilerin daha büyük saldırı hazırlığında olduğunu iddia ediyor. İran destekli Husi isyancıları Suudi Arabistan'ın arka çıktığı Yemen hükümetine bağlı güçlere saldırıyor. Füze ve drone saldırılarında Yemen hükümetinin en az 58 askeri öldü. Ayrıca Suudi Arabistan istihbaratı Husilerin daha büyük saldırıların hazırlığında olduğunu açıklıyor. Reuters haber ajansına konuşan Suudi bir yetkili, Suudi Arabistan ve ABD bu bölgede istihbarat raporlarını da açıklayarak İran devrim muhafızlarının yönlendirmesiyle Yemenli Husiler ve Iraklı silahlı gruplar Riyad'a yönelik saldırılara hazırlanıyor. Yetkili saldırıların enerji tesislerini hedef alacağı ifade ediyor. İletişim Başkanlığı'nın bir kampanyası var sosyal medyada. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan bu kampanya bu yeni çözüm sürecinin önemini anlatıyor.
5: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir.
6: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemenin ardından dijital medya platformlarında bir iletişim kampanyası başlattı. Milli dayanışma etiketiyle başlatılan kampanyayla terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti istatistiklerde kamuoyuyla paylaşıldı.
7: Ancak terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
6: Kampanya kapsamında hazırlanan videoda, terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.
7: Yıllar boyunca kaynaklarımızın önemli bir bölümü, geleceğe yapılacak yatırımlar yerine terörün oluşturduğu ağır maliyetlerle mücadeleye ayrıldı.
6: Kampanya kapsamında kabine üyeleri milli dayanışma etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de kanun teklifine dair açıklama geldi. Teklifteki terör örgütünün varlığının sona ermesi şartının altını çizdi.
8: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
6: Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye'nin devletin güvenliğini ve ortak geleceğini esas alan milli bir devlet politikası olduğunu söyledi.
4: Şimdi bu yeni süreç çerçeve yasası adımı atıldı. Bugün saat 15.30 hafızam yanıltmıyorsa komisyonda da konuşulmaya başlanacak. Sonra genel kurul süreci var elbette. En geç önümüzdeki hafta içerisinde ortasında olması bekleniyor bunun. Şimdi Savunma Bakanlığı'nın da bir açıklaması var bu konuya ilişkin.
6: Milli Savunma Bakanlığı'ndan

0: ve imha çalışmalarına devam edilmiştir.
1: Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısına da tepki gösterildi.
0: Söz konusu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının son örneğini teşkil etmektedir.
1: Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini de değerlendirdi. Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemini yineliyoruz denildi.
2: Adalet Bakanlığı'na gireceğiz. Dün Adalet Bakanı Akı Gürley'in iki görüşmesi vardı. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu, onların aileleri.
3: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. 2007 ve 2010 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen olayları çok ayrıntılı inceliyoruz. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Çünkü genelde bir organizasyonsal eylem olabiliyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özel Harekat Daire Başkanı iken intihar ettiği kayda geçen Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Oktay'ın ölümüne ilişkin FETÖ bağlantısının araştırıldığını söyledi. Tüm şüpheler yeniden ve kapsamlı biçimde incelenecek dedi.
3: Biz devlet olarak yanınızdayız. Özellikle sonuna kadar bu işte mücadele edeceğiz. İnşallah karanlık bir nokta kalmayacak.
1: Oktay'ın ailesi 2009 yılından bu yana olayda FETÖ izi olduğuna dair şüpheleriyle hukuk mücadelesi veriyor. Akın Gürlek de tüm şüpheler yeniden incelenecek dedi. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993 yılında bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.
3: Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda yani devlet sonuna kadar karlılıkla mücadele edecek. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda.
1: Aile, tetikçilerin ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması ve suikastın aydınlatılması ile ilgili taleplerini iletti.
2: Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına bakalım. Tutuklanmış Avcılar Belediye Başkanı Utkucan Erçaykara tahliye oldu dün. Avcılar Belediye Başkanı Çaykara 2025 yılında bu soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Mahkeme avukatının Çaykara'nın sağlık durumuyla ilgili verdiği dilekçeyi inceleyerek adli kontrol hükmüyle tahliye etti. Karar yurt dışı çıkış yasağını da içeriyor. Bir soruşturma daha var. Bir haftadır konuşuyoruz. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök adliyede ifade verdi. Özkök'ün katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerin ardından başlatılmıştı bu. Franco dönemine benzetmişti. Dolayısıyla Özkök bu programda İspanya'nın Franco dönemine atıfta bulunmuştu ve Cumhuriyet Savcılığı bu açıklama sonrası Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bir soruşturma başlattı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi ve ifadeyi verdikten sonra ayrıldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'na hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz de ifademizi verdik dedi Özkök. Az önce gazetelere okurken de ifade etmiştik. Şimdi İstanbul'da Şişli'de silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'in katil zanlısı aranıyor. Ama şimdi bu adli sistemdeki açıkları da tek tek ortaya çıkaran bir durum. Bir cinayet. Katil zanlısının aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı ve 5 yılda denetimli serbestlik de çıktığı anlaşılmıştı. Olaya ilişkin bir başka detay da şu. Müge katili olacak Nazır Ilgın'ı tam 10 gün önce şikayet ediyor. Ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest. Yani tutuklansa o gün, bugün Müge aramızdaydı.
1: Cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi. Çünkü sicili kabarıktı. Başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza almış, 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 28 Temmuz'da adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazır Ilgın, kendisini şikayet eden Müge Şahin'i 5 Ağustos'ta öldürdü.
4: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
1: Müge Şahin cinayeti aslında infaz kanunundaki açıkları da gösterdi. Katil zanlısının tehdit soruşturmasının devam ettiği, iddianame yazılamadığı ve dava açılmadığı için yeniden tutuklanmadığı öğrenildi. Normalde başka bir

0: suç işlediği için denetimli serbestliğin bozulması gerekiyordu. Ancak ihbar edilmediği için devreye giremedi. Şikayetçinin zanlının adli sicilini nasıl bilebileceği de ayrı bir tartışma konusu. Serbest kalan zanlı Müge Şahin'i uzaklaştırma kararına rağmen takipten vazgeçmedi.
1: Sürekli kapının önündeydi. Sürekli ben balkonda oturuyorum, buradan geçiyor. O köşede bekliyor, bu köşede bekliyor. Beni görüyor, kaçıyor. Kabus gibi. Benim kızımın dükkanına gittim. Ben konuştum. Yüzüne karşı her şeyi söyledim. Ama her şeyi söyledim. Psikopat.
0: Sonunda da aradığı fırsatı buldu. Kız kardeşiyle birlikte nöbetçi eczane arayan 25 yaşındaki kadını İstanbul Şişli'de öldürdü.
2: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm, şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı, sonra kaçtı.
0: Müge Şahin'in öldürüldüğü yere fotoğrafı konuldu, çiçekler bırakıldı. Katil zanlısı Nazir Ilgın aranıyor.
3: Acaba bu haberi daha kaç kez vereceğiz ama ne yazık ki veriyoruz. Denetimde mi bir eksiklik var, yoksa yurttaş bu konuda mı bilgilendirilmiyor? Neden bu böcek ilaçlamalarından hala ölüyoruz? Böcek ailesini geride bıraktığımız sene farklı illerden başka aileleri daha önceki yıllarda böcek ilaçlaması sebebiyle hayatlarını kaybettiğini ekrana getirdik. Şimdi de Çanakkale'de bir çocuk hayattan koptu.
0: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
3: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin bu düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi mecliste genel kurulda artık kabul edildi. Bu maddelere göre ateşli silahı çocuk tarafından ele geçirilen kişi fiil daha ağır bir cezaya gerektirecek bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılacak. 15-18 yaş aralığındaki çocuklara kasten cinayet veya ağırlaştırılmış yarama suçlarında ceza indirimi uygulanmayacak. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası da verilebilecek. Aynı şartların oluşması halinde 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da yine hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak. Ve bir üst grubun ceza rejimi uygulanabilecek. 12-15 yaş arası çocuklarda suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 10 yıldan 12 yıla kadar hapis verilecek. 15-18 yaş arası çocuklardaysa suç ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis gerektiriyorsa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek. İstanbul'da Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yaptığı sırada kaza kırıma uğradı. Pilot öğrenci yaralandı. Kaza Çatalca'da meydana geliyor. Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı iniş yapıyor ama kuyruğu yere sürttü. Sürtmenin etkisiyle uçağın kuyruğu kırıldı. Kazada pilotaj eğitimi alan öğrenci hafif bir şekilde yaralanıyor. Sonrasında ekipler geldi tabii ki bölgeye. Hastaneye kaldırıldı yaralı öğrenci. Durumu iyi. Antalya'ya gidelim. Side'de bir çocuk 6 metre derinliğindeki kuyuya düşüyor. İtfaiyenin çabasıyla kurtarıldı çocuk. 6 yaşındaki Yasin, Side'deki tarihi büyük hamamın yakınında babasının iş yerinde oynarken kullanılmayan boş su kuyusuna düşüyor. İhbar üzerine olay yerine ekipler geliyor tabii ki. 6 metre derinlikten hemen çıkarılıyor. Ayağından yaralanan Yasin bir ipe bağlanarak yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın sonucunda yukarıya çıkarılıyor. Şimdi burada sorulması gereken soru, oradaki su kuyusu neden üzeri açıktı? Bu çocuk ölseydi ne olacaktı sorusu. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Orman yangınlarına bakalım. Orada mücadele eden 5 ilde hasar tespit çalışmaları artık tamam. 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaraları hızlı bir şekilde saracağız diyor.
0: 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasara ilişkin bilgi verdi.
4: Orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
0: Orman yangınlarından en çok etkilenen il Muğla oldu. Muğla'da ağır hasarlı veya yıkık bağımsız bölüm sayısı 43. Antalya ve Aydın'da 20'şer, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulutsa, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınında evi yananları ziyaret etti.
5: Çok geçmiş olsun. Üstün bir gayretle zaten yangın kısa sürede söndürüldü. Kısa sürede o yanan evleri yenisini daha da güzelini yapıp size teslim edecek.
3: Türkiye günlerdir Abuzer ve Zeynep Doğan çiftiyle ikiz kızlarının hikayesini konuşuyor. Anıtkabir'deki hikaye. Çocuk sahibi olmak için tüm birikimlerini harcayan, evlerini satan çift 8 yıl sonra, 8 yıl önce kavuştukları kızlarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Kızların tek isteği Anıtkabir'e, atanın huzuruna çıkmaktı. Onlar da bir derneğin yardımıyla gerçekleştirdiler bunu. Çiftin görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Bir kez daha hikayelerine bakalım.
0: Evliliklerinin 34. yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldılar. 8 yaşındaki kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etmeleriyle gündeme gelen ailenin hüzünlü bir hikayesi var.
6: 34 yıl çocuk bekledi, olmadı. Doktorlar tavsiye etti, dedi ki tıpta geri kalmayın, tıp ilerliyor. Aynı anda işte bize bir sürpriz gibi oldu yani.
0: Adıyaman'da yaşayan 65 yaşındaki Abuzer Doğan da 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti çocuk sahibi olmayı çok istiyordu. Evlerini satıp tüp bebek tedavisi gören Doğan çifti evliliklerinin 34. yılında ikiz kızları Tekbir Nur'la Hava Nur'a kavuştu. İkizlerin tek isteği Anıtkabir'i görmekti. Sevgi Varsa Engel Yok Derneği'nin yardımıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiler. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
7: Silahları yere vurdular. Çocuk bize teşekkür ediyor.
8: Nasıl teşekkür ediyor?
7: Çift bayramı
6: sanmıyor. Demesinler ki bu adam para yüzünden gitti. Bizim kız dedi ki biz illa Anıtkabir'e gidelim. Onu orada bir saat ağladı. Baba dedi ben ölürsem beni de buraya gömün. Ben Atatürk'ü çok seviyorum.
7: Çok seviyorum.
0: Tüm birikimlerini tüp bebek tedavisine harcayan ailenin komşuları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. Anne Zeynep Yıldırım yıllar önce emeklilik hakkı kazandı. Ancak banka kartını komşuları aldığı için emeklilikten haberleri olmadı. Yıllarca komşuları kadının maaşını aldı. Bu arada hayırsever bir kişi geçim sıkıntısı yaşayan aileye bir ev kiralayıp masraflarını karşıladı.
3: Durum böyle. Devam edelim. Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı polis meslek yüksekokullarına 3250 öğrenci alımı yapılacak. Söz konusu ilan resmi gazetede yayımlandı artık. Buna göre polis meslek yüksekokuluna 2560'ı erkek, 630'u kadın, 60'ı şehit ve vazife malulu yakını olmak üzere 3250 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 7-13 Ağustos tarihleri arasında pa.edu.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Sınavlarda başarılı olmak isteyenler, başarılı olan polis meslek yüksekokulunda eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların atamaları yapılacak. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi Spain 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dev geminin geçişine kıyı emniyeti ekipleri eşlik etti. Saipem 7000 aynı zamanda doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılıyor. Romanya'dan hareket eden gemi Boğaz'ı geçtikten sonra Ege'ye açılacak. Kamu bankaları iş dünyasını destekleyeceklerini duyurdu. Şimdi zorlu süreci birlikte atlatacağız açıklamasını yapıyorlar. Ne demek bu? Nasıl olacak? Bakalım.
0: Kamu bankaları iş dünyasına destek mesajı verdi.
8: Önemli başlıkta Post Komisyonu.
0: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Genel Müdürleri Gaziantep'te iş dünyasıyla bir araya geldi. Banka Genel Müdürleri yaşanan zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı da olan Alparslan Çakar, iş dünyasının bilançosu banka bilançoları kadar önemli dedi.
9: Sizin kaybettiğiniz, bizim kazandığımız bir şey olamaz. Karşılıklı kazan kazan da olabilir. Biz birbirimizi büyüterek hareket edebiliriz. Evet, biz kamu bankadan zaten ana misyonumuz, fonksiyonumuz bu. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Buna hiçbir tereddütünüz olmasın.
0: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bölgedeki risklere dikkat çekti.
10: Zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hem bankalar için, bankacılığın çok keyifli dönemlerini de yaşadık hepimiz. Şimdi daha sıkıntılı, daha sıkıntı dinler bir dönemini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki bu dönem geçecek. Dört banka olarak bütün yapıcı yaklaşımımızla sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız.
0: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi piyasasında rahatlama için 2027 yılına işaret etti.
11: Hazine maliyemiz de gelecek yıldan itibaren daha rahatlayan bir ortama kavuşmuş olacak. Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bankalar olarak da, iş dünyası olarak da.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü etkinliğine katıldı. Programda konuştu. Türkiye'nin kazanımlarının korunması için Milli Yetkinlik Hamlesi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine dikkat çekti.
12: Milli Teknoloji Hamlesi, milli teknoloji üretme irademizi, Milli Yetkinlik Hamlesi ise bu iradeyi sürdürecek, kalıcı hale getirecek İnsan gücümüzü temsil etmektedir.
13: Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Teknoloji Hamlesi ile Milli Yetkinlik Hamlesi'nin önemine dikkat çekti.
12: Bugün bu kazanımları daha ileriye taşımanın yolu yetkin insan kaynağına sahip olmaktır. Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmanın yolu, kritik bilgi ve becerilerde de dışa bağımlılığı azaltmaktan geçmektedir. Bu nedenle yetkinlik açığını en az teknoloji açığı kadar kritik bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.
14: Yani diğerinde de ürün odaklı yapıyoruz.
13: Programa Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de katıldı. Teknolojinin artık ekonomik rekabetin sınırlarını aştığını belirten Görgün, biz bu büyük teknoloji yarışının öncülerinden biri olmaya kararlıyız dedi.
15: Yapay zekadan kuantum teknolojilerine, uzay çalışmalarından siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden otonom sistemlere kadar birçok alan milli güvenliğin belirleyici unsuru haline geldi. Zira kritik teknolojilerde dışa bağımlılık egemenliğin sessizce devredilmesi manasına gelmektedir.
3: Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarına bakalım. Bir de 5G abone sayısının yaklaşık 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını söylüyor.
0: 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
4: Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu.
0: Uraloğlu, Türkiye'de 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlattı. 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek yeni bir çağın adı olduğunu söyledi. Uraloğlu, 5G'nin 4.5G'ye kıyasla düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacağını söyledi.
4: Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak.
3: Google'ın yapay zeka biriminde üst düzey görev değişimi yaşandı. Google DeepMind teknoloji direktörü ve baş yapay zeka mimarı Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcısı oldu. Yönetimle ilgili değişiklikleri Google'ın ana şirketi Alphabet üzerinden onun CEO'su Sundar Pichai açıkladı. Pichai, Kavukçuoğlu'nun model geliştirme süreçleri, öncü yapay zeka araştırmaları, Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacağını belirtiyor. Pichai, Koray, 13 yıldır Google DeepMind'da ve alanında dünyaca tanınan bir uzman. Derin öğrenme ekibimizi kurdu ve önemli atılımlara öncülük etti. Google DeepMind emin ellerde ifadelerini kullandı. 1999 yılında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliğinden mezun Kavukçuoğlu, 2012 yılında Google DeepMind ekibine katıldı.

0: Biraz sınırlarımızın dışına çıkalım, dış haberlere bakalım. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. İsrail'de dikkat çeken bir yargı kararı da var bu arada. Batı Şeria'da bir Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle 7 yıl sonra ilk kez bir yasa dışı yerleşimci hakkında dava açıldı.
1: Filistin köyünü basmıştı. Silahıyla ona karşı koyan Filistinliyi de öldürmüştü. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle yıllar sonra ilk kez bir Yahudi yerleşimci hakkında dava açtı. İsrail savcılığı, Oscar ödüllü No Other Land belgeselinde de yer alan Filistinli aktivist Avde Hetalin'i geçen yıl öldüren yasa dışı yerleşimci Yinon Levi hakkında iddianame düzenledi. Levi, taksirle öldürme, silahla izinsiz araziye girme ve mala zarar verme suçlamalarıyla yargılanacak. Bu, Batı Şeria'da bir Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle bir İsrailli yerleşimci hakkında 7 yıl sonra açılan ilk dava oldu. Hetalin'in ailesi kararı emsal olarak nitelendirirken, sanığın kasten öldürme yerine taksirle öldürme suçlamasıyla yargılanacak olmasına da tepki gösterdi. Yasa dışı yerleşimci Levi aynı zamanda İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de yaptırım listesinde bulunuyor. Filistin'deki İsrail şiddeti ise dinmiyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Hırbet-i Ettuba köyüne baskın düzenleyen yasa dışı yerleşimciler, Filistinlilerin evlerini ateşe verdi, güneş panellerini parçaladı. Çok sayıda Filistinli ise yaraladı. İsrail ordusuysa Doğu Kudüs'te baskın düzenlediği Kalendia mülteci kampında kontrolleri sıkılaştırdı.
0: Arjantin'de tartışmalı yasa tasarısı sokakları karıştırdı artık. Başkentte binlerce kişi hükümetin toprak yasasına karşı kongre önünde toplanmış durumda. Polis göstericilere müdahale etti plastik mermilerle. Tepkilerin odağındaki o tasarı yabancılara ülkede toprak edinmesini kolaylaştıran bir tasarı. Ama zaten daha önceden o sınır aşılmış durumda anayasaya göre. Bakalım bir.
2: Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te protestocularla polis karşı karşıya geldi. Kongre meydanındaki göstericilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Polis ve göstericilerden yaralananlar oldu. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Gösterilerin hedefinde ise Senato'da görüşülen özel mülkiyetin dokunulmazlığı yasa tasarısı vardı. Tasarı tahliye süreçlerini hızlandırıyor, kırsal arazi kullanım kurallarını değiştiriyor. Devlet Başkanı Javier Milei yönetimi düzenlemenin yatırımları arttıracağını savunuyor. Ancak muhalefet, sendikalar ve çevre örgütleri tasarının ülke topraklarını ve doğal kaynaklarını yabancıların kontrolüne açacağını öne sürüyor. Hükümet tepkiler üzerine yabancıların satın alabileceği arazi sınırını %15'ten %25'e çıkaracak maddeyi tasarıdan çıkardı. Ancak bu geri adımda protestocuları durdurmadı. Binlerce kişi vatan satılık değil sloganlarıyla kongre önünde toplandı. Bazı göstericiler ABD bayrağını yaktı. Arjantin topraklarının hali hazırda yaklaşık %5'i yabancıların mülkiyetinde. Bu oran yüz ölçümü bakımından İngiltere büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor. Araştırmalara göre su kaynakları, maden sahaları ve limanlar gibi stratejik bölgelerde yabancı mülkiyet oranı mevcut yasal sınırı çoktan aşmış durumda.
0: Trump yönetimi Küba'ya baskıyı artık arttırıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA gizli bir Küba görevi gücü kurdu. Bu görev gücü Küba'nın siyasi isimleri arasında görüş ayrılıkları oluşturmak için çalışacak. Küba halkı ne yapacak bundan sonra ve Maduro benzer bir durum ortaya çıkacak mı orada da? Bunlar soru işareti şimdilik.
3: Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Küba'daki faaliyetlerini artırıyor. CIA bünyesinde gizli bir Küba görev gücü oluşturuldu. Bu görev gücü personel ılımına da başladı. Amaçsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği ekonomik, siyasi ve yönetim değişikliklerini yapması için Küba yönetimine baskı uygulamak. CIA 1960'ta başarısızlıkla sonuçlanan Domuzlar Körfezi çıkarmasından önce de Küba'da görev gücü oluşturmuştu. Ancak bu yeni oluşturulan görev gücünün daha sınırlı olduğu belirtiliyor. Kübalı siyasiler arasında görüş ayrılıkları oluşturularak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı yöneticiler yerine Trump'ın taleplerini yerine getirmeye daha istekli, pragmatik isimlerin iktidara getirilmesi için çaba harcanacak. 1960'larda CIA, domuzlar körfezi çıkarması için yerel partnerlerde de çalışmıştı. Ancak bu oluşturulan yeni görev gücünün böyle bir hedefi olmadığı belirtiliyor. Ölümcül operasyonlar düzenlemesi için de izni bulunmuyor. Ancak görev sınırlarının başkanın talepleri doğrultusunda değişebileceği vurgulandı. Kübalı siyasilerin iş ilişkileri ve para akışlarının da takibe alınması planlanıyor. Elde edilecek bilgilerin Küba kamuoyunu etkilemek için kullanılabileceği söyleniyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
6: Mobile Systems.
4: Reklam.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: yakınınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Günaydın Ayhan Bey, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Haftanın son gününe girildiğinde dünya piyasalarında ve özellikle Türkiye'de özellikle yeri dolayısıyla altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme epey yankı uyandırdı ve dikkatleri tekrar sarı metale çevirdik. Bu çerçevede 3900 dolarları ons bazında dünyada test eden altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme var. Ve haftalar sonra altın 4200 doları aşarak deyim yerinde ise rotayı 4300 dolara kırdı. Yancısı gümüş de aynı şekilde 62 doları test etti. Tabii bu gelişmelerde geçtiğimiz hafta artan tansiyonun yeni bir Amerika saldırısı ve büyük çaplı bir saldırıyla daha cumartesi gecesi Başkan Trump tarafından barış çok yakın, Hürmüz Boğazı açılacak. Dolayısıyla saldırıyı iptal ediyorum haberiyle beraber iyimser bir tavra giren petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü ilerlemeler oluşturdu. Petrol fiyatlarında biliyorsunuz son dönemlerde bu bizim sürgüt salınım dediğimiz çerçevede böyle bir konjonktürde barış veya savaş tınılarının artmasına veya kuvvetlenmesine göre petrol fiyatları yüksek montanlı değer kazanım ve kayıpları gösteriyor. Yani bu fiyatlar arasında salınımını sürdürüyor. Birdenbire bir bakıyorsunuz 90'lı dolarları test ediyor. Ondan sonra birdenbire 80 dolar, hatta şimdi son dönemde 70'li dolarlara kadar indi. Aslına bakacak olursanız çok değişik rakamlar da geliyor. Tabii hemen şunu söyleyelim, petroldeki bu inişte elbette hemen altına yarıyor. Çünkü Körfez Savaşı'nın başından bu yana hani elimizde böyle finansal varlıklar veya piyasalar arasındaki ilişkiler bakımından pek yerleşik kural kalmadı ama diğerler arasında sıkıca yerinde kalan ve tutunan bir kural var. Petrol fiyatları yukarıya çıkınca altın aşağıya baskılanıyor. Petrol fiyatları aşağıya doğru inince altının önünde engeller pek de kalmıyor. İşte altın buradan nefeslendi ama acaba daha yukarı yönlü bir gelişim nefesi veya eforu gösterebilecek bir potansiyel var mı? Bu da büyük ölçüde tabii Fed'in kararlarına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de ekonomik göstergelerine bağlanıyor. Neden? Çünkü malum olunduğu üzere altın faiz getiren, finansal getiri sağlayan bu anlamda bir varlık değil. Dolayısıyla eğer faiz gelirleri artarsa altın hemen aşağı doğru baskılanıyor. Özellikle Amerikan dolarının güçlenmesi, güçlü dolar sendromu ve Amerikan kağıtlarının faizinin yükselmesi bu sonucu doğuruyor. Bugün de örneğin istihdamla ilgili bir rakam gelecek. Bu da altının gerçekten salınımını doğrudan etkileyecek bir unsur. Neden? Çünkü Fed'in sadece enflasyon değil, aynı zamanda istihdamda bir iyileşme veya tam istihdama doğru gidiş sorumluluğu var. Yani bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir esas misyon veya sorumluluğu var, ana sorumluluğu fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele. İş Fed'e geldiğinde enflasyonun yanında bir de istihdam var. Mesele odur ki enflasyonla mücadelede genellikle enflasyon yukarı çıkarsa faiz arttırarak karşılık veriliyor. İstihdamda ise istihdam kötüleşirse bu sefer faizi düşürmek gerekiyor. Bunun tabii dengelenmesi zor. Eğer bugün beklentilerin üzerinde bir rakam gelirse faiz indirimine dair beklentilerin önü kesilecek ve faiz arttırımına dair beklentilerin önü açılacak. Bu da altına yarayacak ama tam tersi bir durumda altının nefesini kesecek. El cümle altın tekrar o test ettiği oranlara geri döndü. Dünya alem anladı ki 4000 dolar onsta bir kuvvetli direnç var. Yani onun altına altın fiyatları gitmek istemiyor. Dünya Altın Konseyi de son dönemlerde kağıt altın, EFT altın alımında bir artış olduğunu gösteriyor. İşte Güney Kore'nin tekrar altın rezervini, rezervlerinde altın tutma kararı alması Merkez Bankası aracılığıyla, Çin'in fiziksel altın alımına devam etmesi, bütün bunlar altını yukarı yönlü harekete sevk edecekmiş gibi gösteren işaretler. Ama bir gerçek var. Kalıcı ve herkesin kabul ettiği, tarafların kabul ettiği bir barış olmadığı müddetçe altının herhalde önü açık değil, öyle anlaşılıyor. Çünkü petrol fiyatları istikrar bulmuyor. Bu da bir aşağı bir yukarı, hani bizim sürgüt salınım sürecine, sendromuna çok uyum gösteriyor. Mesela sadece saatler evvel İran Meclis Başkanı, Amerika bir diplomatik tiyatro oynuyor, Başkan Trump boş yere konuşuyor şeklinde beyanat verdi. Şu anda önümde ekrana bakıyorum, petrol fiyatlarında da yukarı yönlü tekrar hareketlenme var. Gene bir hafta sonu sendromuna giriyoruz. Saldırı olacak mı, olmayacak mı? Ez cümle bütün bunlar şunu gösteriyor. Netice itibariyle finansal varlıkların altın dahil olmak üzere yollarını bulabilmesi için bu sürgüt salınım sendromunun herhalde bir parça etkisinin azaltılması lazım. Bu arada özellikle altın konusunda çok önemli çalışmalar yapan QNB ekonomistleri altın stokunda son 5 aylık zararın 155 milyar dolar olduğunu ortaya koymuşlar. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda vatandaşın altın talebi de geçtiğimiz günler itibariyle azalmış. Şimdi tekrar bakmak lazım, acaba vatandaşın altın talebi yükselecek mi? Bu da herkesin kendi beklenti ve kararına kalmış bir durum. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününe 13.798 puandan başlayacak. Döviz piyasasında dolar güne 47 lira 70 kuruştan, euro 55 liradan işlem görerek başladı. Çeyrek altın 10.390, gram altın 6.315 seviyesinde. Brent petrol ise 83 dolar seviyesinde işlem görüyor.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Yusufçuk dediğimiz böcek dünyanın en yetenekli yırtıcı hayvanıdır. 4 kanadı birbirinden bağımsız hareket edebilir. Öne, arkaya, aşağıya ve yukarıya doğru uçabilir. Havada aniden durabilir, sonra aniden saatte 50 km hızla uçabilir. Ama asıl önemlisi gözleri. Kafası gözlerden ibaret. Şöyle düşünün, Yusufçuğun gözünde ultraviyole ve polarize ışıklarla her türlü rengi seçebilen tam 30 bin küçük göz var. Ve çevreyi 360 derece görebilir, süper beyniyle algılayabilir. Saniyede 300 ayrı resmi tek tek görür. Üstelik bunlardan birine uzun süre odaklanabilir. Görme, algılama ve uçabilme yeteneğini birleştirip havada avlanır ve hızını, yönünü ayarlayarak avını tek bir seferde etkisiz hale getirir. Bu açıdan köpek balığı ve aslandan daha iyi olduğu biliniyor. Ve tabii Yusufçuğun süper gücü sayesinde avcılardan da aynı hızda kaçabildiğini ekleyelim.
6: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
12: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
13: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
16: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
17: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
18: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
19: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK
20: NTV Radyo.

0: reklam. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Avokadonun eğer Türkiye'de izini süreceksek doğru güneye inmek lazım. Antalya ile Mersin arasında olan hattan bahsediyoruz. Evet, Mersin'de annemin arkadaşı bir hanımın çiftliğinde ben ilk defa avokadoyu görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Avokadoyu o zamanlar bilmezdik. Tabii bu 1960'lar olmalı. Antalya'daki geçmişine gelince aslında bugün en büyük üreticiler Anamur, Alanya, Gazipaşa falan. Tabii Antalya'da ilk defa sofraya konmuş diyebiliriz. Burada da kime gitmek lazım? Rahmetli Hakkı Akdağ. Şimdi rahmetli Hakkı Akdağ arkadaşının bir gün çiftliğini ziyaret ediyor. Ahmet Uluç'un çiftliği. Ve orada avokadoyu ilk defa görüyor, tanıyor, tadıyor ve çok beğeniyor. Bu arada tabii ki ağaçtan hemen kopardıkları gibi olgun bir avokadoyu yedikleri düşünülmesin. Herhalde önceden toplanmış olmalı. Çünkü avokado her zaman ağaçtaki haliyle taş gibi serttir. Ancak koparıldıktan sonra olgunlaşır. Onu da ayrı bir detay olarak not düşelim. Şimdi Ahmet Uluç'un çiftliğinde avokadoyu tadıyor ve diyor ki ben bunu mutfağımda yer vereceğim. Kendisi de yetiştirmeyi deniyor fakat onu beceremiyor. Antalya'da bir lokantanın menüsüne avokado bir şekilde girmiş oluyor. Şimdi ondan sonrası enteresan. Kendisi de yetiştiremeyince bir takım üreticileri ikna edip yetiştirtmeye çalışıyor. Gazipaşa'da Cin Ali var mesela, bir çiftçi. Avokado bana yetiştirir misin, ben senden alırım falan diye. Onun da bir pazarlığa girişiyor. Ve ben sana mutfakta kullandığım bütün avokadoların çekirdeğini göndereceğim. Sen onu da yeni avokadolar yetiştir. Şimdi hakikaten de avokado yetiştirmek aslında özellikle batıda öğrencilerin falan deney gibi yaptıkları bir şeydir. Kendi avokado ağacınızı yetiştirebilirsiniz. Çünkü o kadar hızlı boyatar ki. Ben de gerçekten avokadoyu çok sevdiğim için kaç kere avokado ağacı öyle yetiştirdim, etrafa dağıttım. Hatta bir tanesinde kızım Ulya doğduğu zaman bir avokado ağacı olsun dedim ve gerçekten de uzun süre yaşatmayı başardım, bir avokado ağacı oldu. Tabii sonra meyve vermesi için aşılama gerekiyor falan, onlar ayrı hikaye. Avokado ağacı gerçekten de son derece hızlı büyür. Tamam, Cin Ali'ye gidiyor çekirdekler. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bir gün birisi geliyor diyor ki ben sana işte tanesi 1 liradan avokado satacağım. O da 1000 tane avokado alıyor. Aynı gün çok tuhaf bir şekilde neredeyse gökten inmiş gibi adamın teki geliyor. Ben diyor avokado çekirdeği arıyorum. Mutfakta tükettiğin her avokadonun çekirdeğini tanesi 1 liraya almaya hazırım. Evet, 1000 tane avokado mutfağa giriyor ama 1000 tane de çekirdek çıkacak. Ama bir an önce çıkması lazım. Onun için 3 günlük bir maraton başlıyor. Artık avokadoyla her şeyi deniyorlar. Yok ızgarasını yapıyorlar, yok çorbasını yapıyorlar, yok sosunu yapıyorlar, ezmesini falan derken yani ızgara avokadolu bulgur pilavı bile yapıyorlar. Evet, 1000 tane avokado giriyor, tanesi 1 liraya, 1000 tane de avokado çekirdeği mutfaktan çıkıyor, gene tanesi 1 liraya satılıyor. Bugün acaba Gazipaşa'daki avokadoların temelinde bu hikaye mi var diye biraz izini sürmek lazım. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. Kilometrelerinde ve Sivas-Kangal yolunun 1-2. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
0: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
12: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
14: Kazancım Net, Sigortam Net.
15: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam.
17: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
18: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
19: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
20: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
19: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: İstanbul'dan sonra İzmir ve Ege'de de hava çok nemli olmaya başladığından bugünlerde mümkün olduğunca serin yerlerde kalmaya özen gösterilmeli. Terlemenize neden olacak aşırı hareketlerden kaçınmalısınız. Mutfakta ısıyı ve nemi daha da arttıracağından fırın veya ocak uzun süre kullanılmamalı. Daha hafif yiyeceklerle sebze, meyve ağırlıklı beslenilmeli.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
23: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
24: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Tekrar merhaba. Saatler 9, devam ediyoruz. Güne başlarken elbette bugün son derece önemli bir gün. Önceki gün artık yasa tasarısı 360 imzayla, milletvekilinin imzasıyla meclise sunulmuştu. Bugün komisyonda ele alınacak. Saat kaçtı acaba? Hemen Ankara'ya gidelim. Ahmet Orsoğlu karşımızda bu olayın detayını aktaracak bizlere. Ahmet.
2: Osman, terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik bir eşik daha aşılmak üzere. Meclis başkanlığına süreç yasası, tam adıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmuştu. 48 saatlik bir süre beklenecek usulen. Bu 48 saatlik süre bugün 15.30'da dolacak. Ve kanun teklifi Adalet Komisyonu'na bu süre dolduktan sonra sunulacak. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler başlayacak. Bundan sonra kısa süre içinde komisyondaki görüşmelerin tamamlanması ve kanun teklifinin genel kurula sunulması bekleniyor. Elbette bu teklifin yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi fazla mesai yapacak. Cumartesi ve pazar günleri de genel kurul, pazartesi de genel kurul açık olacak ve çalışmalar gerçekleştirilecek. En geç salı gününe bir planlama söz konusu bu teklifin yasalaşması yönünde. Sen de ifade ettin, 360 milletvekilinin teklifiyle genel kurula sunuldu. Ama şunu da ifade etmekte fayda var. İyi Parti dışında Yeni Parti ve Yeni Yol grubunun net bir reddi yok bu teklife ilişkin olarak. Ama Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler, tartışmalar, fikir alışverişleri net tutumun ortaya çıkması açısından da önemli olacak. 12 maddeden oluşuyor. Abdullah Güler bu teklifi açıklarken ilk adımı oluşturan temel bir çerçeve ifadesini kullanmıştı. Genel bir af olmayacak. Yalnızca koşullu ve sınırlı bir ceza ve infaz hukuku düzenlemesi olduğunun altı çiziliyor. Yine detaylara bakacak olursak bir şart. Daha önce de pek çok defa bunu anlatmıştık. O şart da şu: terör örgütü PKK-KCK tüm yapılanmalarıyla silahlarını bırakacak, kendisini feshedecek. Bu durum sahada net bir şekilde tespit edilecek ve Milli Güvenlik Kurulu'nda bu tespit tam anlamıyla vücut bulacak ve resmi gazetede yayınlanacak Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Bu net tutum ortaya konduktan sonra, tespit gerçekleştikten sonra yasa artık çalışmaya başlayacak. 6 aylık bir süreç işlemeye başlayacak. Bu şart gerçekleşirse örgütü kurma veya yönetme, üyelik, propaganda, bilerek ve isteyerek yardım, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına dair ilişkin suçlar bu yasanın kapsamında olacak. Ceza ertelemeleri de gerçekleştirilecek. 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak. Ama terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, ve örgütün yöneticileri bu kapsamın dışında tutulacak Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Örsoğlu aktardı. Bu konudan devam edelim. Çünkü dün önemli bir toplantı daha vardı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. 8 maddelik bir çıktısı var.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Beştepe'de 2 saati aşkın süren toplantıda ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
4: Toplantıda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
3: Açıklamada Gazze Barış Planı'na rağmen İsrail'in bölgede gerilimi tırmandıracak adımlarına da tepki gösterildi.
4: Toplantıda ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.
3: Açıklamada Türkiye'nin Irak ve Suriye ile bölgesel işbirliğine yönelik attığı adımlara da dikkat çekildi.
4: Toplantıda komşularımız Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.

0: Rusya-Ukrayna Savaşı. Savaştaki stratejik sıkışmanın Karadeniz ve Hazar Denizi olmak üzere mücavir bölgelerin çatışmaya dahil edilmesiyle aşılamayacağı vurgulandı. Taraflar bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edildi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik bir çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak sabah saat 7.30'da Esenboğa'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer uğurlandı. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek. Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a saldırılarını artık iyice yoğunlaştırdı. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 11 sivilin yaralandığı duyuruldu. Suudi istihbaratı Husilerin daha büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia ediyor. İran destekli Husi isyancıları Suudi Arabistan'ın arka çıktığı Yemen hükümetine bağlı güçlere de saldırıyor. Füze ve drone saldırılarında Yemen hükümetinin en az 58 askeri öldü. Ayrıca Suudi Arabistan istihbaratı Husilerin daha büyük saldırıların hazırlığında olduğunu açıklıyor. Reuters haber ajansına konuşan Suudi bir yetkili, Suudi Arabistan, ABD ve bölge ülkelerinin istihbarat raporlarını açıkladı. Buna göre devrim muhafızlarının yönlendirmesiyle Yemenli Husiler ve Iraklı Riyadlı gruplar Riyad'a yönelik saldırılara hazırlanıyor. Yetkili saldırıların enerji tesisleri, limanlar ve havalimanları olmak üzere, dahil olmak üzere sivil ve ekonomik altyapıyı hedef alabileceğini savundu. İran'la Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin nasıl yöneteceği konusunda anlaşmak üzere. İran medyasında yer alan iddialara göre İran'ın girişini, Boğaz'ın girişini İran, çıkışını da Umman kontrol edecek.
0: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın trafiğinin nasıl sağlanacağına dair anlaşmaya varmaya çok yakın. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın bitmesine az kalmış olabileceğini söyledi. Trump ayrıca müzakerelere dahil olduğunu da savundu. Olası anlaşmanın maddeleri İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından duyuruldu. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda 60 günlük bir düzenleme olacak. Boğaz'a gelecek gemiler İran suları üzerinden, çıkıştaysa Umman suları üzerinden rotadan ilerleyecek. Ancak gemilerin girişi İran tarafından yönetilirken çıkışı İran ve Umman tarafından ortaklaşa yönetilecek. Bu 60 günde bir ücret talep edilmeyecek. Hürmüz Boğazı'nın orta kısmından mayınlar da temizlenecek ve ardından tüm trafik bu orta kısımdan yönetilecek. İran Taslim Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi Üyesi Abbas Salimi çerçeve anlaşmaya ilişkin farklı açıklamalar da yaptı. Buna göre İran, ABD ile İsrail'in ve onlara savaş sırasında yardım eden ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engellemek için mecliste karar almak istiyor. Olası ihlallerde ise İran ücret almayı planlıyor. Yasayı ihlal edenler için kargo değerinin %20'sine kadar varan ağır cezalar öngörülüyor. Olası maddeler İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü savaş öncesinden bile yüksek seviyeye çıkarması anlamına geliyor. ABD'li bir yetkili ise Amerikan basınına olası maddeleri yalanladı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret veya engel olmayacak dedi.
1: Ankara PKK'nın tüm unsurlarıyla tasfiyesini hedefliyor. Bu konuda önemli bir görüşme vardı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani başkentte Dışişleri Bakanı'yla ve İstihbarat Başkanı'yla görüştü.
2: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde hedef, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarıyla tasfiye olması. Ankara bu konuda önemli bir konu ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile görüştü.
2: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
4: Türkiye biliyor ki bizimle birlikte terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçalarından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliği için bütün silahların sadece bir otorite altında toplanması önem taşımaktadır.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Şeybani ile bir araya geldi. İki isim çerçeve yasa teklifinin Suriye'ye yansımalarını değerlendirdi. Güvenlik kaynakları görüşmede SDG'nin entegrasyon sürecinin ele alındığını paylaştı. Buna göre iki isim sürecin başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değindi.

0: Sürecin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi de ele alındı.
1: Şam'da da bir patlama var. Suriye'nin başkentinde bir otobüse saldırı düzenlendi. 2 kişi öldü, 13 de yaralı var. Karamana mahallesinde bir otobüs hedef alındı. Patlamada otobüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği söyleniyor. Saldırganlar aranıyor hala. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasındaki petrol sevkiyatına ilişkin yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Bu anlaşmayla 750 bin varillik bir kapasiteyi aldığını belirtiyor Bayraktar. Bu Türkiye'nin yıllık 25 milyar liralık gelir elde etmesi anlamına geliyor dedi.
2: Irak tarafı 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu yıllık yaklaşık Türkiye'nin 500 milyon dolarlık, neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında petrol sevkiyatına ilişkin anlaşmayı değerlendirdi. Bayraktar, Irak'la daha uzun vadeli ve daha büyük kapasitede bir anlaşma için çalışmaların sürdüğünü, hattın Basra'ya kadar uzatılmasının planlandığını söyledi.
2: Silopi Habur civarındaki bizim boru hattımızı, Kerkük'e gelen boru hattını Basra'ya kadar uzatmak. Çünkü aslında Irak'ın üretiminin büyük kısmı güneyde. Kuveyt'in ürettiği petrolün bir kısmı da buradan yine taşınabilir.
3: A Haber yayınına katılan Bakan Bayraktar, kalkınma yolu projesine enerji projelerinin de eklenebileceğini vurguladı.
2: Petrol boru hatları, ama sadece petrol değil, doğalgaz boru hatları ve elektrik iletim hatlarıyla, yani kalkınma yolunun yanına biz belki eş zamanlı, entegre bir şekilde burayı hakikaten çok büyük bir ekonomik değere dönüştürebiliriz.
1: Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Avcılar Belediye Başkanı 2025 yılında Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Avukatının Çaykara'nın sağlık durumu ile ilgili verdiği dilekçeyi inceledi ve adli kontrol hükmüyle tahliye etti mahkeme. Karar yurt dışı çıkış yasağını içeriyor. Çanakkale'de böcek ilaçlaması bir çocuğu hayattan kopardı. Komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası 9 yaşındaki Yusuf Talha yaşamını yitirdi.
0: Başka bir dairede yapılan ilaçlama zehirledi. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi yaşam mücadelesi veriyor. Olay Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Çanlı akşam eve gittiğinde eşi Sevda Çanlı ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de aracıyla hastaneye götürdü. Anne oğlun zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki Yusuf Talha, İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak çocuk doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Binada yapılan incelemede komşu dairede böcek ilaçlaması yapıldığı belirlendi. Ev sahibi de ilaçlamayı yapan firma görevlisi gözaltına alındı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar güneş çarpmasına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli. Marmara ve Ege'de de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Akbank.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün de yine OECD'nin son dönemde çıkan 2026 istihdam görünümü raporundan önemli bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu ücretler. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil. Özellikle enerji fiyatlarındaki son yükselişten önce bile reel ücretlerdeki iyileşme bu bağlamda hız kaybetmişti. OECD ülkelerinin yaklaşık üçte birinde reel ücretler 2021 yılı başındaki seviyenin altında bulunuyor. Önümüzdeki dönemde jeopolitik belirsizliklerin, yüksek gümrük tarifelerinin ve artan enerji maliyetlerinin enflasyonu beslemesi, istihdam ve ücretlerdeki toparlanmayı daha da yavaşlatması bekleniyor. Bu raporun en önemli mesajlarından biri ise iş gücü piyasasında coğrafyanın belirleyici rolü. İnsanların nerede yaşadığı, sadece iş bulma ihtimalini değil, gelirini ve yaşam standardını da önemli ölçüde etkiliyor. OECD ülkelerinin yarısından fazlasında küçük bölgeler arasındaki istihdam oranı farkı 20 puanı aşabiliyor. Üstelik istihdam imkanlarının sınırlı olduğu bölgelerden, fırsatların daha fazla olduğu bölgelere hareketlilik ise oldukça düşük. Taşınabilenler ise genellikle eğitim, beceri ve iş deneyimi bakımından istihdam edilebilirliği daha yüksek kişiler oluyor. Bu durum geride kalan bölgelerin nitelikli insan kaynağını kaybetmesine ve mevcut eşitsizliklerin kalıcılaşmasına yol açıyor.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
7: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Rize İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde ve Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Beşiktaş deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçına karşılaştığı Hradec Krilove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
12: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradec Krilove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassum Ottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
0: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
12: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
13: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
12: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
14: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.
12: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
15: Evet, teşekkür ediyoruz.
12: Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları Yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara üçlü çektirdi.
13: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizin önünüzde. Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
12: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
16: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
12: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı Yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
14: Real Madrid tarihinin en pahalı transferini yaptı. İspanyol devi 19 yaşındaki Yan Dimonde'ye bonuslarla birlikte 140 milyon euro ödeyecek. Leipzig'le uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan Eflatun Beyazlılar, tarihinin en yüksek bonservis bedelini gözden çıkardı. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi daha önce Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Konate ve Carlos Espi ile sözleşme imzalamıştı. 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Uruguay, Marcelo Bielsa'dan boşalan teknik direktörlüğe Diego Forlan'ı getirdi. 47 yaşındaki teknik direktör daha önce ülkesi kulüplerinden Penarol ve Atenas'ı çalıştırdı. Futbolculuk kariyerinde milli formayı 112 maçta giyen Forlan 32 kez gol sevinci yaşadı. 2026 Dünya Kupası'nda Marcelo Bielsa yönetiminde boy gösteren Uruguay galibiyet alamadığı turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. UEFA'nın FIFA'ya karşı muhalif tutumu sürüyor. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, özelleştirme kararından geri adım atılmasına karşın FIFA organizasyonlarını boykot kararından vazgeçilmediğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada özelleştirme teklifinin geri çekilmesinin yeterli olmadığı, buna benzer girişimlerin bir daha olmayacağına dair güvenceler verilmesi gerektiği söylendi. FIFA Başkanı Infantino'ya olan güvenin kaybedildiği belirtilen açıklamada, Infantino tarafından istihdam edilen bazı kişilerin kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair yapılan duyuru hiçbir şeyi değiştirmemektedir ifadeleri kullanıldı. Şansa kalmaz
11: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
17: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 7 Ağustos 2026 Cuma günü sabahında haftanın son işlem gününe başlarken geri sayım programımıza karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı bizimle birlikte olacak. Piyasaları konuşacağız Serdar Bey'le. Sonrasında vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş yayınımıza katılacak değerli izleyenler. Mahmut Hoca'yla da emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri konusunu, oradaki artışı ve hayatımızda neleri değiştireceğini konuşacağız. Mahmut Aydoğmuş'la birlikte haberler ve piyasa rakamları da her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Birazdan başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 31 Temmuz haftası itibarıyla 162,6 milyar dolardan 164,4 milyar dolara yükseldi. Net rezervler de yine aynı dönemde 51,1 milyar dolardan 54,2 milyar dolara çıktı ki 3 milyar dolarlık bir artış var. 24 Temmuz haftasında, yani 31'den bir önceki hafta, 31 Temmuz'da bitenden bir önceki hafta, 24 Temmuz haftasında 38,3 milyar dolar olan swap hariç net rezervlerde 40,8 milyar dolara yükseldi. Orada da 2,5 milyar dolarlık bir artış var. Yine aynı noktadan Merkez Bankası'nın haftalık istatistiklerinden devam ediyoruz. Geçen hafta döviz mevduatları, yabancı para cinsinden mevduatlar, parite etkisinden arındırılmış verilere göre 31 Temmuz ile biten haftada 3,1 milyar dolar azaldı. Bir önceki hafta döviz mevduatlarında 2,4 milyar dolarlık bir artış olmuştu. Gerçek kişilerin, yani vatandaşın döviz mevduatları 215 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin, yani şirketlerin döviz mevduatları da 3,3 milyar dolar azaldı. Yani döviz mevduatlarındaki 3,1 milyar dolarlık azalmanın tamamı şeyden geldi. Şirketler tarafından, kurumsal taraftan geldi. Vatandaşın talebi 200 milyon dolar hafif de olsa yine yukarıya doğruydu. Hisse iştahı, yabancı yatırımcının hisse iştahı geriledi. 31 Temmuz'da biten haftada satışa döndü yabancılar. Yurt dışı yerleşikler 31 Temmuz haftasında 186 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece yabancılar 7 hafta sonra ilk kez satış tarafında yer aldı. Aynı hafta yabancının tahvil tarafındaki hareketi ise 277 milyon dolarlık alım oldu değerli izleyenler. Şimdi sıradaki başlığımız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Tarafların yakında bir anlaşmaya varabileceğini söyledi. Trump, savaşın yakında biteceğini ve savaş biter bitmez de benzin fiyatlarının düşeceğini ifade etti. Buna mukabil Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Trump'ın açıklamalarını başarısız bir tiyatro diplomasisi olarak değerlendirdi değerli izleyenler. Avrupa'daki doğalgaz depoları alarm vermeye başladı. Aslında Rusya'dan gelen son açıklamalarla alarm vermeye başladı diyoruz ama alarmı çoktandır veriyordu Avrupa'daki doğalgaz. Hatırlayın, savaşın başladığı dönemden itibaren Avrupa kış koşulları yaşıyor. Yazın bu şeyi, depoları doldurması, fullemeye başlaması gerekecekti ama akış durduğu için kışın sıkıntı yaşamaya başladı. Hadi yaz bir şekilde atlatır ama sonra ne olacak derken o alarm olayı hiç bitmedi aslında. Depolarda doluluk oranı 5 Ağustos itibariyle %57'ye gerileyerek 2011'den bu yana en düşük seviyeye indi. Geçen yıl aynı dönemde depoların doluluk oranı yaklaşık %70'ti. Hani dedik ya, bu konu neden gündeme geldi? Rusya cephesinden bir açıklama geldi. Hani oradan gaz almıyorlar ya, Rusya'da Avrupa'nın durumu zor diye bir açıklama yaptı. Hani bakalım, belki oradan gaz alınır alınmaz, hep beraber bekleyip göreceğiz. Şimdi öne çıkan satır başları böyleydi. Bakalım piyasalarda durum ne? Dün neler yaşandı? Bu sabah durum ne? Öncelikle bizim borsamıza başlayalım. Dün %0,70'lik bir yükselişte 13.799 puan seviyesini gördük. Aşağıda gördüğümüz en düşük seviye 13.000, kendi yazımı yine okuyamadım, özür diliyorum. 13.667, dün gördüğümüz en düşük seviye. Yukarıda ise gördüğümüz en yüksek seviye 13.805, yine dar bir bantta, son derece dar bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi 187 187 milyar lira civarında gerçekleşti. Şöyle bir baktığımız zaman bankacılık endeksi yani hafif ekside kapattı günü. Keza hizmetler o şekilde. Holdinglerde %1,4'lük bir düşüş vardı. Sigorta tarafı %0,75, ulaştırma tarafı %0,79 değer yitirdi. Onun dışında gıdada, iletişimde, petrokimyada dün %3 yükseliş vardı mesela. Sanayi endeks %1'in üzerinde yine yükseldi. Ticarette de yükselişler pozitif olarak ayrışan taraftaydılar. Yükselişler vardı. Para piyasalarında hemen dönelim bakalım. Dolar Türk Lirası karşısında yeni güne 47 lira 70 kuruştan başlıyor. Euro 55 lira seviyesinde. Küresel para piyasalarında dolar endeksinde hafif bir yükseliş var. Dün 99,7'lere kadar geri gelmişti. Bu sabah tekrar 99,95 yani 100 seviyesine yaklaştı. Oralara dayandı. Peki diyeceksiniz ki ne oldu? Financial Times gazetesinde bir haber vardı. Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon verileri yüksek gelir ise Eylül ayındaki toplantıda faiz oranlarını arttırabilir diye bir haber çıktı. Şimdi Kevin Warsh dediğimiz zaman kendisi göreve başladığı zaman başladıktan sonra şu konu birkaç konunun altını çizdi. Hani artık ben sözlü yönlendirme yapmayacağım. Ben yazılı yönlendirme yapmayacağım dedi Kevin Warsh. Ve bunun sebebi olarak da Amerikan Merkez Bankası Fed'in piyasaya yön verici ya da daha uzun vadede rehberlik edici yapıdan çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Neden? Çünkü ben bunu yaptığım zaman yatırımcı geleceğe dönük projeksiyonlarını son derece rahat bir şekilde yapıyor. Rehavete kapılıyor ve bu rehavetin etkisiyle de çok daha rahat risk alıyor. Ben bunu istemiyorum. Dolayısıyla bu iletişimi yapmayacağım demişti. Şimdi acaba bu Financial Times gazetesinde çıkan haber bu iletişimin dahilinde bir şey mi? Hani zaten piyasalar Eylül ayında bir faiz artışını büyük oranda fiyatlıyordu ama bu haber de acaba ciddi manada bir etki mi yaptı, etki yapması mı isteniyor bilmiyorum ama böyle bir haber var. Bunun da bir etkisi olduğunu tahmin edebiliriz. Diğer yandan petrol fiyatları bu sabah şu anda 82 dolara gelmiş durumda ama sabah biz gelip bilgisayarları açtığımız zaman 83 doların üzerindeydi. Orada da İran'la Umman görüşüyor biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler nasıl olacak? İran'ın kontrolünde mi kalacak? İşte para alınacak mı? Başka güvenlik önlemleri olunacak mı? Dün İran tarafından açıklama gelmişti. Umman'la anlaşmaya varıldı bu şey üzerinde, protokol üzerinde. İşte bu görüşmeler esnasında İran'ın kendisinin düşman olarak belirlediği ülkelere ya da gemilere yaptırım uygulayacağı, ağır para cezası vereceği, müdahale edeceği şeklinde bir haber, bir nasıl diyelim dedikodu değil de bir haber çıktı. Bu haberde petrol fiyatlarını bir miktar yukarıya itti. Dün 79-78'leri takip ediyorduk. Bu sabah 82-83'leri görüyoruz. Gerçek çıkar çıkmaz ya da Amerika ile görüşmelerde bu kabul edilir edilmez bilmiyorum ama petrol fiyatlarını biraz yukarıya ittiğini de söyleyebilirim. Bütün bu ortamda diyeceksiniz ki dolar yükselmiş, petrol yükselmiş, altın düştü mü? Altın düşmedi. Altın kazançlarını geri vermek istemiyor bu sefer. 4280 dolar civarında dünkü işlem aralığına baktığımızda altının ons fiyatında uluslararası piyasada aşağıda 4204, yukarıda 4225, 4325 seviyeleri görülmüştü. Oralardan hafif aşağıda ama yine de kapanışına göre yukarıda. Hani bu sefer bu şeylerden etkilenmeyip kazançlarını geri vermemeyi tercih etti bu sabah itibariyle hem dolardaki hem petroldeki yükselişle birlikte. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6573 lira, çeyrek altında 10781 liradan işlem görüyor. 11 bin liraya yaklaştı. Asya borsalarında yatay seyirler var. Çok büyük hareketler yok. Amerikan borsalarında vadeli işlemlerde keza aynı şekilde yatay seyirler var. Kripto para evreninde durum nedir diye soracak olsak orada da büyük oranda yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Bitcoin en büyük para birimi 64.900'lerde. Ethereum 1900 dolarda. Yani bir aşağı bir yukarı 1900 dolarda. Ripple yine %2'lik bir kayıp var orada. Solana %1,74 aşağıda. Cardano bugünün en çok yükselen altcoin'lerinden bir tanesi. %7'lik bir yükseliş var. 20 sente yükselmiş durumda. Piyasalardaki gelişmeler böyle. Hemen dönelim şimdi. İlk konuğumuz Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı'ya. Günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim.
2: Merhaba Murat Bey, yayına.
1: Çok teşekkürler. Serdar Bey, dün Merkez Bankası'nın haftalık istatistikleri açıklandı. Şöyle bir baktığımız zaman brüt rezervlerde yani hani brüt rezervler 1.8, net rezervlerde 2.1. Diğer taraftan swap hariç net rezervlerde de yine 2.5 milyar dolarlık bir artış var. Diğer taraftan yurt içi yerleşiklerin yabancı para cinsi mevduatlarına baktığımız zaman vatandaşın 200 milyon dolarlık bir alımı var. Kurumsalda da ciddi bir satış var. Hani Şu dönemde baktığımız zaman uzunca bir zamandır konuşuyoruz. Yüksek faiz politikası uyguluyoruz. Vatandaşın tercihi Türk lirasında kalmak diye ki bunu rakamlardan da görüyoruz. Ama hani döviz yatırımları ya da şöyle soralım, bir dolarizasyon riski var mı yok mu geldiğimiz nokta itibariyle? Bir yandan savaş takip ediliyor. Bir yandan yıl sonu yaklaşıyor. Hani bu rakamlar size bir şey ifade etti mi? Böyle başlayalım isterseniz.
2: Tabii kısa vadeli olarak bir hani jeopolitik risk temasının yukarıda olduğu yerde yabancı yatırımcı özellikle uzun vadeli TL yatırımlarından biraz daha imtina ediyor. Biraz daha kendini geride tutuyor. İşte hisse senedi, tahvil tarafında, uzun vadeli yatırımlar tarafında, TL varlıklarda geçmişten alışık olduğumuz çok yüksek ilgi yok. Ama kısa vadeli faiz farkından faydalanma amaçlı carry trade olarak kategorize edilen alanda ciddi şekilde yatırımlarını sürdürüyor. Dolayısıyla bu manada çok büyük bir risk yok. İçeride de yerli yatırımcının daha ziyade mevcut uygulanan para politikası çerçevesinde işte kimisi mevduat üzerinden, kimisi para piyasası fonları üzerinden gene TL tercihi sürüyor. Burada tabii kontrollü bir kur politikasının hani güdülmeye devam ettiğini görmekteyiz. Yani ara hedef vesaire Merkez Bankası'ndaki o yukarı yönde revizyonlarda gözetilerek dolar kurunda aylık %1,5-2 bandında 1,5'a biraz daha yakın bir tempoda giden kur görüyoruz. Yani kabaca kur İşte 2 ayda 2-3 kuruş gidiyor gibi yılı bu tempoda devam ettirirse 50'ler civarında, 50'lerin biraz üzerinde kapatıyor gibi. Dolayısıyla siz TL'de kalarak bu nispeten kontrollü giden kura karşı dolar bazında da varlığınızı arttırabiliyorsunuz. TL bazında da enflasyonun üzerinde bir getiri elde edebiliyorsunuz gibi bir döngü var. Ama tabii bu döngü ilelebet devam ettirilebilecek bir döngü değil, ama kısa vadeli artık bugünden yarına savaş dahil her şeyin olabildiği bir dünyada, bir coğrafyada bulunuyoruz. Dolayısıyla bu ortamda yerli yatırımcının da çok fazla bir mevcut uygulanan %40 civarı TLRF para politikası faizi ile fazla dövize ilgisi yok. Yabancı yatırımcının da kredi üzerinden getirdiği
1: izin isteyeceğim sizden.
2: Bir sorun yaşamamıza neden oluyor.
1: Çok teşekkür ederim. Kaldığımız noktadan devam edeceğiz ama bir canlı var, bağlantı var. Hemen onu gerçekleştirelim. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak güvenlik anlaşması imzalayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anlaşma için Suudi Arabistan'a gitti. Ayrıntıları bize Ahmet Örsoğlu anlatacak. Ahmet, merhaba, seni dinliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sabah erken saatte 6.30 gibi Suudi Arabistan'a yola çıktı. Bu ziyaret günübirlik olacak bir çalışma ziyareti. Dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin yapılacağını açıklamıştı. Kamuoyuna sürpriz bir ziyaret olarak yansıdı ama ziyaretin hazırlıkları aylardır bakanlıklar arasında gerçekleştiriliyor, yapılıyor. Neden bu ziyaret gerçekleştiriliyor, ondan bahsedelim. Üç ülke arasında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir savunma anlaşması imzalanması planlaması söz konusu. Güvenlik kaynakları, Ankara kaynakları yaptığı açıklamada da buna değindi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağı ifade edildi. Şimdi bazı önemli detaylar var, bunlara değinmek gerekiyor. Bir hatırlatma, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında hali hazırda bir savunma anlaşması, daha doğru bir ifadeyle savunma ittifakı var. Bu anlaşma, bu ittifak 2025 yılında Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında 17 Eylül 2025'te imzalanmıştı. Önemli bir anlaşma. Bu anlaşma bazı önemli detaylar içeriyor. Özellikle iki ülkeye yapılacak herhangi bir saldırının, bu iki anlaşma yapılan ülkeler arasında yapılacak saldırının yine cevabı olarak Suudi Arabistan veya Pakistan cevap niteliğinde karşı bir saldırı yapabilir şeklinde bir madde söz konusu. Ama bugün yapılacak, Suudi Arabistan'da yapılacak anlaşma, Türkiye bu anlaşmaya mı dahil olacak yoksa yeni bir anlaşma mı yapılacak, bunun henüz net olmadığını hatırlatmakta fayda var. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde anlaşma yapıldıktan sonra bir açıklama yapılması beklentisi söz konusu. Bir kere daha hatırlatalım, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 2025 yılında imzalanan anlaşmaya mı dahil olacak, yoksa 3 ülke arasında yeni bir anlaşma mı yapılacak, bunun henüz net olmadığını ifade edelim. Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 2025 yılında imzalanan anlaşma, Suudi Arabistan'a veya Pakistan'a dışarıdan yapılacak saldırının ortak tehdit olarak değerlendirilmesini kapsıyor. Ortak caydırıcılık ifadesi dikkat çekici ve askeri işbirlikleri dikkat çekiyor ama bir yeni anlaşma sonrasında açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı bunu takip edeceğiz.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı. Son dakika gelişmesiyle ilgili bilgileri biz kaldığımız noktadan devam edelim ve tekrar Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı'ya dönelim. Serdar Bey, son dakika gelişmesi öncesinde size şunu sormuştum. Merkez Bankası'nın rezervleri ve yabancı yatırımcının bakışı açısından siz de bize anlatmıştınız konuyu. Yabancı yatırımcı ve bizim borsamız olarak düşünecek olursak, bizim BIST 100 endeksi en basitinden şöyle bir baktığımızda savaşın başladığı gün den bir önceki gün 27 Şubat kapanışı ile dün akşamki kapanışı kıyasladığımızda kafa kafaya gelmiş durumda, getiri bazında %0,0'larda. Dolayısıyla hafif artıda. Dolayısıyla yabancı yatırımcı geldiğimiz nokta itibariyle az önce Kevin Warsh'un, Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Kevin Warsh'un şöyle bir şeyini hatırlattım izleyicilerimize, değerlendirmesini hatırlattım. Hani biz yönlendirme yaptığımız zaman yatırımcı çok fazla rehavete kapılıyor ve risk almaya başlıyor. Rahatlıkla risk almaya başlıyor. Bunun olmasını istemiyorum diye. Siz de söylerken bizim döviz piyasasını, sanki aklıma öyle bir şey geldi. Bizde de rahatlıkla öngörülebilirlik var. Aslında bu bizim açımızdan pozitif bir şey, öngörülebilirliğin fazla olması. Bu çerçevede yabancı yatırımcının bakışını sormak istiyorum size. Bir yandan savaş var. Bir yandan MSCI'ın şeyleri var. Uyarıları var. Bir yandan bizim kur meselemiz var. Hani yabancı yatırımcı eski günlere nasıl döner ya da döner mi bilmiyorum. Öyle bir bakış açısı. Yabancının düşüncesi nedir?
2: Tabii öncelikle hani başta Amerika olmak üzere yüksek teknoloji üreten şirketlere, işte yapay zeka temasını bir noktada kendi iş bünyesinde buluşturan şirketlere çok yüksek bir teveccüh var. Yani gelişen piyasalara bizim gibi dışarıdan gelen sermaye ile, bu dış finansman olabilir, doğrudan yatırım olabilir, sermaye yatırım, portföy yatırımı olabilir. Bu ülkelere bir artan ilginin olması adına hani kendi ülkesinde sermayenin büyük bir getiri, büyük fırsat görememesi lazım. Şimdi bakıldığı zaman dolar da kuvvetli. Başta Nasdaq olmak üzere işte muhteşem yedili diyoruz. Onların yanına yaklaşan trilyon dolarlık değerlemelere ulaşan şirketler var. Şimdi buralarda yeterli fırsatlar varken işte ana para riskini de alması gereken gelişen piyasalara yönelim nispeten sınırlı kalıyor. Olduğu zaman da işte Güney Kore gibi, ondan sonra Çin gibi hani biraz daha o yüksek teknolojiye daha yakından dokunabileceği taraflara yabancı yatırımcı gidiyor. Bu birincisi. İkincisi de tabii ki biz ister istemez hem Ukrayna-Rusya savaşının hem İran-İsrail-Amerika arasında yaşanan Orta Doğu'daki krizin göbeğinde yer alıyoruz. Yani yabancı işte Türkiye dediği zaman 25-30 ülkeye aynı anda pozisyon alması gereken bir yatırımcı. Yani Türkiye'nin işte doğalgaz tarafında biz değil, mesela Avrupa'nın, siz de yayın başında dile getirdiniz, işte arz tarafındaki sıkıntılar kışı nasıl geçirecek diye konuşuyoruz. Türkiye'nin farklı ülkelerle yaptığı anlaşmalar dolayısıyla mesela bir arz sıkıntısı yok. Dolayısıyla hani bölgede bulunması, savaşa bu kadar yakın coğrafyada yer almasına rağmen hani biz işte kışı nasıl geçireceğiz vesaire diye düşünmüyoruz. Ama yabancı yatırımcı bakıldığı zaman biraz daha basitleştirerek, ha bu bölgenin yakınında mı, yakınında, tamam o zaman ben buraya çok orta uzun vadeli, yani beni bir yük altına sokacak hisse senedi yatırımı gibi, ne bileyim 10 yıllık tahvil yatırımı gibi yatırımlarda bulunmayayım. Ama burada da bir işte %40 faiz gibi başka yerde bulamayacağım bir bana fırsat sunuluyor. Dolayısıyla kur tarafında da nispeten bir denge var. Yani kur tarafından da ben dolar bazında geleceğim, burada dolarımı satacağım, TL'ye geçeceğim, TL ile yatırım yapacağım. Tekrar vade sonunda dolarımı geri aldığım zaman elime kaç dolar geçecek? Orada o stresi fazla yaşamıyor. O yüzden ben kısa vadeli, bir haftalı, iki haftalı swaplar üzerinden bu TL varlıklar yatırımımı devam ettireyim şeklinde yaklaşan bir yatırımcı var. Tabii onun da nispeten potansiyeli sınırlı. Yani bizim esas işte daha önceki yıllarda Borsa İstanbul'da 3'te 2 bazında yabancı yatırımcı payını vesaire gördüğümüz dönemlerde yabancı gelip hani buradaki hakim olan işte Türk şirketleri, Türk sahipliği tarafından işletilen şirketlere hani küçük ortak, kar ortağı olma noktasında işte %5'ler %14 nispetinde ortak olma isteği vardı. Şimdi bu dediğim gibi mevcut durumdan kaynaklı, işte MSCI'nin uyarılarından, Dow Jones'tan, S&P'den gelen uyarılardan bahsettik. Kim Kasım döneminde muhtemelen ilişkin bir değerlendirme, o değerlendirmenin de görülmesi biraz daha yabancı yatırımcının kafasındaki soru işaretlerini atlatılmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki esas olarak petrol fiyatlarını, yani Türkiye bir enerji ithalatçısı olarak, yani tamam arz tedarik noktasında yaşamıyoruz ama petrol fiyatı ne kadar yükseliyorsa o kadar bizim de enerji faturamız, dolayısıyla dış ticaretimiz cari de değişiyor. Bu kapsamda petrol fiyatlarının yılın başındaki 60-70 dolar bandına doğru ne kadar hızlı geri gelirse o kadar TL varlıklara olan yabancı yatırımcının bakış açısı düzelecektir diye düşünüyorum. Tabii dezenflasyon gibi, işte cari dengede belirli kriterlerin, rasyonların tutturulması gibi, işte turizm bizim cari denge açısından çok önemli bir gelir. O taraftan iyi rakamlar gelinmesi gibi de böyle alt detaylar da eklenebilir diye toparlayabilirim.
1: Serdar Bey, çok teşekkürler. Bileşenlerine ayırarak gayet güzel anlattınız. Hem artıları hem eksileri bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
2: Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, şimdi açılışta da ifade ettiğimiz üzere emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyetleri belirlendi. Birazdan vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş'la konuşacağız ama önce haberimizi izleyelim. Bir ayrıntılara bakalım, sonra da o ayrıntılar ne anlama geliyor soracağız. Buyurunuz.
4: Emlak vergisinde yeni maliyet bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Mesken binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar yapı türüne göre belirlendi. Buna göre lüks inşaatlarda 12.642 lirayla 27.712 lira, birinci sınıf inşaatlarda 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 3.758 lirayla 12.555 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 1269 lirayla 8.551 lira, basit inşaatlarda 604 lirayla 3.856 lira olarak düzenlendi. Yeni tebliğ yalnızca konutları kapsamıyor. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve yüzme havuzu gibi farklı yapı türleri için uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.
1: Şimdi vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş bizimle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydınlar Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Selam, sevgiler.
1: Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar bizden. Hocam şimdi haberimize girdik. Metrekare normal inşaat maliyetleri, daha doğrusu hemen hiç uzatmadan sorayım. Önümüzdeki sene 2027 hayatımızda ne değişecek? Bu rakam bize ne ifade etmeli?
5: Gelecek sene emlak vergisi ortalama %27 nispetinde artacağını öngörebiliriz. Direkt olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü 2026 maliyet bedelleri belli. Dün resmi gazetede yayınlanan işte emlak vergisi tebliğiyle beraber yaklaşık olarak ortalaması asgari ve azami sınırları da çizilmiş vaziyette. Dolayısıyla %27'ye tekabül ediyor artış ve 2027 yılında işte bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de 604 lirayla 27.700 lira civarında bir maliyete tekabül ediyor. Tabii bu %27'lik artış esasında inşaat maliyetlerinin artışı. Yani gelecek seneye evrilen bu süreçte yaklaşık olarak biz inşaat maliyetlerinin %27 artacağını bu tebliğden öngörüyoruz. Tabii bizim açımızda emlak vergisi boyutuyla bu işin rengi nedir denildiğinde burada arazi ve arsa payları ile inşaat maliyetleri belirliyor. Çünkü emlak vergisi, ödeyeceğimiz emlak vergisi tutarına esas teşkil eden vergi değeri dediğimiz emlak vergisi kanunu tarif eden unsur arazi ve arsa paylarıyla işte bahsettiğimiz inşaat maliyetlerinden oluşuyor. Buna ilişkin olarak da yani teknik tabii birçok boyutları var ama en azından finalde böyle bir artışın olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii burada şöyle bir risk var. Biliyorsunuz 2025'ten 26'ya geçerken Murat Bey, emlak vergisinde bazı değişiklikler yapıldı. %200'ü aşmamak kaydıyla şeklinde bir düzenleme getirildi. Yani 2025'te 100 lira olan emlak vergisi zaten 2026'da Mayıs ayında vatandaşlarımız ilk taksitini ödediler. Kasım'da da ikinci taksit ödemesi gelecek. Zaten 100 lira olan 300 lira olmuştu. Böyle bir artış yapılmıştı. Yeniden değerleme nispetinde her yıl artırılır hükmü getirildi. Daha öncesinde %50'si nispetinde artırılıyordu. Zaten oradan dolayı da piyasa değeriyle emlak vergisi ne konu olan vergi değeri arasındaki marj çok ciddi anlamda açılmıştı. Şimdi burada bir denge unsuru yakalanmaya çalışılıyordu. Bir adım atılmıştı. Şimdi burada da görüyorum ki muhtemelen biz 2027 yılında %27'nin altında %27'nin altında bir enflasyonla mücadele edeceğiz. Yani en azından konulacak hedef bu olacak. Ama artış nispeti evet. Emlak vergisinde bunun üzerinde olacak. Yani burada bir korelasyon problemi yaşayabiliriz.
1: Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, çok teşekkürler. Hani önümüzdeki yıl için hazırlığımızı şimdiden yapma adına bir ön veri olarak aktardınız, bizleri bilgilendirdiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum ve mutlu günler diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimize devam edelim. Hanelerin düzenli giderleri eskiden kira, elektrik, su gibi faturalardan ibaretti. Şimdi tahmin edersiniz ki dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına kadar birçok gider kalemi oluşmuş durumda. Abonelik ücretleri küçük gibi gözükse de bir araya geldiğinde yekün binlerce lirayı bulabiliyor.
4: Dijital platformlar, yapay zeka uygulamaları, oyun üyelikleri çoğu zaman unutuluyor ya da gözden kaçıyor. Küçük giderler gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanlara göre vatandaşlar artık dijital aidat ödüyor.
6: Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hiçbir şey bedava verilmiyor sanal dünyada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani her şeyin parasal bir karşılığı var. Abonelikler sekmesi mutlaka kontrol edilmeli. Eğer cep telefonu üzerinden herhangi bir abonelik satın alındıysa onlar mağaza uygulamasının altında mutlaka listeleniyor. Ve buradan düzenli olarak kontrolleri yapılıyor olabilir.
4: Mağduriyet yaratan bir diğer konu da deneme abonelikleri. 7 gün ya da 1 ay ücretsiz şekilde başlatılan abonelikler iptal edilmediğinde ücrete tabi oluyor.
6: Tamamen ücretsiz yazısının çok büyük yazıldığı, altına da 7 gün boyunca yazısının çok küçük yazıldığı uygulamalara maalesef farkında olmadan para ödeyebiliyorlar. Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor.
4: Uzmanlar telefon faturalarının ve kredi kartı ekstrelerinin her ay dikkatle incelenmesini öneriyor.
1: Araya gitmeden bir haberimiz daha var. Kamu bankaları iş dünyasını destekleyeceklerini duyurdu. Zorlu süreci birlikte atlatacağız mesajı verdi. Kredi piyasasında normalleşme içinse 2027 yılı işaret edildi.
4: Kamu bankaları iş dünyasına destek mesajı verdi.
7: Önemli başlıkta post komisyon.
4: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Genel Müdürleri Gaziantep'te iş dünyasıyla bir araya geldi. Banka genel müdürleri yaşanan zorlu sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi. Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı da olan Alparslan Çakar, iş dünyasının bilançosu banka bilançoları kadar önemli dedi.
8: Sizin kaybettiğiniz, bizim kazandığımız bir şey olamaz. Karşılıklı kazan kazanla olabilir. Biz birbirimizi büyüterek hareket edebiliriz. Evet, biz kamu bankadan zaten ana misyonumuz, fonksiyonumuz bu. Biz her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir tereddütünüz olmasın.
4: Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil bölgedeki risklere dikkat çekti.
9: Zor bir dönemden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Hem bankalar için, bankacılığın çok keyifli dönemlerini de yaşadık hepimiz. Şimdi daha sıkıntılı dinler bir dönemini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki bu dönem geçecek. Dört banka olarak bütün yapıcı yaklaşımımızla sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız.
4: Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredi piyasasında rahatlama için 2027 yılına işaret etti.
10: Hazine maliyemizde gelecek yıldan itibaren daha rahatlayan bir ortama kavuşmuş olacak. Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz. Bankalar olarak da, iş dünyası olarak da.
1: Şimdi bir ara verme zamanı, sonrasında borsada açılışla birlikte tekrar buradayız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, L sesinin ince ya da kalın söylenişinin kimi karışıklık ve zorluklara yol açtığını biliyoruz. Zaman zaman da değindik. Bugün sözcük başında değil de ikinci harf olarak yer aldığı durumlara bir göz atacağız. Hepsi P sesinin ardından L'nin geldiği yabancı sözcükler. İki ünsüz ard arda geliyor yani. Sırayla gidelim. İlk sözcüğümüz plak. Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden dinlemek amacıyla hazırlanan daire biçiminde plastik yaprak ve de çeşitli kalınlıklarda madeni levha. Sonra plaka. Kamyon, otomobil ve benzeri kara taşıtlarına takılan numara levhası. Bir de plaket var. Değişik biçimlerde hafif kabartmalı veya oymalı küçük madeni levha. Plan, bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Ve bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim. Ve de bir sinema filminde alıcının bir kere sürekli çalıştırılmasıyla elde edilen bölüm, çekim. Ve tabii düşünce, niyet, maksat, plan. Planör, hava akımlarından yararlanarak uçan motorsuz hava taşıtı. Plantasyon, sanayide kullanılan kahve, kakao, kauçuk gibi bitkilerin geniş ölçüde yetiştirildiği işletme. Planya, ağaç rendelemekte kullanılan uzun marangoz rendesi. Plasenin türlü anlamları var. At yarışlarındaki müşterek bahislerde kazanacak atın bilinmesi biçiminde oynanan oyun. Futbolda topu yumuşak bir vuruşla havadan istenilen yere gönderme. Voleybol, tenis, masa tenisi, basketbol ve benzeri oyunlarda da yumuşak bir vuruş biçimi. Plasman, ekonomik bir terim, yatırım demek. Plaster, yara üzerine yapıştırılan genellikle ilaçlı özel bant ki yanlış biçimde flaster denmekte. Platin, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Plaza, iş merkezi demek olan bu sözcük son günlerde pek moda. Platonik, gerçekte var olmayan, düşte kalan, hep öyle kalması istenilen aşk, sevgi. Tüm bu ve benzeri sözcükleri söylerken, P ve L ünsüzlerinin arasına fazladan bir ünlü yerleştirmiyoruz. L'lerin de ince olmasına özen gösteriyoruz. Tüm planlarınızın gerçekleşmesi dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerdi. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Tekrar merhaba. Haber Merkezi kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Önemli bir anlaşmadan söz ediliyor. Dolayısıyla hemen Ankara'ya gideceğiz. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında bir ortak güvenlik anlaşması var. Nedir ayrıntısı? Ahmet Örsoğlu aktaracak bizlere.
1: Osman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sabah erken saatte Suudi Arabistan'a doğru hareket etti. Çalışma ziyareti, günübirlik bir ziyaret. Aslında kamuoyuna sürpriz bir ziyaret olarak yansıdı ama ziyaretin çalışmaları aylardır devam ediyordu. Artık bugün o yapılan çalışmalara son nokta koyulacak diyebiliriz. Peki nedir? Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında yeni bir savunma ittifakı oluşturulması planlanıyordu uzun süredir. Bugün bunun anlaşması imzalanacak. Üç ülke imza atacak bu anlaşmaya. Önemli, zira bu anlaşmanın güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre bu anlaşmanın en önemli maddesi şu: İttifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış kabul edilecek. Yani bir ortak caydırıcılık hedefi söz konusu bu anlaşmanın alt metninde. Bu önemli. Zira Orta Doğu'daki son gelişmeler düşünüldüğünde, güvenlik problemleri, karşılıklı saldırılar düşünüldüğünde bölgede yeni bir ittifak oluşturulması konusu uzun süredir konuşuluyordu. İşte bu ilk adım olarak değerlendiriliyor kamuoyunda. Bir kere daha hatırlatalım. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında yeni bir savunma ittifakı yapılacak bugün üç ülke arasında. Neleri kapsıyor bir kere daha hatırlatalım. Karşılıklı savunma, ortak caydırıcılık, askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve hazırlık aşamalarını kapsaması bekleniyor. Bununla beraber güvenlik kaynaklarından bazı önemli açıklamalar var. Anlaşma, askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi yansıtıyor ve bölgesel sahiplenmeyi esas alıyor. Bununla beraber bu ittifak, üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırmayı amaçlıyor. Anlaşma tamamen savunma niteliği taşıyor ve bununla beraber bölgesel barışa katkı sunacağı ifadesi oldukça dikkat çekici. Bölgesel istikrarın korunması için önemli bir gelişme olduğu değerlendirmesini de yatsımamakta fayda var. Yine bu ittifak, bu konseptle düşünüldüğünde NATO'nun 5. maddesini andırdığını da söylemekte fayda var.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Ahmet Örsoğlu. Bu anlaşmanın ayrıntısını aktardı. Tabii daha bir net açıklama yapılacaktır ama üzerine konuşmakta fayda var. Hakikaten bölgeyi, özellikle içinden geçtiğimiz bu süre içerisinde farklı bir hale getirecek. Daha önce de konuşulan bir konu bu. Hatta bu savunma paktının içerisinde Mısır'ın da olacağı konuşuluyordu daha önce. Ne oldu, ne gitti, Ankara'ya nasıl bir faydası olacak bu işin? Bütün bunları konuşalım. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İlk bakışta ne görüyorsunuz? Bir genel değerlendirme alayım, ek sorularım olacak.
2: Aslında ihtiyaç hasıl oldu diyerek başlamak lazım. Yani eğer ki Orta Doğu'da her şey güllük gülistanlık olsaydı niye savunma ittifakı? Birilerini demek ki caydırıcı şekilde önlerine bir set örmek gerekiyormuş. O birilerinin Orta Doğu'da barış ve istikrarı bozduğu, fiilen bazı durumlar yarattığı ortadaymış. Bunlara karşı işte tam da bu konjonktür içerisinde biraz daha hızlı hareket ederek üç ülke, ki bunlar ta Arap Denizi'nden Akdeniz'e uzanan geniş bir jeopolitiği içerecek stratejik bir ittifak kuruyor. Bu askeri ittifak, ifade edildiği üzere, hani üç ülkenin tamamen savunmasını, bunlardan bir tanesine saldırı olur ise diğerlerinin doğrudan o savaşa veya o saldırının muhatabına karşı önleyici tedbirleri almaya yönelik. Tabii bu sadece saldırı olarak da bakmamak lazım.
0: Bunu biraz açalım mı? Çünkü bu içinden geçtiğimiz süreçte tabii, bu madde önemli. Bu NATO'daki gibi bir de

0: tekrarına yönelik olarak kasteden bir takım faaliyetler yaparsa, bu aynı zamanda bölgenin değil küresel açıdan da dengelerin değişmesine sebep oluyor. Şimdi İran Savaşı'nın perspektifi ayrı gidiyor. Son günlerde de gördük, mesela Suudi Arabistan'ın Irak'ta bulunan İran'a müzahir güçlere doğrudan taarruzu söz konusu oldu. Yani burada Suudi Arabistan'ın ben de varım, bu kayıtsız kalamam dediği bir durum söz konusu. Husilerle ilgili mevzu devam ediyor. Suudi Arabistan burada barış ve istikrar arayan taraf ve bir dengenin oturmasından yana. Şimdi bu işler doğrudan savaşa gireceğim demenin ötesinde hem Husilere hem İran yanlısı bir takım güçlere siz biraz geri çekilin, durum farklılaşıyor demek oluyor. Bu caydırıcılık ve stratejik mana taşıdığı cihetle böyle. Fakat daha bu organizasyonların kurulabilmesi için imzanın atılacağı noktadayız. Yani birlik tahsislerinin yapılması, örneğin şöyle oluyor. Gene NATO örneğinde ifade edildiği gibi söyleyelim. Şu birlikler mesela acil müdahale veya destek sağlayacak, eğitim verecek, tatbikat verecek. Şu muhabere hatları çalışacak, şu merkezden sekve idare edilecek, şu planlamalar yapılacak, o planlamaların politik tarafı şöyle değerlendirilecek, askeri taraf böyle olacak. Bütün bunların detayları daha sonra ortaya çıkacak konular. Ama burada ilk imzanın atılmasından sonra zaten ilk planda bütün bölgesel aktörlerin, evet burada üç ülkenin işbirliği var. Hani eski tabirle söyleyelim, İslam NATO'su gibi laflar söylenirdi. Üç tane şimdi ülke burada el ele vererek buradan bir kendini savunma, istikrar arayışı içerisinde olduğunu resmediyor. Bundan kim ne anlarsa anlasın.
1: Şimdi ilk akla gelene baktığımız zaman, bu üç ülkeye baktığımızda Pakistan'ın nükleer bir güç olarak ortaya çıkışı, diğer taraftan Türkiye'nin zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ikinci büyük ve terörle mücadele başta olmak üzere tecrübesi ortada. Suudi Arabistan'ın da enerji, doğalgaz ve işte bu petrol altyapısıyla birlikte maddi işi halledecek olması açısından hakikaten bölgede farklı bir denklemi ortaya kuracak durum. Ama bunun içerisinde bundan birkaç ay öncesinde yabancı analizlerde de yazılıyordu. Mısır'ın da diye. Mısır da dahil olur mu sonradan buna, ya da daha farklı ülkeler de girebilir mi bu işin içerisine? Ve az önceki o üç ülkeye ilişkin güç denklemine ne dersiniz?
0: Üç ülkeyi sizin özetlediğiniz şekilde devam edersek eğer, evet Pakistan'ın önemli bir askeri gücü var. Yakın zamanda Hindistan-Pakistan çatışmasında da gördük. Kuvvetlerini kullanma prensipleri Batı'nınkine çok yakın. Yani hem kullandığı taktikler, teknikler, silahlar hem de bunları kullanma biçimleri bakımından çok yakın Batı'ya. Yani bu ne demek? Türkiye ile ortak faaliyet yürütebilecek. Yani şu anda hadi iki tane filo yan yana gelsin, iki gemi yan yana gelsin, operasyon yapsın dediğinizde tamamen eğitimliler ve bunu yapabilirler. Birbirlerine ne bileyim işte parça veya yedek parça veya silah lazım oldu verebilirler. Zaten yakın iki burada kuvvetten bahsediyoruz. Ama nükleer kabiliyetine şimdi tabii bu basında çok yer alıyor. Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yaptı. Bunun nasıl pratiğe geçeceğini şu anda bilmiyoruz. Bu sivil alandaki enerjinin üretilmesiyle ilgili bir nükleer konu ve İbrahim anlaşmalarına endeksledi Trump bunu. Yani bunun nasıl cereyan edeceğini bilmiyoruz. Fakat adının geçtiği bir konu. Şimdi bölgede silahlanmanın devam ettiğini, çatışmaların devam ettiğini ve bu merkezden bakarsak Pakistan'ın da nükleer kapasitesinin olduğunu görürsek, evet yani Türkiye ve Suudi Arabistan'ın daha ileriki yıllarda belki tehdit arttıkça bunları gündeme getirebileceği bazı şartlar olabilir. Ama şu anda çok erken bunun için. Yani evet nükleer silahımız olacak gibi bakmasın kimse. Fakat bu dayanışma, bu ortaklık, bu caydırıcı güç, bu stratejik bağ nedeniyle eğer ki örneğin X ülke Suudi Arabistan'a nükleer silahını göstermek durumunda kalırsa Pakistan

0: da nükleer silahını gösterebilecektir. Artık anlaşma onu sağlayacaktır. Tabii anlaşmanın detaylarını ortaya koymak gerekiyor. Hangi şartlarla, mesela hangi kuvvetler, hangi birlikler, bunu işaret etmiştim. Bu çerçeve içerisinde oturması lazım. Bir de malumunuz uluslararası işte nükleer silahların yayılmasını önleme çabaları var, anlaşmaları var. Bir takım burada bariyerler var. Bunların dikkate alınması lazım. Yani böyle rastgele söylenecek sözler değil bunlar. Onu ifade etmek için öne koyuyorum. Ama Türkiye'nin savunma alanında çok güçlü bir yapısı var. Savunma sanayi ve eğitici rolü. Buradaki kendi konseptini, doktrinini ortaya koyan ve yıllardır NATO'nun da hep ikinci gücü olarak bilinen bu yapı Orta Doğu'da barış ve burada ne bileyim eğer ki silahlanma döneminde ileri adımlar atılacaksa Suudi Arabistan'ın arayışı içerisinde olduğu noktalarda Türkiye'nin potansiyeli tamamen bölgeye barış getirebilecek ve bu yeni nesil silahları da sağlayabilecek kapasitede.
1: Suudi Arabistan'la yakınlaşmanın nasıl buraya geldiğini de sorayım. Çünkü daha önce Suriye sahası başta olmak üzere pek çok alanda Türkiye karşıtı faaliyetler yaptığını Suudi Arabistan'da biliyoruz. Cemal Kaşıkçı olayı var mesela. Bu değişen süreçte Türkiye'ye yakınlaştıran ya da Ankara'nın Suudi Arabistan'a yakınlaşmasını sağlayan baş aktör nedir?
0: Şimdi Selman'ın daha ilk görevi aldığı zamanlarda Suudi Arabistan'ın kendi o iç yapısıyla alakalı olarak değerlendirebileceğimiz bir takım tutumları vardı. Hem onun o ilk döneminin kendi iktidar mücadelesini vermesi ki burada tabii sadece Cemal Kaşıkçı değil aynı zamanda mesela Aramco içerisindeki dengelerin oturtulması gibi ne bileyim Selman'a muhalif kesimlerin ortadan kaldırılması veya nötrleştirilmesi gibi konular vardı. Ama şu çıktı ortaya günümüz şartlarında Selman'ın liderliği giderek gelişti. Yani onun merkezinden bakarsak olaya Suudi Arabistan'ı yönetiyor. Yönetebildiği başlangıçtan bugüne geldiğimiz durumda ise kendini geliştirdiği gibi Suudi Arabistan'ı da geliştirdi. Ona iyi bir jeopolitik görev, ona iyi bir stratejik hedef koydu. Aynı zamanda petrol üreten ülkeler içerisinde de iyi bir rol üstlendi. Bu bakımdan bugünkü pozisyonuyla değerlendirmekte fayda var. Selman biraz daha güven veren ve sözünün arkasında Suudi Arabistan'ın bütün kurumlarını taşıyacak bir yapıya büründü. Şimdi burada ihtiyaç olan şey Selman'ın kişiliğiyle alakalı olarak değildi. Yaptıkları ve yapacaklarıyla ilgili baktığınızda Suudi Arabistan'ın potansiyeli, yatırımları, geleceğe bakış açısı bakımından olan kısımları değerlendirmek mümkün. Ama en önemlisi bölgede istikrar lazım. Bölgede problemler yıllardır vardı. Evet yani o kargaşa içerisinde çok sözünü ettik. Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bazı ne bileyim maddi destek dahil Suriye'yi bile karıştırmıştı. Bunları evet söyledik vaktiyle. Ama bugün dengeler öyle bir değişti ki işte o konjonktür deyip geçiyoruz ama işin esasında dengeler değişti. Ve burada herkes pozisyonunu netleştirmeye başladı. Ve baktığınızda Irak'a, Suriye'ye veya diğer bazı yerlere eğer istikrar gelmeye başladıysa bu Yemen'e niye gelmesin örneğin? İran'da niye işler durulmasın örneğin? Yani böyle baktığınızda devlet dışı organizasyonlar dahil, bu bölgede istikrarı bozan ülkeler dahil hepsine karşı bir tutum gerekiyor ki Suudi Arabistan burada herhangi bir ülke değil. Yani baktığınız zaman Birleşik Arap Emirlikleri çok yerde çok çeşitli şekillerde oynayabiliyor ama daha sağlam basan bir ülke konumunda. Mısır'a da birkaç bir şey söyleyebiliriz tabii. Yani Mısır gerçekten bu tarihi misyonu içerisinde bölgenin istikrarı açısından mutlaka belirli savunma organizasyonlarının içerisinde olması gerekiyor. Yani bu hem Kızıldeniz ekseninde hem de Kuzey Afrika ekseninde baktığınızda
1: sonradan katılabilir
0: Mısır'ın
1: mi?
0: Olma ihtimali var. Ama bu şimdi herkese açık mı değil mi? Bu anlaşma metninin içerisinde yazacak bir husus Osman Bey. Diyecek ki mesela diğer ülkelere de açıklık sağlayabiliriz diyecek. Bu anlaşmanın koşulları içerisinde olacak. Eğer koşulların içerisinde yoksa bile ikinci yıl, üçüncü yıl içerisinde bunun dahil edilmesi, yani bu sadece Mısır değil, başka ülkeler nezdinde. Bunların hani davetleri veya işte artık günümüzde politika biraz daha işlevselleşti, transaction diyoruz. Burada ne olabiliyor? Başka şekillerde de ülkeler birbirine monte olabiliyor. Yani doğrudan üye olmasa bile gözlemci oluyor vesaire. Baktığınızda bunlar mümkün.
1: Bu söz konusu ülkelerle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'le alakalı İbrahim anlaşmalarına zorlama gibi bir durumu da vardı. Hatta bunun işte Suriye vesaire gibi bazı ülkelerin de katılacağı söyleniyordu. Şimdi başka bir durum çıkıyor tabii ki bu paktla birlikte ortaya. İsrail açısından ve bu İbrahim anlaşmalarıyla değerlendirdiğinizde ne demek bu pakt?
0: Bu şimdi savunma anlaşması, bu gayet kendi dar alanı içerisindeki gücüyle bakmak lazım. Yani bunu o da var bu da var diye konuştuğumuz zaman soru işaretleri bu merkezde koyduğunuz ana hükmü biraz zayıflatmaya başlar ki buna şimdi biz girmeyelim. Neden? Bakın İbrahim anlaşmaları Trump'ın bir projesi. Evet gelişme gösteriyor mu? Doğru. Nükleer anlaşma yapıyor Suudi Arabistan'la, bunu şart koşuyor. İsrail'e şirin de gözükmek için o tarafa diyor ki evet ben nükleer enerjiyle ilgili anlaşma yapıyorum ancak İbrahim anlaşmasını da koyuyorum. Peki bütün bunlar gelecekte neyi inşa edecek diye bakmamız lazım. Yani Türkiye'nin dışında baktığımız konular bunlar ama işin esasında bölgeye barış ve istikrar geleceğine dair herkesten çok İsrail söz veriyor mu? O cepheden bakmak lazım. Çünkü birinci şart, zaten Selman da bunu söylemişti, bu Filistin konusunu çözelim. Ondan sonra İbrahim anlaşmalarına bakarız. Şimdi bu ne noktaya gelecek? Yani masanın üstüne getireceğiniz şeyi, mesela İbrahim anlaşmaları meselesini masaya getirdiğinizde, bu paktın, yani Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın masaya geldiği zaman ağırlığı artıyor. Ağırlığı arttığı zaman o masaya gelen konunun çözümüyle ilgili bakış açısı dün farklıydı, bugün farklı olacak. Yani bu ağırlığı taşımakla ilgili olarak da İsrail'e düşen buradaki geri adım atma, yani bu istikrarı bozan bir takım çabalarını engelleme görüşünün İsrail'de hasıl olması, Amerika'nın bunu ona daha yüksek sesle söyleyebiliyor olması, İşte bu üçlü paktın getirmiş olduğu bir avantaj olarak karşımıza. Yani o zaman çekirdek bizim merkeze koyduğumuz bu. Şimdi konuyu esas almamız lazım. Diğerleri bunun çerçevesi içerisinde tekrar ileride değerlendirilebilecek hususlar ki hep bunlar avantaj sağlayacak hususlar. İşte caydırıcılık, bölgesel güvenlik, istikrar vesaire bunları söylüyorsak bunu bozan bütün aktörler, devletler ve devlet dışı organizasyonlar olarak işaret etmiştik. Dolayısıyla şimdi bu bir ilerleme noktasıdır. Önemlidir, tarihidir. Hiç de böyle yabana atılacak bir konu değildir. Hani böyle hamasetle söylenecek laflar var ama bir de gerçekten söylenecek. Bu gerçekçi, bölge için ileriye dönük bir takım tasarımları daha doğru yapabileceğimiz bir avantaj sunacaktır.
1: Şunu sormak isterim. Şimdi biz aslında sizinle de farklı konuklarımızla da bu konuyla ilgilenen Rusya-Ukrayna savaşından beri aslında farklı bir dünyadan, artık çok kutuplu dünyadan, farklı bir soğuk savaş sisteminden bahsediyoruz, konuşuyoruz. Bunun üzerine işte Gazze'de olanlar eklendi. Son olarak Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırıları eklendi. Sözünüzü artık dünyada farklı ittifakların, farklı askeri işbirliklerinin, stratejik anlaşmaların ortaya çıkacağı söylene geliyordu. Bu onlardan biri midir? Farklı bölgelerde ya da bölgemizde başka ülkelerin de buna benzer anlaşmalarını görecek miyiz bundan sonra?
0: Dünyada şu anda yani tek bir askeri pakt var diyelim, o NATO. Yani gezegenin tek örgütü o. Diğerleri mini literal veya işte küçük anlaşma yapmış gruplar olarak bakalım onlara. Bunlar Hint-Pasifik bölgesinde ne bileyim çok değişik yerlerde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu da küçük bir grup olarak ortaya çıkıyor. Nasıl ne bileyim Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Japonya bir araya gelip bir grup oluşturabiliyorsa Orta Doğu'da da şimdi somut bir grup oluştu. Bu somut grupla savunma istikrar arayışı içerisine girildi. Şimdi büyük savaşlardan söz etmiyoruz burada. Yani büyük savaşlar ki mesela dememin üstüne bir daha bir basarak söylüyorum istemediğimizden ve olma ihtimalinde uzak gördüğümüzden. Böyle büyük güçlerin birbirleriyle savaşı, dünyayı birbirine sokacak o hani 3. Dünya Savaşı gibi konular için şu anda böyle kutuplaşma, çok kutuplaşma vesaire değil. Burada ortada olan çok merkezli bir yapı var. Herkes kendi merkezi içerisinde belirli arayışlarını veya kendini garantiye alacak durumları yaratıyor. Burada bunları çok daha böyle ne bileyim iki kutuba veya başka şekle evirmek için şu anda bunları konuşmak çok erken. Böyle bir durum da yok. Ama bunu özellikle işte Rusya ve Çin eksenli yazılara, çizilere bakarsanız hatta Amerika'daki demokratların da bir kısmı böyle bu konulara tevessül ediyor. Dünyada artık hani bu iş çığırından çıktı. Herkes başın çaresine baksın gibi böyle yandık gidiyoruz havası estiriliyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak deniyor. Öyle bir şeylere girmedik. Bizim şimdi bölgesel istikrar için böyle bir yapıya ihtiyacımız var mıydı? Biz 20 senedir bunu konuşuyor muyduk? İşte bu somutlaşıyor. Belki Suudi Arabistan'ın adını söylemiyorduk bundan önce. Mısır'ı söylüyorduk. Ama şu anda Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye oldu. Belki daha sonra Orta Doğu'daki bu anlaşma perspektifine belki diyorum Azerbaycan dahil olacak ki Hazar-Kafkas bölgesi olacak o da. Yani bilmiyoruz bunları. Dolayısıyla şu anda çekirdek yapı burada Orta Doğu'daki istikrarsızlıkları ve çok önemli bir bölge jeopolitik olarak hem enerji hem küresel ticaret yolları burada. İşte bu çok point diyoruz hani dar boğazların olduğu nokta. Tarihin en başından beri yani milattan önce 4500'den itibaren bu bölge çok önemli. Dolayısıyla burada böyle kendi iradesiyle, kendi inisiyatifiyle bir kuruluşun ortaya çıkıyor olması evvela desteklenmesi gereken bir hadise. Herkes buna destek vermesi lazım ve genişlerse genişleyecektir. O ne demek? Barış ve istikrar genişliyor demek zaten. Yani kendi kendini motive etmiş olacaktır. Şimdi burada bu imzaların atılması onun için tarihsel bir misyondur. Ben açıkçası yani böyle bu hibrit yapılarla olan bütün konuları ikinci plana koyuyorum şu anda. Esas yapılar üzerinden tarif etmemiz gerekiyor konuyu. Ve bu çerçeve içerisinde de bu bölgede istikrar için önemli bir adımdır.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Gürsel Tokmakoğlu bizlerle birlikteydi. Bu anlaşmanın detayları ortaya çıktıkça tabii ki daha fazla üzerine konuşulacak şey de olacak ama uzunca bir süredir konuşulan bir mevzuydu. Artık anlaşma imzalandı. Dolayısıyla ayrıntısına da bakacağız. Muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın da bir açıklaması olacaktır daha sonra. İçeriye dönelim. İçeride Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda şu ana kadar 15 kişinin gözaltına aldığı söyleniyor, alındığı söyleniyor. Ayrıntısı için bölge temsilcimiz Merih Ak'a dönüyoruz hemen. Merih Ak.
2: Biz önceki operasyonda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu operasyon. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları var ve bu iddialar kapsamında gözaltına alınanların verdiği ifade, etkin pişmanlık ifadeleri, tanık beyanları, HTS kayıtları ve MASAK raporları ile birlikte yeni delillere ulaşıldı. Yeni suçların işlenmesine dair makul şüphe oluştuğu için de bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon başlatıldı. İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirildi operasyon. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan, iş insanları, otel sahipleri, firma temsilcileri, avukatlar ve teknik personelin de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı var. Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre 15 kişi gözaltına alındı. 7 kişiyle ilgili yakalama çalışmasının sürdüğünü belirtelim. Gözaltına alınanlar arasında CHP eski genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı avukat Umut Yaşar'ın da bulunduğu belirtelim. Şu an polis gözaltına alınan kişilerin ki Yaşar gözaltına alınan az önce söylediğim gibi Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının bürosunda da arama yapıyor. Çeşitli noktalarda arama yapılıyor. İlerleyen saatlerde 7 kişinin de yakalanması bekleniyor. Ardından bu şüpheliler İstanbul'a götürülecek ve İstanbul'da mali suçlardan sorumlu Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili tarafından sorgulanacaklar. Bu üçüncü dalga operasyon, az önce söyledim, Ömer Günel Kuşadası Belediye Başkanı da tutuklular arasında ve belediyede rüşvet ve irtikap yapıldığı iddiaları var ve bu iddialar kapsamında da bu operasyonun yapıldığını belirtebiliriz. Osman.
1: Meriha Ak aktardı olan biteni. Şimdi birkaç gündür verdiğimiz bir haber var. Bu operasyonun ayrıntısına daha sonra yine döneriz. Yeni bir bilgi geldiği takdirde ama İstanbul'da silahla öldürülen 25 yaşındaki Müge Şahin'i konuşuyoruz. Katil zanlısı halen aranıyor. Ama onun aslında başka bir kadını öldürmeye çalıştığı, 14 yıl ceza aldığı, 5 yılda denetimli serbestlikle çıktığı ortaya çıkmış, anlaşılmıştı. Şimdi her gün farklı bir detay daha çıkıyor bu olaya ilişkin. Müge'nin katili olacak olan Nazır Ilgın'ı 10 gün önce şikayet ettiği ama tehdit suçundan gözaltına alınan zanlının adli kontrolle serbest kaldığı da anlaşıldı. Yani o gün tutuklansa Müge bugün aramızdaydı.
3: Cinayetten sadece 10 gün önce eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alındı. Savcı tutuklanmasını istedi. Çünkü sicili kabarıktı. Başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl ceza almış, 5 senede denetimli serbestlikle cezaevinden çıkmıştı. Ancak 28 Temmuz'da adli kontrolle serbest bırakıldı. Nazır Ilgın, kendisini şikayet eden Müge Şahin'i 5 Ağustos'ta öldürdü.
4: Sevgilisini bıçaklamış, denetimden çıkıyor, şikayet üzerine bir gece karakolda tutuluyor ve bırakılıyor. Ertesi günü bana mesaj çekiyor, ben çıktım diyor.
3: Müge Şahin cinayeti aslında infaz kanunundaki açıkları da gösterdi. Katil zanlısının tehdit soruşturmasının devam ettiği, iddianame yazılamadığı ve dava açılmadığı için yeniden tutuklanmadığı öğrenildi. Normalde başka bir suç işlediği için denetimli serbestliğin bozulması gerekiyordu. Ancak ihbar edilmediği için devreye giremedi. Şikayetçinin zanlının adli sicilini nasıl bilebileceği de ayrı bir tartışma konusu. Serbest kalan zanlı Müge Şahin'i uzaklaştırma kararına rağmen takipten vazgeçmedi.
4: Sürekli kapının önündeydi. Sürekli ben balkonda oturuyorum, buradan geçiyor. O köşede bekliyor, bu köşede bekliyor. Beni görüyor, kaçıyor. Kabus gibi. Benim kızımın dükkanına gittim. Ben konuştum. Yüzüne karşı her şeyi söyledim. Ama her şeyi söyledim. Psikopat.
3: Sonunda da aradığı fırsatı buldu. Kız kardeşiyle birlikte nöbetçi eczane arayan 25 yaşındaki kadını İstanbul Şişli'de öldürdü.
5: İlaç alacaktım sadece. Arkadan bana Müge bağırdı, Seda hadi dedi. Arkamı dönmeye kalmadan silah sesi duydum. Pat diye gitti orada. Gördüm, şahsı tuttum ben. Gözüm içine baktı, sonra kaçtı.
3: Müge Şahin'in öldürüldüğü yere fotoğrafı konuldu, çiçekler bırakıldı. Katil zanlısı Nazır Ilgın aranıyor.
1: Çocukların tablet kullanımına bakalım şimdi. Telefonda, bilgisayarda geçirdikleri vakit arttı ama daha da arttı bu ara okulların tatil olması sebebiyle.
6: Ne kadar oynuyorsun telefonla, tablet?
7: 1,5-2 saat.
6: Tabletle telefonla vakit geçiriyor musun?
7: Çok. Yani geçiriyorum ama fazla değil.
6: Okula göre daha mı fazla?
7: Yani.
8: Okul varken sınır vardı ancak tatille beraber sınırlar kalktı. Tablet telefon süresi 6-7 saatlere, hatta bazı evlerde 10 saate kadar ulaştı.
9: Çocuklar tatilde, anne babalar çalışıyor. İşte denklem böyle olduğunda tablet, telefon, ekran o kadar süre olarak uzuyor ki ancak uzmanlar uyarıyor. Süre uzadıkça çocukların gerçek hayata adaptasyonu da bozuluyor.
10: Uzun süreli kullanımlarda hem fiziksel hem de psikolojik yan etkilerini görebiliyoruz.
8: Tablet ve telefonla oynanan oyunların renkli, izlenen videoların ise kısa ve ilgi çekici olması çocuklarda sürekli uyarılma ve ödül bağımlılığına yol açıyor.
10: Hem dikkat süresini azaltıyor, uyku kalitesini bozduğu için çocuklarda dikkat eksikliğine ve o oyunların bazıları özgüven eksikliğine, arkadaş ilişkilerinde zayıflamaya neden oluyor. Öğrenme güçlüğü de neden olabiliyor bunlar.
8: Dışarı çıkmayı reddetmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istememek bağımlılığın en büyük işareti olabilir. Bu durumda aileler dikkat etmeli.
10: Kitap okumak, onlarla birlikte kitaplar almak, resim çizmek mesela ya da kutu oyunlarına yönetmek, yapmoz yapması, ona küçük sorumluluklar vermek gerekir. İster ev işlerinde, isterse beraber yemek yapmak ya da başka ev işlerini yapmak. En azından yemek yerken mesela telefonu bir kenara bırakmak, onlarla konuşurken ekrana bakmamak, uykudan önce ekranları kapatmak da onlara iyi bir örnek olacaktır.
1: Şimdi bir parantezle ilk dilimi noktalayacağız. Biliyorsunuz bu Gülistan Doku ile birlikte çok sayıda eskiden kalan dosya açıldı ya da faili meçhul dosya açıldı. Ama onlardan bir önemlisi var. Artık acaba açılacak mı, ne olacak diye soruluyor. Dün Adalet Bakanı Akın Gürley'in gazeteci yazar Uğur Mumcu ve eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüşmesi gözleri tabii ki yeniden bu dosyalara çevrildi. Şimdi her iki olayda yıllar süren davalar, yargılanan sanıklar, üzerine atılan manşetler, yapılan belgeseller, ortada kim var yok. İfadeyle bir tuğla çekilse duvar yıkılır diye konuşuluyordu özellikle Mumcu'nun hikayesi. Şimdi herkes şunu soruyor. Acaba o sır perdesi bu kez aralanacak mı? Açtık parantezi.
3: ...25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de arabasının yanında ölü bulundu. O tarihte Emniyet ve Özel Harekat Daire Başkanı olan Behçet Oktay'ın sır ölümü 17 yıl sonra yeniden gündemde. Olayın intihar olduğuna inanmayan, FETÖ izinden şüphelenen ailesi hukuk mücadelesini hiç bırakmadı.
11: Bu mütevazi ama...
3: Behçet Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası kazanmış başarılı bir polisti. Son günlerinde isminin Ergenekon soruşturmasına karıştırılmak istendiğine ilişkin yakın çevresine açıklamalar yaptığı konuşulmuştu. Olayla ilgili ilk soruşturma 22 Nisan 2009'da, yani ölümünden sadece 2 ay sonra tamamlandı. Savcı intihar dedi, takipsizlik kararı verdi. Ailesi itiraz edince takipsizlik kararı kaldırıldı. O gece Behçet Oktay'ın yanında olan Halil Kezici hakkında cinayet suçundan iddianame düzenlendi. Ancak sanık beraat etti. Dosya yine kapandı. Behçet Oktay solaktı ama silah sağ elindeydi. Kaburga kemiğinde kırıklar vardı. Olay yerine savcıdan önce ulaşan bazı kişiler cep telefonunu ve özel eşyasını karıştırmıştı. FETÖ'nün çok üzerine geldiğini söylüyordu. Tüm bunları birleştiren ailesi hukuk mücadelesinden vazgeçmedi. 2014 yılında emniyetteki FETÖ yapılanmasının yaptığı yasa dışı dinlemelere ait dosya şüpheleri daha da arttırdı. Behçet Oktay'ın Hizbullah terör örgütü üyesi Abdurrahman Doğru ismiyle dinlendiği ortaya çıktı. Onunla birlikte birçok isim de dinlenmişti. Davada FETÖ bağlantılı polisler ceza aldı. Behçet Oktay'ın ailesi bu gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle yeniden yargılama için başvurdu. Ölümün cinayet olmadığına, olay sonrası FETÖ müdahalesiyle delil toplama ve soruşturma süreçlerinin etkin yürütülmediğine inanan aile, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yeni bir suç duyurusunda bulundu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yıllar süren davalarda yargılananlar, hüküm giyenler oldu. Hizbullah, İptaciye gibi örgütler suikastı üstlendi. Ama suikastın arka planı tamamen aydınlatılamadı. İlk yargılama Mumcu'nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastıyla Profesör Doktor Ahmet Taner Kışladı, Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Doçent Doktor Bahriye Üçok suikastlarını da kapsayan Umut davası görüldü. İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada 3 sanık yasa dışı Tevhid, Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan 5 sanıksa aynı örgüte üyelikten hapis cezası aldı. Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap silahlı suç örgütü kurma ve yönetme eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar Abdülhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise silahlı suç örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Demir'in yargılanmasına devam ediliyor. Uğur Mumcu her yıl 24 Ocak'ta evinin önünde karanfiller ve mumlarla anılıyor. Her törende suikastın arka planının aydınlatılmasının, failler ve azmettiricilerin tamamen ortaya çıkarılmasının önemi vurgulanıyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
14: Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar güneş çarpmasına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli. Marmara ve Ege'de de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Tedbirli olunmalı.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Reklam.
15: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
16: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
18: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
12: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern Türk edebiyatının en özgün öykücülerinden Tomris Uyar'ın iki öykü kitabı, Ödeşmeler ve Şahmeran Hikayesi ile 8. Günah, Can Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar 1941 İstanbul doğumlu. Şimdiki adı Robert Koleji olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları, Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. Yürekte Bukağı isimli öykü kitabı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri Gün Dökümü başlığı altında yayımlandı. Tomris Uyar'ı 2003 yılında kaybettik. Eserlerinden bazılarını da hatırlayalım. İpek ve Bakır, Diz Boyu Papatyalar, Sesler Yüzler Sokaklar, Gece Gezen Kızlar, Otuzların Kadını, Aramızdaki Şey. Tomris Uyar'ın ilk baskısı 1973'te yapılan ikinci öykü kitabı Ödeşmeler, daha sonra Şahmeran hikayesiyle birleştirilerek yayımlandı. Klasik hikaye ile modern öykü arasında özgün bir yere konumlanan Ödeşmeler ve Şahmeran hikayesinde Uyar, bilhassa Şahmeran hikayesi isimli öyküsünde, geçmişi çok eskilere dayanan bir efsaneyi, modern insanın yalnızlığı, ihaneti, bilgi arayışı ve yabancılaşması üzerine kurulu alegorik bir anlatıya dönüştürüyor. 8. Günah'taki öyküler ise birbirleriyle girift bir ilişki geliştiren karakterleri, onların birbirine dolanan hikayelerini, yasak olana karşı içlerinde duydukları merak ve arzuyu anlatıyor. Amerikalı yazar Eray Kilmer'ın geçen yıl yayımlanan Tarçın Kasabası Gizemi isimli romanının devamı Nergis Oteli'nde Cinayet Yüzü kitaptan çıktı. Romanı dilimize Miray Gültekin çevirmiş. İlk roman Tarçın Kasabası'nda geçiyordu. Kasabada düzenlenen sonbahar festivali sırasında bir cinayet işlenmiş ve romanın kahramanı Nia cinayeti çözmeye çalışmıştı. Yeni roman Nergis Oteli'nde Cinayet de yine Tarçın Kasabası'ndayız. Romanın isminden anlaşılacağı üzere bir kez daha gizemli bir cinayete tanık oluyoruz. Kasaba halkı aylar öncesinden hazırlandığı Nergis şenliği için heyecanla bir araya gelirken tezgahlar kurulur, müzikler yükselir ve etrafı tatlı bir telaş sarar. Morgan Taylor, Nergis Oteli'nde ailesine yardım etmeye çalışsa da aklı bir süredir kalbini meşgul eden Will'dedir. Şenlik yüz yüze gelmeleri için bir fırsat olacaktır. Ancak otelde bir ceset bulunmuştur. Herkesin ortak kanaati bunun bir cinayet olduğu yönündedir. Otelin kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Morgan ve Will gizemin peşine birlikte düşerler. Latin Amerika edebiyatının önde gelen isimlerinden Carlos Fuentes'in Friedrich Balkonda isimli romanı Everest Yayınları'ndan çıktı. Romanı Türkçe'ye Süleyman Doğru çevirmiş. Carlos Fuentes 1928'de Meksika'da doğdu. Romanlarının yanı sıra çok sayıda deneme ve senaryoda yazdı. Bir dönem Meksika'nın Fransa Büyükelçiliğini yapan Fuentes 1987 yılında İspanyol dilinde yazan yazarlara verilen en büyük ödül olan Cervantes ödülünü kazandı. Carlos Fuentes 2012 yılında hayata veda etti. Fuentes'in Türkçe'de çok sayıda eseri yayımlandı. Bunlardan bazılarını hatırlayalım. Laura Diaz'lı Yıllar, Cam Sınır, Yanık Sular, Artemio Cruz'un Ölümü, Kendim ve Ötekiler, Koca Gringo, Terra Nostra, Doğmamış Kristof. Gelelim Friedrich Balkonda'ya. Friedrich Balkonda, Fuentes'in ölmeden önce kaleme aldığı son roman. Romana adını veren Friedrich, o bildiğimiz sıra dışı filozof Friedrich Nietzsche. Evet, kahramanımız Dante Loredano, bunaltıcı bir yaz gecesi konakladığı otel odasının yan balkonunda Friedrich Nietzsche ile karşılaşır. Fuentes romanı Nietzsche ve Loredano arasında geçen diyaloglar üzerine inşa etmiş. İktidar arzusu, aşk, adalet ve suç gibi kavramların çeşitli karakterler aracılığıyla incelendiği bu diyaloglar, aynı zamanda devrim kavramını incelikli bir soruşturmaya tabi tutuyor. İstisnaları saymazsak, iktidar kördür. Muktedir sadece kayıtsız şartsız kendisine bağlı olanlara inanır ve kayıtsız şartsız bağlı olanlar da şefin tam olarak neyi duymak istediğini çok iyi bilirler. Böyle buyuruyor Nietzsche. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Beşiktaş deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçına karşılaştığı Hradec Krilove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
5: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradec Krilove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassum Ottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
6: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
5: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
7: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
5: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Krilove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
4: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.
5: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
8: Evet, teşekkür ediyoruz.
5: Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara 3'lü çektirdi.
7: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizin önünüzde. Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
5: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
9: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
5: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
4: Real Madrid tarihinin en pahalı transferini yaptı. İspanyol devi 19 yaşındaki Yan Dimonde'ye bonuslarla birlikte 140 milyon euro ödeyecek. Leipzig'le uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan Eflatun Beyazlılar tarihinin en yüksek bonservis bedelini gözden çıkardı. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi daha önce Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Konate ve Carlos Espi ile sözleşme imzalamıştı. 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Uruguay, Marcelo Bielsa'dan boşalan teknik direktörlüğe Diego Forlan'ı getirdi. 47 yaşındaki teknik direktör daha önce ülkesi kulüplerinden Penarol ve Atenas'ı çalıştırdı. Futbolculuk kariyerinde milli formayı 112 maçta giyen Forlan, 32 kez gol sevinci yaşadı. 2026 Dünya Kupası'nda Marcelo Bielsa yönetiminde boy gösteren Uruguay, galibiyet alamadığı turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. UEFA'nın FIFA'ya karşı muhalif tutumu sürüyor. Avrupa Futbolu'nun çatı kuruluşu, özelleştirme kararından geri adım atılmasına karşın FIFA organizasyonlarını boykot kararından vazgeçilmediğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada özelleştirme teklifinin geri çekilmesinin yeterli olmadığı, buna benzer girişimlerin bir daha olmayacağına dair güvenceler verilmesi gerektiği söylendi. FIFA Başkanı Infantino'ya olan güvenin kaybedildiği belirtilen açıklamada, Infantino tarafından istihdam edilen bazı kişilerin kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair yapılan duyuru hiçbir şeyi değiştirmemektedir ifadeleri kullanıldı.

0: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Bedenimizdeki ağrıyı her zaman doğru mu hissederiz? Ağrının kaynağı psikolojik olabilir mi? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömlek NTV Radyo'da anlattı.
2: Bazen hissettiğimiz ağrıyı başka bir zaman hissetmeyiz. Mesela üzüntülü olduğumuz zaman daha fazla ağrı hissederiz.
3: Hı hı.
2: Mutlu olduğumuz zaman daha az ağrı hissederiz. Veya mesela olmayan ağrıları da hissederiz. Fantom ağrısı diye bir ağrı çeşidimiz var. İlginç olduğu için anlatıyorum bunu. Mesela artık daha çok savaş dönemlerinde çok rastlanan bir hadise bu. İşte bacak kesiliyor bir şekilde veya kol yok. Ama kolu ve bacağı ağrımaya devam ediyor insanların. Olmadığı halde olmayan organlar ağrıyor yani.
3: Hı hı.
2: Çünkü beynimizde bir harita var. O harita neyi algılarsa biz onu hissediyoruz. Yani ağrıyı aslında zihnimiz hissediyor.
3: Hı hı.
2: Bedenimiz değil yani. En yaygın ağrı çeşitlerinden bir tanesi bel ağrısı. Gerçekten çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Toplumda özellikle belli bir yaşın üstünde neredeyse %70 oranında gözükür bel ağrısı. Bel ağrısının uygun bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Eskiden daha çok cerrahi yöntemler tercih ediliyordu. Hatta bir dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde narkotik, morfin benzeri ilaçlarla bu tür ağrılar kontrol edilmeye başlandı. Ama günümüzde gene Amerika Birleşik Devletleri'nde morfin ve benzeri ilaçlara, fentanil daha çok popüler ismiyle, bağımlılık nedeniyle senede neredeyse 100 bin insan ölüyor. Dolayısıyla bu yöntemden vazgeçildi artık. Onun yerine kronik ağrılarla baş etmek için girişimsel ağrı tedavisi diye bizim tarif ettiğimiz, yani siz doktorların ameliyat ve mesela doğum ağrılarını kontrol etmek için kullandığı yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerle uzun süreli ağrı kontrolü sağlamak mümkün. Hastaları uzun süreli remisyona sokmak, iyileştirmek mümkün. Dolayısıyla da ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak mümkün. Çünkü ağrı kesicilerin tamamının güvenli olduğunu düşünmüyoruz. İçlerinde görece daha güvenli olan ilaçlar var ama doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde kullanıldığı zaman bizim işimize yarıyor. Değilse günümüzde modern tıbbın en önemli kurallarından bir tanesi ağrının öncelikle girişimsel ağrı tedavisiyle yönetilmeye çalışılması. Ancak bütün bunlara rağmen sonuç itibariyle ağrıların %70'i 80'i medikal tedaviyle, ağzına ilaçlarla tedavi edilebilir aslında.
3: Hı hı.
2: Bizim girişimsel ağrı tedavisine ihtiyacı olan hastaların oranı bu ağrılı hastaların %20'sinden fazla değildir aslında. Tabii bu oranlar bir fikir vermek için. Her toplumda, her bölgede bu oranlar tabii ki değişebilir. İleri yaş grubunun ağrılarının bir kısmı yaşlanmaya bağlı ağrılar.
3: Hı hı.
2: Yaşlanma bir ağrı nedeni ne yazık ki. Bundan korunmak için de yapabileceğimiz en güzel şey ileri yaşlarda kas gücümüzü artırmak. En etkili tedavi yöntemi, en etkili önleyici yöntem kas gücünün bir şekilde korunması ya da artırılması.
3: Hı hı.
2: Özellikle 60 yaş üstünde kronik bel ağrısının en önemli nedenlerinden bir tanesi kas kitlesinin her sene neredeyse %1, %2 oranında kaybolması.
3: Hı hı.
2: Dolayısıyla egzersiz ve düzenli ölçülü spor tabii ki yapmak en önemli ağrı tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
4: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Sevgili dinleyiciler, ahır ya da ahir de kullanımı sorunlu sözcüklerden. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey baştaki A sesinin uzun okunması gerektiği. Kısa okuduğumuzda bambaşka bir şey söylemiş oluruz. Ahır. Oysa üzerinde durduğumuz ahır ya da ahir. Anlamı son demek. Sonunda, akıbet, nihayet. Ahir aynı zamanda bir evveli olmadığı gibi bir sonu da olmayan, her şeyden sonra kalacak olan anlamında Allah'ın en güzel isimlerinden. Ahir kökünden ahiren var. O da sonradan anlamında. Ahir zaman, son zaman, dünyanın sonunun yaklaştığı, kıyametin kopmasının yakın olduğu kabul edilen zaman bölümü demek. Son peygamber Hazreti Muhammed'e ahir zaman peygamberi denir. Ahir zaman mecazi olarak kullanıldığında biraz farklılaşıyor. Ahlakın bozulup kötüleştiği, fitne ve fesadın kıyamet günlerinin yaklaştığını gösterecek kadar yaygınlaştığı zaman anlamına geliyor. Ama ahiret sualleri soruyorsun dediğimizde usandıracak kadar uzun uzun ve zor soruları kastederiz. Öbür dünyada meleklerin dünyada yaptıkları hakkında insana soracakları sorulardır aslı. Ahirette iki elim yakanda olacak. Yani senden Allah'ın huzurunda şikayetçi ve davacı olacağım. Sana hakkımı helal etmeyeceğim deriz. Bu ahiret söyleyişi de yaygın duruma gelmiş. Sözcüğün aslı da ahiret. Yani ölümden sonra gidilecek olan alem, öbür dünya, beka alemi. Böyle ahiret yerine hayli yaygın biçimde ahiret deyiverdiğimiz başka deyimler de var. Ahiret kardeşi, ahiretlik gibi. Böylece A sesini uzatma zahmetinden de kurtulmuş oluyoruz. Bir de cemaziyül ahir var ki o da Arabi ayların cemaziyül evvelle Recep arasında kalan altıncısı demektir. Yunus Emre'nin ahireti andığı bir dörtlükle bitirelim bu programımızı da. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Ahiret suallerini başarıyla yanıtlamanız dileğiyle iyi günler.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
3: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara.
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerdi. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bu saate bir bağlantıyla başlayalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak güvenlik anlaşması imzalayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anlaşma için Suudi Arabistan'a gitti. Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda. Ahmet.
1: Zehra, önemli bir anlaşma. Aylardır bunun hazırlıkları gerçekleştiriliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah erken saatte Suudi Arabistan'a doğru hareket etti. Sen de ifade ettin. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bir savunma ittifakı anlaşması imzalanacak. Anlaşmanın ismi de belli oldu. Mekke Anlaşması. Oldukça önemli. Orta Doğu'daki son bölgesel gelişmeler düşünüldüğünde yeni savunma ittifakları yapılabileceği konuşuluyordu. İşte bu ittifak o söylentilerin ilk adımı olarak ortaya çıkmış oldu. Peki neleri kapsayacak? Bazı önemli iddialar var. Onlardan bir tanesi: herhangi bir anlaşmaya taraf, herhangi bir ülkeye yapılan saldırı anlaşmaya taraf tüm ülkelere yapılmış sayılacak ve diğer ülkeler saldırı yapılan ülkeye tüm askeri unsurlarıyla destek verecekler. Anlaşma bu haliyle Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesini ve yine NATO'nun 5. maddesini andırıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ankara kaynaklarından bazı önemli açıklamalar var. Şu ifadeler kullanılıyor: anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi gösteriyor. Bu ittifak 3 devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve yine bölgesel barışa katkı sunmayı amaçlıyor. Anlaşma tamamen savunma niteliğinde. Bunu da anlatmakta fayda var. Aslında anlaşmanın işaretini kısa süre önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vermişti. 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada 3 ülkenin görüştüğünü ancak henüz herhangi bir anlaşma yapılmadığını ifade etmişti. Türkiye'nin amacının daha kapsamlı bir bölgesel güvenlik platformu kurulması olduğunu ifade etmişti ve bugün 3 ülke arasında o ortak anlaşmaya imza atılacak. Karşılıklı savunma, ortak caydırıcılık, askeri koordinasyon ama bununla beraber özellikle ortak eğitim, tatbikat ve hazırlık aşamalarının da bu anlaşma ile hayata geçebileceği ifade ediliyor. Yine bölgesel barış için bu anlaşmanın önemli bir rolü olacağı savunuluyor Zehra.
0: Evet, önemli bir anlaşma. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktardı. Daha fazla bilgi geldikçe elbette ekranlarınıza taşıyacağız bültenlerde. Şimdi Yemenli Husiler Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırdı. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 11 sivilin yaralandığı duyuruldu. Suudi istihbaratı Husilerin daha büyük saldırıların hazırlığında olduğunu da iddia etti. İran destekli Husi isyancılar Suudi Arabistan'ın arka çıktığı Yemen hükümetine bağlı güçlere de saldırdı. Füze ve drone saldırısında Yemen hükümetinin en az 58 askeri öldü. Ayrıca Suudi Arabistan istihbaratı Husilerin daha büyük saldırıların hazırlığında olduğunu açıkladı. Reuters haber ajansında konuşan Suudi bir yetkili, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkelerinin istihbarat raporlarını açıkladı. Buna göre İran devrim muhafızlarının yönlendirmesi ile Yemenli Husiler ve Iraklı silahlı gruplar Riyad'da yönelik saldırılara hazırlanıyor. Yetkili saldırıların enerji tesisleri, limanlar ve hava alanları dahil olmak üzere sivil ve ekonomik altyapıyı hedef alabileceğini savundu. Çarşamba günü meclise sunulan süreç yasa teklifinin görüşmelerine bugün meclis komisyonunda başlanacak. Öncesinde ise Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de görüştü. Liderlerin gündeminde yasal düzenleme vardı.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. 45 dakika süren görüşmede çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Liderler, terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması planlanan adımları ele aldı. Yasa süreç için ilk toplantı Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılacak. teklifin komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması, genel kurulda ise pazar veya pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor. 12 maddelik süreç düzenlemesine göre 15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme sürecinde soruşturmalar duracak. Davalarsa askıya alınacak. Cezaevindekiler tahliye olacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Böylece terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesildi. Af niteliği

0: Muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: Amerika'nın mühimmat sorununun İran Savaşı'nda askeri bir takım seçenekleri kısıtlayabilecek boyutta olduğu iddiaları tartışma konusu bir süredir. Ve bu aslında ilk olarak Washington Post'un haberinde gündeme getirilmişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Camp David'de yapılan kabine toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'la Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu konuya ilişkin iki isim arasında tartışma yaşandığını iddia etti Washington Post. Habere göre Trump bu sorunun çözüldüğünü sanıyordum ben diye Pete Hegseth'e çıkıştı, yüklendi ve mühimmat stoklarındaki sıkıntı konusunda Hegseth'ten de bir açıklama talep etti. Haberlerde Amerika'nın özellikle uzun menzilli güdümlü füze ve hava savunma interseptörlerinde bir sıkıntı yaşadığı ileri sürüldü. Hatta bir iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan bu son saldırılardan geri adım atmasının arkasındaki sebeplerden bir tanesinin de bu olduğu belirtiliyor. Şu en azından iddiaların bazıları o yönde. Sadece Washington Post değil, benzer haberler hem NBC News'da hem de The Atlantic dergisinde yer aldı. Hatta The Atlantic dergisindeki haberde Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer savaşın ne zaman sona ereceğini bilseydik ya da bilsek o zaman bu sorunu çözmek biraz daha kolay olurdu. Buradaki asıl problem uzun vadeli bir stratejinin olmaması ve bizim de bunun etrafında bir planlama yapamıyor olmamız dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise iddiaları yalanladı. Elimizde bol miktarda mühimmat var. Yenileri sevk ediliyor, imal ediliyor. Amerika'ya yenileri sevk ediliyor dedi. Ve Hegseth'in de yaptığı işten son derece memnun olduğunu söyledi. İddialar içinde bu haince açıklamaları sızdıranlar tek tek tespit ediliyor. Şu peşlerindeyiz ifadesini kullandı.
0: İsrail Dış İstihbaratı Mossad'ın direktörü Roman Goffman'ın Tahran'da rejimi devirme planının başarısız olmasının ardından iki üst düzey istihbaratçıyı görevden aldığı iddia edildi. İsrail televizyonu Kanal 12'nin haberine göre Mossad başkanı başarısız planın mimarları olan istihbarat daire başkanıyla İran masası şefini görevden aldı. Söz konusu plan Tahran yönetimini devirmek amacıyla aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatmasını öngörüyordu. Mossad olası saldırıların milyonlarca kişinin katılacağı rejim karşıtı protestoları tetikleyeceğini hesaplamıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri medyası Türkiye'nin diplomatik baskısının PKK uzantılı gruplar tarafından İran'a saldırı düzenlemesi planlarını suya düşürdüğünü yazmıştı. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın yeniden ülkenin başına getirilmesi de basına sızan İsrail planlarında yer alıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump doğumla Amerikan vatandaşlığı hakkının kısıtlanmasına dönük iki yeni başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump'ın imzaladığı kararnamelerden ilki doğumla otomatik Amerikan vatandaşı olamayacak kişilerin kapsamını genişletiyor. Buna göre doğum turizmi amacıyla Amerika'ya gidenlerin, bazı diplomatların ve yabancı düşman statüsündeki kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan çocukları vatandaşlık kapsamı dışında tutulabilecek. İkinci kararname ise doğum turizmini hedef alıyor. Trump yönetimi çocuklarına Amerikan vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye giden yabancıların artık bu amaçla vize alamayacağını açıkladı. Trump daha önce de doğumla vatandaşlık hakkını kaldırmaya çalışmış ancak Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi başkanlık kararnamelerini anayasaya aykırı bulmuştu. Şimdi dönelim yurda. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Ona bir bakalım. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 2025 yılında Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Mahkeme avukatının Çaykara'nın sağlık durumuyla ilgili verdiği dilekçeyi inceleyerek adli kontrol hükmüyle tahliye etti. Karar yurt dışı çıkış yasağını da içeriyor. Antalya'ya gidelim. Side'de bir çocuk 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çocuk itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. 6 yaşındaki Yasin Ağa, Side'deki tarihi büyük hamamın yakınında babasının iş

Yeri yanında oynarken kullanılmayan boş su kuyusuna düştü. Bir itfaiye görevlisi 6 metre derinliğindeki dar kuyuya indi. Ayağından yaralanan Yasin'i bir ipe bağladı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yukarı çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yasin'i kurtaran itfaiye görevlisi de kuyudan güçlükle çıktıktan sonra kuyunun ağzı kapatıldı. Bülteni noktalıyoruz, saat başında birlikteyiz. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı. 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Ranger. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İklim krizinin de etkisiyle şehirlerdeki ağaçlık alanlar kritik önem taşıyor. Evlerin, binaların bahçesine ağaç dikenler neye dikkat etmeli? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Doğanay Tolunay'a sorduk.
4: Bu Dolmabahçe, işte Ortaköy arasındaki çınarlar kuruyunca kendi bahçelerindeki çınarların da kuruduğunu söyleyenler oldu. Benzer şekilde bahçelerinde işte yalancı servi ve dış budakların da kuruduğunu söyleyenler geri dönüş yaptılar. Şimdi eğer bir ağaç kuruduysa hemen bunu kesip ne yapalım, işte yakalım ya da işte çöpe atalım gibi bir uygulamaya girmemeleri gerekiyor. Öncelikle bu ağacın neden kuruduğunu tespit ettirmelerinde fayda var. Bunun haricinde özellikle şey de oluyor bazen, işte manzarayı kapatıyor gibi nedenlerle bahçelerdeki ağaçlara da çok kötü müdahaleler yapılabiliyor. Yine bu bahçelerdeki budamadır ve benzeri uygulamalar yapılırken de yine uzmanlara danışmalarını, ağaca zarar verecek şekilde çok şiddetli budamalar yapmamalarını, mutlaka ağacın uzun süre yaşamalarını istiyorsalar budama yaralarının macun gibi kapatıcı maddelerle kapatmalarını öneririz. Yine çok kolaydır bir ağacın sağlık durumunu incelemek. Şöyle, yani dış görünüşünde herhangi bir bozulma varsa, zamanında önce yaprak dökme varsa, yapraklarda sararmalar varsa ağacın sağlığının kötü olduğunu söyleyebilir. İşte bunun nedenlerini öğrenmek, bilinçsiz müdahale yapmamak, mutlaka bir uzmandan destek almalarını öneririz. Bir de özellikle orman ağacı gibi türler varsa, bunlar ülkemizde ormanda yetişen, çınar bunlardan bir tanesi, çamlar olabilir, sedir ağaçları olabilir, ladinler olabilir. Bu gibi ağaçları da kesme aşamasına geldiyseler mutlaka en yakındaki orman işletme müdürlüklerinden izin almaları gerekiyor. Çünkü bunları izinsiz keserseler, örneğin kestiler, araçlarına koydular, yazlığına yakmaya götürüyor diyelim. Yolda yakalanırsalar ormandan kesmiş olabilirler diye ceza yemeleri olasılığı da var. Bunu da not olarak düşelim.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar güneş çarpmasına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli. Marmara ve Ege'de de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Semiha Es, ilk kadın gezi ve savaş fotoğrafçısı. Türkiye, Kore Savaşı'nı onun fotoğraflarıyla izledi. Anlatan gazeteci Özgün Levent.
8: Türkiye'nin ilk kadın savaş foto muhabiri diyoruz. Gazeteciliğe, foto muhabirliğine de 40'larda başladı. Amerika ile seyahatleri başladı. Ondan sonra işte savaşa gitti. Oradan Asya'yı dolaştı. Afrika'yı dolaştı. Kendi deyimiyle beyaz adamın hiç ayak basmadığı yerlere gittiler. Türk insanının hiç görmediği hayatları gördü. Ve bunları fotoğrafla bir de gösterdi. Yani eşi yazılı olarak anlatıyordu. İşte okuyuculara hem eşini tanıttı. Yani Hikmet Feridun Es'i parlatan, Hikmet Feridun Es'i Hikmet Feridun Es yapan, onu böyle bir gölge gibi takip eden, sürekli fotoğraflarını çeken eşi, yani Semiha Hanım. Erkekler bazı konulara, özellikle savaş meselesine daha mekanik yaklaşıyorlar. Ama Semiha Hanım'ın bakışı daha çok o savaş makinalarını kullanan askerlerin duyguları, işte günlük yaşamları çektikleri acılar bunlar üzerine yoğunlaşmıştı. Kışla da çektiği fotoğraflar öyle yani, işte denize giriyorlar, koşuyorlar böyle uzun paçalı donlarıyla falan. Bir mektup yazıyorlar, işte sevgililerinin, eşlerinin fotoğraflara bakarken çekiyor mesela onları. O duyguyu yansıtmaya çalışıyor bize fotoğraflarında. Cepheden de fotoğraf çekti ama ağırlıklı hep savaşta insan ne yaşadı, insan ne hissetti, bunları görüntülemiş. Amerikan Başkanı işte Roosevelt'in fotoğrafını çekişi, orada o güvenliğin işte Semih Hanım'ın hemen fotoğraf makinesinin üstüne atlaması falan, başkanın kıpkırmızı olması gibi böyle çok enteresan anıları da var. Hollywood'da yani o dönemin bütün yani ünlü sanatçılarıyla bir fotoğrafları var. Hollywood'da yaşıyorlar. Çok kişinin o yıllarda hayal edemeyeceği bir hayatı yaşıyorlar. Bütün gün cephede bir muharebe oluyor. İşte iki tarafında kayıpları oluyor. Ondan sonra iki tarafta akşam kayıplarını toplayıp tekrar dönüyorlar. İşte o noktada Semih Hanım da ölen askerlerle aynı askeri araçta dönüyor. Ve işte yani kolları bacakları düşerdi üstüme diyor mesela. Haftanın 5 günü rutinleri bu Semih Hanım'la Hikmet Bey'in. 5 gün cepheye gidiyorlar, geri dönüyorlar. İşte savaşı yaşıyorlar, fotoğraflıyorlar. Hafta sonu da o askerlerin ailelerine yazdıkları mektupları çuvala koyup postaneye gidiyorlar. Bir Çinli asker, Semih Hanım onu çok heyecanlı anlatırdı. Çinli asker Semih Hanım'ı öldürmeye çalışıyor. Fotoğraf çekiyor cephede, o da onu, yani karşılaşıyorlar bir şekilde. Öldürmeye çalışıyor, bir şekilde elinden kurtuluyor ama daha sonra o asker esir düşüyor Türk askerlerine. Çok fazla yaraları olduğunu anlatıyordu. Çinli askerin, düşman askerinin tedavi edilmesi için orada bir inisiyatif kullanıyor Semih Hanım. Semih Hanım memur bir ailenin çocuğu. Öyle çok da kalabalık bir aile değiller anladığım kadarıyla. Yani İstanbul'dalar. Baba Fransızların işlettiği bir vapur şirketinde gişe memuru. Biraz da Fransızcası var ve hani kızına da Fransızca öğretmeye çalışıyor. Ama bir de kıtlık yılları da aynı zamanda. İşte böyle hani ekmeğin karneyle verildiği yıllar falan derler ya, işte o yıllar. Semih Hanım da 15 yaşında bu aileye destek olmak için santral memureliğine başlıyor. Ondan sonra bir güzellik yarışması şeyi var, macerası var. Bu düşünün ki Semih Hanım bir güzellik yarışmasına zorla sokturulacak, hani sokturulmak istenecek kadar güzel bir kadın. Düşünün ki çıtı pıtı bir kız sonunda savaşta cephede postallarla işte hani fotoğraf çeken, işte şehit olmuş askerlerin kolları bacakları üstüne düşen biri haline geliyor. Güzellik yarışmasına sokmaya çalışıyorlar Semih Hanım'ı. Yaşı küçük, giremiyor. O arada tanıdıkları vasıtasıyla böyle bir genç gazeteciyle tanışıyor. İş alamıyor aslında o yıllarda ve bir maddi sıkıntı da çekiyorlar. Ondan sonra da yurt dışına gitmeye başlayınca biraz daha rahatlıyorlar ama gene de hani öyle çok toz pembe bir hayatı olmuyor. Yani öyle güzellik yarışmaları hani hayali kurulurken öyle çok toz pembe bir hayat değil. Semih Hanım'ın anlattığı çok büyük bir aşk yaşadıkları, Semih Hanım'ın işte yani eşini çok sevdiği, işte Hikmet Bey'in onun yanından ayırmak istemediği üzerine kurulu bir anı var. Bize aktarılan da bu. Benim de gördüğüm oydu yani evlerinde. Kendisinin çocuğu olmamış. Çünkü böyle bir hayatı yaşarken çocuk sahibi olmaya da imkan yok. Yani dünyayı dolaşacaksınız, savaşa gideceksiniz. Hadi savaşı bırakın. Ya ne zaman savaş, nerede savaş çıkacağı zaten belli değil. Hani gezi yazıları, yani röportajları yapıyor olsanız bile mümkün değil yani çocuk sahibi olmak. Ve böyle bir seçim yapmış ve bu seçimden dolayı eminim ki o dönemde onu da yargılayanlar olmuştur. Ve bunlara da kulağını kapatmış. Zamanının çok ötesinde bir kafadaymış Semih Ayaz. Aynı zamanda eşi de öyle. Semih Hanım ölümüne kadar, hatta ölümünden birkaç sene öncesine kadar diyelim, yoktu. Bilmiyordu, tanımıyordu. 2005'te Azize Bergin'in bir röportajı Kelebek'te yayınlandı. Ben onu gördüm. Kafamda böyle bir foto muhabirleriyle ilgili bir proje vardı. Dolayısıyla kendisiyle bağlantı kurdum. Ondan sonra da yaş farkına rağmen çok güzel bir dostluk gelişti aramızda. böyle bu şekilde bir hani Semiha Es adı duyulmaya başlandı. Vefatından sonra onun adına bir sempozyum düzenlendi. İşte vefatından önce bir ödül aldı. Semiha Es adı çıktı ortaya. Tabii ki bazı meslektaşları var, yani muhabirler var, çok değerli gazeteciler var, kadın gazeteciler var ama hani Semiha Hanım'ın herhangi bir mesai harcadığı bir kadın meslektaşı yoktu. Bir de mesela o dönem savaş yıllarında kendini diğer kadınlarla işte diyelim balolar düzenleniyor. Tabii şimdi savaş da olsa çok enteresan, hayat bir şekilde devam ediyor ve balolar var. O gittiği yerlerdeki işte o çok şık giyimli kadınlarla kendisini karşılaştırıyor. Ve üstünde çuval var. Yani o da hakikaten enteresan, yani kendini güzellik yarışmasından nereye dedirtecek yere geliyoruz gene. Hiçbir pişmanlığı yoktu. Yani kocasıyla çok güzel bir hayat geçirmiş, dünyayı gezmiş. Ayağımı uzatıp biraz daha otursa mıydım, hani dinlenseydim falan belki diyebilirdi. Onu da demiyor. Yani işte bürokratik bir takım meselelerle ilgili yaşlılığında bazı dertleri vardı. Çok ciddi onu üzen meseleler olmuştu. Ama onun dışında hayatıyla ilgili dediğimizde bir pişmanlığı yoktu. Bana arşivini bıraktı. Muhtemelen böyle birinin gelmesini bekliyormuş evine. Ben o röportajı işte yaptım. İşte bir iki fotoğraf evde işte scanner getirmiştim. Onları taradım, ettim falan. Baktım öyle bir çalışma yapıyor kızcağız. Dedi ki şu dolapların tepesinde de var. Onlar da var, bunlar da var falan derken böyle büyük bir hazineyi bana evden indirtti. Aylarca sürdü o arşivi toparlamamız, düzenlememiz. Ondan sonra da ne güzel ki insanlar benimle bağlantı kurmaya başladılar. Ve sempozyum adı Semiha Hanım'ın adını verdiler. Semiha Hanım'ın hani hayatının simgesi dediğimiz zaman bir fotoğraf makinesi demek isterim aslında. Çok da yerine oturan bir cevap olabilir ama pek öyle değil. Yani ben öyle görmedim en azından. Bütün makinelerini dağıtmıştı zaten eşe dosta. Onun için önemli olan galiba fotoğrafların kendileriydi. 93 yaşında vedalaştı fotoğraflarla ama tabii bazı fotoğraflarla hiç vedalaşmadı. Bunların en önemlisi de Hikmet Bey'le beraber Kore'de, cephede deri ceketleriyle çekilmiş. Arkada bir dağ manzarası, böyle bir fotoğrafları var. Benim de aklıma kazınan bir fotoğraf o. Kendisi de tabii ömrünün uzun bir yılını duvardaki o fotoğrafa bakarak geçirdi. Dolayısıyla herhalde o hayatının simgesi. Semiha Hanım'ın hayatının kararını verdi dediğim nokta vardı. Yani bir gazeteciyle, Hikmet Feridunes'le evlenmek değildi onun hayatının kararı. Hikmet Feridunes'in foto muhabiri olacak mısın, olmayacak mısın? Yani bir ev kadını mı olacaksın, yoksa bir dünyayı mı göreceksin, dünyayı mı gezeceksin, bir foto muhabiri mi olacaksın? İşte o noktada hayatının kararını vermiş oldu. O anlamda benim için çok ilham verici olmuştu Semiha Hanım'ın bu cesareti.
7: İlk kadın gezi ve savaş fotoğrafçısı Semiha Es'i gazeteci Özgün'le

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Masal Buya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Dere tepe hala koşuyor.
0: Masal Buya, NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: İstanbul'dan sonra İzmir ve Ege'de de hava çok nemli olmaya başladığından bugünlerde mümkün olduğunca serin yerlerde kalmaya özen gösterilmeli. Terlemenize neden olacak aşırı hareketlerden kaçınmalısınız. Mutfakta ısıyı ve nemi daha da arttıracağından fırın veya ocak uzun süre kullanılmamalı. Daha hafif yiyeceklerle sebze, meyve ağırlıklı beslenilmeli.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Bununla suyun korunması, bir atığın yeniden dönüşmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Geri dönüştürüyoruz, tekrardan ülkeye kazandırıyoruz.
2: Aslında ne kadar güzel hikayesi var, yapılmış, yıllarca evlerinde kullanılmış.
0: Her gün milyonlarca ton ambalaj kullanılıyor. Büyük bölümü ise kısa sürede atığa dönüşüyor, yani çöp oluyor. Ve çevreyi, doğayı tehdit ediyor. Peki aynı pet şişeyi defalarca kullanmak mümkün mü? Ya da başka bir ambalaj malzemesini? Evet, mümkün. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bu noktada çok önemli bir hizmeti hayata geçirdi.
3: Çeşit çeşit ambalaj malzemeleri, poşet ve şişeler liste uzayıp gidiyor. Her gün oluşan milyonlarca ton plastik atık çevreyi tehdit ediyor. Bu noktada geri dönüşüm çok önemli. Asıl çözümse atığın oluşmasını önlemek. Bu aşamada süpermarketlerin de rolü büyük.
4: Mağazamızda yağ, açık bakliyat, süt ve deterjan olmak üzerine 4 tane dolum istasyonlarımız var. Tüketicilerimizin evlerinde bulunan plastik ya da cam ambalajlarla mağazalarımıza gelmesini, makinalarımıza bunları yerleştirmesini ve istediği miktarda alımı buradan gerçekleştirmesini istiyoruz.
3: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine giden müşteriler götürdükleri ambalajlarla istedikleri oranda deterjan, süt, ayçiçek yağı ve bakliyat alabiliyor.
5: Bir şey sorabilir miyim? Niye dolum tercih ediyorsunuz acaba?
6: Ama geri dönüşümden dolayı ben de onun için tercih ettim.
3: Ambalaj atıklarını azaltmak sadece aile bütçesine değil, ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
4: Daha önce su olarak kullandığım şişeyi yanımda getirdim ve deterjan alımı yapacağım. Bu sayede kullandığımız plastikler çöp olmuyor, yeniden kazandırmış oluyoruz. Ürün istediğimiz miktarda alıyoruz, bu da israfı engelliyor.
5: Çevreye de daha faydalı olacağını düşündüğüm için özellikle bu kağıt paketlerle gayet güvenilir geliyor bana.
3: Ambalajın doğru kullanılması maliyetleri de düşürüyor.
4: %5 ile %20 arasında bir ambalaj maliyeti vardır. Müşterilerimiz bu ürünleri alırken aslında ambalajına da para ödemektedir. Bu dolum istasyonları tüketicilerimizin bütçesine katkı sağlamakta, istediği miktarı alırken israfı önlemekte, aynı zamanda ambalajları çevreye yaymayarak da toplum bilincini arttırmakta da önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Müşterilerimizden de bu konuda önemli geri bildirimleri ve pozitif geri bildirimleri almaktayız.
3: Marketlerde yalnızca atık oluşumunu kaynağında engellemeye çalışan uygulamalar yok.
4: Müşterilerimizin evlerinde biriktirdiği cam, metal ve plastik ambalajları geri dönüşüme kazandırdığı bir istasyon. Ürünlerinizi cihaza verdikten sonra da ilgili bedel de sizin cüzdan uygulamanızda birikmeye başlıyor. Sizlerin cüzdanınızda biriken paraları alışveriş yaparak ya da hesabınıza göndererek siz de kullanabiliyorsunuz. Bu istasyonla hem çevre atıklarının azaltılmasını sağlıyoruz hem de müşterilerimiz buradan bakanlığımızın geliştirdiği doğa uygulamasıyla birikim yapmalarını sağlıyor. Eşittir çevreyi korumuş oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz de buradan belli bir tasarrufu yapmış oluyorlar.
7: Şişeleri geri dönüşüme gönderiyorum. Çevreye faydamız olsun.
0: Plastik kullanımı özellikle koronavirüs salgınından sonra arttı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı. Mikroplastikler artık her yerde görülüyor. Hatta anne sütünden bebeğe bile geçiyor. Islak mendil kullanımı çok yaygın ama içinde plastik var ve ardında ciddi bir atık bırakıyor. Türkiye'de yılda 170 bin ton ıslak mendil atığı oluşuyor. Bu da yaklaşık 11 bin hafriyat kamyonu dolusu atık anlamına geliyor.
8: 2060 yılına kadar eğer bu tarzda kullanmaya devam edersek, sadece ıslak mendiller açısından söylüyorum, 256 bin tonluk bir atığımız olacak.
0: Plastikler doğada parçalanması en zor ürünler. İçindeki kimyasallara göre parçalanma süresi 700 yıla kadar çıkabiliyor. Mikroplastikler de artık her yerde, hatta anne karnında bile bulunuyor.
8: Balıklardan mesela, onların da aslında mide ve veya diğer organlarında görüyoruz birikimleri. Toprağa geçiyoruz, toprakta çok basit solucan tarzında tanımladığımız canlılarda görüyoruz. Artık insana geldiğimizde gerçekten beyin bariyerini aştığını, daha küçük yani nano ve küçük plastik yapıların ve hatta plasentada görüldüğünü görüyoruz. Bu çok tehdit edici. Bir kansere sebebiyet verebilir. Hatta Alzheimer tarzında benzer hastalıklara sebep olacağı konusunda da çalışmalar yapılmış.
0: Koronavirüs salgınında tek kullanımlık ürünlerin tercih edilmesi plastik kullanımını arttırdı. 2017'de 200 milyon ton olan plastik üretimi bugün 500 milyon tona ulaştı.
8: Gördüğünüz gibi baktığınızda bunu tanıyamıyorsunuz. Normalde bu bir pet şişe olabilir, bu sizin kullandığınız bir çöp torbası olabilir ya da bu bir kalemin parçası olabilir. Zaten bu noktaya geldikten sonra asıl kalıcılık, asıl toksik etkiler başlıyor.
6: Ürün, pet yani şişeler. Pet şişe. Evet. Her gün kullanıyoruz.
8: Maalesef.
6: Bunun anlamı nedir?
8: Doğanın çözemediği bir problem bu. Doğa onunla nasıl başa çıkacağını bilemiyor çünkü doğal bir ürün değil. Bu manada önce küçük küçük kırılmalar ve daha sonrasında mikro nano boyuta ulaşana kadar da etkilerini göstermeye devam ediyor.
0: Uzmanlar plastik yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz ürünleri tavsiye ediyor.
9: Kullanımı gittikçe yayılıyor. Her yıl tonlarcası doğaya karışıyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Veriler Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporundan. Rapor İstanbul Üsküdar'da kamuoyuyla paylaşıldı.
10: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor.
9: Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 ilini ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi.
10: Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülebilirlik çağını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz, oysa plastik bizi hiç terk etmiyor.
9: Raporda tek kullanımlık plastik ürünlerin kademeli olarak azaltılması, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler yer alıyor.
0: Günde tam bir ton atık yemekten sokak hayvanları için mama yapılıyor. Haberin adresi bu kez Bursa. Restoranlardan, sosyal tesislerden, kamu kurumlarının yemekhanelerinden kalan yemekler alınıyor, ayrıştırılıyor ve sokak hayvanları için mamaya çevriliyor. Burası Bursa'nın Yıldırım ilçesi. Atık Yemekler Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyenin tesislerinde her gün 300-400 kilo mamaya dönüşüyor.
11: Dışarıdan almış olduğumuz atık yemekleri tesisimize getiriyoruz. Tesisimizdeki elek sisteminde önce içerisinde yabancı madde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Varsa ayrıştırıyoruz ya da fazla yağı varsa onu süzerek prosesi devam ettirmek için makinamızı alıyoruz. Yemek atıklarını mama üretim makinamızı aldıktan sonra yüksek sıcaklıkta içerisindeki zararlı bakterileri yok ederek ve içerisindeki faydalı tüm besin değerlerini koruyarak bir mamaya çeviriyoruz. 2023 yılından bugüne de artış göstererek sürekli mama üretmeye devam ettik. Başlarda aylık bir ton civarında atık toplayabiliyorken şimdi bu rakamı günlük bir tona çevirdik. Günlük bir ton atık topluyoruz ve 500 kilogram civarında da mama üretiyoruz.
0: Mama üretim tesisinde yapılan işlem 24 saat sürüyor. Hazırlanan mamalar Yıldırım Belediyesi'nin barınağına gönderiliyor.
12: Ortalama günlük 300-400 kilo civarında mamalarımız gelerek canlarımızı beslemekteyiz.
0: Barınakta 750 sokak hayvanına bakılıyor. 62 yaşındaki Zekiye Gürsoy'un ev bütçesine katkı sağlayan bir sıfır atık uygulaması var. Gürsoy Bolu'da yaşıyor. Çöpe atmayıp biriktirdiği mısır kabukları ve püsküllerinden süs eşyası üretiyor. Mısır koçanlarını çöpe atmıyor, biriktiriyor, kurutuyor, boyuyor ve bir süs eşyası haline getiriyor. 62 yaşındaki Zekiye Gürsoy sıfır atık bilinciyle yaptığı bu süslemeleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.
13: Evde kendi kendime benim bu tamamen yaptığım sıfır atık mısır kabuğu. Bu şu şekilde mısır kabuğunu bu şekilde boyuyorum, açıyorum, katlıyorum, boyuyorum ve de bunlardan çiçek elde ediyorum. Bir tane ürün dahi satsam beni emeğimin karşılığını aldığım için çok çok mutlu ediyor bu bana.
0: Gürsoy bu işi ilk olarak Bolu Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursta öğrendi. Sonrasında da biriktirdiği mısır kabuklarını, püsküllerini diğer kursiyerlerle paylaştı. Şimdi atölyeye çevirdiği evinin odasında kuruttuğu koçanların doğal dokusunu bozmadan kumaş boyalarıyla renklendiriyor ve tek tek şekillendirerek özgün tasarımlar ortaya çıkarıyor. En özen gösterdiği ürünlerse Bolu'nun kültürünü yansıtan bu bebekler.
13: Bunları boyalarla, kumaş boyalarla renklendiriyoruz. Bir mısır bebeğini 3 günde bitirebiliyorsunuz. Mesela şu Mudurnu yöresine ait. Üç etek diyorlar. Bunu ben evde kendim kumaşlarla, şeylerle süsleye süsleye bu şekilde yaptım. Göynük vardı, mudurnu vardı, dört divan vardı. Bu şekilde mısır bebekleri kendi işte hayal gücümle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani şuradaki oturan bebeğine bazen eşime de söylüyorum. Geleceğin kendimiz diyorum. Ben el işi yapacağım, sen kitap okuyacaksın diyorum.
14: Dünyadan aldığımız kaynakları kullanıp ardından atmaya devam edemeyiz. Artık davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun ilk adımı da sıfır atık anlayışını benimsemek ve bu forum buna katkı sunuyor.
0: Yarınlar için sıfır atık programının aslında önemli kısımlarından birindeyiz. Atıksız mutfak tarifleri vermeyi sürdürüyoruz. Bugün Şef Özgür Üstün'ün mutfağındayız. Bize bir gün önceden kalan malzemelerle balık köftesi yapacak. Bu tarifte önemli olan balığın tabii ki de taze olması. Her zaman söylüyoruz. Burada amaç gıda israfını önlemek. Şefim merhaba.
15: Merhaba,
0: teşekkür
15: hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyoruz mutfağınızda bizi ağırladığınız için.
15: Ben teşekkür ederim.
0: Dilerseniz tarifinize başlayalım.
15: Tabii ki. Bugün sizin de bahsettiğiniz gibi bir balık köftesi yapacağız. Buzdolaplarımızda mevcutta halihazırda olan yine sebzeleri değerlendirme olarak kullanacağımız bir balık köftesini hazırlayacağız. Burada farklı olarak yumurta kullanmayıp patatesle yapacağım. Patatesle haşladığımız patatesleri yine köftelerde nasıl değerlendirebiliriz göstermek amacıyla ben balık köftesine de patatesin yakıştığını düşünüyorum. O yüzden bugün onu kullanacağım. Yine hayat ekmeklerimizi öğüterek tabii ki köftelerde sıkça kullandığımız ekmek kurusunu da köftede kullanacağız. Soğanlarımızı da yine atmayıp yine değerlendirmek amaçlı rendeleyerek kullanacağız bu tarifte. Balık köftesi için zaten evet. Daha önce doğramıştım
0: ince
15: ben.
0: İnce
15: doğradım. Bunu isterseniz bir blenderdan da geçirebilirsiniz ya da ince ince doğrayabilirsiniz. Rendelediğimiz soğanları içerisine ilave ediyorum. Bir miktar
0: hayat
15: ekmek ilave ediyorum ve patatesle bağlayacağım ben bu tarifi. Yani burada yumurta da tabii ki kullanılabilir ama dediğim gibi burada atık nasıl azaltabiliriz, neyi nasıl değerlendirebiliriz konuştuğumuzda yine haşladığımız patatesleri de bu şekilde köftelerimizle bağlayıcı olarak değerlendirebiliriz. Bunu da göstermek istedim açıkçası.
0: Tamam.
15: Bu şekilde yaptım. Yeşil otları kullanacağız. Balığın köftesine çok yakıştığını düşündüğüm dereotu, maydanoz ve taze soğanı kullanacağım. Bunu yine farklılaştırabilirsiniz. Yine farklı otlar kullanabilirsiniz ama bu 3 ot yeterli olacaktır. Hı hı. Baharat olarak da aslında bunda ben basit tutacağım. Sadece tuz ve karabiber öğüteceğim. Ama burada da yine kimyonla ya da herhangi bir arzuladığınız baharatla köfteyi lezzetlendirebilirsiniz.
0: Enginarı merak ettim ben.
15: Enginarı bunun altında bir sebzeyle servis etmek istiyorum. Burada da yine
0: yanına
15: herhangi bir balığa yakışabilecek sebzeleri değerlendirmek amaçlı yine domates, domatesin kabukları bunlarla bir sos gibi yapıp aslında servis edeceğiz bugün.
0: Aslında bir köfte harcı.
15: Evet, aynen bir köfte harcı
0: oldu,
15: yapıyoruz.
0: Ama bir gün önceden kalan sebze, aynen, meyve artıklarımızı.
15: Aynen, patatesi kullanarak değerlendirmek için, haşladığımız patatesi değerlendirmek için. Yine parça balıklar kaldıysa eğer, mesela balığımızı porsiyonladık ve parça balıklar kaldı, o köşeleri ne yapacağız, atmayalım, bunları köfte haline döndürebiliriz dedik. Ya da direkt balık köftesi yapmak istiyorsak bu şekilde değerlendirmek için sebzeleri de kullanabiliriz. Bir de farklı olsun istedim. Hani normal köfteye karşılık olarak nasıl farklı bir köfte yapabiliriz? Yine sağlıklı, yine mevsimli bir ürün oluşturmak istedim.
0: Köftelerimiz hazır. Elinize evet, sağlık şefim. Kızartması kaldı sadece.
15: Şimdi bunları küçük porsiyonlar haline getirdik. Ne bir döküm tavada. Bunu isterseniz ızgarada da olabilir tabii ki. Döküm tavada şöyle kızartmaya başlayacağız. Pişirdiğimiz sebzeleri ilk önce tabağımızın altına bir miktar koyup şöyle hafif diri olması güzel, taze, biraz çıtır olsun istiyorum. Daha sonra bir krema çırpacağız, çok az.
0: Tamam. Kremayı...
15: Evet, biraz çok az kıvam versin diye ekşi bir krema elde edeceğiz. Hafif ekşi bir krema, bunu da altına şöyle sebzelerimizi lezzetlendirmek için koyuyoruz. Bu şekilde. Kuruttuğum domates kabukları vardı. Onları da yine değerlendirmek için tabakta kullanmak istiyorum. Bu şekilde.
0: Her şeyi değerlendiriyoruz.
15: Değerlendiriyoruz. Evet. Son bir zeytinyağıyla tabağımız hazır.
0: Ellerinize sağlık.
15: Teşekkürler, sağ olun.
0: Mutfakta her şeyin değerlendirilerek yapıldığı, israfı önleyen bir tabak. Şefim, elinize sağlık.
15: Teşekkürler, sağ olun.

0: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Yarınlar için Sıfır Atık.
2: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Avokadonun eğer Türkiye'de izini süreceksek doğru güneye inmek lazım. Antalya ile Mersin arasında olan hattan bahsediyoruz. Evet, Mersin'de annemin arkadaşı bir hanımın çiftliğinde ben ilk defa avokadoyu görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Avokadoyu o zamanlar bilmezdik. Tabii bu 1960'lar olmalı. Antalya'daki geçmişine gelince aslında bugün en büyük üreticiler Anamur, Alanya, Gazipaşa falan. Tabii Antalya'da ilk defa sofraya konmuş diyebiliriz. Burada da kime gitmek lazım? Rahmetli Hakkı Akdağ. Şimdi rahmetli Hakkı Akdağ arkadaşının bir gün çiftliğini ziyaret ediyor. Ahmet Uluç'un çiftliği. Ve orada avokadoyu ilk defa görüyor, tanıyor, tadıyor ve çok beğeniyor. Bu arada tabii ki ağaçtan hemen kopardıkları gibi olgun bir avokadoyu yedikleri düşünülmesin. Herhalde önceden toplanmış olmalı. Çünkü avokado her zaman ağaçtaki haliyle taş gibi serttir. Ancak koparıldıktan sonra olgunlaşır. Onu da ayrı bir detay olarak not düşelim. Şimdi Ahmet Uluç'un çiftliğinde avokadoyu tadıyor ve diyor ki ben bunu mutfağımda yer vereceğim. Kendisi de yetiştirmeyi deniyor fakat onu beceremiyor. Antalya'da bir lokantanın menüsüne avokado bir şekilde girmiş oluyor. Şimdi ondan sonrası enteresan. Kendisi de yetiştiremeyince bir takım üreticileri ikna edip yetiştirtmeye çalışıyor. Gazipaşa'da Cin Ali var mesela, bir çiftçi. Avokado bana yetiştirir misin, ben senden alırım falan diye. Onun da bir pazarlığa girişiyor. Ve ben sana mutfakta kullandığım bütün avokadoların çekirdeğini göndereceğim. Sen onunla yeni avokadolar yetiştir. Şimdi hakikaten de avokado yetiştirmek aslında özellikle batıda öğrencilerin falan deney gibi yaptıkları bir şeydir. Kendi avokado ağacınızı yetiştirebilirsiniz. Çünkü o kadar hızlı boyatar ki. Ben de gerçekten avokadoyu çok sevdiğim için kaç kere avokado ağacı öyle yetiştirdim, etrafa dağıttım. Hatta bir tanesinde kızım Ulya doğduğu zaman bir avokado ağacı olsun dedim. Ve gerçekten de uzun süre yaşatmayı başardım, bir avokado ağacı oldu. Tabii sonra meyve vermesi için aşılama gerekiyor falan, onlar ayrı hikaye. Avokado ağacı gerçekten de son derece hızlı büyür. Tamam, Cin Ali'ye gidiyor çekirdekler. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bir gün birisi geliyor diyor ki ben sana işte tanesi 1 liradan avokado satacağım. O da 1000 tane avokado alıyor. Aynı gün çok tuhaf bir şekilde neredeyse gökten inmiş gibi adamın teki geliyor. Ben diyor avokado çekirdeği arıyorum. Mutfakta tükettiğin her avokadonun çekirdeğini tanesi 1 liraya almaya hazırım. Evet, 1000 tane avokado mutfağa giriyor ama 1000 tane de çekirdek çıkacak. Ama bir an önce çıkması lazım. Onun için 3 günlük bir maraton başlıyor. Artık avokadoyla her şeyi deniyorlar. Yok ızgarasını yapıyorlar, yok çorbasını yapıyorlar, yok sosunu yapıyorlar, ezmesini falan derken yani ızgara avokadolu bulgur pilavı bile yapıyorlar. Evet, 1000 tane avokado giriyor, tanesi 1 liraya, 1000 tane de avokado çekirdeği mutfaktan çıkıyor, gene tanesi 1 liraya satılıyor. Bugün acaba Gazipaşa'daki avokadoların temelinde bu hikaye mi var diye biraz izini sürmek lazım. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, arzın merkezine seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler. Kimi sözcükleri öyle söylüyoruz ki sanki kendimize zorluk çıkarıyoruz. Öyle, böyle, şöyle veya benzeri şekillerde söylediğimiz sözcükler için minik bir kural var. Bu şekilde ilk hecede ö ve y sesleri ard arda geldiğinde bu y'ye yumuşak g muamelesi yapıyoruz. Örneklerle gözden geçirelim. Öyle ile başlayalım. Öyle değil, öyle olacak. Öyle bir ev görmedim. Yorgun kalbim öyle büyük bir heyecanı kaldırır mı? Bu örneğimiz Cahit Sıtkı Tarancı'dan. Öyle hesapsız coştuğum olur ki sanırım mektepten henüz çıkmışım, yaşım tam 21. İşimi bitirdim de öyle geldim. O nasıl oturuş öyle? Bana öyle geliyor ki bu işin sonu iyiye varmayacak. Mehmet Akif'ten bir örnek. Alemde ne ektinse biçersin onu mutlak. Öyleyse nedir şer yaparak faide ummak? Demek gelmeyeceksin, öyle olsun. Öyle ama yok. Öylece kala kaldı. Koştu da ancak öyle kurtulabildi. Ancak öylelikle izin alabildim. İşin öylesi bize yaramaz. Öylesine karanlıktı ki göz gözü görmüyordu. Gelelim böyleye. Böyle değil, böyle. Böyle şeyleri nasıl söylerler anlamıyorum. Pir Sultan Abdal'dan bir örnek. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Böyle başa böyle tıraş. Böyle gelmiş, böyle gider. Böylece konuşa konuşa eve geldik. Onun niyetini böylelikle anlayabilirsin ancak. Böylesi görülmemiştir. Şimdi de sıra şöyle de. Şöyle değil, şöyle olacak. Şöyle bir dolaşmak iyi olacak. Geçen ayki işlerin dökümü şöyle. Ha şöyle, biraz kendine gel. Lütfen işine bak, ben şöylece bir uğramıştım. Az önce böyle şeyleri nasıl söylerler anlamıyorum dedik. Dikkatinizi çektiyse söylemek de aynı kurala uyuyor. Böyle şeyleri nasıl söylerler anlamıyorum. Öyle ya da böyle ama sağlıklı bir ömür dilerim hepinize.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerdi. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelen bir haberle başlıyoruz bu saate. 4 operasyonda daha önce 40 kişinin tutuklandığı soruşturmada dernek yönetimine kayyum atandığı bildirildi. Hemen ayrıntıları alalım. NTV muhabiri Sinan Kunter'in notlarını dinliyoruz.
2: Ahbap soruşturması kamuoyunun gündemine uzun süre önce gündeme geldi. Farklı operasyonlar yapıldı ve şu anda Ahbap soruşturması kapsamında 40 tutuklu var. Haluk Levent, Oğuzhan Uğur, Ece Güner gibi isimler başını çekiyor bu tutuklulardan. Dernekle ilgili alınan son karar derneğe bir kayyum atanması ve faaliyetlerinin tamamen durdurulması oldu. Mahkeme tarafından verilen bu kararla aslında dernek için bir anlamda kapatma, tesis süreci de başlamış oldu denilebilir. Hukuki olarak bunun da yolu açılmış oldu. Daha önce bildiğiniz gibi bağış yapan çok sayıda ünlü isim vardı Ahbap Derneği'ne. 6 Şubat Derneği, 6 Şubat depremleriyle çok ön plana çıkmıştı Ahbap Derneği'nin faaliyetleri. Ve o dönemde bağış yapan çok sayıda ünlü isim de ifadeye çağrılmıştı. Daha önce mal varlıklarına bir kayyum atanmıştı Ahbap Derneği'nin. Ancak alınan bu yeni karar derneğin tamamen tüm faaliyetlerini kapsayan, yani dernek yönetimini bir anlamda kayyuma devreden bir karar niteliği taşıyor ve bu kapsamda da Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetleri durduruldu.
1: Ayrıntıları NTV muhabiri Sinan Kunter'den dinledik. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada zanlıların çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurduğu belirtildi. İnşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları biten şüpheliler tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi. Zanlılar rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyor. ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş bölgedeki güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak güvenlik anlaşması imzalayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün anlaşmanın imza töreni için sabah erken saatlerde Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, çerçeve kanun teklifine ilişkin konuştu. Ala, Türkiye terörü bitiriyor, örgütün tasfiyesi ve silahların teslimine ilişkin mekanizmalar kuruyor dedi.
3: Türkiye terörü bitiriyor. Örgütün tasfiyesi ve silahların teslimi konusunda mekanizmalar kuruyor. Ve bunun tescilini, tespitini de devlet kurumlarına emanet ediyor. Şimdi burada ve Türkiye'nin bütünlüğü, birliği ve dirliği içerisinde yoluna devam etmesini sağlıyor. Bundan daha iyi ne olabilir? Yani bu o bakımdan artık geldiğimiz noktada Türkiye önüne bakıp bu sıkıntıdan, bu problemden tamamen kurtulmanın adımlarını atıyor. Burada da 86 milyonun lehine olmayan hiçbir şey yok. 86 milyonun kardeşliğini tesis eden şeyler var. Biz 360'ı da aşacağını düşünüyoruz. Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde.
1: Yeni Parti'nin çerçeve yasa teklifi konusundaki tutumu netleşiyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel teklife evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi.
4: Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde de biz Yeni Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifine genel kurul aşamasında evet oyu kullanacaklarının sinyalini verdi. Teklifin altına neden imza atmadıklarını da açıkladı.
4: Kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra meclis başkanlığına verildi. Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını bir kere görmek gerekiyor.
5: Özel hakkında zincirleme rüşvet suçlamasıyla hazırlanan fezleke hakkında da konuştu.
4: Birisi etkin pişmanlıktan yararlanmak için bizim ihraç ettiğimiz Uşak Belediye Başkanı bu ihraca tepki olarak Özgür Özel'in bahçesine para attım dedi. Bir itibar suikastı planlayanların geçen gece yaptıkları iştir o. Rüşvet ne? Benim nerem kamu görevlisi? Yaptığım iş ne? İhale mi dağıtıyor?
1: Erzurum'da dere yatağından hafriyat alınması sonucu oluşan gölet bir çocuğun ölümüne neden oldu. Su birikintisine giren 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz yaşamını yitirdi. Aynı gün içinde Kayseri, Diyarbakır ve Tekirdağ'dan da boğulma haberleri geldi.
5: Hafriyat çalışması sonrası oluşan su birikintisine girdi. 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz hayatını kaybetti. Olay Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ertuğrul Akyüz, halı sahada futbol oynadıktan sonra arkadaşlarıyla dere yatağına gitti. Burada daha önce hafriyat alındığı için gölet oluşmuştu. Suya giren Ertuğrul bir süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşları çabaladı ama onu kurtaramadı. Çocuklar çevre yoluna çıkarak yoldan geçenlerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler iş makinesiyle kanal açarak su seviyesini düşürdü. Ertuğrul'un cansız bedenine ulaşıldı.

0: ibaretti. Şimdi dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına kadar birçok gider kalemi oluştu. Abonelik ücretleri küçük gibi gözükse de bir araya geldiğinde binlerce lirayı bulabiliyor.
1: Dijital platformlar, yapay zeka uygulamaları, oyun üyelikleri. Çoğu zaman unutuluyor ya da gözden kaçıyor. Küçük giderler gibi gözükse de bir araya gelince binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanlara göre vatandaşlar artık dijital aidat ödüyor.
2: Biz bunları çok hızlı bir şekilde unutuyoruz. Hiçbir şey bedava verilmiyor sanal dünyada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani her şeyin parasal bir karşılığı var. Abonelikler sekmesi mutlaka kontrol edilmeli. Eğer cep telefonu üzerinden herhangi bir abonelik satın alındıysa onlar mağaza uygulamasının altında mutlaka listeleniyor. Ve buradan düzenli olarak kontrolleri yapılıyor olabilir.
1: Mağduriyet yaratan bir diğer konu da deneme abonelikleri. 7 gün ya da 1 ay ücretsiz şekilde başlatılan abonelikler iptal edilmediğinde ücrete tabi oluyor.
2: Tamamen ücretsiz yazısının çok büyük yazıldığı, altına da 7 gün boyunca yazısının çok küçük yazıldığı uygulamalara maalesef farkında olmadan para ödeyebiliyorlar. Biz dijital platformlarda, biz cep telefonu platformlarında, satın alma platformlarında, mağazalarında doğrudan kart bilgilerimizi de girdiğimiz için bu tarz abonelikler otomatik olarak 7. günün sonunda başlayabiliyor.
1: Uzmanlar, telefon faturalarının ve kredi kartı ekstrelerinin her ay dikkatle incelenmesini öneriyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Lezzet arıyorsan, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldum Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldum Opet'te bulacaksın.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Amerika.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçına karşılaştığı Hradeş Krilove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
3: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradeş Krilove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassou Mottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
4: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne

0: Olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
1: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
2: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
1: Avrupa Kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Krilove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
3: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum," dedi.
1: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Evet, teşekkür ediyoruz.
1: Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları Yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara 3-3 ettirdi.
2: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizin önünüzde. Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
5: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
1: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı Yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
3: Real Madrid tarihinin en pahalı transferini yaptı. İspanyol devi 19 yaşındaki Yann Demonde'ye bonuslarla birlikte 140 milyon euro ödeyecek. Leipzig'le uzun süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan Eflatun Beyazlılar tarihinin en yüksek bonservis bedelini gözden çıkardı. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi daha önce Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Konate ve Carlos Espi ile sözleşme imzalamıştı. 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan Uruguay, Marcelo Bielsa'dan boşalan teknik direktörlüğe Diego Forlan'ı getirdi. 47 yaşındaki teknik direktör daha önce ülkesi kulüplerinden Penarol ve Atenas'ı çalıştırdı. Futbolculuk kariyerinde milli formayı 112 maçta giyen Forlan, 32 kez gol sevinci yaşadı. 2026 Dünya Kupası'nda Marcelo Bielsa yönetiminde boy gösteren Uruguay, galibiyet alamadığı turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. UEFA'nın FIFA'ya karşı muhalif tutumu sürüyor. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, özelleştirme kararından geri adım atılmasına karşın FIFA organizasyonlarını boykot kararından vazgeçilmediğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada özelleştirme teklifinin geri çekilmesinin yeterli olmadığı, buna benzer girişimlerin bir daha olmayacağına dair güvenceler verilmesi gerektiği söylendi. FIFA Başkanı Infantino'ya olan güvenin kaybedildiği belirtilen açıklamada, Infantino tarafından istihdam edilen bazı kişilerin kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair yapılan duyuru hiçbir şeyi değiştirmemektedir ifadeleri kullanıldı.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Tek reklam.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
10: Haftanın son gününe girildiğinde dünya piyasalarında ve özellikle Türkiye'de özellikle yeri dolayısıyla altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme epey yankı uyandırdı ve dikkatleri tekrar sarı metale çevirdik. Bu çerçevede 3900 dolarları ons bazında dünyada test eden altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme var ve haftalar sonra altın 4200 dolarları aşarak deyim yerinde ise rotayı 4300 dolara kırdı. Yancısı gümüş de aynı şekilde 62 doları test etti. Tabii bu gelişmelerde geçtiğimiz hafta artan tansiyonun yeni bir Amerika saldırısı ve büyük çaplı bir saldırıyla daha cumartesi gecesi Başkan Trump tarafından barış çok yakın, Hürmüz Boğazı açılacak. Dolayısıyla saldırıyı iptal ediyorum haberiyle beraber iyimser bir tavra giren petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü ilerlemeler oluşturdu. Petrol fiyatlarında biliyorsunuz son dönemlerde bu bizim sürgüt salınım dediğimiz çerçevede böyle bir konjonktürde barış veya savaş tınılarının artmasına veya kuvvetlenmesine göre petrol fiyatları yüksek montanlı değer kazanım ve kayıpları gösteriyor. Yani bu fiyatlar arasında salınımını sürdürüyor. Birdenbire bir bakıyorsunuz 90'lı dolarları test ediyor. Ondan sonra birdenbire 80 dolar hatta şimdi son dönemde 70'li dolarlara kadar indi. Aslına bakacak olursanız çok değişik rakamlar da geliyor. Tabii hemen şunu söyleyelim. Petroldeki bu inişte elbette hemen altına yarıyor. Çünkü Körfez Savaşı'nın başından bu yana hani elimizde böyle finansal varlıklar veya piyasalar arasındaki ilişkiler bakımından pek yerleşik kural kalmadı ama diğerler arasında sıkıca yerinde kalan ve tutunan bir kural var. Petrol fiyatları yukarıya çıkınca altın aşağıya baskılanıyor. Petrol fiyatları aşağıya doğru inince altının önünde engeller pek de kalmıyor. İşte altın buradan nefeslendi ama acaba daha yukarı yönlü bir gelişim nefesi veya eforu gösterebilecek bir potansiyel var mı? Bu da büyük ölçüde tabii Fed'in kararlarına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de ekonomik göstergelerine bağlanıyor. Neden? Çünkü malum olunduğu üzere altın faiz getiren, finansal getiri sağlayan bu anlamda bir varlık değil. Dolayısıyla eğer faiz gelirleri artarsa altın hemen aşağı doğru baskılanıyor. Özellikle Amerikan dolarının güçlenmesi, güçlü dolar sendromu ve Amerikan kağıtlarının faizinin yükselmesi bu sonucu doğuruyor. Bugün de örneğin istihdamla ilgili bir rakam gelecek. Bu da altının gerçekten salınımını doğrudan etkileyecek bir unsur. Neden? Çünkü Fed'in sadece enflasyon değil, aynı zamanda istihdamda bir iyileşme veya tam istihdama doğru gidiş sorumluluğu var. Yani bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir esas misyon veya sorumluluğu var, ana sorumluluğu fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele. İş Fed'e geldiğinde enflasyonun yanında bir de istihdam var. Mesele odur ki enflasyonla mücadelede genellikle enflasyon yukarı çıkarsa faiz artırarak karşılık veriliyor. İstihdamda ise istihdam kötüleşirse bu sefer faizi düşürmek gerekiyor. Bunun tabii dengelenmesi zor. Eğer bugün beklentilerin üzerinde bir rakam gelirse faiz indirimine dair beklentilerin önü kesilecek ve faiz artırımına dair beklentilerin önü açılacak. Bu da altına yarayacak ama tam tersi bir durumda altının nefesini kesecek. El cümle altın tekrar o test ettiği oranlara geri döndü. Dünya alem anladı ki 4000 dolar onsta bir kuvvetli direnç var. Yani onun altına altın fiyatları gitmek istemiyor. Dünya Altın Konseyi de son dönemlerde kağıt altın, EFT altın alımında bir artış olduğunu gösteriyor. İşte Güney Kore'nin tekrar altın rezervlerinde altın tutma kararı alması Merkez Bankası aracılığıyla, Çin'in fiziksel altın alımına devam etmesi, bütün bunlar altını yukarı yönlü harekete sevk edecekmiş gibi gösteren işaretler. Ama bir gerçek var. Kalıcı ve herkesin kabul ettiği, tarafların kabul ettiği bir barış olmadığı müddetçe altının herhalde önü açık değil. Öyle anlaşılıyor. Çünkü petrol fiyatları istikrar bulmuyor. Bu da bir aşağı bir yukarı. Hani bizim sürgüt salınım sürecine, sendromuna çok uyum gösteriyor. Mesela sadece saatler evvel İran Meclis Başkanı, Amerika bir diplomatik tiyatro oynuyor, Başkan Trump boş yere konuşuyor şeklinde beyanat verdi. Şu anda önümde ekrana bakıyorum, petrol fiyatlarında da yukarı yönlü tekrar hareketlenme var. Gene bir hafta sonu sendromuna giriyoruz. Saldırı olacak mı, olmayacak mı? Ez cümle bütün bunlar şunu gösteriyor. Netice itibariyle finansal varlıkların altın dahil olmak üzere yollarını bulabilmesi için bu sürgüt salınım sendromunun herhalde bir parça etkisinin azaltılmasıyla. Bu arada özellikle altın konusunda çok önemli çalışmalar yapan QNB ekonomistleri altın stokunda son 5 aylık zararın 155 milyar dolar olduğunu ortaya koymuşlar. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda vatandaşın altın talebi de geçtiğimiz günler itibariyle azalmış. Şimdi tekrar bakmak lazım, acaba vatandaşın altın talebi yükselecek mi? Bu da herkesin kendi beklenti ve kararına kalmış bir durum. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarından hürmetlerle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
8: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
11: Doğa Takvimi. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Yusufçuk dediğimiz böcek dünyanın en yetenekli yırtıcı hayvanıdır. 4 kanadı birbirinden bağımsız hareket edebilir. Öne, arkaya, aşağıya ve yukarıya doğru uçabilir. Havada aniden durabilir, sonra aniden saatte 50 km hızla uçabilir. Ama asıl önemlisi gözleri. Kafası gözlerden ibaret. Şöyle düşünün. Yusufçuğun gözünde ultraviyole ve polarize ışıklarla her türlü rengi seçebilen tam 30 bin küçük göz var. Ve çevreyi 360 derece görebilir, süper beyniyle algılayabilir. Saniyede 300 ayrı resmi tek tek görür. Üstelik bunlardan birine uzun süre odaklanabilir. Görme, algılama ve uçabilme yeteneğini birleştirip havada avlanır ve hızını, yönünü ayarlayarak avını tek bir seferde etkisiz hale getirir. Bu açıdan köpek balığı ve aslandan daha iyi olduğu biliniyor. Ve tabii Yusufçuğun süper gücü sayesinde avcılardan da aynı hızla kaçabildiğini ekleyelim.
11: Doğa Takvimi.
8: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
11: Merhaba sevgili cazseverler.
4: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
11: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: İyi günler. Ağustos ayının ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu hafta ekonomi gündeminin en önemli başlığı haftanın hemen başında açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiydi. Hafta boyunca değerlendirmeler yapıldı Temmuz ayı enflasyon verisi çerçevesinde ve bu veriyle oluşan son tabloya göre yıl sonu beklentilerinin güncellendiği, yenilendiği bir süreç yaşadık. Sonrasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan gelen değerlendirmeler oldu. Yine reel sektör odaklı hem veri açıklamaları, veri trafiği hem de gelen değerlendirmeler gündemdeydi ekonomi çerçevesinde baktığımızda. Şimdi ekonomi notlarında hepsini değerlendireceğiz. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la ekonomi gündemini değerlendireceğiz. Ama bu değerlendirmelere geçmeden önce belki bir kez daha hatırlamak açısından enflasyon verisini, çünkü üstünde detaylı konuşacağımız başlıklardan biri Temmuz ayı enflasyon verisi olacak. Enflasyon verisini hatırlayalım. Tüketici fiyat endeksi Temmuz'da %1,78 yükseldi ve yıllık %31,75. Yurt içi üretici fiyat endeksi %1,52 yükseldi. Yıllık %27,83. Baktığımızda Haziran ayına göre aylık çerçevede hızlanan bir enflasyon gerçekleşmesi görüyoruz. Beklentilerin altında. Beklentiler piyasalarda yapılan anketlerde %1,98'di. %1,87'lik anketlerde vardı ama gerçekleşme 1,78 oldu. Aylık en yüksek artış sağlık grubunda, bu beklentiler çerçevesindeydi. Bir önceki ayda yapılan düzenlemelerin yansıması olarak %10,74'lük bir sağlık grubu gerçekleşmesi söz konusu. TÜFE'ye etkisi de etkisi de 0,32 puan. Ulaştırma ana harcama grubunda %2,59'luk artış, etkisi 0,44 puan olarak ölçülmüş, hesaplanmış durumda. Hemen Levent hocamızla değerlendirmelere başlayalım isterim. Hocam hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hocam ben enflasyon verisinin detayları diyebileceğimiz ana başlıklarını paylaştım. Sizden bir değerlendirme alalım. Aslında hafta boyunca konuşuldu ama son gelen açıklamalar, birçok kuruluştan gelen yenilenmiş değerlendirmeler, yıl sonu beklentilerini de dikkate alarak siz Temmuz ayı enflasyon verisi için nasıl bir değerlendirmeyle değerlendirme yaparsınız, öyle sorayım.
2: Evet, şimdi geçtiğimiz hafta Cuma günü Ekonomi Notları programında aslında bir beklentimiz TÜİK'in açıkladığı enflasyonun daha üzerindeydi. Hatırlayacaksınız o programımızda yaptığımız değerlendirmede öncelikle ben Web TÜFE'de gelen 1,95'lik değeri baz aldığımızı söylemiştim. Ardından da gelen İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu da 2,05 civarındaydı. Dolayısıyla muhtemeldir ki TÜİK'in Türkiye geneli için ölçtüğü enflasyonun ikilerde bir yerde olabileceğini tahmin etmiştik. Ama korktuğumuz gibi olmadı. Piyasadaki en düşük beklentinin de altında bir TÜİK enflasyonu gördük. Evet. 1,78'lik aylık bazda bir enflasyon gördük. Özellikle bu sağlık uygulama tebliğindeki değişikliğin çok etkili olduğunu görüyoruz ama şaşırtıcı bir şekilde giyim ve ayakkabı grubundaki düşüş enflasyonunun o korktuğumuz senaryoda olmasını engellemiş görünüyor. Ve bununla birlikte özellikle son dönemde hep konuştuğumuz konulardan bir tanesi, biliyorsunuz Temmuz ayında yapılan otomatik ÖTV artışlarının etkisi de var ama biraz böyle Ağustos'a kayıyor o etki. Temmuz'da kısmi etkisi olduğunu görüyoruz geçtiğimiz yıllardaki değerlendirmelerden veya veri akışından. Ama buna rağmen, yani hem Temmuz ayında olmamız hem sağlık uygulama tebliğindeki değişikliğe rağmen enflasyonun beklenti altı gelmesi oldukça önemli. Bununla birlikte tabii hala yüksek bir enflasyon var. Evet. Aylık bazdaki 1,78 her ne kadar beklentilerin altında gelmiş olsa da Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için ara hedef olan %24 ve tahmini olan %26'ya gitmeyi zorlaştıran bir veri. O yüzden hala biz enflasyon tarafındaki risklerin devam ettiğini görüyoruz. Hatta biliyorsunuz aylık fiyat gelişmeleri raporunu da yayınladı Merkez Bankası enflasyon verisinin açıklanmasından sonra. Merkez Bankası da kısmi olarak bu endişelere dikkat çekiyor. Ve belirsizlikler devam ediyor. Özellikle akaryakıt grubundaki belirsizlik hakikaten enflasyon tahmini yapmayı da zorlaştırıyor. Biz savaşın başladığı ilk haftalarda akaryakıt fiyatlarındaki geçişkenliğin, daha doğrusu enflasyon üzerindeki yayılımının gücüne dikkat çekmiştik. O etki devam ediyor ama savaş bir ara biter gibi olunca Eşel Mobil tebliğindeki değişiklik biraz sanki aceleci olmuş gibi bir his de doğdu. Bir taraftan piyasalar bunu böyle de algılamaya başladılar. Malumunuz ilk düzenlemede Eşel Mobil'de fiyat artışlarının %75'i Eşel Mobil sistemi tarafından emiliyordu. Sadece %25'lik kısmı pompaya yansıyordu. Sonra yapılan düzenlemeyle %50-%50 olarak bu değiştirildi ve Ekim ayında tamamen sonlandırılması kararlaştırılmıştı. Ama arada çok sert fiyat olunca Hazine ve Maliye Bürokrasisi tebliği uygulamadı. Yani lehe uygulamadı. Yani pompa fiyatlarının daha fazla artmasını engelleyecek şekilde ÖTV'den yine feragat edecek adımlar atmıştı ama bu hafta içinde baktığımızda fiyat indirimleri konusunda biraz daha ÖTV'nin lehine kararlar geldiğini görüyoruz. Şimdi bunlar birleşince tabii ki önümüzde bir Ağustos ayı verisi var. Ben Temmuz ayı verisinin beklenti altı gelmesini önemsiyorum. Bu önemli. Eğer Ağustos'ta da destekleyici unsurlar olursa ki yaş sebze ve meyve grubunda biz biliyorsunuz yani Temmuz-Ağustos ayında en yüksek katkıyı görüyoruz fiyatlama davranışlarında. Eğer o katkı da gelirse ama tabii orada motorin işte yayılımı meselesi de var ama yine de eğer biz gıda grubundan da her yıl gördüğümüz katkıya benzer bir dezenflasyonist katkı görürsek o zaman daha makul bir Ağustos ayı enflasyonu görecek gibiyiz ama yönetilen yönlendiriler fiyatlardan gelen yani sağlık uygulama tebliğini kastediyorum. O güçlü itiş olmasaydı enflasyon tarafında belki çok daha düşük bir Temmuz ayı enflasyonu görecektik. Evet. Ve bu da bizi 10'daki para politikası kurulu toplantısı için farklı düşünmeye itiyor olacaktı. Ama bu haliyle İtecektim. Hala biz riskleri görüyoruz.
1: Peki. Hocam şimdi siz de değindiniz ilk bölümü değerlendirirken şunu sormak istiyorum. Yani yıl sonuna ilişkin bazı rakamsal hedeflerin olmayabileceğine ilişkin bir tablo oluştuğunu söylediniz ama %30'un altı bir tüfe gerçekleşmesi görür müyüz yıl sonunda? Hem Temmuz ayı verisi önümüzdeyken hem de Ağustos'a ilişkin bu paylaştığınız görüşleriniz ve ona temel oluşturulan veriler ortadayken.
2: Ya şimdi ben burada biraz daha açık konuşma taraftarıyım. Bana kalırsa enflasyonla mücadele tarafında para politikası kısmı görevini tamamladı. Hani buradan hani bu para politikası yaklaşımı ile enflasyonun daha hızlı düşmesini beklemek çok mantıklı değil. Çünkü dışsal etkenler yani ekonomiye etki eden ekonomi dışı faktörler tarafından gelen etkenler daha belirleyici olmaya başladı. Neyi kastediyorum? Savaşın uzayıp uzamaması, dolayısıyla Hürmüz'ün açılıp açılmaması. Hürmüz açılırsa akaryakıt fiyatlarına ne gibi etki olacak? Ama orada da sadece Hürmüz değil biliyorsunuz Ukrayna'nın Rusya'da rafinerilere verdiği zarar nedeniyle benzin ve motorun üretiminde de bir genel arz problemi oluşmaya başladı. Yani Hürmüz açılsa bile biz akaryakıt fiyatlarının arttığı dönemler haftalarda görmüştük. O yüzden ben de ekonomiye etki eden ekonomi dışı faktörlerin daha belirgin bir enflasyonist etki içerisinde olduğunu değerlendirdiğim için bu tabloya bakarak yani para politikasını bir kenara bırakıyorum. Bence para politikası görevini yaptı, bitirdi ve uzun süredir de bence yüksek faiz enflasyonist etkiler oluşturuyor finansman maliyeti kanalından. Onu bir kenara bırakıyorum. Jeopolitik gelişmeleri göz önünde bulundurursak ve özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in olası adımlarının piyasalardaki fiyatlamasını göz önünde bulundurursak ben %30'un altında bir enflasyonu bu yıl sonu için başarı görürüm. Çünkü tetikleyici yani enflasyonu yukarı yönlü itecek pek çok değişken var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu metnine baktığımızda bütün metinlerde iç talebin dezenflasyonist süreci destekleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Geriye jeopolitik gelişmeler kalıyor. Jeopolitik gelişmelerde de bu dalgalı seyir hakikaten bayağı yordu piyasaları. Yani sadece Türkiye için konuşmuyoruz. Yani Amerikan Merkez Bankası da faiz mi artıracak? Artırırsa kaç faiz artırır konuşuyoruz bir hafta. Ertesi hafta jeopolitik gelişmeler çok destekleyici oldu. Fed pas geçer, belki bu yıl bir daha faiz artırmayabilir diye konuşuyoruz. Sonra başka bir gelişme oluyor. Ya en az bir faiz artırır değerlendirmesi yapıyoruz. Biliyorsunuz son FOMC toplantısı, yani Fed toplantısında Fed üyeleri de bu yıl en az bir faiz artışını fiyatlamaya başladılar. Piyasa iki faiz artışını fiyatlıyor. Şimdi bu kadar belirsizlik içerisinde bizim gibi gelişmekte olan bir ekonominin ve reel durumda çift paralı diyebileceğimiz, yani her ne kadar dolaşımdaki para Türk lirası olsa da fiyatlamaların ağırlıklı olarak dolar bazlı yapıldığı bir ekonomide, ki son dönemde döviz kuru geçişkenliği de çok yoğun olduğu için dolar endeksinin güçlü kaldığı veya biraz daha güçlenmesinin beklendiği bir piyasa ortamında ben %30'un altında bir enflasyonu başarı görürüm. Çünkü artık hakikaten geldiğimiz noktada değişkenler ekonomik olmaktan çıktı. Ekonomiyi etkileyen ekonomi dışı faktörlerden kaynaklanıyor.
1: Peki. Hocam şimdi enflasyon verisiyle ilgili yapılan yorumları, değerlendirmeleri, raporlamaları şöyle bir taradığımızda birkaç noktayı not aldım ben. Özellikle gıda, hizmetler ve yurtiçi üretici fiyat endeksi tarafından kaynaklı bir yapışkanlık halinin devamlılık kazandığı gibi bir değerlendirme var. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesinde buna ilişkin şöyle bir yorum var. Hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığı değerlendirmesi var. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın enflasyon değerlendirmesinde de bu konuda hizmet enflasyonunun yıllık bazda yatay seyrettiği gibi bir değerlendirme var. Hem Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısından ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'ndan gelen bu değerlendirmeler, hem de piyasada öne çıkan biraz önce bahsettiğim yorumları bir karşılaştırırsak siz ne görüyorsunuz? Özellikle hizmet enflasyonu ve enflasyon verisi konusunda sürecin ilerleyen dönemlerinde de dikkat edeceğimiz ana harcama grupları itibariyle neleri dikkatli izlememiz gerektiğini söylersiniz.
2: Tabii şimdi bir ara hatırlayacaksınız, biz ekonomi notlarında da çok sık konuşmuştuk. Kiralar tarafı, yani konut grubunun çok etkileyeceğini enflasyonu, genel manada baktığımızda yıllık enflasyon düşmeye devam etse bile özellikle konut grubundaki bu kira, Türkiye'deki kira belirleme mekanizması, kira artış oranı belirleme mekanizmasının yine konut grubunun güçlü etki edeceğini konuşmuştuk. Orada belirli ölçüde dengelenme başlamıştı. Hatırlayacaksınız, en son enflasyon raporu toplantısında beraber katılmıştık Merkez Bankası'nda. Orada evet, kiralardaki düşüş, reel düşüş kısmına vurgu yapılmıştı. Orası biraz sakinleşti, bu destekleyici. Fakat hizmetler açısından kötü bir aydayız, aylardayız daha doğrusu. Özellikle yaz aylarında biz hizmetler sektörü tarafında ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Bu da hizmetler sektörü tarafındaki fiyatlamaların daha yüksek olduğunu işaret ediyor. Özellikle yaz dönemlerinde konaklama tarafı, yine diğer farklı hizmetler sektöründe faaliyet gösteren tesislerdeki çalışanların ücretleri tarafı daha yoğun oluyor yaz dönemlerinde. Bu da hizmetler tarafında bir sorun oluşturuyor açıkçası enflasyonda, ama her şeye rağmen baktığımızda bir katılığın kırılmaya başlandığını görüyoruz. Fakat ideal noktada olduğumuzu söylemek pek doğru olmayacaktır. Çünkü ideal noktaya gidebilmek için o katılığın tamamen kırıldığını ve aylık bazda düşüşleri görmemiz lazım. Orada biraz yatay seyir var. O yatay seyir biraz genel enflasyon, yani manşet enflasyonun da düşmesini engelleyecek seviyede ilerliyor. Şimdi tabii değerlendirmelere nereden baktığınıza göre farklı yorum yapmak mümkün olabiliyor. Özellikle piyasada bu %30 civarındaki yapışkanlık konusunda kalıcı olacağına ilişkin değerlendirmeler de var. Faizin hala düşük olduğunu, belki daha güçlü bir faizle, daha yüksek bir faizle bu katılıkların kırılabileceğini değerlendirenler de var. Bir de benim gibi yüksek faizin özellikle kredi maliyetleri üzerinden, maliyet kanalından enflasyonist olduğunu söyleyenler de var. Evet. Yani ideal bir değerlendirme de bulmak çok zor burada. Nereden baktığınıza göre değişiyor, ama genel tabloda şunu söylemek lazım. Yüksek faiz yani çok yüksekte kaldı ve uzun süre o yüksek faizin ima ettiği kredi faizleri ve Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi faizlerinin, faizin ima ettiği faizin çok üzerine çıkması, yani politika faizin ima ettiği faizin çok üzerine çıkması gibi nedenlerle finansman maliyetinden gelen bir geçişkenlik var. Yani bu artık çok belirgin. Özellikle banka üst düzey yöneticileriyle konuştuğunuzda artık bankaların bile faizin olduğu seviyeyi işte eleştirdiği, şikayet ettiği demeyelim, eleştirdiği veya acaba gözden geçirilse mi dediği bir noktadayız. Bunu yani artık piyasada çok sık duyabiliyoruz. O yüzden bence artık biz enflasyonla mücadele tarafında acaba konu talep kaynaklı ne kadar gelişiyor ve son dönemde maliyet kanalından gelen ne kadar baskı var, oraya bakmamız lazım. Orada iki konu benim çok dikkatimi çekiyor. Bunlardan bir tanesi finansman maliyetinin seviyesi. İkincisi de yönetilen yönlendirilen fiyatlar tarafındaki düzenlemeler. Tekrar altını çizeyim. Bu Temmuz ayı enflasyonu içerisinde sağlık uygulama tebliğinde yukarı yönlü bir değişiklik olmasaydı çok daha düşük bir enflasyon görecektik. Neredeyse aylık bazda 0.2 puan civarında daha düşük bir enflasyon görecektik. O da bizi 1.78 değil 1.58'e götürecekti. Evet. Diğer taraftan Eşel Mobil'de sanki biraz acele ettik havası var. Özellikle bu Amerikan-İran savaşındaki seyre biraz acaba o barışa hızlı mı inandık ya da acaba barış olmasını istediğimiz için bir an önce mi hareket etmek istedik bilmiyorum ama Eşel Mobil tarafındaki hareket de biraz etkileyecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde enflasyonu. Evet. Ama peki, şunu da söylemek lazım. Bütçe gelişmelerini göz ardı edemeyiz. Bütçeden ciddi bir feragat yapıldı zaten bütçe dengesinden. Bir taraftan da sanki hazine ve maliye yavaş yavaş o dengeyi de sağlamak için adım atıyor diye değerlendirebiliriz.
1: Değerlendirmek mümkün. Peki. Hocam şimdi Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın da bir değerlendirmesi var. Erzurum'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği ekonomik istişare toplantısına katıldı Sayın Başkan. Enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana genele yayılan bir gerileme olduğunu ifade etti. Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ifade etti. Enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri öne çıktı, ağırlık kazandı o toplantıda. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir dedi Sayın Başkan. Politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlendiğini de vurguladı. Aslında siz de değerlendirdiniz. Eylül ayı ve sonrasında yılın kalan bölümlerindeki para politikası kurulu toplantılarının olası kararları içinde neye baktıklarını, nelere dikkate aldıklarını bir anlamda bir kez daha özetlemiş oldu. Şimdi enflasyon başlığını Sayın Başkan'ın Erzurum konuşmasındaki öne çıkan mesajlarıyla tamamlamış olalım. Reel sektörle ilgili durumu konuştuğumuz veri akışı ve açıklamalar bizim programımızın artık kalıcı bir başlığı halini aldı. Şimdi imalat sektörüne ilişkin bir veri var. Orada yavaşlamanın 28. ayda da sürdüğünü gösteren bir başlık bu. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Temmuz'da 47,7'ye yükseldi ancak hala 50 eşik değerinin altında. Ve dolayısıyla imalat sanayinde bir yavaşlamanın sürdüğüne işaret eden bir tablo var önümüzde. Bir önce belki kısaca bunu değerlendirerek başlayalım hocam.
2: Ya şimdi biz uzun süreden bu yana tabii ekonomi notlarında sıkça reel sektöre atıf yapıyoruz. Reel sektördeki konuları değerlendiriyoruz. Belki de ekonomi notlarının diğer ekonomi programlarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Çünkü bir süreden bu yana sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ekonomi deyince akla sadece finans, işte borsa veya bağlı diğer konular gelen bir yaklaşım oluşmaya başladı. Oysa ekonomi bütün finansı da içeren ama üretimi, istihdamı, makro dengeleri de konuşmayı gerektiren bir bilim dalı. O yüzden reel sektörü ihmal etmek veya reel sektördeki gelişmeleri göz ardı etmek gibi bir durum bizi genel tablodan kopartabiliyor. Bu kapsamda da biz her hafta reel sektördeki durumu değerlendiriyoruz. Ve özellikle İstanbul Sanayi Odası'nın bu aylık hesaplamış olduğu PMI verisi bu anlamda ciddi bir öncü gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Yine Merkez Bankası kapasite kullanım oranı verisi her ay hesaplıyor biliyorsunuz Merkez Bankası. O veri de son derece önemli ve yine TÜİK'in hesaplamış olduğu sanayi üretim endeksi verilerinden yola çıkarak reel sektörün durumunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii bunlara bir de reel sektördeki konkordato sayılarını veya konkordato başvurularını da eklediğimizde tabloyu daha net görmek mümkün oluyor. Şimdi PMI verisi, yani satın alma yöneticileri endeksi verisi bize şunu söylüyor. Bu ankete katılan, aslında bu bir anket, PMI verisi bir anketin derlenmesiyle oluşuyor. Bu ankete katılan şirketlerin satın alma yöneticilerinin önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini aslında biz rakamsal hale getiriyoruz. Bu endeks aslında, bu endeks 50 üzerinden ölçülüyor. 50'nin altı daralmaya işaret ediyor, 50'nin üstü büyümeye işaret ediyor. Ama bu bir tek başına işaretçi değil. Yani pek çok diğer veriyle beraber değerlendirmek lazım ama kıymetli bir öncü gösterge PMI verisi ve bu PMI verisinin 28 aydır eşik değer olan 50'nin altında kalması bir uyarı ve bu PMI'nin düşük olmasını Merkez Bankası'nın ilan ettiği kapasite kullanım oranı verisi, yani mevsimsel etkiler, mevsimselleştirilmiş etkilerden arındırılan veri de destekler nitelikte. Hatta şu anda kapasite kullanım oranının geldiği seviye neredeyse pandeminin ilk aylarındaki seviyeye denk geliyor. Şimdi PMI verisi, kapasite kullanım oranı verisi ve sanayi üretim endeksi verilerinden yola çıkarsak gerçekten imalat tarafındaki yavaşlamanın son derece belirgin bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu diğer bankaların alacak, yani tahsili geçmiş alacak verilerine de yansımaya başladı.
3: Yansıyor.
2: Toparladığımızda veya sektör tarafında durum, özellikle imalat sanayi tarafındaki durum biraz daha dikkat çekici. Tabii son dönemde ekonomi yönetimi kademeli imalat sanayini destekleyecek adımlar atıyor. Belirli işte kurumlar vergisi adımları geldi. İşte daha düşük faizli kredi imkanları geldi ama Türkiye çok büyük bir ülke ve çok ciddi sayıda imalatçı var. Tabii dış etkenler de kritik. Yani imalatçılar sadece içerideki sorunlarla uğraşmıyorlar. Yurt dışı talepte de ciddi sorunlar var. Özellikle Avrupa Birliği tarafında. İşte bu savaşın başlamasıyla beraber Körfez'deki talep de düşünce imalat sanayisi daha da zorlanmaya başladı. Bu da verilere yansıyor.
3: Peki. Peki. Hocam, bir dakikada değerlendirmeniz ricasıyla İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklaması var. İmalat sanayinde yaşanan zayıflamanın geçici bir dalgalanmanın ötesine geçtiğini belirtti ve finansman sorunlarının üretim zincirinin tamamını etkileyen yapısal bir meseleye dönüştüğünü vurguladı ve kalıcı çözüm Türkiye'nin sanayi finansman mimarisinin yeniden kurulmasından geçiyor dedi Sayın Başkan. Bir dakikada bir değerlendirmeyle tamamlayalım hocam.
2: Ya Başkan çok haklı. Dönem dönem de ben de hem gazete yazılarımda hem televizyon programlarımda Sayın Başkan'a atıf yaparak bu konuyu değerlendirmeye çalışıyorum. Sayın Başkan'ın söylediği çok doğru ama onun için bence zamanımız yok. Yani o bir daha bir yapısal reform gerektiren bir adımdan bahsediyor Sayın Başkan. Ama benim çok hızlı yapabileceğimizi düşündüğüm, yani Türkiye'nin çok hızlı başarabileceğini düşündüğüm teklifim şu yönde. Özellikle reel sektörün imalat tarafının kısa vadeli spot kredileri var. Ve yüksek faizli bunlar. Bunlar çok hızlı bir şekilde taksitli ticari kredilere dönüştürülerek reel sektöre, imalat sanayine bir nefes aldırılabilir. Türkiye'deki bankacılık sektörü de bunu yönetebilecek hem bilançoya sahip hem de tecrübeye sahip. Çünkü kısa vadeye sıkışan bu spot krediler gerçekten ödeme güçlüğünü artırıyor ve faizler de düşmediği için bir türlü finansman maliyeti tarafından da reel sektöre ciddi hasar bırakıyor. Bunun bu spot kredilerin taksitli ticari krediye dönüştürülmesi hem banka bilançoya da rahatlatacak. Çünkü tahsili gecikmiş alacaklar biliyorsunuz karşılık ayırıyorlar. Tahsili gecikmiş alacak yazmamak için de yüzdürmeye çalışıyorlar. O da farklı sonuçlar üretiyor. Bu açıdan belki Sayın Başkan'ın yapısal reformuna %100 katılıyorum. Yapısal reform çağrısı çok yerinde. Mutlaka bir adım atılmalı. Ama o zaman gerektiren bir konu. Daha hızlı yapabileceğimiz benim önerimin de göz önünde.
3: Başka bir enstrüman var diyorsunuz. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Önümüzdeki hafta yine birlikte ekonomi gündemini değerlendireceğiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, ekonomi notlarında bu haftada öne çıkan başlıkları, öne çıkan konuları değerlendirdik. Her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte ekonomi notlarında buluşmak dileğiyle.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul'dan sonra İzmir ve Ege'de de hava çok nemli olmaya başladığından bugünlerde mümkün olduğunca serin yerlerde kalmaya özen gösterilmeli. Terlemenize neden olacak aşırı hareketlerden kaçınmalısınız. Mutfakta ısıyı ve nemi daha da arttıracağından fırın veya ocak uzun süre kullanılmamalı. Daha hafif yiyeceklerle sebze, meyve ağırlıklı beslenilmeli.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: ben Zehra Küçük. Saatler artık 13'ü gösteriyor. Öğle bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Şimdi 13. saatin gündemine bakacağız. Gelişmeleri aktaracağız, bağlantılar yapacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi kısa kısa başlıklarda neler var, öne çıkanlar neler? Bir getirelim ekranlarınıza, aktaralım ekranlarınıza, getirmeye başlayalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak güvenlik anlaşması imzalayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da imza için Suudi Arabistan'da. Anlaşmanın içeriğinde hangi maddeler var? Bölgesel güvenlik için ne anlama geliyor? Hepsini, ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. Bir diğer gündem maddemiz terörsüz Türkiye sürecinde artık meclis mesaisi başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için bugün 15.30'da toplanıyor. Yasanın pazar günü de genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Nedir ne değildir ayrıntılarını da paylaşacağız sizlerle ve Kuşadası'nda yeni bir dalga operasyon yapıldı. Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar'ın da aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Ekranlarınıza taşıyacağımız bir diğer dikkat çekici haber de bu saat itibariyle bu. Ve son gündem maddemiz Türk takımlarının Avrupa sınavındaki ilk sonuçları nereye işaret ediyor? Ligin başlamasına bir hafta kaldı. Trabzonspor'un Salah transferinin yankıları da elbette sürüyor. Peki diğer takımlarda durum ne? NTV Spor muhabiri Gürkan Ak, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'yla son gelişmeleri canlı yayında değerlendirecek. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için öğle bülteni başladı. Önemli bir gündem maddesiyle başlayacağız. Bir bağlantı yapacağız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak güvenlik anlaşması imzalayacak demiştik açılışta yaparken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o anlaşmayı yapmak üzere, imzalamak üzere artık Suudi Arabistan'da. Hemen Ankara'ya bir dönelim ve Ahmet Örsoğlu'na sözü bırakalım. Çünkü önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Ayrıntısında neler var, neler biliyoruz Ahmet?
1: Zehra, oldukça kritik bölgesel gelişmeler düşünüldüğünde aslında aylardır, hatta birkaç yıldır bunun çalışması gerçekleştiriliyordu. Bu yılın başında 15 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a aslında bu soru sorulmuştu. Türkiye içinde Pakistan ve Suudi Arabistan'ın olduğu bir savunma anlaşması imzalayacak mı sorusuna bu yönde bazı çalışmalar olduğunu ifade etmişti Hakan Fidan ve bugün aylar önce yapılan açıklama gerçeğe dönüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah erken saatte Suudi Arabistan'a gitti. Bu anlaşma Mekke'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif anlaşmaya imza atacaklar. Uzun süredir çalışması devam ediyorduk dedik, ediyordu dedik. Anlaşmanın ismi de belli oldu. Mekke Anlaşması. Aslında bu bir ittifak olarak da nitelendiriliyor. Zira bazı önemli ittifaklara benzerlikleri var. Onlardan belki de en dikkat çekeni NATO'ya benzerliği. Bunu aktarmakta fayda var. Bu anlaşma ne getirecek? Ondan bahsedelim. En önemli getirisi şu. İttifak üyelerinden herhangi birine yapılan saldırı ittifak üyelerinin diğer üyelerine de yapılmış gibi sayılacak ve saldırı altındaki diğer ülkeye yardım gerçekleştirilecek. Bu en önemli başlıklardan bir tanesi ama bununla beraber yine bu anlaşmayla beraber karşılıklı savunma, ortak caydırıcılık, askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve hazırlıklar da yapılması yönünde bazı planlamalar mevcut. Bununla beraber Ankara'dan kaynaklarımızdan edindiğimiz bazı bilgiler var. Bununla beraber anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi yansıtıyor ve bölgesel sahiplenmeyi esas alıyor. Bu ittifak üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırmayı amaçlıyor. Ama bununla beraber Ankara'nın en önemli mesajı bu ittifakla beraber bölgesel barışın arttırılması. Bu önemli, bölgesel barışa katkı sağlayacak açıklaması var. Bununla beraber bölgesel istikrarın korunması için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bunu hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşlarıyla beraber bu anlaşmaya imza atacak. Anlaşma anından görüntülerin de paylaşılmasını bekliyoruz Zehra.
0: Evet, Ahmet Örsoğlu aktardı ayrıntılar. Şimdilik bu kadar. Anlaşma anına dair görüntüler gelirse elbette biz de ekranlarınıza taşırız. Ama şimdi konuşalım bu konu üzerine. Suudi Arabistan'daki bu üçlü anlaşma konusunu Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Murat Aslan'la konuşacağız. Murat Aslan, merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: İyi yayınlar diliyorum Zehra Hanım.
0: Önemli bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bir süredir de konuşuluyor da esasında. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulacak bir yeni savunma ittifakından bahsediyoruz. Bu ittifak neden bu kadar önemli? Bunu sormak istiyorum ben size. Yani bölgedeki güvenlik dengelerinin değişeceğini uzun bir süredir konuşuyorduk konjonktür gereği, ama şimdi tam da böyle bir ortamda böylesi bir anlaşmanın yapılıyor olması, imza atılıyor olması özellikle stratejik olarak da bize hangi mesajı veriyor?
2: Tabii zamanlama önemli, çünkü Körfez bölgesinde hem İran hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin her üçünün aldığı pozisyonlardan kaynaklanan büyük bir gerilim var. Ve bu gerilim esnasında Körfez ülkelerinin önceki mekanizmaları istenen düzeyde çalışmadı. Örnek vermek gerekirse Körfez İşbirliği Konseyi'nin kendine has bir savunma platformu var. Ve bu platform aslında savunma yeteneklerinin entegre edilmesini ve gerektiğinde birbirlerine destek verilmesini dikte ediyor. Ancak istenen düzeyde sonuç üretmedi, niyet olsa da. Şöyle de bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri henüz çatışmanın öncesindeyken askerlerini çekip üstlerini boşaltmaya başladı. Dolayısıyla Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri aslında kendilerini yalnız hissettiler. Böyle bir süreçte bu ülkenin yapması gereken, Suudi Arabistan'ın yapması gereken husus tabii ki İran'da aynı sınırı paylaşan Türkiye ile oturup konuşmak ve caydırıcılık, kapasite artırma ve gerektiğinde savunma ile ilgili yardımı alabilme bağlamında bir anlaşmaya varabilmek. Bu noktada ben bir hatırlatmayı daha yapmak isterim. Zamanlama bağlamında çok çok önemli, çünkü geçtiğimiz yıl biliyorsunuz

0: yaşanmış o gerginlikler veya sessizlik süreçleri şu an tam olarak sonlandırılmış oluyor. Şimdi güneyde İsrail, batıda Yunanistan ya birbirleriyle ya da üçüncü taraflarla anlaşmalar imzaladılar savunmaya dair. Türkiye Körfez bölgesinin şu an için desteğini almış durumda. Bu nedenle ben önemli bir gelişme, büyük bir fırsat olarak görüyorum bu anlaşmayı.
1: Peki Mekke Anlaşması olarak da ifade ediliyor. Şimdi ayrıntılar geldikçe elbette biz de daha fazla bilgi sahibi olacağız. Şimdi maddelere bakıyoruz. Hep şu ifade ediliyor gelen ilk bilgilerde. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine benziyor. İşte NATO'nun 5. maddesine benzerlikler taşıyor. Yani baktığımızda bir ülkeye yapılan saldırı diğerine de yapılmış sayılacak. Şimdi bu cümleyi duyunca şu geliyor aklımıza. Şimdi İran'ın taciz ateşleri var. Amerikan üslerine saldırdığını ifade ediyor. Bazı zamanlarda bambaşka yerlerde vurduğunu gördük biz bu geçen aylar süresince. O zaman burayı nasıl yorumlamak, nasıl anlamak lazım? Yani bu anlaşma sonrasında burada tam olarak ne yaşanmasını beklemek lazım?
0: Öncelikle bu anlaşmanın metnini net olarak görmek lazım. Biliyorsunuz bu anlaşma içerisinde tarafların birbirine yardımının ne olacağı kapsamı bir ifade edilir bir madde içerisinde.
1: Evet.
0: İlginç bir burada durum var. Pakistan'la Suudi Arabistan arasındaki anlaşmada anlaşma metni duyurulmadı. Sadece böyle bir anlaşmanın yapıldığı ifade edildi. Ama ve lakin da Pakistan daha sonra Suudi Arabistan'a asker ve unsur gönderdi. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Üçlü yapılacak böyle bir anlaşmada muhtemelen Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yapmış olduğu önceki anlaşmaya benzer maddeler olacak. Ancak anlaşmanın içeriğinin ne ölçüde duyurulacağı konusunda benim tereddütlerim var. Beklemek, görmek lazım.
1: Yani hiç
0: İkinci husus
1: duyurulmaya da
0: şu.
1: bilir.
0: Açıklama yapılabilir ancak detaylı anlaşma metni yayınlanır mı bilmiyorum. Çünkü önceki anlaşma metni yayınlanmadı. Dolayısıyla beklemek lazım. Ama ve lakin yayınlanması bence önemli ve faydalı. Çünkü bu tür anlaşmalar sonrasında üçüncü taraflar genellikle tehdit algısını bir anda yukarıya taşırlar. İran başta olmak üzere İsrail diğer bir ayağı. Böyle bir durumu önlemek adına şeffaf bir şekilde bu tür anlaşmaların yapılması ve ilan edilmesi bence faydalı. Ancak bu noktada özellikle ifade etmek istediğim bir husus var. Tarafların burada ihtiyaç analizleri aslında devreye giriyor. Yani o NATO'ya veya benzer diğer anlaşmalara benzeştirirken Suudi Arabistan ve Pakistan neye ihtiyaç duyuyor ve bu anlaşmayı neden imzalamak istiyor ve Türkiye neden böyle bir anlaşmaya imza atmak istiyor. Bu soruya cevap verirsek o 5. madde benzeri değerlendirmeleri daha kolay yaparız. Şimdi birincisi Suudi Arabistan savunma sanayi bağlamında nereden baksanız kurulduğu andan itibaren Amerikan desteğine bağımlıydı ve bağlıydı. Ve istediği kalitede ve nicelikte askeri bir yapılanmayı gerçekleştiremedi. Silah, teçhizat, uçak vesaire var ancak etkin değil. Şimdi Pakistan'a baktığınızda Hindistan tehdidi orada. Nükleer bir güç ama Hindistan'a karşı bir blok oluşturma arayışı var. Şimdi bu tür niyetler kendi eksikliğini diğerinden faydalanarak tamamlama ihtiyacını genellikle tetikler.
1: Sayın
0: Biliyorsunuz
1: Aslan, burada
0: Türkiye'nin
1: bir
0: şu an
1: caydırıcılık seti örülüyor da denilebilir mi? Yani artık
0: mutlaka
1: konjonktür değişti, ihtiyaçlar değişti. Son yaşanan aylardan da belirli dersler alındı. Mesajı verilmek isteniyor mu? Yani burada farklı bir sisteme mi gidiyor? Yeni bir döneme giriyoruz mesajı da mı var?
0: şimdi üç tane ayağı vardır bu tür anlaşmaların. Birincisi caydırıcılık. İmza ettiğiniz anlaşmayla üçüncü tarafların imza atmış devletlere karşı bir eyleme geçmesi engellenmek istenir. NATO'nun da mantığı budur biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Soğuk Savaş dönemindeki mantık da buydu. İkincisi kapasite artırma. Yani sizde olmayanı diğer taraftan almak istersiniz. Yani Türkiye'nin savunma sanayi burada çok önemli bir girdi ama bir başka boyut daha var. Suudi Arabistan'da da finansal girdiler var. Dolayısıyla bir tarafın savunma sanayine ve teknolojisini kendi ülkenize getirirken müşterek üretimde ortaklıkla bu şekilde diğer pazarlara da açılırsınız. Diğer taraftan da maddi olarak, mali olarak katkıda bulunursunuz. Üçüncü ayak ise sizin sorduğunuz sorudur aslında. Beşinci madde benzeri birine yapılan saldırı diğerine eğer yapılmış sayılacaksa, anlaşma içerisinde ifade edilmiş

0: yardım mekanizmaları çalışmaya başlar. Bunun için de çoğunlukla saldırı altında olduğunu iddia eden devlet bir çağrıda bulunur. Bunun mekanizması da net bir şekilde ilave protokollerle kayıt altına alınmış. Bu nedenle bu üçüncü ayak, yani savunma yükümlülüğünün ne olduğu, kapsamının ne olduğu, çerçevesinin ne olduğu ve nasıl hareketlendirileceği hususunu anlaşma ilan edildikten sonra değerlendirmek bence faydalı.
1: Burada şu yorumlar da yapılıyor. Tabii çok pek çok yorum yapılıyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan bir süreç vardı. Sonrasında işte Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze, İsrail'in o yayılmacı politikası, işte İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasında son aylarda yaşanan bu savaş derken aslında bir değişiklik, güvenlik anlamında bir değişiklik anlayışına gidileceği bekleniyordu. Hep yorumlar da yapılıyordu ama sanıyorum ufak ufak bu anlaşmalarla beraber artık ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Ama bunları tabii NATO gibi değil de NATO'nun altındaki küçük anlaşmalar olarak mı değerlendirmek lazım?
0: Şimdi NATO kurumsallaşmış, kendine ait kuralları üretebilen bir gerçekten kurumsallaşmasının da uç noktaya ulaştırmış bir teşkilat. Şimdi şu an için bu üç ülke arasında imza edilmiş anlaşma bir NATO kurmuyor. Devletlerin müstakilen birbirlerine karşı verdikleri güvenlik garantilerini ve destek sözlerini aslında bir sisteme bağlıyor. Bu arada şunu hatırlatmak isterim. NATO üyesi olmakla birlikte hem kendi aralarında hem de üçüncü taraflarla benzer anlaşmaları imza atmış devletler var. En yakın örneği de Yunanistan. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile biliyorsunuz bir savunma anlaşması var. Amerikalılarla 2020'de imzalayıp 2022'de bir güncellediler. İlk anlaşmaları 1980'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam. Ve herhangi bir savaş anında Amerikalıların onlara nasıl yardım edeceği hususunu gizli madde olarak tutmak kaydıyla bu anlaşma şu an yürürlükte. Bu nedenle Amerikalılar 9 ayrı üste ve Yunanistan'da konuşlanmış durumda. Ancak bugün yapılan anlaşma kapsam itibarıyla gelişmelere bağlı olarak şekil alacak bir çehreye sahip. Benim izlenimim bu. Yani ola ki İran Suudi Arabistan'a saldırdı veya Hindistan Pakistan'a saldırdı. Bu noktada Türkiye'nin bu iki ülke lehine nasıl pozisyon alacağı anlaşma maddelerinde büyük bir ihtimalle tarif edilecek. Ama nasıl tarif edileceğini bilmiyoruz. Öte yandan şu hatırlatmayı da yapmak lazım. Suudi Arabistan gibi bölgenin abisi olarak düşünülen Körfez bölgesinin bir ülkeyle böyle bir anlaşma yapılması bir gerginlik durumunda bu noktada Kıbrıs 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatmak isterim. Türkiye açısından değerlidir. Yani yarın öbür gün benzer bir sıkıntı olduğunda Suudi Arabistan'dan bu savaşa girmemiş olsa dahi Türkiye'ye yanında taraf olması bence önemli bir kazanım.
1: Şunu sorayım
0: Veya
1: size Murat Aslan, siz
0: Kafkaslar'da
1: tam oraya değinmişken, Suudi Arabistan meselesine değinmişken orayı açalım dilerseniz. Şimdi bir miktar geriye gittiğimizde Suudi Arabistan'la ilişkileri şöyle bir tarayacak olursak yani bu noktalarda değildi elbette. Şimdi kafalardaki çok sıkı takip etmeyen izleyicilerimiz düşünebilir. Buralara nasıl gelindi Suudi Arabistan'la ki böyle bir anlaşma bugün imzalanıyor? Yani Cemal Kaşıkçı meselesi vardı. Suriye'de Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu bazı girişimler vardı. Başka meseleler de vardı hiç şüphesiz ama şimdi neler yaşandı, ne oldu da Suudi Arabistan'la bugün böylesine önemli bir anlaşmaya imza atılıyor? Orayı da bize bir anlatabilir misiniz?
0: Şimdi bir kere Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Salman'ın veliaht prens olma hasebiyle iktidara net olarak gelmesiyle birlikte aslında Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine bir gerginlik başlamadı. Ama 2017 yılında Katar'a yönelik olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn'in başlatmış oldukları ki Mısır'da destek verdi. Bir abluka, izolasyon süreci vardı. Bu süreçte Türkiye önce tarafları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra eğer engelleyemezseniz bir şekilde bu süreçte hem vicdanınızı hem de adaleti dikkate almak zorundasınız. Katar'ın yanında yer aldı. Dolayısıyla 2017 Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde dibin yaşandığı bir andır. O olayla birlikte biz Suudilerle bayağı bir ilişkileri soğutmak zorunda kaldık. Yanlış hatırlamıyorsam o andan itibaren Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı da büyük oranda adı konmamış tedbirlerle dondurulmuştu. Ancak sahadaki gerçekler her zaman duyguların ötesine geçer. Kaşıkçı meselesi Türkiye'de çok iyi yönetildi. Ve Muhammed bin Salman bir taraftan Türkiye'nin o süreç içerisinde izlediği tutumdan, bir taraftan da bölgedeki gerçeklerden ötürü normalleşme sinyallerine olumlu cevap vermeye başladı ki o dönemde Türkiye'de bölge ülkelerinde normalleşmek için çabalarını artırdı. Neden? Eğer siz bir ülkeyi yabancılaştırırsanız bu ülkeler kendi aralarında bir araya geliyor ve bir blok oluşturuyor ve bu blok da sizi tamamen tıkıyor. İşte 2019-2020 yılında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bence bir dönüm noktası. Hı hı. Türkiye'nin normalleşme adımlarıyla birlikte Mısır, Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bu ilişkilerini tekrar raya oturtma ihtiyacı hissettiler. Gerginliklerin artmasıyla beraber Türkiye'den destek alma, yardım alma güdüsü daha da arttı. Ve geldiğimiz aşamada da şu an bir ittifaka doğru yürüyoruz.
1: Peki mesela bu ittifakın daha da genişlemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bir süredir konuşuluyor zaten bu anlaşma. Mısır'ın da dahil olabileceği ifade ediliyordu. Sizin beklentiniz bu anlamda hangi yönde?
0: Bir kere Türkiye ile Katar arasında savunma alanında zaten bir anlaşma var. Ve şu an Katar'da bir Türk üssü var. Ve bu üs gerçekten kabiliyetli, bayağı kabiliyetli. Ve Katar hükümetinin desteğine her zaman koşmuş durumda şu ana kadar. Büyük bir ihtimalle bu anlaşma sonrasında Körfez İşbirliği Konseyi'nde bu konu gündeme gelecek. Ben Katar'ın, Kuveyt'in, büyük bir ihtimalle Bahreyn'in, çünkü Bahreyn, Suudi Arabistan'ın her zaman yanında olmuştur bu tür girişimlerde. Bu tür bir birlikteliğe katılacağını düşünüyorum. Arap Emirlikleri konusunda keskin konuşamıyorum. Ancak bu noktada önemli iki tane girdi var. Bunlardan birincisi, Bahreyn'in daha önce İsrail'le İbrahim Anlaşması'nı imzalamış olması ve Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir süreçte nasıl bir tavır takınacak, bu konuyu bilmiyoruz. Bu iki konu eğer önceden koordine edilmiş, izah edilmiş ve bu süreç ona göre dizayn edilmişse bence yapıcı bir şekilde bu süreç yaygınlaşarak devam eder. Ancak burada çok önemli bir boyut var. Bir, Irak'ta ve Suriye'de şu an sıkıntılar var güvenlik bağlamında. Bu paktın genişlerken bu iki ülkenin Suudi Arabistan'a yakınlaşması, normalleşmesini tam olarak bitirmesi ve bu sürece bir şekilde ilintili hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü coğrafi bütünlüğü sağlayamazsanız anlaşma havada kalabilir. İkinci ayak biraz farklı. İran, Suudi Arabistan'ın asli tehdit algısıdır. Hem Pakistan'ın hem de Türkiye'nin İran'la hudutları var. Bu nedenle Pakistan'ın Beluci Kurtuluş Ordusu üzerinden İran'daki kaygısı, Türkiye'nin İran'daki rejimin zaman zaman Türkiye karşıtı siyasete yönelmesi nedeniyle bu noktada müşterek bir duruş sergilenebiliyor. Ama coğrafi bütünlük bence daha da önemli. Yani Irak ve Suriye meselesinin, belki Ürdün'ün bu işe bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor.
1: Peki Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Murat Aslan bizlerle beraberdi. Bu Mekke anlaşmasını neler getirebileceğini, bölgeye yansımalarını konuştuk kendisiyle. Gündem bir hayli yoğun. Terörsüz Türkiye başlığından devam edelim. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi de bugün meclis komisyonunda artık görüşülmeye başlanacak. Komisyon çalışmalarına ilişkin ayrıntıları alma vaktimiz geldi. Şimdi öğle bülteninde hemen Ankara'ya uzanalım. NTV muhabiri Özgür Akbaş notlarıyla karşımızda. Özgür Akbaş, şimdi bu süreci tabii en başından beri yoğun bir şekilde takip ediyorsun sen. Bugüne dair, bu meclis çalışmalarına dair bugün neler olacak, bize aktarır mısın?
2: Zehra, oldukça önemli bir teklif, tarihi bir teklif olarak değerlendiriliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan 12 maddeden oluşan bir teklif. Ve bugün ilk olarak Meclis Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 1 saat 40 dakika sonra görüşmeye başlanacak. Daha doğrusu 2 saat var. Özür dilerim, 15.30'da ele alınacak düzenleme. Komisyon aşaması oldukça önemli. Çünkü bütün siyasi partiler bu konuya ilişkin tüm bildiklerini açıklayacaklar. Tepkilerini ortaya koyacaklar. Daha doğrusu yani Bu konuya ilişkin bildiklerini açıklayacaklar diyorum ama bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. Geniş perspektiften bakarak en geniş noktadan değerlendirecekler konuyu. Böyle bir durum söz konusu olacak bugünkü komisyon aşamasında. Şimdi komisyon uzun soluklu olacak elbette. İyi Parti'nin bu teklife karşı çıktığını biliyoruz. Onların bu konuya ilişkin yine tepkisi olacaktır. Anayasaya aykırılık içerdiğini ifade ediyorlar. Şimdi bugün komisyon uzun soluklu çalışacak. Sabaha kadar çalışmasını bekliyoruz Meclis Adalet Komisyonu'nun. Sabaha kadar çalıştıktan sonra da komisyondan bu teklifin geçmesi bekleniyor. Peki genel kurul aşaması ne zaman olacak? İşte bu aslında bir soru işareti. Çünkü iş tüzük gereği bir 48 saat şartı var. Çarşamba günü saat 15'te sunulmuştu teklif. Cuma günü bugün 15.30'da Adalet Komisyonu'nda ele alınıyor. Çünkü 48 saat şartından dolayı. Eğer yarın sabaha karşı bu teklif komisyonda kabul edilirse pazartesiye kalacak gibi gözüküyor. Ancak bunu aşmanın yolları var meclis iş tüzüğünde. Danışma kurulu toplanır, danışma kuruluna sunulur. Danışma kurulunda İyi Parti'de olduğu için bunu kabul etmeyebilir ama danışma kurulunu bypass edici bazı özellikler var. O da grup önerisiyle kanun teklifinin getirilmesi gibi. Bu yöntemin kullanılabileceği ifade ediliyor. Yani iktidar partisinde özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde pazar gününü getirilebileceği yönünde bazı beklentiler olduğunu belirtelim. Ama bir de muhalefetin şerh yazması lazım. Onun için bir zaman verilmesi lazım. Bu yüzden de pazartesiye kalacağı yine konuşuluyor. Ya pazar ya pazartesi, henüz net değil. Bir de tabii genel kurul gündemi var. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme ele alınıyor. Sadece 4 maddesi görüşülebildi. 18 maddeden oluşuyor. Bugün ve yarın suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme ele alınacak. Sonrasında gaziler ve şehit yakınlarıyla ilgili düzenleme var. Onun görüşmeleri var. Bu nedenle yine pazartesiye kalacağı yönünde daha büyük bir beklentinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir sürpriz olursa pazar gününde de çekilebilir. Bu düzenleme Meclis Genel Kurulu'ndan tabii ya pazar ya da pazartesi günü sabaha kadar çalışarak milletvekilleri bu düzenlemeyi geçirecekler. Tabii yasanın kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verecek. Ancak kanun meclisten geçse de doğrudan uygulanmaya başlanmayacağını da vurgulayalım. Çünkü maddelerin hayata geçmesi için kritik bir mekanizma kuruldu. Teyit ve Tespit Kurulu, bu kurulun işlemesi, sonrasında Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konuya ilişkin karar alması, o kararın resmi gazetede imlanması ve sonrasında 6 aylık sürecin başlaması öngörülüyor Zehra.
1: Çok önemli ve kritik bir süreçten bahsediyoruz elbette. Peki kim, hangi partiler destek veriyor Özgür? Bize orayı da anlatır mısın, o kısmı da? Bu da önemli.
2: Şimdi imza atanlar, 360'a yakın imzayla bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin ortak imzasıyla sunulduğunu söylesek çok yanlış olmaz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nden sadece bir milletvekili yok. İzzet Ulu Yöntar, o da yurt dışında zaten. Hüdapar, Cumhuriyet Halk Partisi de destek verdi. Yeni Yol Partisi'nin de imzaları var. Şimdi İyi Parti şiddetle karşı çıkıyor. Anayasaya aykırılık içerdiğini söylüyor. Yeni Parti imza atmadı. Ancak Yeni Parti de bu sürece destek veren, silahların susmasını isteyen partilerden, ki bunu Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çok net bir şekilde ifade etti. Bu yüzden Yeni Parti'nin de destek vermesini bekliyoruz. Milletvekilleri serbest bırakıldı. Milletvekilleri istedikleri gibi oy kullanacaklar. Hem komisyon aşamasında hem genel kurul aşamasında. Tabii bugün Yeni Parti şunu söylüyor. Eksiklikleri var diyor bu düzenlemenin. Bazı yanlışları var diyor. Biz onları ileteceğiz diyor. Ancak düzenlemeye destek vereceklerdir. Yani gözüken şu. Bu arada şu hatırlatmaya da bulunalım. Bugün bir basın toplantısı vardı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal bu sürece tepki gösteren bir siyasetçiydi. Bugün bu teklife olumlu oy kullanacaklarını, imza atacaklarını ifade etti. O da önemli bir gelişme. Yani destek artıyor. Yani genel kurul aşamasında 500'ün üzerinde milletvekilinin desteğiyle bu teklif sanki genel kurulundan geçecek gibi gözüküyor. Böyle bir durum söz konusu Zehra.
1: Özgür Akbaş'tan bir sözü alalım. Şimdi bir başka bağlantıya geçeceğiz. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Ve 15 kişi o operasyonda gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının da yurt dışında olduğu öğrenildi. Soruşturma ilişkin ayrıntıları Merih Ak'tan dinleyeceğiz. Şimdi Merih, söz sende.
3: 3. dalga bu. Geçtiğimiz dalgada, yani 2. dalgada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ilk önce gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor bu soruşturma. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları var ve bu kapsamda da 21 şüpheli hakkında bu sabah saatlerinde gözaltı kararı uygulamaya konuldu. Kuşadası'nda birçok noktada aramalar yapıldı. Sadece Kuşadası değil, baktığımızda Aydın, İzmir'de de bu arama ve taramaların yapıldığını belirtebiliriz. Başsavcılık bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre soruşturmada tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları, MASAK raporlarıyla birlikte değerlendirilerek suçların işlenene dair makul şüphe oluştuğundan bu operasyonun yapıldığının altı çizilmiş oldu. İzmir, Antalya ve Aydın'da operasyonlar yapıldı. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan, çok sayıda iş insanı, otel sahipleri, firma temsilcileri, avukatlar ve teknik personelin de gözaltı listesinde bulunduğunu belirtmemizde yarar var. 6 kişinin aranmasına devam ediyor. Gözaltına alınacaklar arasında da Yeni Parti kurucusu ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının da bulunduğunun altını çizelim. Buradaki operasyon devam ediyor. İlerleyen saatlerde gözaltına alınan kişilerin de İstanbul'a götürülerek İstanbul'da Cumhuriyet Savcılığına ifade vermesini bekliyoruz. Gelelim bulunduğumuz noktaya. Burası İzmir Adliyesi. İzmir Adliyesi'nde de hareketli saatler var. Önceki gün biliyorsunuz Menderes Belediyesi'ne yönelik, İzmir'in Menderes ilçesine belediyesine yönelik bir operasyon vardı. İlkay Çiçek Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 16 kişi sabah saatlerinde ifadelerin tamamlanmasının ardından jandarmada buraya gönderildiler, adliyede. İlerleyen saatlerde savcı tarafından sorgulanacaklar. Daha sonra da mahkemeye çıkartılacaklar. Peki neler var? Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik gibi iddialar da var. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'nın bir açıklaması oldu. Yaptığı açıklamada belediye başkanı İlkay Çiçek'in tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Zehra.
1: Evet, ayrıntılar bu şekildeydi. Merih Ak'tan dinledik. 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi. Ayrıntılarına bakalım.
4: Sudan çıkmış balık gibi oldum. 14 ay oldu. 430 günü geçti. Ailemizden, sevdiklerimizden, avcılardan uzaktayız.
5: Aziz İhsan Aktaş davasında 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Silivri'deki Marmara cezaevinden çıkan Çaykara'yı sevenleri bekliyordu.
4: Tahliye kararı çıktı. Biz de televizyonlardan öğrendik. Mutluyuz tabii. Öncelikle bunu heyecan içerisindeyiz. Ailemize kavuşacağımız için, eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, avcılara kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum.
5: Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de yine sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
1: Evet. Böyle bültenin bu bölümüne şimdi spor başlığıyla devam edelim istiyoruz. Haftaya lig başlıyor. Transfer gündeminde ne var? Türk takımlarının Avrupa maçları da sürüyor. Yayını bu noktada Gürkan Ak'a devredelim. Gürkan'ın bir de konuğu var elbette.
6: Yağız Sabuncuoğlu'yla birlikteyiz. Türkiye'de transfer denince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi ve Türkiye'nin transfer gündemini konuşacağız. Elbette ki dört büyük takımın gündemi tabiri caizse yanıyor diyebiliriz. Yağız, hoş geldin hocam.
7: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
6: Teşekkürler, sen nasılsın?
7: Sağ ol, çok teşekkür
6: ederim. Yoğunsun, tahmin ediyorum. Muhammed Salah gibi bir ismin Türkiye'ye gelişine tanıklık ettik ki herhalde daha çok Trabzonspor camiasının mutlu olduğu, ön plana çıktığı bir transfer dönemi geçiriyoruz diyebiliriz bugünden itibaren. Önce Salah transferiyle bir başlayalım. Çok konuşuldu. Sen de aslında transferin gerçekleşme sürecine çok hakimsin. Dünya da konuşuyor. Sadece biz değil. Sadece Türkiye değil. Peki bu süreç nasıl gelişti? Artık Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük transferi Muhammed Salah diyebilir miyiz?
7: Yani bunu tabii ki diyebiliriz ama gelen çok fazla da oyuncu vardı. Hani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Mesela bir Roberto Carlos, Salah'la yan yana aslında net olarak bizim konuşabileceğimiz bir isim. Bu işin diğer tarafı ama tabii Salah noktasında bizim üstünde durmamız gereken konu çok enteresan bir şekilde sürecin başlanmış olması. Hı hı. O da nereden kaynaklanıyor? Yalanlamalarla başlayan bir gerçekleşme anına tanık olduk. Çünkü biliyorsun Beşiktaş aslında uzun süre oyuncuyla ilgilendi ve ilgilendiği noktadan sonra yapılan bir basın toplantısı var ki bu transferin tam anlamıyla rotasını Trabzon'a doğru çevirdi ve ondan sonra da gerçekten belki de hatta belki de demeyeyim Trabzonspor tarihinin gelmiş geçmiş herhalde daha önce bu kadar yüksek bir kontrat ödediği bir futbolcu olmadı. Hı hı. Ama daha önce de tabii Salah gibi bir dünya yıldızı da Trabzonspor'a gelmemişti. O yüzden şehri heyecanlandırmak adına bu sezon kombine ve forma satışlarında hatta geçtiğimiz sezonlarda da Sayın Ertuğrul Doğan'ın hep sistemi vardı. Hani burası futbol şehri, evet kabul ediyoruz bunu. Ama bunu storlarda, işte stadyumda, kombinede, izleyici de göremiyoruz. Çünkü baktığın zaman Trabzon gerçekten duygularıyla yaşayan bizim ülkemizdeki 5-6 tane futbol şehrinden biri. Ama tribünlere geldiğin zaman geçen sezonki Trabzonspor performansını da hatırlayalım. Yani birkaç kritik hata yapmasa son düzlükte belki de şampiyon olacaklardı. O yüzden bence en önemli Salah'ın yansıması kombinelere ve formalara olacak. Çünkü Salah gelmeden önce 4000 civarı satılan kombine vardı. Kısa süre içinde açıklanmasının ardından 10.000'lere ulaşmış kombine. Orayı da geçecektir. Daha da fazla olacaktır. Trabzonspor'un geçen sezonki o iyi oyunu, çok iyi teknik direktörü Fatih Hoca'yı da tebrik etmek lazım. O güzel uyum sadece tribünlerde yakalanmıyordu. Salah'ın da bence en büyük katkısı o tribünlere olacak.
6: Evet, peki sen aslında transfer sürecinin başından sonuna oldukça hakimsin. İşte Beşiktaş'la başladı, Trabzonspor'la sona erdi. Peki Trabzonspor'un ikna edişi nasıl gerçekleşti Salah'a? Çünkü kontrat oldukça detaylı bir kontrat. Kolay değil böyle önemli bir yıldızı getirebilmek. Nasıl oldu o ikna süreci?
7: Ya aslında ikna süreci çok zor değildi Salah'ı. Yani çünkü bir şey alacaksın, kaliteli bir ürün almak istiyorsun. Etiketi belli. Salah'ın istekleri belli.
6: Yağız, araya gireceğim.
7: Galiba. Evet.
6: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak güvenlik anlaşması imzaladı. Ayrıntılar Ahmet Öztoğlu'nda, dinleyelim.
8: Önemli bir gelişme. Anlaşmanın imzalanacağını daha önce duyurmuştuk. Bu anlaşma gerçekleşti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan önemli bir savunma anlaşmasına imza attı. Savunma anlaşmasının imzalandığını Pakistan tarafı duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzalandı ifadesi kullanıldı. Yine Pakistan Dışişleri Bakanlığı savunma anlaşması üç devletin ortak güvenliğini daha da güçlendirme konusundaki ortak kararlılığını yansıtıyor ifadesini kullandı. Bununla beraber savunma anlaşması güvenli ve müreffeh bir gelecek için bölge ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmeyi hedeflemektedir ifadesi de oldukça dikkat çekici. Aylardır bu anlaşmanın yapılabilmesi için arka planda bir hazırlık söz konusuydu. Dışişleri Bakanlıkları ve Savunma Bakanlıkları önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a hareket etti. Bu anlaşmaya imza atmak için. Bu anlaşmanın belki de en önemli maddesi şu. Bunu Pakistan tarafı da açıkladı. Anlaşmaya göre 3 devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırı hepsine yönelik olarak kabul edilecektir. Şayet anlaşma tarafı ülkelerden birine silahlı saldırı olursa diğer devletler o devlete askeri yardımda bulunacaklar. Ama bununla beraber başkaca önemli dipnotlar var. Onlardan bazıları: karşılıklı savunma, ortak caydırıcılık, ortak tatbikat, eğitim gibi başlıklar da yine bu anlaşmanın içinde. Tıpkı NATO 5. madde ya da BM'nin, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesini andıran bir anlaşmadan bahsediyoruz. Ankara'dan kaynaklarımız bu anlaşmanın bölgesel barışa ve istikrara önemli bir katkı sunacağını ifade ettiler.
6: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan dinledik. Kaldığımız yerden devam edelim. Yağız Sabuncuoğlu'yla birlikteyiz. Salah transferinin detaylarını konuştuk. Tabii şimdi Trabzonspor camiası merakla bekliyor. Böylesine önemli bir isim geldi. Devamı gelecek mi transferlerin diye? Var mı bir gelişme orada?
7: Yani devamını getirmek istiyorlar. Çünkü Trabzonsporlu yöneticilerle her zaman, hani konuştuğumuz anları söyleyeyim sana, her zaman söyledikleri bir şey var. Mesela Nwaibu'ya biliyorsun çok ciddi bir teklif geldi. 30 milyon euro civarında Crystal Palace'dan. Fulham yine aynı şekilde çok önemli bir teklif yaptı. Fransa'dan yine Nwaibu'yu isteyenler oldu ve çok kısa süre önce belki de 5'te 1'ini aldığın oyuncuyu 5 katına satıp 30 milyon euroyu, aynı olayda olduğu gibi, tabii orası 22 idi ama kasana koyabileceğin bir an yaşanabilirdi. Trabzonspor bu teklifi reddetti. Neden diye sorduğumuzda, çünkü biz şampiyon olmak istiyoruz diyor.
6: Planlar değişti.
7: Zaten takımında Salah varsa şampiyon olabilirsin. Dediğim gibi geçtiğimiz sezon hep konuştuğumuz bir konu vardı. Trabzonspor yaptığı o kritik minik hatalardan dolayı kaçırdı. Aynısını Fenerbahçe için de söyleyebiliriz. Anları iyi oynayamadılar iki takımda. Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunun bu sezon transfer dönemine tezahürü zaten taraftar nazarında sadece transfersizlikten olan bir tepki değil. Geçen sezon çoğu noktada Galatasaraylı arkadaşlarımız eleştiriyordu takımlarını. Çünkü takımda eksikler olduğunu düşünüyorlardı ve bu da doğrudan transferler gecikince, şimdi Galatasaray tarafında konuşuruz çünkü orada da hareketli zamanlara geçeceğiz. Doğrudan tepkiye dönüştü. Geçen sezon kaybedebilirdi şampiyonluğu. Ama Fenerbahçe'de, Trabzonspor'un az önce de söylediğim gibi o anları iyi oynayamaması Galatasaray'ı 4. kez üst üste şampiyon yaptı. O yüzden Trabzonspor için hayal bir durum değil bence. Planlar değişti diyorsun. Evet, katılıyorum. Ama hem yarışmacı takım olmak hem eğitici takım olmak, ikisini aynı anda başarmak çok önemli. Trabzonspor'da bunu başarmaya en yakın bir ülkedeki takımlar içinde.
6: Evet. Peki Trabzonspor camiası heyecanla bekleyebilir.
7: Valla biz de çok heyecanlandık.
6: Görebilirler şampiyonluk elde etmek adına. Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Ki Fenerbahçe camiasında da aslında transfer döneminin oldukça heyecanlandırıcı geçtiğini söyleyebiliriz. Yine senin haberlerinde de okuduk. Greenwood transferiyle başlayan o büyük heyecan nasıl devam edecek? Santrfor bekliyor. Cihan Kamer açıkladı. Playoff'a yetişecek dedi. Var mı gelişmeler?
7: Madrid seyahati oldu biliyorsun yakın dönemde. Hatta o seyahate de Cihan Bey tek kişi gitmedi. Bir ekiple gitti. Orada Pavlidis transferini bitirmek istiyorlardı. Şimdi Madrid deyince insanların aklına haklı olarak birkaç kulüp var Madrid'de. İşte Valladolid var, Real Madrid var, Atletico Madrid var. Yani birkaç tane daha vardır en fazla. Oradan bir transfer gelecekmiş gibi hep düşündüler ama oradaki temel görüşme Pavlidis'ti ve temel görüşmenin nihayete ermesini bekliyordu Fenerbahçe. Çünkü oyuncu tarafıyla anlaşmıştı. Ama orada Benfica duvarına çarptı ki Fenerbahçe de zaten buna alışık bir takım geçtiğimiz sezonki Kerem Aktürkoğlu transferinden beri. Benfica bu transfer dönemlerinde genelde, sadece Benfica değil, Portekiz takımlarının büyük bölümü böyle. Onlar ne isterse oluyor genelde. Bu pazarlık işini çok iyi yapıyorlar. Bu transferlerde genelde istedikleri rakamlara, altlarına çok fazla düşmüyorlar. O yüzden Fenerbahçe'de Benfica'nın bu transfer teklifini reddetmesinin ardından istediği, istiyorsanız serbest kalma bedelini alın, ödeyin noktasına getirmesi transferi biraz çıkmaza soktu. O yüzden ilerleyen günlerde herhangi bir olumlu dönüş olmazsa Benfica'dan biz yeni isimler konuşmaya başlarız. Bir diğer isim de Endrick'ti, gitmişken sorulan. Orada da oynayacağı bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor Real Madrid. Endrick ise takımdan ayrılmak istiyor. Çünkü ana planda oynayacağını düşünmüyor.
6: Peki Galatasaray, bu arada yeni gelişmeler var Yağız. Zehra'ya bırakalım sözü ve diğer gelişmelere bakalım.
1: Evet, şimdi önemli bir anlaşma yapılacağını ifade etmiştik biz de. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak güvenlik anlaşmasını imzaladı artık. Ayrıntılar için sözü Ahmet Örsoğlu'na bırakalım.
8: Yeni bazı açıklamalar var Zehra. Türk yetkililerden gelen açıklamalar oldukça önemli. Bu anlaşmanın sadece bir savunma anlaşması olduğuna özellikle dikkat çekiliyor. Herhangi bir başkaca devlete karşı bu anlaşmanın yapılmadığı açıklaması da oldukça dikkat çekici. Yine bununla beraber Türk yetkililerden yapılan anlaşmanın açıklamanın detayları şöyle. Savunma anlaşması hiçbir iki taraflı veya çok taraflı anlaşmayı geçersiz kılmaz veya yerine geçmez ifadesi dikkat çekici. Anlaşma herhangi bir belirli aktöre karşı değildir. Diğer bölge ülkelerine de açıktır ifadesi de yine altı çizilmesi gereken cümlelerden bir tanesi. Bir kere daha hatırlatalım. Bu anlaşmanın çalışmaları yapılabilmesi için anlaşmanın çalışmaları uzun süredir devam ediyordu. Bu yılın başında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorulan bir soruya yanıt, Hakan Fidan'ın verdiği yanıt oldukça önemliydi. Fidan 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada 3 ülkenin görüştüğünü ancak bir anlaşma olmadığını ifade etmişti. Türkiye'nin amacının daha kapsamlı bir bölgesel güvenlik platformu kurulması olduğunu belirtmişti. Biraz önce altını çizdiğim cümleyle de birleştirince bu daha anlamlı bir hale geliyor. Bunu da söylemekte fayda var. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama yapıldı. Bu anlaşmanın imzalandığına yönelik olarak anlaşma imzalandı. Savunma anlaşması 3 devletin ortak güvenliğini daha da güçlendirme konusundaki ortak kararlılıklarını yansıtıyor ifadesine yer verildi. Bununla beraber Pakistan'dan yapılan açıklamada savunma anlaşması güvenli ve müreffeh bir gelecek için bölge ve ötesinde barış, refah ve güvenlik istikrarı teşvik etmeyi hedeflemektedir denildi. Bunlar önemli ayrıntılar. Belki de bu anlaşmanın altı çizilmesi gereken en önemli maddesi. O da önemli. Anlaşma herhangi belirli bir aktöre karşı değil, diğer bölge ülkelerine de açıktır. Ama bununla beraber anlaşmaya göre 3 devletten herhangi biri, herhangi birine yönelik silahlı saldırı olursa bu saldırı diğer ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve diğer ülkeler saldırı altındaki devlete askeri yardımda bulunacaklar. Belki de anlaşmanın en önemli maddesi bu. Biz bu maddeyi nereden hatırlıyoruz? NATO 5. madde ve Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi bu anlaşmalara taraf olan ülkeleri savunma konusunda bir kararlılık sergiliyor o maddeler. O maddelere benzer bir madde olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Ama bununla beraber kaynaklarımızın bazı açıklamaları var. Şu ifadeler kullanılıyor. Anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi yansıtıyor ve bölgesel sahiplenmeyi esas alıyor. Bununla beraber bu ittifak 3 devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırmayı amaçlıyor. Belki de bu anlaşmanın özeti bir caydırıcılık bölgede, Orta Doğu'da ve etrafında bir caydırıcılık oluşturmak için yapıldığı şeklinde özetlenebilir. Ama bununla beraber anlaşmanın tamamen savunma amaçlı yapıldığının altı çizildi açıklamada da. Anlaşmanın en kritik hükmü oldukça açık. Bunun altını bir kere daha çizmekte fayda var. Anlaşmaya taraf devletlerden birine yapılacak saldırı diğer devletlere yapılmış sayılacak ve saldırı yapılan ülkeye anlaşmaya taraf diğer devletler gerekli askeri yardımda bulunacaklar. Altı çizilmesi gereken önemli bir dipnot. Bununla beraber anlaşma yapıldıktan hemen sonra çekilen fotoğraf karelerini ekranlarınızda görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ama onunla beraber Türkiye'den, Pakistan'dan ve Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanlarının yine orada olduğunu görüyoruz. Üç ülke lideri yan yana bu anlaşmaya imza attılar. Yine imza anlaşmasının imzalanan kağıtlar, metinler yine anlaşma imzalandıktan sonra liderler ellerinde bir fotoğraf da paylaştılar. Bu da önemli, üzerine çokça konuşulacak bir fotoğraf karesi olarak Cumhurbaşkanlığından paylaşılan görüntüler arasında. Reuters'a konuşan Türk yetkililerin yaptığı açıklama oldukça kritik. Yine altı çizilmesi gereken bir cümle. Anlaşma tamamen savunma amaçlı. Yine üç devletten birine saldırı, hepsine saldırı olarak kabul edilecek. Mekke Anlaşması olarak adlandırıldı. Bunun da altını çizelim. Karşılıklı savunma ile birlikte ortak caydırıcılık, askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve hazırlık bu anlaşmanın diğer önemli maddeleri arasında. Aslında daha önce hem Türkiye ile Suudi Arabistan hem de Türkiye ile Pakistan arasında pek çok askeri işbirliği anlaşması, mutabakat zaptı imza altına alınmıştı askeri ürünlerin satışı konusunda. Ama bu anlaşma bir ittifak olarak nitelendirilebilir. Orta Doğu'daki son gelişmelerden sonra oldukça dikkat çekici.
1: Anlaşma imzalandı, ilk görüntüler geldi, açıklamalar da yapıldı hatta. Önemli bir anlaşmadan bahsediyoruz. Şimdi üzerine hemen bir değerlendirme alalım. Öğle bülteninin başında da Murat Aslan'la konuşmuştuk aslında. Şimdi artık netlik kazandı konuştuğumuz hususlar. Murat Aslan'a dönelim. Şimdi ilk açıklamalar geldi Murat Aslan, görüntüler de servis edildi. Neler söylersiniz? Çerçeve bağlamında aslında konuştuklarımızla örtüştüğünü de söylemek mümkün sanıyorum.
0: Evet, farklı bir şey gelmedi. İşin aslı ortak tehdit algısından dem vurarak toprak bütünlüklerine yönelik bir güvenlik anlaşması. Ve burada ittifak kelimesinin özellikle altı çiziliyor. Bence çok önemli bir ayrıntı bu. Hatırlatma babında bilgi vermek için ifade edeyim. Müttefiklik kalıcılık anlamına gelir. Yani siz bir koalisyona dahil olursanız o koalisyon amaç gerçekleştiğinde biter. Ancak müttefiklik söz konusu olduğunda kalıcıdır bu. İktidarların değişmesiyle müttefiklik sona ermez. Ancak anlaşmada belirtilen süre öncesinde bir bildirimde bulunursanız çekilebilirsiniz. Bu nedenle şu an itibariyle Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan diğer ülkelere de açık olmak kaydıyla, yani diğer körfez ülkeleri özellikle bu anlaşmaya katılabilir, müttefik haline geldiler. Burada Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine özellikle vurgu yapılıyor. Bu madde biliyorsunuz meşru müdafaa maddesidir. Devletler müstakilen veya diğer devletlerle bir arada meşru müdafaa istikametinde tedbir alabilirler. Dolayısıyla bu anlaşmanın ana felsefesini, kurucu felsefesini 51. maddedeki meşru müdafaa teşkil ediyor. Burada şu sonuç ortaya çıkar. Bu üçlü ittifak saldırı amaçlı değil ancak üye ülkelerin topraklarını savunmak üzere ve herhangi bir kriz, gerginlik, savaş durumunda birbirlerine destek vermek üzere meşru müdafaa çerçevesinde tasarlanmış. Bence çok önemli bir gelişme, hem bölge açısından hem de küresel bağlamda emsal bir gelişme ve Türkiye açısından da çok büyük kazanımları olacak bir anlaşma.
1: Şimdi açıklamalara bakıyoruz. Şimdi Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar var. Mesela savunma anlaşması güvenli ve müreffeh bir gelecek için bölge ve ötesinde daha geniş kapsam aslında. Ötesinde diyor barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmeyi hedeflemektedir. Aslında bu son yıllarda yaşanan bu küresel karmaşaya burada bir atıfta yapılıyor ve bu caydırıcılık setinin dar kapsamlı bu anlaşmanın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu da ifade ediyor.
0: Şimdi Pakistan biliyorsunuz geçtiğimiz sene içerisinde o Trump'ın da sıklıkla dile getirdiği bir askeri gerilim yaşadı Hindistan'la ve başarıyla bu gerilimin altından kalkmayı bildiler. Bir hava muharebesiydi o. Aynı zamanda hudut hattında topçu atışı mübadelesi söz konusu oldu. Bölge ve ötesinden kasıt özellikle Pakistan tarafından dile getiriliyorsa burada Hindistan'a verilen bir stratejik iletişim mesajı olduğunu ifade etmek lazım. Ve doğrudur. Çünkü orası farklı bir bölge ekosistemi. Körfez bölgesi gibi değil. Türkiye'nin içinde yer aldığı bölgeler ise birden fazla. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve 3 tane denizle çevriliyiz. Son dönemde 5 deniz kavramı sıklıkla kullanılıyor. Ve burada herhangi bu bölgelerde bir gerginlik olma potansiyeli çok yüksek. Böyle bir ortamda sadece Körfez bölgesindeki gerginlikler eğer merkeze alınmış olsaydı Suudi Arabistan'ın korunmasına yönelik bir anlaşma olurdu bu. Ancak bölge ve ötesi ibaresiyle birlikte her üç ülkenin de ilgi alanında olan ve bir şekilde bir tehditle karşılaştığında diğer iki ülkenin yanında durması ve aynı zamanda askeri kapasitelerini hareketlendirmesi ön plana çıkıyor.
1: Şimdi bu Mekke Anlaşması olarak adlandırılan bu anlaşmaya baktığımızda, şimdi gelen ilk açıklamalara, maddelere baktığımızda bu zaten konuşuluyordu ama ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak. Sonrasında da gereken destek verilecek. Bu doğrultuda o zaman mesela biz kapsamı ne olarak anlamalıyız? Şimdi mesela İran taciz ateşi açtığında mesela bu kapsama girecek mi? Bunu mu anlamalıyız? Çünkü sık sık Suudi Arabistan'ın hedef alındığını biz görüyoruz. Amerikan üsleri olarak ifade ediliyor ama dışında da hedefler olduğunu gördük bu geçen aylar süresince. Yani burada bu maddenin mesela tam olarak nasıl okunması lazım? Nasıl anlanması lazım? Çok en önemli madde, belki de en dikkat çeken ve belki de en çok konuşacağımız madde bu.
0: Şimdi bakınız, şu an yeni imzalanmış bir anlaşma var ve anlaşma metni net olarak ve tam olarak basına servis edilmiş değil.
1: Evet, gelen açıklamalar üzerine konuşuyorum. Bunu belirtelim.
0: Evet. Ola ki yarın Yemen bir saldırı düzenledi. Burada nasıl bir mekanizma çalışacak? Öncelikle anlaşma metninde ifade edilmişse o mekanizma çalışır. Ancak genel olarak ananelere bakarsanız, uygulamalara bakarsanız, böyle bir durumda Suudi Arabistan'ın diğer ülkelere bir çağrıda bulunması gerekir. Yani sorun neyse ifade etmesi ve bir destek istediğini bir talep şeklinde bildirmesi gerekir. Usul budur. Aynı şey NATO için de geçerli. Eğer Türkiye bir saldırı altındaysa Türkiye'nin çağrısıyla ya dördüncü madde ya beşinci madde çalıştırılabilir. Dördüncü madde danışma, beşinci madde ise doğrudan yardım. Bu anlaşma içerisinde bir kayıt altına alınmamışsa muhtemelen bu anlaşmanın sonrasında taraflar oturup nasıl bir yardımda bulunacağını konuşacaklardır. Ancak önceki Pakistan-Suudi Arabistan anlaşmasına bakarsanız Suudi Arabistan'a sevk edilmiş 8 bin Pakistan askeri ve askeri unsurlar, diğer askeri unsurlar bize net bir şekilde emare veriyor. Büyük bir ihtimalle Suudi Arabistan, ola ki Yemen'de Husiler saldırdı. Türkiye'den belki hava savunma sistemi, belki asker, belki topçu sistemi, belki bir başka sistemi veya istihbarat desteğinde, desteği talebinde bulunabilir. Dolayısıyla o olaya özgü bir görüşme sonrasında o yardımın niteliği büyük bir ihtimalle kararlaştırılır. Ama onun ne olacağına yönelik çok detaylı bir analizde bulunmak bence spekülasyondan öteye geçmez. Anlaşmanın metnini görmek lazım. Bir de o olay meydana geldikten sonra tarafların ne talep ettiğine yönelik açıklamalara bakmak lazım.
1: Şimdi burada tabii aslında bölgesel meseleler de çok karışık olduğu için metni görmeden tabii ne söylersek sizin de ifade ettiğiniz gibi spekülasyon olacaktır. Ama şimdi Pakistan'ın daha önce yapmış olduğu anlaşmadan ve yaşananlardan emarelerle bir okuma yapmaya çalışıyoruz elbette. Önemli bir anlaşma. NATO'yla benzetmeler de yapılıyor ama mesela böylesi anlaşmaların daha dar kapsamlı caydırıcılık bağlamında ve güvenlik zemininde yapılmış böylesi önemli bir üçlü anlaşmanın mesela NATO'dan temel farkı ne olabilir? Evet, diyoruz ki Birleşmiş Milletler anlaşmasına benziyor. 51. maddeye benzerliği olabilir. NATO'nun 4. 5. maddesine benzerlikler taşıyor. Tam metni görmedik. Tam içeriği, kapsamı bilemiyoruz ama tam olarak ayrım ne olabilir burada? Şimdi Türkiye bir NATO üyesi aynı zamanda. Son dönemde bu savaş sırasında aslında Körfez ülkelerinin de o sandıkları kadar Amerikan güvenlik şemsiyesinin altında olmadıklarını gördükleri aşikar. Zaten konuşuyorduk. Bir güvenlik perspektifi gelişecektir ama Orada bir muamma da vardı. Ne zaman ne olur nasıl olur. Şimdi böylesi bir anlaşmaya baktığımızda NATO'dan tam olarak ayıran, ayrıştıran unsur nedir? Nasıl bir mekanizma farkı olabilir?
0: Evet. Şimdi NATO kurumsallaşmasını en üst düzeye çıkartmış bir savunma örgütü ve standartlaştırmalar yoluyla üye devletlerin sahip olması gereken yetenekler hem nitelik hem de nicelik bağlamında bir esasa bağlanıyor. Ve hatta müşterek komutanlıklar yoluyla kısa sürede reaksiyonda bulunabilecek bir erken uyarı ve müdahale sistemi tesis edilmiş durumda. Şimdi bu anlaşmanın metni yayımlandıktan sonra üç ülkenin nasıl bir kurumsallaşmaya gideceğini önce bir izlemek gerekiyor. Yani üç ülke mesela müşterek bir harekat merkezi kuracak mı? Müşterek bir komuta kontrol sistemi kuracak mı? Birbirlerini desteklemeye yönelik otomatik harekete geçebilecek mekanizmalar nelerdir? Diğer farklı örgütlere baktığınızda danışma mekanizmaları örneğin bir çağrıyla gerçekleşir. Burada çağrının usulü nedir? Basit bir nota mıdır? Yoksa oy birliğiyle yani konsensusla mı karar alınacak nihayetinde? Bütün bunlara yönelik bu anlaşmanın içeriğine bakmak lazım. Çünkü bazen anlaşmalar imzalanıyor. Orada bir istisnai madde oluyor ve o istisnai madde bütün anlaşmayı bağlayabiliyor. Bu nedenle kesin konuşamıyorum. Ancak bu anlaşmadan sonra olabilecek olaylar bence çok önemli. Gelişmeler çok önemli. Birincisi ve en önemlisi bu üç ülke şu andan itibaren savunma sanayi ve teknoloji alanlarında ortak projeler üretecek. Bu üç ülke aynı şekilde müşterek eğitim ve bu eğitime yönelik doktrin üretme sürecine dahil olacaklar. Bu üç ülke hemen akabinde personel değişimi başta olmak üzere koordinasyon süreçlerini başlatacaklar. Ve aynı zamanda bir sorun ortaya çıktığında muhtemelen sorun olan bölgeye unsur nakline yönelik ön hazırlıklar yapılacak. Çünkü kuvvet sevk etmek bir noktadan başka bir noktaya çok teferruatlı bir planlamayı gerektirir. Bu planlamaların önceden yapılması gerekiyor. Bu nedenle NATO'da farklı olarak üç ülkenin yeteneklerinin sadece söz konusu olduğunu, üç ülkenin organik yetenekler yani kendi başına bağımsız yetenekler tesis ederken tahsis edecekleri unsurlarla müşterek bazı çalışmalar yapabileceklerini veya askeri jargonla konuşayım, bileşik bazı çalışmalar yapabileceklerini öngörmek lazım. Ama dediğim gibi kurumsallaşmanın derecesi ne olacak o konuda bilgi sahibi değiliz. NATO'dan farklı olarak bunu ifade etmek lazım.
1: Peki Murat Aslan, bir virgül koyalım ve Ankara'ya uzanalım tekrar. Ahmet Örsoğlu notlarıyla karşımızda, bir yandan ilk görüntüler geliyor, bir yandan açıklamalar sıcağı sıcağına aktarılıyor. Ahmet, notlarında neler var?
8: Evet, yeni açıklamalar var. Bu açıklamaları hatırlatarak yayına başlayalım. Ortak açıklama oldukça önemli. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır ifadesini kullanıyor. Anlaşmanın ismi de oldukça dikkat çekici. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Yine ortak açıklamada İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ortak açıklamanın tam metni de paylaşıldı. Şu ifadelere yer veriliyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölge ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etme yönündeki ortak iradelerini yansıtan ortak savunma anlaşmasını imzalamışlardır açıklamasına yer verildi. Yine bu açıklamada, yeni gelen bu açıklamada şu cümlede oldukça önemli. Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Daha önce pek çok defa anlaşmanın temelinin bu olduğunun altını çizmiştik. Yine açıklamada anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir deniyor açıklamada. Ortak açıklamada kendisine yer buldu ama bununla beraber Türk yetkililerin Reuters'a yaptığı bazı açıklamalar var. Savunma anlaşması hiçbir iki taraflı veya çok taraflı anlaşmayı geçersiz kılmaz veya yerine geçmez diyor Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada. Yine anlaşma herhangi bir belirli aktöre karşı değildir. Diğer bölge ülkelerine de açıktır. Yani üç ülkenin yaptığı bu anlaşmaya başkaca dördüncü, beşinci devletlerin katılabilmesinin önünün açık olduğu ifade edildi. Bununla birlikte anlaşma tamamen savunma amaçlı olup sadece savunma konusunda karşılıklı destek verilmesini öngörüyor diyor Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada. Kamuoyuna belki yeni yansımış olabilir ama bu Ankara'da ilk defa dillendirilen, bir anda ortaya çıkan bir anlaşma değil. Neredeyse bir yıldan fazladır bunun hazırlıkları devam ediyor. Ancak Orta Doğu'daki gerilimin yükselmesinden sonra bölgede yeni ittifakların doğabileceği de pek çok defa konuşulmuştu. Bununla beraber Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapılan sohbetlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan sohbetlerde de bunun emareleri çokça verilmişti.
1: Ahmet Örsoğlu'ndan aldık yapılan son açıklamaların, ortak açıklamaların ayrıntılarını. Önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında. Biz de konuşmaya devam ediyoruz elbette. Bir yandan Murat Aslan elbette konuğumuz ve Mete Çubukçu da artık stüdyomuzdaki yerini almış bulunmakta. Bu önemli anlaşmayı konuşalım. Aslında yeni ortaya çıkmış bir anlaşma değil Mete Çubukçu. Ahmet Örsoğlu'nda ifade ettiği gibi bir yıl aşkın süredir zaten dillendiriliyordu, ifade ediliyordu. Artık bugün itibariyle somut bir adım atıldığını, imzaların atıldığını, resmiyete gelindiğini ifade edebiliriz. Şimdi ilk resmi metni görmedik ama genel ilk açıklamalara baktığında genel bir değerlendirme yapmanı isterim.
9: Şimdi bu anlaşma aslında İran krizinin ya da İran'a yönelik saldırılar başlarken ya da başlamadan önce görüşmeler bile sürerken Türkiye'nin kafasındaki bölgesel sorunlara bölgesel çözüm mantığı ya da stratejisi ya da önerisiyle aslında oluştuğunu bir şekilde söyleyebiliriz. Yani belki orada sadece üç ülke değil, işte Katar'ın da içinde olduğu, Mısır'ın da içinde olduğu ki bu anlaşma metinlerine, yani tam maddeleri bilmiyoruz ama ilk açıklamalara bakarsak ucu açık, yani ucu açık derken katılıma açık bir anlaşma bölge ülkeleri tarafından. Türkiye ilk bunu gündeme getirdiğinde, yani Orta Doğu'nun en büyük sorunu dışarıdan müdahaleler, Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelip kendi sorunlarını kendi aralarında çözememesi gerekçesiyle, çözemediği gerekçesiyle böyle bir öneriyle yola çıkmıştı. Şimdi bu önerileri belli bir kısmıyla ete kemiğe bürünüyor. Yani Türkiye şunu söylüyor, burada bir sorun varsa bu sorunu biz kendi aramızda tabii ki savaşmadan, tabii ki çatışmadan sorunların en iyisini biz biliyoruz ve dışarıdan müdahaleleri engellememiz için burada bir, nasıl diyeyim, belki anlaşmalar silsilesi, yani ittifak olmasa bile gevşek belki anlaşmalar ve ilişkilerle sorunlarımızı çözelim. Dediğim gibi bunun en somut adımı şu anda bugün atılmış bulunuyor. Tam ismini de verecek olursak ne deniyor? Mekke Anlaşması deniyor. Cumhurbaşkanı Bin Selman ve Pakistan Başbakanı'nın imzalanması.
1: Aslında haritayı da getirdik ekrana. Aslında üç ülkenin şöyle coğrafi olarak baktığımızda ne kadar pozisyonların önemli olduğunu da atıfta bulunarak belki devam edebiliriz sohbetimize. Bu anlaşmanın ne kadar, neden bu kadar önemli olduğunu da anlatmak adına haritayla da devam edebiliriz.
9: Şimdi ismi zaten Ortak Savunma Anlaşması.
1: Evet.
9: Ya burada şimdi en büyük hani tartışılacak belki tartışma konusu olacak ki henüz anlaşmanın tam maddelerini de görmemiz lazım. Türkiye bunun bir savunma anlaşması olduğunu söyledi. Ama Murat Aslan'da biraz dinleme fırsatı buldum. Yani sadece bu savaşlarla ya da işte NATO'nun 5. maddesi dediğimiz bir ülkeye yapılan saldırı herkese yapılmış sayılır ve o ülkeler müdahale ederler ya da destekte bulunurlar şeklinde mi, yoksa çok daha geniş kapsamlı Yani burada işte askeri yatırımlar, askeri anlaşmalar, efendim savunma anlaşmaları, silah anlaşmaları birlikte yapılacak belki konsorsiyumlar çerçevesinde yeni üretimler mi? Bunların hepsini kapsadığını muhtemelen göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim tam detaylara geçmeden. Şu açıdan önemli. Hakikaten bölgenin, evet Pakistan belki uzakta gibi görünür ama pek öyle değildir. Üç önemli ülkesi, üç ayak üzerine oturuyor. Pakistan'ın bir nükleer güç olduğu, Suudi Arabistan'ın, yani hem İslam dünyasında...
1: Orayı biraz anlatır mısın? Hep üç önemli ülke diyoruz ama evet. Mesela üç ülkenin de ayrı ayrı önemli vurgulanacak yanları var.
9: Evet.
1: Aslında üçünün bir araya gelmesi bu anlaşmayı bu bağlamda, bölgesel anlamda daha da önemli hale getiriyor. O yanlarını da vurgular mısın?
9: Yani şöyle baktığımızda sanki caydırıcılık üzerine kurulmuş üç ayak var burada. Türkiye'nin son yıllardaki, yani Türkiye zaten askeri açıdan, ordunun yapısı açısından, kabiliyeti açısından, pratiği açısından ve son yıllardaki savunma sanayi açısından yani hem dünyada öne çıkmış hem de bölgede

0: bir takım çözümleri çok daha kolay öngörebilme, bunları çözebilme kapasitesine sahip bir üçlü blok ya da anlaşma ya da platform diyebiliriz. Tam ittifak diyebiliyor muyuz bilmiyorum. Tam detaylarını
1: bir pakt diyebiliriz.
0: Pakt belki diyebiliriz ki geçmişte de bu paktların Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bunların da örnekleri söz konusu. Şimdi tabii bununla ilgili bu dakikadan itibaren hem Orta Doğu'da hem dünyada onlarca yorum muhtemelen okuyacağız. Bu yani kim, hani şöyle sorulacak, kime karşı şey kuruldu? İşte İsrail mi caydırıcı, caydırmak için? İran'ı bir şekilde biraz sınırlamak için mi gibi bu tartışmalar muhtemelen olacaktır. Ama sonuçta burada yani bu hiç kimseye karşı değil ama bölgedeki hakikaten çatışmaları belki çatışma düzeyine varmadan çözümleyebilme kapasitesi ve ülkelerin de farklı anlamlarda birbirlerine destek olması amacıyla hiç kimseyi hedefleyen ya da o hedefe koyan bir anlaşma değil. Aksine varsayalım mesela Suriye'nin yeniden yapılanmasını tarz-ı mal düşünelim. Yani orada bu üç ülkenin birçok anlamda ekonomik, askeri, siyasi destek anlamında önemli mesela rolü oynayacaktır. Ya da tabii ki İsrail bunu kendisine karşı diye alacaktır. Öyle alacaksa da almasında yarar var ama sonuç olarak hani oraya karşı da tam böyle bir saldırganlık anlamında değil. Ya da İran'dan da bu yönde bir takım yorumlar gelecektir. Burada muhtemelen şu da planlanıyor. Yani ucu açık olduğu için yani katılmak isteyen her ülkeye de açık bölge anlamında.
1: Oralara birazdan gelelim. Bu da çok çok önemli. Hangi ülkeler katılabilir? Mısır'da çok konuşuldu. Şimdi Murat Aslan'a bir dönmek istiyorum. Evet. Murat Aslan, şimdi bir yandan görüntüler geliyor. Belki haritayı da yine getirebiliriz. Özellikle bölgede mesela olası tehditleri bir hatırlayalım, konuşalım. Hiç gündemden düşmüyor gerçi ama şimdi açıklamalara bakıyoruz. Bu bir caydırıcılık amacıyla yapıldığını, savunma amacıyla yapıldığı zaten ifade ediliyor. Üç ülkenin öne çıkan, vurgulanacak yanlarını Mete Çubukçu da aktardı. Şimdi böyle baktığımızda mesela bu anlaşma artık işler değişiyor. O yüzden biraz tansiyon düşsün ve herkes birbirinin egemenlik haklarına saygılı olsun mesajı da veriliyor mu? Özellikle bu son savaşlardan sonra baktığımızda belki Husilerle alakalı. Hakikaten de pek çok mesele var bölgede konuşulacak, üzerine tartışılacak, yıllara dayanan. Bu anlamda artık bölgede işlerin değiştiğine dair bu anlaşmada güçlü bir mesaj verir mi? Ne dersiniz?
2: Tabii bölgedeki gerilimlere baktığınızda sadece Husilerden ibaret değil. Mesela Katar'a yönelik İsrail saldırısını unutmayalım. Hamas hedefi olsa dahi Katar'a yönelik saldırıda bulundular. İran aynı şekilde Körfez Savaşı esnasında tüm Körfez ülkelerindeki tırnak içerisinde Amerikan çıkarlarını ama gerçekte bu ülkelerin egemenliklerine saldırılar düzenledi. Şimdi Körfez ülkelerinin genel olarak güvenlik kaygıları aslında üst düzeyde. Bir ara bu İsrail kaynaklıydı. Şimdi şu an İran kaynaklı ama bir taraftan da geleneksel olarak üçüncü tarafla yapmış oldukları, imza atmış oldukları anlaşmalarla güvenlik mekanizmaları tesis etme gibi bir alışkanlıkları var. Ancak bu sorunuza cevap vermek adına öncelikle ve özellikle çatışmaların ve savaşların yeri çehresini mutlaka hatırlatmak isterim. Çünkü böyle bir anlaşma sonrasında biz sadece geleneksel savaşları değil, geleneksel olmayan savaşları da dikkate almak zorundayız. Mete Bey'in ifade ettiği Pakistan'ın nükleer kapasitesi bu noktada önemli. Çünkü İran ve hatta Rusya-Ukrayna savaşına baktığınızda nükleerin de söz konusu olduğu seçenekler bazen dillere düştü. İkinci husus, artık asimetrik savaşlar var. Beklemediğiniz araçlarla ve yöntemlerle size saldırıda bulunabiliyorlar veya gayri nizami yöntemler kullanılabiliyor. Daha da ötesi hibrit, yani geleneksel ve düzensiz bir arada faaliyet gösterebiliyor. Şimdi çatışmanın doğası bu kadar evrilmişken imza edilen bir ittifak anlaşmasında neyin tehdit olduğuna dair bir mekanizmanın mutlaka olması lazım. Yani Suudi Arabistan'ın tehdit olarak algıladığı unsurlar sadece Husiler olmayabilir. Türkiye açısından baktığınızda evet NATO üyesiyiz ama NATO üyesi olan ülkelerin hemen hemen her gün Türkiye'ye yönelik tehditlerine şahit oluyoruz.

0: Yunanistan ve şu an itibarıyla topraklarını hem Amerikalara ama özellikle İsraillere açmış bir Yunanistan var. Dolayısıyla siz böyle bir anlaşma imzaladığınızda NATO mekanizmasına yönelik bir yedekleme yapmış oluyorsunuz. Ola ki NATO'da o oydaşma dediğimiz tüm üyelerin evet oyu bir şekilde alınamadı, NATO çalışmadı. O takdirde bu bölgesel dayanışmayı siz arkanızda hissetmek durumundasınız. Bu nedenle ben anlaşmanın Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bir de şu hatırlatmayı yapmak isterim. Şu an Afrika'da Sahara altı ülkeler başta olmak üzere ki Türk sanayicileri, yatırımcıları bu bölgede şu an sadece Afrika'da inşaat işleri bağlamında 70 milyar dolar civarında alınmış ihale var. Eğer Afganistan'a kadar bu coğrafyayı potansiyel çatışmalar, mevcut çatışmalar veya risk halinde güvenlik meseleleri şeklinde özetlerseniz 31 farklı başlığın olduğunu görürsünüz. Böyle bir envanter çıkarttığınızda Türkiye'nin aynı anda birden fazla çatışmayla muhatap olması mümkün. Önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde. Bu nedenle Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkelerle yapılmış olan bu dayanışmanın iki farklı fonksiyonu var. Birincisi, bölgede Türkiye karşıtı meydana gelebilecek herhangi bir hareketlenmeyi daha kaynağında kurutmuş olursunuz. Çünkü Suudi Arabistan'ın bu ülkeler üzerindeki etkisi malum. İkincisi, bir çatışma meydana geldiğinde bu ülkelerin iki yöntemle desteğini kazanırsınız. Bunlardan bir tanesi doğrudan askeri destektir. İkincisi, gerektiğinde eğer koşullar gerektiriyorsa sessizlik sürecidir. Bu nedenle bu ittifak anlaşmasının ben faydalı bir anlaşma olduğu kanaatindeyim. Bu Körfez ülkeleriyle ilgili de evet özellikle şunu ifade edeyim. Körfez İşbirliği Konseyi ortak savunma anlaşması olarak geçiyor. Aslında İngilizcesi agreement'tır, anlaşma değildir o. Muhtıradır yani. Ancak bu imza edilmiş olan ise Summit for Joint Defense, yani ortak değildir o, joint, müşterek. Müşterek savunma zirvesi olarak geçiyor ve bu bir anlaşma. Devlet başkanları tarafından imza edilmiş daha bağlayıcı bir anlaşma. Mutlaka bu anlaşmanın bir parlamento ayağı da olacak. Dolayısıyla Körfez İşbirliği Konseyi'nin daha gevşek olan savunma düzenlemesine göre karşılaştırırsak çok daha kapsamlı bir anlaşma. Öte yandan bu anlaşmanın NATO ile kıyaslandığında birazcık daha geride olduğu görülür. O da NATO'nun bir organizasyonel bütünlüğü olması hasebiyle.
1: Peki Mete Çubukçu, şimdi açıklamaları da bir yandan son dakika bandından da döndürüyoruz. Şimdi Reuters'a konuşan Türk yetkilinin açıklamalarından mesela oradan ilerleyelim. Sen de az önce değinmiştin. Herhangi bir belirli aktöre karşı değildir, diğer bölge ülkelerine de açıktır diyor. Mesela özellikle Mısır çok konuşuldu, çok zikredildi. Özellikle mesela bundan sonrası 3 ülke arasında bu anlaşmaya imza atıldı ama genişlemesini bekler misin? Özellikle hangi ülkeler daha sıcak bakabilir ya da katılmak isteyebilir bu yaşananlar doğrultusunda bakacak olursak?
2: Ya şimdi bölgede tabii çok değişen ikili, üçlü ilişkiler bazında
1: bir kere Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir tarafa koyalım mı?
2: Evet, şu anda koyabiliriz. Şu anda koyabiliriz ama bu ilk dillendirilmeye başlandığında tabii bu üç ülke değil, daha geniş bir perspektif vardı söylediğim gibi başta. Ya en azından bir belki beyin jimnastiği ya da beyin fırtınası ya da o görüşmelerde nasıl olur diye muhtemelen bakanlar da görüşüyordu. Katar'ın ismi de zikrediliyordu. Mısır'ın ismi de söz konusuydu. Şimdi bu tür anlaşmalarda önce yani o demin dediğim sac ayağını oluşturacak kendi açılarından güçlü ülkeler bir ön adım atıp bunun zeminini oluştururlar. O zemin oluştuktan sonra diğer ülkeler kendilerinin ikili ya da üçlü ilişkiler bazında kendi dengelerine bakarak buraya katılıp ya da katılmama kararı verebilirler. Yani bu hem bölgesel liderlik iddiası olabilir ya da anlaşmaya katıldığı takdirde farklı kendisinin ilişkide olduğu farklı ülkeleri, yani yine amiyane tabirle ürkütüp ürkütmeme anlamında bu tür dengelere bakılacaktır. Ama şu açıdan önemli. ben uzun yıllardır yani gazeteci olarak Orta Doğu'yu izliyorum, Orta Doğu'ya gidiyorum. Baktığımızda Murat Hoca da söyledi, işte Körfez İşbirliği gibi bir takım organizasyonlar var. Ya da işte baktığımızda işte İslam Konferansı, Arap Birliği. Yani bunların yıllardır tıpkı yani şöyle Birleşmiş Milletler gibi ne kadar işlevsiz olup olmadığı hep tartışılır. Ya da sadece konferans mıdır ya da sadece diplomatik efendim kınamalarla mı geçiştirilir, bir yaptırım gücü var mıdır, bunlar hep tartışılır. Şimdi burada baktığımızda hakikaten bu sacayak güçlü oluşturulmuş biçimde. Burada önemli olan niyet hakikaten, çünkü bir saldırı değil bir savunma anlaşması, müşterek savunma anlaşması, birbirine destek olma ve tabii ki içinde birçok askeri anlaşma da içerecek birbirlerine destek anlamında, yine ortak projeler anlamında. Onu söyleyeyim, bölgede çok uzun yıllar sonra, tabii ki bunun devamını izleyeceğiz nasıl işlediğini, böyle bir zemin atılmış, böyle bir çimento atılmış.
1: Burada aslında daha fazla sorun istemiyoruz. Caydırıcılık olsun bu anlaşmayla, evet, ki o sorunlar zaten hiç başlamasın niyeti var sanki.
2: Yani caydırıcılık bir şekilde, yani bir ön alma, olabilecekleri önleme anlamında. Yoksa şimdi burada madde var tabii ki. Yani bu anlaşmaya girmiş, anlaşmayı imzalayan ülkelere yapılan bir saldırı herkese yapılmış sayılacak gibi. Ama bu şu demek değil, yani hemen atılan bir bombadan, füzeden sonra diğer ülkeler müdahale edecek anlamında değil tabii ki. Yani onu bir şekilde önce savunmak ya da o gelecek saldırıyı bir şekilde, saldırı gerçekleşmeden onu önleyebilmek ya da o saldırının gerçekleşmemesini sağlamak. Ama benim daha çok önemsediğim, Orta Doğu'da ülkelerin bir araya gelebiliyor olması. Orta Doğu'nun en büyük handikapı kendi aralarındaki ülkelerin hakikaten, yani aynı dinden, aynı mezhepten olsa bile bir türlü bir araya gelememesi, bir ortak inisiyatif gösterememesi ve yıllardır eleştirilen dış müdahalelere açık olması. Yani biz hep evet dışarıdan gelen müdahaleleri eleştiriyoruz ama sonuçta Orta Doğu'daki bu anlaşmazlıklar da bu zemini oluşturuyor, kolaylaştırıyor ve dışarıdan gelen de kolay müdahale ediyor. Şimdi oraya biraz kapıyı kapatmak ve sorunları burada çözmek ve o dış müdahaleleri de engellemek adına. Dediğim gibi tabii ki bundan alınan, bundan rahatsız olan ülkeler olacaktır. Biraz gidişatına, biraz kararlılığa bağlı olarak bu nasıl diyeyim, anlaşmaya imza atan pakt mı diyeceğiz artık, nasıl, müşterek savunma anlaşması mı, hocam daha iyi onu adlandırılır, genişleyip genişlemeyeceğini göreceğiz. Yani Mısır'da katılabilir buraya, ama işte Mısır'ın da yani Doğu Akdeniz hattında diğer ülkelerle anlaşmaları var vesaire. Bir Libya meselesi var. Yani orada herkes kendi dengelerine bakarak ilerleyecektir. Şöyle bitireyim, dediğim gibi Orta Doğu'da eğer bu zemin iyi tutarsa sonuç olarak bu sorunları burada çözme kapasitesinin olduğu görülecektir.
1: Peki Murat Aslan, bölge ülkelerine açıktır maddesinden ilerleyecek olursak mesela hangi ülkelerin katılmasını siz öngörürsünüz? Katılmalarının artıları eksileri neler olur?
0: Şimdi bölgede Mete Hocam'ın ifade ettiği üzere şu ana kadar bir mesele olduğunda ülkeler hep geriye çekilip diğer tarafın ne kadar sancı çektiğini izlemekle yetinmiştir. Özellikle Körfez bölgesinde. Ve ortak güvenliğe, müşterek savunmaya yönelik çabalar hep kağıt üzerinde kaldı. Ancak aslında sahadaki gerçekler tam tersini dikte ediyor. Şimdi böyle bir ortamda Suudi Arabistan eğer böyle bir anlaşmaya imza atmışsa Türkiye ve Pakistan'la beraber, Körfez ülkelerinin birer birer belki de topluca böyle bir anlaşmada bir sandalyeye oturma gibi bir niyeti olabileceğini değerlendirmek lazım. Ancak şu ana kadar kendi aralarındaki rekabet böyle bir süreci hep geciktirdi. Ben Türkiye'nin devreye girmesiyle öncelikle Katar'ın böyle bir anlaşmada yer almak isteyeceğini değerlendiriyorum. Çünkü Katar'da zaten bir Türk üssü var. Türkiye ile Katar arasında çok derin savunma ilişkileri var. Böyle bir anlaşma sadece bir saldırıya verilecek cevap niteliğinde değildir. Türkiye'nin şu an yürüttüğü birçok gerek savunmaya gerekse altyapı yönelik proje büyük bir ihtimalle Suudiler tarafından desteklenir hale gelecek. Bunun en başında da tank projesiyle Kaan projesi yer alacak benim değerlendirmem. Şimdi böyle bir ortam varsa tank projesi zaten Katarlıların ortak olduğu bir proje. Kaan projesinde büyük bir ihtimalle biz Suudileri başat bir aktör olarak göreceğiz. Bir ortaklık mutlaka imzalamak isteyeceklerdir. Şimdi böyle bir ekosistem yaratılırsa diğer Körfez ülkelerinin bu ekosistem dışında kalma gibi bir lüksleri yok. Yani o jet veya hava savunma sistemi üretildiğinde bu bölgeye giriş yapacaksa o ülkeler de bu sistemlerin birer partneri olmak isteyecektir. Bu nedenle çok uzak değil, belki aylar içerisinde, belki Katar'ın, büyük bir ihtimalle Bahreyn'in, çünkü Suudi Arabistan'a endeksli bir ülkedir Bahreyn ve büyük bir ihtimalle Kuveyt'in bu anlaşmaya birer parça olabileceğini ifade edelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin biliyorsunuz İbrahim Anlaşmalarına taraf olmak ötesinde, ki Bahreyn'de taraf, İsrail'e çok yakın ilişkileri var. O ilişkiler devam ederken böyle bir anlaşmaya taraf olmak istemesi biraz bana göre sıkıntılı. Çünkü bu ülkelerin ortak tehdit algısını sadece İran değil, aynı zamanda İsrail de oluşturuyor. Dolayısıyla ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir dönemeçte olduğunu düşünüyorum. Ancak hatırlarsanız dün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bir müşterek açıklama yaptılar ve birbirlerine yönelik dayanışma duygularını açıkça dile getirdiler. Bunun da nedeni iki tane. Bir tanesi daha önce Arap Emirlikleri ve Suudilerin büyük bir kutuplaşma içine girmiş olmaları Yemen meselesinden dolayı. İkincisi ise daha önce OPEC artı mekanizmasına aykırı olarak Arap Emirlikleri'nin petrol üretim kotasını artırma istikametinde o üyelikten çekiliyor olması, dondurmuş olması da doğrusu. Şimdi son açıklama, dün yapılan açıklama bence önemli. Arap Emirlikleri şu an bir dönemeçte. Eğer bu dönemeci savrulmadan bir şekilde başarırsa büyük bir ihtimalle bölgesel güvenlik bağlamında çok önemli bir adım atılmış olur. Ama dediğim gibi o konuyu biraz bekleyip görmek lazım. Ama
1: yani
0: İran,
1: Murat Aslan, orayı tam anlayamadım. Yani savrulmadan kurtarırsadan kastınız tam olarak nedir? Yani o da aslında bu son yapılan, dün yapılan bu açıklamadan sonra onun da katılma ihtimali olduğunu mu anlamalıyız?
0: Şimdi Afrika'da şu an Birleşik Arap Emirlikleri geri planda bir imparatorluk kurma derdinde ve her çatışmada iktidarı devirecek hangi aktör varsa oraya bir destek veriyor. Yemen'de nitekim o desteği vermiş durumdaydı. Suudilerle birlikte hareket ederken çıkar uyuşmazlığına düştüler. Ama daha da önemlisi son İran çatışmasında özellikle Batı basınında Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la el altından bir anlaşma yaptığını ve petrol ihracatına örtülü bir şekilde devam ettiği ifade edildi. İşte son yayınlanan bazı istatistiklerde de bu petrol artış, ihracı artışında büyük bir ilerleme var. Rakamlar aklımda değil ama kontrol edilebilir. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir anlaşmaya dahil olmak için önce kader birliğine inanması lazım bu ülkelerle birlikte. Ancak İsrail'le bu kadar yakın ilişki kurmuşken bu kader birliğini tesis etmek çok mümkün değil. Bu İsrail ve Körfez ülkeleri veya böyle bir anlaşmaya yönelik girişim yapma Arap Emirlikleri'ni İsrail ile diğerleri arasında bir seçim yapmaya itebilir. Orada da bir
1: Birleşik
0: Amerikan
1: Arap Emirlikleri'nin bu petrol mevzuunda biraz da karışık bir meselesi yok mu Murat Aslan? Şimdi o ortak anlaşmadan çıkmıştı. Sonrasında ilerletmesi adına bir süre vardı. Nasıl ilerletecek, nasıl aslında avantaj mı dezavantaj mı bu zaman biraz gösterecek diye konuşuyorduk anlaşmadan çıktıktan sonra. Diğer ülkeler adına belki yani rekabet anlamında dezavantaj olabilir şeklinde yorumlar da yapmıştık. Bunların da mı etkisi olabilir? Kısa bir cevap rica edeyim sizden.
0: Mutlaka, çünkü Arap Emirlikleri'nin şöyle bir avantajı var. Kendi topraklarının hem Hint Okyanusu'na, Uman Denizi'ne daha doğrusu, hem de Körfez bölgesine bağlanan uzantıları var. Ve bu iki uzanım arasında petrol boru hattı var. Dolayısıyla Körfez üzerinden gönderdiği ölçekte olmasa da petrol ihracatına oradan devam edebiliyor. Üstüne Körfez'den petrol yüklü tankerleri geçirebildiğine dair haberler Batı basınında yayınlandı. Bu noktada işte Arap Emirlikleri bu petropolitik üzerinden yeni bir istikameti evrilir mi bilemiyorum. Ancak şöyle de bir gerçek var. Sadece şu anla ilgili değildir bu rekabet. Geçmişte Körfez ülkelerinin kendi aralarında kurmuş olduğu teşkilatlanmalarda fon nerede birikecek sorusu sorulduğunda Dubai ile Riyad hep rekabet etti. Yani bu paranın nerede duracağı ile ilgiliydi. Bu tür meseleler eğer iki ülke arasında aşılırsa büyük bir ihtimalle Arap Emirlikleri'nin böyle bir sürecin parçası olabilir. Ama şu an itibarıyla Arap Emirlikleri'nin İsrail'le ilişkiler ve Suudi Arabistan'la ilişkiler konusunda bu gelgitlerini bir aşması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada iyi bir noktaya hemen temas etmek lazım. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile de normalleşmesini tamamladı. Ve bu normalleşme büyük bir ihtimalle Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine bir olumlu çarpan etkisi yaratacaktır. Dolayısıyla şu andan itibaren Körfez'deki sadece savunma değil aynı zamanda enerji, siyaset gibi farklı dinamikler nasıl evrilecek takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu Irak ve Suriye önemli, yani sadece Körfez'deki ülkeleri böyle bir anlaşmaya taraf olacakmış gibi düşünüp Irak ve Suriye'yi dışarıda tutarsanız o zaman coğrafi bütünlük sağlanmaz ve Türkiye açısından istenen hasıla elde edilemez. Neden önemli? Bağlantısallık projelerinin gerçekleşmesi, savunmada istenen desteğin istenen noktaya zamanında ulaşabilmesi, siyasi istikrarın daha köklü ve oturaklı bir hale gelmesi bağlamında hem Suriye'nin hem Irak'ın bu bölgesel denkleme dahil edilmesi lazım. Tabii burada Ürdün'ü de ihmal etmemek lazım.
1: Peki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Murat Aslan bizlerle beraberdi ve Mete Çubukçu elbette yapılan anlaşmayı yapılan açıklamalar üzerinden değerlendirdik. Bu saati biz bu notlarla noktalıyoruz ama elbette gelişmeleri gün boyu NTV ekranlarından takip edebilirsiniz.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar güneş çarpmasına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli. Marmara ve Ege'de de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Bilgilendiriyor.
13: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
12: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
14: Her güzele bir
12: Mindus bilgilendirdi.
15: Herkese sanat.
16: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
17: Bale kendini vücut
16: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
18: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
16: Gerçekten falan. Öyle mi?
19: Seramiklerin malzemesi çamur.
16: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
20: Siz yoksanız sanat da yok.
16: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
21: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
16: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Ekonomi, Finans Kafe başlıyor.
22: Finans Kafe ile karşınızdayız. Bugün 7 Ağustos Cuma, haftanın son işlem günündeyiz. Ekonomi gündemiyle başlayalım, ardından piyasalara bakacağız. Kamu alacaklarının yapılandırılmasında avantajlı şartlar için başvurular 31 Ağustos'ta tamamlanıyor. 72 aya varan taksit, yıllık %29 tecil faizi ve 10 puan indirim imkanı sunuluyor.
23: Kamu borcunda düşük faiz avantajı için süre doluyor. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu. Yapılandırma yapmak isteyenler 31 Ağustos'a kadar başvururlarsa uygun faiz oranından yararlanabilecek. Borç ödemede 7 yılı bulan taksit, yıllık %29 tecil faizi ve belirli koşullarda 10 puan indirim gibi şartlar sunuluyor. Taksit imkanı, mali durumu uygun olanlarda 36 ay, belirli kriterleri sağlayanlarda 48 ay, en zor durumdaki borçlularda 72 ay olabiliyor. Yapılandırma, vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 31 Ağustos'a kadar başvurmayanlar daha sonra da yapılandırma hakkına sahip, ancak faiz oranı yeni ayda %39'a yükselecek. Vergi borcunda ilk taksit Eylül'de ödenecek. İlk ödemesini yapanların icra ve haciz işlemleri durdurulacak. Özel tüketim vergisi ve 2026 yılı ilk çeyrek geçici vergiler ise yapılandırma kapsamında değil.
22: Merkez Bankası rezervleri sert düşüşlerin ardından yeniden yükseliyor. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar artışla 164 milyar dolara çıktı.
0: Merkez Bankası rezervleri toparlanıyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervi yılın ilk aylarında 220 milyar dolara yaklaşarak rekor kırmıştı. Ancak savaşın ardından tablo değişti. 70 milyar dolar eriyen rezervler 150 milyar doların altına kadar düştü. Toplam rezerv geçen hafta 2 milyar dolar arttı, yeniden 164 milyar doları gördü. Merkezin rezervlerinin büyük kısmı altın. Bu yüzden fiyat oynaklığı tutarı doğrudan etkiliyor. Şubat ayı altın rezervi 136 milyar doları görmüş, sonrasında 94 milyar dolara kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta ise yeniden 100 milyar doları aştı. Öte yandan jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yabancılar 7 hafta sonra hisse sattı. Hisseden 31 Temmuz haftasında 185 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Yabancı yatırımcı aynı hafta tahvilde ise 277 milyon dolarlık alım yaptı.
1: Şimdi bakıldığı zaman dolar da kuvvetli. Başta Nasdaq olmak üzere işte muhteşem yedili diyoruz. Onların yanına yaklaşan trilyon dolarlık değerlemelere ulaşan şirketler var. Şimdi buralarda yeterli fırsatlar varken işte ana para riskini de alması gereken gelişen piyasalara yönelim nispeten sınırlı kalıyor. Olduğu zaman da işte Güney Kore gibi, ondan sonra Çin gibi hani biraz daha o yüksek teknolojiye daha yakından dokunabileceği taraflara yabancı yatırımcı gidiyor.
22: Türkiye'de döviz cinsi ticari krediler 31 Temmuz itibariyle 209 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre döviz cinsi ticari krediler 31 Temmuz itibariyle 209,3 milyar dolara yükseldi. 2024'ün başında 125,5 milyar dolar seviyesinde bulunan kredi hacmi yaklaşık 2 yılda 84 milyar dolara yakın artış kaydetti. Döviz cinsi ticari kredilerde bir önceki zirve 2018 yılında kaydedilen 187,4 milyar dolardı. Altın fiyatlarına bakalım. Altın fiyatı son günlerde yükselse de Şubat'ta gördüğü rekor seviyesinden hala çok uzakta. Rakamlar gösteriyor ki yastık altı altın birikimi 5 ayda 155 milyar dolar eridi.
0: Yastık altı altın 5 ayda 155 milyar dolar eridi. Türkiye'de yatırım tercihlerinde ilk sırada altın geliyor. Araştırmalara göre tasarruf yapanların yarıya yakını altını tercih ediyor. Kesin tespit yapılamasa da yastık altında 4000 tondan fazla altın birikiminin olduğu düşünülüyor. Bankalarda tutulan altın miktarının ise 600 tonu geçtiği belirtiliyor. İran savaşı altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Savaş başladığında 8000 lirayı aşan gram altın 6000 liralara kadar düştü.
2: Şüphesiz o geçtiğimiz yılki coşku bu sene yok. Ondan önceki yılda oldukça hızlı bir trend göstermişti. Biz buna momentum diyoruz, hareketlenme gücü. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra büyük merkez bankaları ve fonlarının likide dönme ihtiyacıyla sert düzeltmeler oldu.
0: QNB ekonomistlerinin hesaplamasına göre altın stoku Şubat'tan bu yana toplam 155 milyar dolar azaldı. Yani yatırımcının birikimi eridi. Buna karşın toplam altın birikiminin değeri 560 milyar dolar civarında.
22: Ve Evet, QNB ekonomistlerinin hesaplamasını izledik haberde. Türkiye'de yastık altında 4000 tonun üzerinde, 4500 ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor ve gördüğü en yüksek seviyeyle kıyaslandığında bu birikimin 155 milyar dolar eridiği hesaplanıyor. Altın fiyatları epeyce bir süre düşük seyrettikten sonra bu hafta yukarı yönlü bir seyir izledi. Aslında haftanın 5 günü pazartesinden itibaren 5 günü ard arda yükseliyor. Altın hem ons bazında, tabii ons yükselince içeride gram bazında da yükseliyor. 4320 doların üzerine çıktı ons altın ve bu yükselişte içeride gramı haftanın sonunda 6640 liraya taşıdı. Altın bu haftayı pozitif tarafta kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Diğer piyasalara bakarsak bugün biraz daha yatay bir seyir var. Petrol 80 doları geçti. İran savaşında bir anlaşma olup olmayacağı izleniyor. Açıklamalar takip ediliyor ama İran cephesinden gelen açıklamalarla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar çok da birbirini tutmuyor açıkçası. Farklı açıklamalar geliyor. Bu da fiyatları dalgalandırıyor. Gözler bugün ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. Çünkü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi önemli. Ekonominin gidişatı açısından önemli, kritik bir veri olarak kabul ediliyor ve önümüzdeki dönemde Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası içinde önemli bir sinyal verecek bu veri. Borsaya bakarsak içeride BIST endeksi 13.800 puan sınırında, onun hemen altında %0.12'lik bir değer kaybı söz konusu. Dolar ve euro kurundaysa haftanın son günü izlediğimiz hafif yükselişler bugün için de geçerli. Dolarda %0.17'lik artış var. 47 lira 70 kuruşa geldi. Dolar bu hafta %0.40 yükseldi. Euro'da ise 55 liranın üzerinde bir seyir görüyoruz. Euro'da haftalık bazda %0.05'lik bir artış var. Piyasalardaki son durum böyle. Bir başka haberle, enerji sektöründen bir haberle devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında petrol sevkiyatına ilişkin anlaşmayı değerlendirdi. Bayraktar, Türkiye'nin yıllık 25 milyar liralık gelir elde edeceğini söyledi.
3: Irak tarafı 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu yıllık yaklaşık Türkiye'nin 500 milyon dolarlık, neredeyse 25 milyar TL'lik bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında petrol sevkiyatına ilişkin anlaşmayı değerlendirdi. Bayraktar, Irak'la daha uzun vadeli ve daha büyük kapasitede bir anlaşma için çalışmaların sürdüğünü, hattın Basra'ya kadar uzatılmasının planlandığını söyledi.
3: Silopi Habur civarındaki bizim boru hattımızı, Kerkük'e gelen boru hattını Basra'ya kadar uzatmak. Çünkü aslında Irak'ın üretiminin büyük kısmı güneyde. Kuveyt'in ürettiği petrolün bir kısmı da buradan yine taşınabilir.
4: A Haber yayınına katılan Bakan Bayraktar, kalkınma yolu projesine enerji projelerinin de eklenebileceğini vurguladı.
3: Petrol boru hatları, ama sadece petrol değil, doğalgaz boru hatları ve elektrik iletim hatlarıyla, yani kalkınma yolunun yanına biz belki eş zamanlı, entegre bir şekilde burayı hakikaten çok büyük bir ekonomik değere dönüştürebiliriz.
22: Evet, enerji kritik bir başlık. Yeni enerji koridorlarından söz ediliyor. Dengeler değişiyor enerji ve enerji yollarına ilişkin olarak. Çünkü önümüzdeki dönemde giderek daha da önemli ve kritik olacak teknoloji kullanımı arttığı için. Peki arada nasıl bir ilişki var bakalım. Teknoloji kullanımı arttıkça veri merkezleri çoğalıyor. Yapay zeka çok fazla enerji harcıyor. Yapay zeka odaklı tek bir veri merkezinin enerji tüketimi 100 bin hanenin tüketimine eşdeğer. En büyük soru işareti enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı. Çünkü dünya şu an savaşlar nedeniyle önemli bir enerji krizi yaşıyor. Bununla ilgili özel haberimizi ekrana getiriyoruz.
0: Milyarlarca dolarlık yatırımlar, devasa tesisler. Veri merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Teknolojinin gelişmesi, akıllı ürünlerin çoğalması ve son olarak yapay zeka uygulamaları. Artık insanlık eskiye oranla çok daha yüksek enerji üretimine ihtiyaç duyuyor.
5: toplam elektrik tüketimi dünyada yıllık ortalama %12 civarında artış gösteriyor. Bu 2024'ten 2025'e geçerken aynı artış oranı %17'ye tekabül etmiş. 2035 yılında şu anda 485 terawatt saat olan tüketimin 1200 terawatt saat seviyesine gelmesini bekliyoruz. Yani 2,5 katın biraz daha üzerine çıkmasını bekliyoruz önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Bu da hızlı artışın devam etmesine edeceğimize gösteriyor.
0: Danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın araştırmasına göre şu an küresel elektrik tüketiminin yaklaşık %1,5'ini veri merkezleri gerçekleştiriyor. Veri merkezlerinin hızla büyümesi elektrik talebini artırıyor.
5: 2035 yılında hedeflenen, tahmin edilen rakamlara ulaşıldığında ise dünya toplam elektrik tüketiminin %3'ünü veri merkezleri oluşturmuş olacak.
0: Yapay zeka odaklı bir veri merkezi yaklaşık 100 bin hanenin tüketimi kadar elektrik kullanıyor. İnşa edilmekte olan büyük veri merkezlerinin bunun 20 katına kadar enerji tüketeceği öngörülüyor. Yani 2 milyon hanenin elektrik tüketimine denk gelecek kadar elektrik harcayacaklar. Şu anda dünya genelinde yaklaşık 12 bin veri merkezi bulunuyor. Merkezlerin %45'i Amerika Birleşik Devletleri'nde, %27'si ise Avrupa'da yer alıyor. Son yıllarda Asya'da da ciddi bir atılım var. 2020-2025 yılları arasında 5 büyük teknoloji şirketi toplam sermaye harcamalarını %280'den fazla arttırdı. Harcamaların büyük kısmı veri merkezleri için yapıldı. 2030'a kadar 2000'den fazla yeni veri merkezinin devreye alınması bekleniyor. Toplam yatırımsa 7 trilyon doları bulacak. Veri merkezi yatırımlarının hızla artmasının başlıca nedenlerinden biri yapay zeka kullanımının yaygınlaşması. Tek bir GPT-4 modelinin eğitim süreci için harcanan elektrik ise 40 bin hanenin yıllık harcamasına denk. Dünyanın enerji krizinden geçtiği bu dönemde artan ihtiyaç soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Nükleer enerjiye dönüşün hızlanabileceği ifade ediliyor.
5: Her konuda olduğu gibi elektrik tüketiminin, sanayi elektrik tüketiminde olduğu gibi burada kaynak çeşitlendirmesiyle birlikte baz yükleştirilmiş bir üretim veri merkezlerinin talebini karşılamaya yardımcı olacak. İşte nükleer enerji santrallerinin yüksek yatırım maliyeti nedeniyle ve yenilenebilir enerji santrallerinin özellikle güneş enerjisi üretiminin gündüz saatlerine yoğunlaşması, akşam saatlerinde ise diğer kaynaklara tekrar yerini bırakması nedeniyle özellikle akşam saatlerindeki fiyatlarda yüksek fiyatlandırma görebiliriz.
0: Türkiye'de de veri merkezi yatırımları hızla artıyor. 2030 yılında rakamın 1000 megawatt seviyesine çıkması hedefleniyor.
5: Bölgesinde, İzmir bölgesinde ve Ankara'nın çevre illerinde devam eden veri merkezi yatırımları ya da planlamaları var. O yüzden ülkemizin tercih edilmesi konusunda bazı yönetmeliklerin faydaları var. Uluslararası yatırımcıların da ilgi gösterdiğini görüyoruz. Burada elektrik maliyeti, sistem güvenliği, arz güvenliği ve aslında şebeke maliyetleri, sadece elektriğin değil şebeke maliyetlerinin etkisiyle birlikte bir karar veriliyor. Rekabetçi olabilir miyiz? Evet.
22: Devam edelim. Trump yönetimi ithal polisilikon türevlerine %15 tarife uygulayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yeni bir vergi geldi. Yarı iletkenlerde ve güneş panellerinde kullanılan ithal polisilikon türevlerine 4 Aralık'tan itibaren %15 oranında değer esaslı gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu kararı da imzaladı. Kararla üretimin Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasını teşvik etmek amaçlanıyor. Karar kapsamında Amerikan Ticaret Bakanlığı'na da polisilikon ve türevlerini üretecek tesislerin kurulması, genişletilmesi veya yenilenmesine yatırım yapacak şirketler için bir teşvik programı oluşturma yetkisi veriliyor. Elon Musk'ın şirketleri SpaceX ve Tesla yapay zeka çipi üretim kapasitesini artırmak amacıyla 16,8 milyar dolarlık yatırım yapacak. SpaceX yaptığı açıklamada Musk'ın şirketleri için hayati önem taşıyan çip kapasitesini artırmayı hedefleyen Terafab tesisinin Teksas'ta kurulacağını duyurdu. Proje küresel çip arzıyla SpaceX ve Tesla'nın önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı 1 teravatın üzerindeki açığı kapatmayı amaçlıyor. Projeye ilk etapta 16,8 milyar dolar yatırım yapılacak. İlerleyen genişleme aşamalarıyla birlikte toplam yatırım tutarının önemli ölçüde artabileceği belirtiliyor. Avrupa'da bu yıl yaşanan yıkıcı orman yangınlarının yol açtığı ekonomik zarar ve kayıpların 19 milyar euroyu aştığı tahmin ediliyor. Küresel çapta hava tahmin hizmeti veren Amerikan merkezli AccuWeather tarafından yapılan hesaplamalara göre Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında 530 bin hektardan fazla alan kaybedildi. Yangınlardan en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya ve Fransa geliyor. Ön tahminlere göre yangınların toplamda 15,6 milyar ila 19,1 milyar euro arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı değerlendiriliyor. Maliyet, acil durum müdahale giderleri, kısa ve uzun vadeli sağlık etkilerinin yanı sıra günlük yaşam ve ekonomik faaliyetlerdeki aksaklıkları da kapsıyor. Bu haberle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta ekonomideki gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'dan sonra İzmir ve Ege'de de hava çok nemli olmaya başladığından bugünlerde mümkün olduğunca serin yerlerde kalmaya özen gösterilmeli. Terlemenize neden olacak aşırı hareketlerden kaçınmalısınız. Mutfakta ısıyı ve nemi daha da arttıracağından fırın veya ocak uzun süre kullanılmamalı. Daha hafif yiyeceklerle sebze, meyve ağırlıklı beslenilmeli.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 15. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Önemli, tarihi bir gün yaşıyoruz. Bir taraftan dış politikada, bir taraftan iç politikada kritik iki gelişme var. Önce kısa süre önce imzalanan anlaşmayla başlayacağız. 7 Ekim ardından İsrail'in Filistin ve Lübnan'a dönük saldırıları, hatta bunu Suriye'ye genişletmesi, bunun akabinde ABD, İsrail'in İran'la savaşı, bölgede fay hatları kırıldı ve yeni işbirlikleri, yeni güvenlik anlaşmalarına ihtiyaç doğdu ve son dönemlerin en dikkat çekici anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandı ortak güvenlik anlaşmasından bahsediyoruz. Bu anlaşma ne getiriyor? Zamanlaması ve pek çok detaylı konuyu Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız notlarla. Ahmet, şimdi herkesin merak ettiği temel sorulardan biri, neden şimdi? Evet, girişte ben birazcık izah ettim, bölge yeni bir süreçten geçiyor ama neden böyle bir anlaşma, neden Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında?
1: Üç ülkenin kendi ağırlıkları var Deniz. Özellikle Türkiye'nin kolektif askeri gücü, gelişen sanayi altyapısı, Pakistan'ın kalabalık ordusu, askeri yapısı, yeniden yapılandırdığı askeri yapısı ve Suudi Arabistan'ın Körfez'deki ekonomik ve stratejik gücü. Üç ülkenin bu farklı unsurları bir araya getirildiğinde zaten bir caydırıcılık mekanizması ortaya çıkıyor. Zamanlaması aslında şu yüzden kritik. 2025 öncesinde Orta Doğu'da artık yeni şeyler konuşuldu. İsrail'in İran'a saldırısı, o ilk saldırı dalgası, 14-15 günlük saldırı. İran'ın İsrail'e ve sadece İsrail'e değil, çevredeki Körfez ülkelere yönelik saldırısı. Sonra ABD-İran savaşına, İsrail-İran savaşına ABD'nin dahil olması, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevredeki hedefleri vurması, İran'da pek çok yöne gerçekleştirdiği operasyon aslında bölgede yeni işbirliklerini, yeni ittifakları doğurabilir yorumlarını yaptırıyordu uzmanlara. İşte bu en kapsamlı, en geniş ittifaklardan, anlaşmalardan biri bugün Suudi Arabistan'da imzalandı. Yine farklı başlıklar var. Zaten bunun altyapısının hazırlandığını bir kere daha hatırlatalım. O altyapı nedir? Geçen yıl 2025 yılında 17 Eylül'de Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir savunma anlaşması zaten imzalanmıştı. O anlaşmanın da odağında bugün yapılan anlaşmanın çerçevesi var aslında Deniz. Neydi o? Anlaşmaya taraf herhangi bir ülkeye yapılacak saldırı diğer ülkelere de yapılmış sayılacak ve askeri destek, karşılık saldırılan ülkeye gerekli destek verilecek şeklinde. Aslında bugünkü anlaşma bir nevi Türkiye'nin dahil edilmesi, o 2025 yılındaki anlaşmanın kapsamının genişletilmesi şeklinde okunabilir. Bununla beraber yine Türkiye'nin NATO'daki kolektif gücü, yine Pakistan'ın büyük bir orduya sahip oluşu, biraz önce ifade ettim, Suudi Arabistan'ın ekonomik anlamdaki bölgedeki gücü de yine bölgede caydırıcılık oluşturma kapsamında değerlendirilebilir. Bugünkü anlaşma da yeni bir cephe oluşturma değil, bir savunma anlaşması olarak okunuyor.
0: Tam da onu soracaktım Ahmet. Aslında herkesin merak ettiği şey, şimdi bir paktın bir anlamda içine giriyor Türkiye. Dolayısıyla hepimiz birimiz için mantığı var anlaşmada, bunu da biliyoruz. Akıllardaki temel soru, örneğin Pakistan-Hindistan çatışmaları yaşanıyor. Öyle bir durumda Türkiye dahil olacak mı? Ya da işte Suudi Arabistan topraklarında İran-ABD üssünü vurduğu zaman Türkiye dahil olması gerekecek mi gibi pek çok soru var kamuoyunun aklında. Böyle bakıldığı zaman anlaşmanın çerçevesini de belki biraz anlatmak gerekiyor. Tam olarak neyi kapsıyor?
1: Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine bir atıf var. Biraz önce ifade ettiğimiz o çerçeve aslında. Yine biraz önce o ilk soruda verdiğim yanıt da önemliydi. Bir saldırı ve yeni cephe oluşturma anlaşması değil bu. Bir savunma ve kolektif bir şekilde ülkelerin güçlerini birleştirme, bir caydırıcılık oluşturma şeklinde özetleniyor. Bununla beraber o biraz önceki sorunun yanıtı aslında çok da net değil ama şu ifadeler var anlaşma sonrasında yapılan açıklamada. Anlaşma her türlü saldırıya karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirecek. Bunu amaçlıyor. Savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi amaçlanıyor. Yani sadece askeri bir işbirliği olarak okumamak lazım bunu. Her ülke kendi geliştirdiği yönüyle birbirine destek olacak. Diğer ülkelere açık olması önemli bir madde. Yine bu anlaşmadan sonra yapılan arka plan bilgilendirmesinde herhangi bir ülkeye karşı bu anlaşma ittifak oluşturulmuyor cümlesinin de dikkat çekici olduğunu söylemekte fayda var. Bununla beraber Türkiye ve diğer ülkeler başkaca pek çok anlaşmaya taraf, oluşumlara taraf, ot oluşumlara yönelik bir alternatif değil açıklaması da oldukça önemli. Ve yine Mekke Anlaşması 3 ülkenin savunma sanayi işbirliğini destekleyecek, askeri birliktelik ve çalışılabilirlik de arttırılacak. Bu da önemli bir yerde duruyor Deniz.
0: Ahmet Örsoğlu hem anlaşmanın çerçevesini bize anlattı hem de anlamlandırmaya çalıştık nasıl bir mutabakat bu. Şimdi bir diğer önemli gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci. Yasa teklifi artık komisyona geliyor. 15.30'da Adalet Komisyonu'nda olacak. Özgür Akbaş'a gideceğiz. Parlamento muhabirimiz bizi Meclis Büro'da bekliyor. Yanında da bir konuğu var. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin olacak. Ama Özgür, ben öncelikli olarak şöyle bir pas atayım sana. Nasıl bir tansiyon, nasıl bir hava bekliyoruz komisyonda? Yıllardır bu toplantıları takip edersin. Senin beklentin ne? İyi Parti'nin pozisyonu başından itibaren belli. Yeni parti nasıl bir yol izleyecek? Biraz komisyonda göreceğiz ama hava ne olur sence? Bugün ne göreceğiz komisyonda? Öyle başlayayım, sonra konuğunla sana bırakayım sözü.
2: Teşekkürler Deniz. Kritik yasa teklifinin görüşmelerine artık çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 23 dakika sonra Adalet Komisyonu'nda görüşmeler başlayacak. Komisyon aşaması çok önemli. Çünkü siyasi partiler tüm değerlendirmelerini yapacaklar. Nasıl bir hava bekliyorsun diye sordun. Şimdi İyi Parti başından bu yana bu sürece karşı, terörsüz Türkiye sürecine 2 yıldan bu yana karşı olduğunu ifade ediyor. Bu yasa teklifinin de anayasaya aykırılık içerdiğini ileri sürüyor ve bugün tabii komisyonda bunları dile getirecektir. Ama baktığımız zaman 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla bu teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yeni Parti imza atmadı ama şunu biliyoruz ki Yeni Parti'nin bu teklife sıcak bakıyor. Bazı değişiklikler olabilir diyor, bazı eleştirdiği noktalar var. Ama büyük ihtimalle pek çok milletvekili serbest bırakıldı milletvekilleri, önce onu söyleyelim. Ve pek çok milletvekili de onay verecek gibi gözüküyor. Bugün Önder Aksakal, DSP Genel Başkanı, o imza atacağını söyledi, onay vereceğini söyledi. Yani büyük bir çoğunlukla sanki geçecek gibi gözüküyor bugün komisyondan. Ama elbette tartışmalar çıkacaktır, tansiyon yükselecektir. Özellikle İyi Parti'nin tutumundan kaynaklı olarak. Tabii o tartışmalarda yasa teklifinin daha iyi bir hal alması belki de yol açacaktır. Belki başka değişiklikler olabilecek midir bilmiyorum, onu hemen soralım. Çünkü bu teklife yoğun katkısı olan, bu sürecin oldukça önemli bir ismi Profesör Doktor Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Milletvekili, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili yayın konumuz.

0: Bu konuya bakışlarında farklılıklar olabilir, ortaklıklar olabilir. Biraz önce sizin de açılışta söylediğiniz gibi, ama genel itibariyle baktığım zaman herhalde dün akşam baktım 100 tek tek imzalara 357 milletvekilinin imzaladığını biliyorum. İşte yeni partinin tavrı o zaman net değildi. Öyle anlaşılıyor ki Genel Başkan Özgür Özel'in açıklamasında nereden başladığımız yerdeyiz. Bu da şunu gösteriyor. Çünkü o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan milletvekillerinin oradan ayrıldığını biliyorsunuz. Eleştirileri olacak ama mecliste şey yapacaklar gibi, destek verecekler gibi gözüküyor. Bu da şunu gösteriyor. 400'ün çok üzerinde bir rakamla ben bu yasa teklifinin yasalaşacağını düşünüyorum. Niye diye? Çünkü bu biliyorsunuz siyasi sahiplerle öyle 3 günlük çıkarlarla değerlendirilecek bir durum değil. Çünkü 50 yıllık geçmişte ağır maliyetli bir deneyimimiz var. Kötü bir deneyim var. 50 yıllık, 40 yıllık. Bir de 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak geleceği var. Şimdi bunu değerlendirirken bu konuyu etkileyecek bir durumda herhalde o dar siyasi çıkarları unutmak gerekir diye düşünüyorum. Ha, tamamen unutanlar var mı? Açık söyleyeyim onu da. Çok da polyanacılık oynamak istemiyorum. Onu değerlendirenler de var. Yani Türk toplumu, Türk milletinin mensupları bunu bakacaklar, bunu görecekler. Amaç ne burada? Amaç şu. Aslında oraya odaklanmak lazım. Terör örgütü PKK, KCK'nın bağlantılı kuruluşların tasfiyesini sağlamak ve silahın teslim edilmesine bırakılmasını sağlamak. Amaç bu. Yani bu amaçta niye birleşmeyelim ki? Onun için farklı parti mensuplarının belli noktada birleştiğini gördük. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ben de tabii basını dışarıdan izleyen ama biraz da içinde olan, biliyorsun 15-20 yıldır yorum yapan bir, aynı zamanda milletvekili olarak bunu söylüyorum. İlk imzacı, yani teklifin imzasını siz ekrana verdiğinizde belki bunun örneğini başka bir teklifte görmedik biz. Neyi kastediyorum? İşte AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, DEM Parti üyelerinin, değil mi? Bunların ortak neredeyse önemli siyasilerinin imzasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın bunların imzasıyla sunulan bir teklif. Şimdi diğer partiler de buna destek verecekler. Ufak tefek tartışma olur mu? Olur. Ama ben bu sorunun çözümü konusunda ışığın gözüktüğünü görüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bu ilk defa sürprizle karşılaşmıyoruz. Ben bugün basının ilgisini, komisyona ilgiyi anlıyorum. Elbette ki tarihi bir konuda kritik bir adım atılıyor. Bu takip edilir. Ama bu yeni olan bir şey değil, onu söyleyeyim. Çünkü tam yaklaşık bir yıl sonra, bir yıl önce biliyorsunuz benim de üyesi olduğum, evet, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ilk toplantımızı yapmıştık 5 Ağustos'ta. Zaten arkasından rapor yazdık. O rapora baktığınız zaman kanun teklifi...
1: Bu unsurların hepsi var.
0: Hepsi var zaten. Şimdi kalkıp birileri bugün aman ha Türk milleti, bizi dinleyenlere şunu söylüyorum. Biz bunu yeni gördük falan diye kimse demesin. Yani rapor şu anda önümüzde. Yani rapora baktığınız zaman tek tek özellikle 6. bölümde bu gözüküyor zaten. Nelerin yapılacağı, nasıl olacağı. Ki rapor da biliyorsunuz AK Parti'nin veya AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak bir şeyi değil. Hepimizin şeye katılan, ne onun ismi, komisyonda katılan partilerimizin hepimizin ortak raporu. Onun için kimse işte bu sürprizdi, biz bunu bilmiyorduk demesin.
1: Peki. Şimdi biz bugün uzun soluklu bir komisyon toplantısı bekliyoruz. Kaça kadar sürer sizce? Sabaha kadar sürer mi komisyon?
0: Şimdi şöyle, çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Herkes fikrini söyleyecek. Ama bir partinin, komisyonda olmayan partinin de mümkün olduğu kadar üyelerinin orada olup bu konuda görüşlerini beyan etme konusunda istekli olduklarını görüyorum. Bunu sadece görüşleri beyan etme olarak okumuyorum. Bu süreçten biraz da siyasi acaba bir şeyler devşirebilir miyiz yaklaşımının olduğunu görüyorum. Ben olsam yapmam. Bu iktidar partisi, ben olsam, başka bir partinin milletvekili de olsam burada farklı bir duruş sergilerim. Çünkü bu bir devlet politikası. Bunu raporda da görüyorsunuz zaten. Yani bu sadece bir siyasi partinin hadi bakayım şunu yapalım diye geçmiş dönemde biliyorsunuz zaman zaman böyle deneyimler oldu. 40 yıllık geçmişte biz bunu gördük. Böyle bir şey değil. Bu ortak herkesin deniyordu ya hadi meclise gelsin, mecliste çözülsün. Kardeşim mecliste çözelim. İşte komisyon kuruldu. Şimdi izleme komisyonu biliyorsunuz yasalaşırsa kurulacak. Cumhurbaşkan yardımcılığımız nezdinde bir

0: kurul kurulacak. Yani o baktığınız zaman kurulun içinde devletin önemli güvenlik temsilcisi hepsini ve daha ne istiyorsunuz? Bu süreç zaten devletin kontrolünde devam eden bir süreç.
1: Zaten teyit tespit mekanizması işlemeden süreç başlamayacak.
0: Şimdi şöyle bir şey. İki tane sebebinin olduğunu görüyorsunuz. Bir, teyit tespit var. İki, o kurul çok önemli. Kurul aslında bundan sonraki gelecek şeylerde karar alacak, karar verecek. Gerekirse alt komisyon, alt görevlendirmeler yapabilecek ama meclisin siyasi iradenin kontrolde olduğunu göstermek için de ara ara ne yapacak? Mecliste kurulacak. İzleme komisyonlara bilgilendirme yapacak. Bu zaten şeyde var, raporda var. Onun için şimdi kalkıp ne yaparız falan o tartışmayı çok şey bulmuyorum. Hani ne kadar sürebilir? En iyi ihtimalle söyleyeyim. Bu sadece benim 3 yıllık meclisteki deneyimim. 12 rahat bulacağımızı düşünüyorum.
1: Evet. 12 de bence güzel bir tahmin. Evet.
0: Belki peki, de temenni.
1: Peki. Genel kurul aşaması pazar mı pazartesi mi olur?
0: Tahminim. Evet. Tahminim. Çünkü onun belli bir süre geçmesi lazım biliyorsunuz. Aha. Pazartesi olma ihtimali daha güçlü. Yüksek. Ben evet. Kanaatim bu.
1: Son olarak...
0: Farkındaysanız hızlı hızlı cevap veriyorum. Evet, senin gideceğiz. De benim de gözüm şeyde.
1: Evet, gideceğiz. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi genel kuruldan geçmesi, yani bu kanun yasalaşması demek her şey bitti anlamına gelmiyor. Onu bir açalım lütfen.
0: Ha, onu söyleyelim. Önce terörün sonlanması, sonra sürecin başlaması. Yani önce silahlar bırakılacak, sonra hukuki süreç işleyecek. Buna kim karar verecek? Milli Güvenlik Kurulu diyecek ki kardeşim bu işte evet PKK, KCK ve bağlantılı kuruluşlar silahı bıraktı, kendini tasfiye etti. Bizde bu kanaat oluştu. Bu resmi gazete yayınlandı, süreç o zaman başlayacak. Bu bir, arkasından da kurul ve komisyon var.
1: Evet.
0: Böyle bir süreç.
1: Önce tespit
0: yapılacak, ondan sonraki süreçte de izlenecek.
1: Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı çıkacak, resmi gazete yayınlanacak ve 6 aylık süreç başlayacak.
0: 6 aylık sürede bundan yararlanmak isteyenler başvuru yapacaklar.
1: Selahattin Demirtaş bu yasadan etkilenir mi?
0: Onu şimdi ben bir siyaset bilimciyim. Hukuki detayını yaptığım zaman kesinlikle yapacağım hatalardan biri olur. 20 yıldır televizyonda da konuşuyorum, bu hatayı yapmadım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin yayın konuğumuzdu. Az sonra komisyona gideceğiz ikimiz de. Komisyonda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, çerçeve yasa tüm yönleriyle ele alınacak ve biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Deniz.
2: Devam edelim diğer gelişmelerle. 30 ilde düzenlenen DAEŞ operasyonlarında 104 zanlı gözaltına alındı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Buna göre jandarma gerçekleştirdi operasyonları. Yakalanan şüpheliler DAEŞ'e üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı bu tespit var. Açıklamada DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarında süreceği ifade edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için kapsamlı arama çalışması yapılıyor.
3: 16 Temmuz sabahı Marmaris'teki dağlık bölgeye kaçtık. Şükrü Seymen, Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Silahları gömdükten sonra arazide dağıldık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ mensubu Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi verdi.
4: 16 Temmuz'da saat 6 sıralarında Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladık. Şükrü Seymen o sırada Gökhan Sönmez Ateş'i aradı, ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Seymen herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi. Silahları gömdük ve arazide dağıldık.
3: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı firari eski yüzbaşının ifadesinde gömüldüğünü iddia ettiği silahlar için harekete geçti. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler madilerinde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat personeliyle jandarma komando timleri bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. 155 personel, 23 direktör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı çalışma yapılıyor. Ayrıca Burkay Karatepe'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıdan alınan örneklerle DNA karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılıyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe, sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl saklandığına dair bilgiler de verdi. Afyonkarahisar'da babasının kiraladığı evde 7 yıl saklandığını anlattı. Parası bitince kameralara yakalanmamak için geceleri çöplerden hurda topladığını söyledi.
2: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı var. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
3: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri. HTS kayıtlarıyla MASAK raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
2: Gazze'de artık ikinci aşamaya geçiliyor. İsrail saldırılarını Gazze'ye dönük sürdürse de Gazze Barış Kurulu yeniden inşa için bölgede bazı adımlar atıyor. Bölgedeki ilk inşaat ihalesinin de askeri üs projesi olacağı belirtiliyor ve bunun için ABD'li bir şirkete bu ihaleyi vermiş durumda kurul. 150 kişilik askeri tesisin Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilmesi planlanıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında kurduğu Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini 107 kişilik bir askeri üs için hazırlıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kurul, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat ihalesini Louisiana merkezli bir şirkete verdi. Arkel International isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü. Haberde adı açıklanmayan bir barış kurulu yetkilisine göre kurulda Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyor. Henüz nihayete erdirilmeyen bir sözleşmeye göre 107 kişilik askeri tesis Fas askerlerin konaklaması için inşa edilecek. Üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak. Tesisin bölgeye konuşlandırılması hedeflenen uluslararası istikrar gücüne lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Yapımı planlanan üs, Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği %60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölgede oluşturmuş durumda. Barış Kurulu'na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı, Gazze için bir uluslararası istikrar gücü kurulmasını onaylamıştı. Kuzey Afrika ülkesi Fas, küçük bir birlik sözü verdi ancak uluslararası istikrar gücünün yasal çerçevesi henüz netleşmedi. Konuşlanmanın ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
2: Bir taraftan Ukrayna Savaşı da devam ediyor. Rusya yeni işgaller başlatabilir mi? Endişe kaynağı Avrupa'da ve NATO'da. NATO'nun kararlılığını ölçmek için ittifakın doğu kanadındaki bir ülkeye sınırlı bir işgale girişebileceği iddia ediliyor bugünlerde Putin'in. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Amerikan istihbaratının bu sonuca ulaştığını yazdı. Putin'in böyle bir saldırıyla NATO'yu parçalamayı planladığı ileri sürüldü.
3: Rusya Doğu Avrupa ülkelerini sınırlı bir işgale girişebilir mi? Amerikan istihbarat birimlerine göre bu sorunun yanıtı evet. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşırken böylesi bir adım atmayacağına inanılıyordu. Ancak bu kanı son dönemde değişti. Putin'in Ukrayna savaşında istediği sonuçları elde edemediğine ve zafer kazanmak için ülkesinde baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Amerikalı yetkinler Putin'in köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hale geleceği görüşünde. İttifakın doğu kanadındaki herhangi bir ülkeye kılık değiştiren silahlı Rus askerlerinin sevk edilebileceği düşünülüyor. Siber saldırı düzenlenmesi de olasılıklar arasında görülüyor. Amerikan istihbaratı böyle bir saldırının bu sonbaharda 2029 yılına kadar düzenlenebileceği öngörüsünde bulundu. Rusya'nın böyle bir saldırı düzenlemesi halinde üyeleri kolektif savunma yükümlülüğü altına sokan NATO'nun 5. maddesinin devreye sokulması gerektiği belirtildi. Ancak 5. maddenin NATO'nun siber veya hibrit tehditlere vereceği yanıt konusunda net olmadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkililere göre böylesi bir saldırıyla Putin NATO'yu parçalamayı hedefliyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'nun güvenilirliğini sarsarak Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ittifak üyelerinden koparmayı amaçladığını savundu.
2: Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici mühimmat Tolun-P atış testlerini başarıyla geçti. Aselsan testlerden yeni görüntüler paylaştı.
3: Zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun-P mühimmatı göreve hazır. Aselsan yeni test görüntülerini paylaştı. Test atışlarında Bayraktar Akıncı, Tolun-P güdümlü mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisiyle Tolun-P, yeraltı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarları için özel olarak geliştirildi. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Tolun-P bu özellikleriyle insansız hava araçlarının operasyonel gücünü artırıyor. Akıncı TİHA gibi platformlara çoklu adetlerle yüklenebiliyor. Böylece tek bir salvo atışıyla birden fazla hedef eş zamanlı olarak imha edilebiliyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: İklim krizinin de etkisiyle şehirlerdeki ağaçlık alanlar kritik önem taşıyor. Evlerin, binaların bahçesine ağaç dikenler neye dikkat etmeli? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Doğanay Tolunay'a sorduk.
8: Bu Dolmabahçe, işte Ortaköy arasındaki çınarlar kuruyunca kendi bahçelerindeki çınarların da kuruduğunu söyleyenler oldu. Benzer şekilde bahçelerinde işte yalancı servi ve dış budakların da kuruduğunu söyleyenler geri dönüş yaptılar. Şimdi eğer bir ağaç kuruduysa hemen bunu kesip ne yapalım, işte yakalım ya da işte çöpe atalım gibi bir uygulamaya girmemeleri gerekiyor. Öncelikle bu ağacın neden kuruduğunu tespit ettirmelerinde fayda var. Bunun haricinde özellikle şey de oluyor bazen, işte manzarayı kapatıyor gibi nedenlerle bahçelerdeki ağaçlara da çok kötü müdahaleler yapılabiliyor. Yine bu bahçelerdeki budamadır ve benzeri uygulamalar yapılırken de yine uzmanlara danışmalarını, ağaca zarar verecek şekilde çok şiddetli budamalar yapmamalarını, mutlaka ve mutlaka ağacın uzun süre yaşamalarını istiyorsalar budama yaralarının macun gibi kapatıcı maddelerle kapatmalarını öneririz. Yine çok kolaydır bir ağacın sağlık durumunu incelemek. Şöyle, yani dış görünüşünde herhangi bir bozulma varsa, zamanında önce yaprak dökme varsa, yapraklarda sararmalar varsa ağacın sağlığının kötü olduğunu söyleyebilir. İşte bunun nedenlerini öğrenmek, bilinçsiz müdahale yapmamak, mutlaka bir uzmandan destek almalarını öneririz. Bir de özellikle orman ağacı gibi türler varsa, bunlar ülkemizde ormanda yetişen, çınar bunlardan bir tanesi, çamlar olabilir, sedir ağaçları olabilir, ladinler olabilir. Bu gibi ağaçları da kesme aşamasına geldiyseler mutlaka ve mutlaka en yakındaki orman işletme müdürlüklerinden izin almaları gerekiyor. Çünkü bunları izinsiz keserseler, örneğin kestiler, araçlarına koydular, yazlığına yakmaya götürüyor diyelim. Yolda yakalanırsalar ormandan kesmiş olabilirler diye ceza yemeleri olasılığı da var. Bunu da not olarak düşelim.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum," dedi.
11: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları Yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara 3-3 ettirdi.
12: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizin önünüzde. Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
11: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
13: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
11: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı Yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
10: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
11: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımına avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassum Ottara, 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
14: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
11: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
12: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
11: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
10: Real Madrid bir günde iki önemli imzayı açıkladı. Yan Diomande kulüp tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle takıma katılırken Vinicius Junior'la kontratı uzatıldı. İspanyol devi Real Madrid 19 yaşındaki Diomande'yi Leipzig'le uzun süren görüşmelerin ardından kadrosuna kattı. Eflatun beyazlılar bu transfer için 140 milyon euro ödeyecek. Vinicius Junior'la ise sözleşme yenilendi. Real Madrid Brezilyalı yıldızla 2032 yazına kadar kontrat tazeledi. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi daha önce Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, İbrahima Konate ve Carlos Espi'yi kadrosuna katmıştı. Manchester United'da kadro planlamasında yer almayan Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu. Milli kaleci Celta Vigo'ya kiralandı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada transferde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi. Altay Bayındır'ın Celta Vigo'nun sezon öncesi kampına katılıp çalışmalara başladığı da duyuruldu.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
15: Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar güneş çarpmasına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli. Marmara ve Ege'de de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
16: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK
17: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
18: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
19: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern Türk edebiyatının en özgün öykücülerinden Tomris Uyar'ın iki öykü kitabı, Ödeşmeler ve Şahmeran Hikayesi ile 8. Günah, Can Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar 1941 İstanbul doğumlu. Şimdiki adı Robert Koleji olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları, Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. Yürekte Bukağı isimli öykü kitabı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri Gün Dökümü başlığı altında yayımlandı. Tomris Uyar'ı 2003 yılında kaybettik. Eserlerinden bazılarını da hatırlayalım. İpek ve Bakır, Diz Boyu Papatyalar, Sesler Yüzler Sokaklar, Gece Gezen Kızlar, Otuzların Kadını, Aramızdaki Şey. Tomris Uyar'ın ilk baskısı 1973'te yapılan ikinci öykü kitabı Ödeşmeler, daha sonra Şahmeran hikayesiyle birleştirilerek yayımlandı. Klasik hikaye ile modern öykü arasında özgün bir yere konumlanan Ödeşmeler ve Şahmeran hikayesinde Uyar, bilhassa Şahmeran hikayesi isimli öyküsünde, geçmişi çok eskilere dayanan bir efsaneyi, modern insanın yalnızlığı, ihaneti, bilgi arayışı ve yabancılaşması üzerine kurulu alegorik bir anlatıya dönüştürüyor. 8. Günah'taki öyküler ise birbirleriyle girift bir ilişki geliştiren karakterleri, onların birbirine dolanan hikayelerini, yasak olana karşı içlerinde duydukları merak ve arzuyu anlatıyor. Amerikalı yazar Eray Kilmer'ın geçen yıl yayımlanan Tarçın Kasabası Gizemi isimli romanının devamı Nergis Oteli'nde Cinayet, Yüzü kitaptan çıktı. Romanı dilimize Miray Gültekin çevirmiş. İlk roman Tarçın Kasabası'nda geçiyordu. Kasabada düzenlenen sonbahar festivali sırasında bir cinayet işlenmiş ve romanın kahramanı Nia cinayeti çözmeye çalışmıştı. Yeni roman Nergis Oteli'nde Cinayet de yine Tarçın Kasabası'ndayız. Romanın isminden anlaşılacağı üzere bir kez daha gizemli bir cinayete tanık oluyoruz. Kasaba halkı aylar öncesinden hazırlandığı Nergis şenliği için heyecanla bir araya gelirken tezgahlar kurulur, müzikler yükselir ve etrafı tatlı bir telaş sarar. Morgan Taylor, Nergis Oteli'nde ailesine yardım etmeye çalışsa da aklı bir süredir kalbini meşgul eden Will'dedir. Şenlik yüz yüze gelmeleri için bir fırsat olacaktır. Ancak otelde bir ceset bulunmuştur. Herkesin ortak kanaati, bunun bir cinayet olduğu yönündedir. Otelin kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Morgan ve Will gizemin peşine birlikte düşerler. Latin Amerika edebiyatının önde gelen isimlerinden Carlos Fuentes'in Friedrich Balkonda isimli romanı Everest Yayınları'ndan çıktı. Romanı Türkçe'ye Süleyman Doğru çevirmiş. Carlos Fuentes 1928'de Meksika'da doğdu. Romanlarının yanı sıra çok sayıda deneme ve senaryo da yazdı. Bir dönem Meksika'nın Fransa Büyükelçiliğini yapan Fuentes, 1987 yılında İspanyol dilinde yazan yazarlara verilen en büyük ödül olan Cervantes ödülünü kazandı. Carlos Fuentes, 2012 yılında hayata veda etti. Fuentes'in Türkçe'de çok sayıda eseri yayımlandı. Bunlardan bazılarını hatırlayalım. Laura Diaz'lı Yıllar, Cam Sınır, Yanık Sular, Artemio Cruz'un Ölümü, Kendim ve Ötekiler, Koca Gringo, Terra Nostra, Doğmamış Kristof. Gelelim Friedrich Balkonda'ya. Friedrich Balkonda, Fuentes'in ölmeden önce kaleme aldığı son roman. Romana adını veren Friedrich, o bildiğimiz sıra dışı filozof Friedrich Nietzsche. Evet, kahramanımız Dante Loredano, bunaltıcı bir yaz gecesi konakladığı otel odasının yan balkonunda Friedrich Nietzsche ile karşılaşır. Fuentes romanı Nietzsche ve Loredano arasında geçen diyaloglar üzerine inşa etmiş. İktidar arzusu, aşk, adalet ve suç gibi kavramların çeşitli karakterler aracılığıyla incelendiği bu diyaloglar, aynı zamanda devrim kavramını incelikli bir soruşturmaya tabi tutuyor. İstisnaları saymazsak, iktidar kördür. Muktedir sadece kayıtsız şartsız kendisine bağlı olanlara inanır ve kayıtsız şartsız bağlı olanlar da şefin tam olarak neyi duymak istediğini çok iyi bilirler. Böyle buyuruyor Nietzsche. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar, avokadonun eğer Türkiye'de izini süreceksek doğru güneye inmek lazım. Antalya ile Mersin arasında olan hattan bahsediyoruz. Evet, Mersin'de annemin arkadaşı bir hanımın çiftliğinde ben ilk defa avokadoyu görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Avokadoyu o zamanlar bilmezdik. Tabii bu 1960'lar olmalı. Antalya'daki geçmişine gelince aslında bugün en büyük üreticiler Anamur, Alanya, Gazipaşa falan. Tabii Antalya'da ilk defa sofraya konmuş diyebiliriz. Burada da kime gitmek lazım? Rahmetli Hakkı Akdağ. Şimdi rahmetli Hakkı Akdağ arkadaşının bir gün çiftliğini ziyaret ediyor. Ahmet Uluç'un çiftliği. Ve orada avokadoyu ilk defa görüyor, tanıyor, tadıyor ve çok beğeniyor. Bu arada tabii ki ağaçtan hemen kopardıkları gibi olgun bir avokadoyu yedikleri düşünülmesin. Herhalde önceden toplanmış olmalı. Çünkü avokado her zaman ağaçtaki haliyle taş gibi serttir. Ancak koparıldıktan sonra olgunlaşır. Onu da ayrı bir detay olarak not düşelim. Şimdi Ahmet Uluç'un çiftliğinde avokadoyu tadıyor ve diyor ki ben bunu mutfağımda yer vereceğim. Kendisi de yetiştirmeyi deniyor fakat onu beceremiyor. Antalya'da bir lokantanın menüsüne avokado bir şekilde girmiş oluyor. Şimdi ondan sonrası enteresan. Kendisi de yetiştiremeyince bir takım üreticileri ikna edip yetiştirtmeye çalışıyor. Gazipaşa'da Cin Ali var mesela, bir çiftçi. Avokado bana yetiştirir misin, ben senden alırım falan diye. Onun da bir pazarlığa girişiyor. Ve ben sana mutfakta kullandığım bütün avokadoların çekirdeğini göndereceğim. Sen onunla yeni avokadolar yetiştir. Şimdi hakikaten de avokado yetiştirmek aslında özellikle batıda öğrencilerin falan deney gibi yaptıkları bir şeydir. Kendi avokado ağacınızı yetiştirebilirsiniz. Çünkü o kadar hızlı boyatar ki. Ben de gerçekten avokadoyu çok sevdiğim için kaç kere avokado ağacı öyle yetiştirdim, etrafa dağıttım. Hatta bir tanesinde kızım Ulya doğduğu zaman bir avokado ağacı olsun dedim ve gerçekten de uzun süre yaşatmayı başardım, bir avokado ağacı oldu. Tabii sonra meyve vermesi için aşılama gerekiyor falan, onlar ayrı hikaye. Avokado ağacı gerçekten de son derece hızlı büyür. Tamam, Cin Ali'ye gidiyor çekirdekler. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bir gün birisi geliyor, diyor ki ben sana işte tanesi 1 liradan avokado satacağım. O da 1000 tane avokado alıyor. Aynı gün çok tuhaf bir şekilde, neredeyse gökten inmiş gibi adamın teki geliyor. Ben diyor avokado çekirdeği arıyorum. Mutfakta tükettiğin her avokadonun çekirdeğini tanesi 1 liraya almaya hazırım. Evet, 1000 tane avokado mutfağa giriyor ama 1000 tane de çekirdek çıkacak. Ama bir an önce çıkması lazım. Onun için 3 günlük bir maraton başlıyor. Artık avokadoyla her şeyi deniyorlar. Yok ızgarasını yapıyorlar, yok çorbasını yapıyorlar, yok sosunu yapıyorlar, ezmesini falan derken yani ızgara avokadolu bulgur pilavı bile yapıyorlar. Evet, 1000 tane avokado giriyor, tanesi 1 liraya, 1000 tane de avokado çekirdeği mutfaktan çıkıyor, gene tanesi 1 liraya satılıyor. Bugün acaba Gazipaşa'daki avokadoların temelinde bu hikaye mi var diye biraz izini sürmek lazım. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
0: Her güzele bir Mindus.
1: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
4: Beden ağrıyla mesaj veriyor. Peki bedeni dinlemek ne demek? ciddi bir hastalığı işaret eden ağrı nasıl olur? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye sorduk.
5: Ağrı başlı başına bir hastalık aynı zamanda. Bir halk sağlığı problemi. Biz daha çok kronik ağrıyla uğraşıyoruz bu anlamda. Ama tabii ağrının mesela çok şiddetli, ani başlayan ağrılar bizim için bir dahili hastalık sebebi olabilir. Kafa içinde bir lezyon olabilir. Ani bir kanama olabilir. Ne bileyim bir apandisit olabilir. Bir safra kesesi problemi olabilir. Ani başlayan, daha önce olmayan, daha öncekilere benzemeyen hastalıklarda mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmeye ihtiyacımız var. Tıbbi incelemeye ihtiyacımız var. Ama yıllardır devam eden ağrılarımız var. İşte hep aynı baş ağrısı, hep aynı bel ağrısı. Burada tabii acil bir durum olduğunu söyleyemeyiz ama mutlaka tabii bu ağrıyı tedavi etmek için bir hekimle görüşmek lazım. Çünkü ilginç olan şey burada bir ağrı bir insanda 3 aydan uzun sürerse ve iyi bir şekilde, uygun bir şekilde tedavi edilemezse kronik ağrıya neden oluyor. Ağrının nedeni ortadan kalksa da hayatımızı olumsuz etkileyen, sürekli devam eden bir sorun haline geliyor. O yüzden ağrıyı uygun yöntemlerle vaktinde tedavi etmek lazım. Şiddetli olan, öncekilere benzemeyen, birden başlayan, ani başlayan ağrılar bizi endişelendirir genellikle. Ağrının yeri tabii çok önemli bizim için. Neredeki ağrı mesela, göğsümüzdeki ağrı, kola yayılan ağrı, bazen kalple ilgili olur, bazen boyun fıtığıyla ilgili olur. Onun için mutlaka bir tıbbi danışmanlık hizmetine ihtiyacımız, bir hekimin görmesine ihtiyacımız olur. Mesela ani başlayan baş ağrıları, hiç daha öncekine benzemeyen baş ağrıları, daha önce yaşamadığımız şiddetteki baş ağrıları, beyinde anevizma dediğimiz küçük damar problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir, acil müdahale gerekebilir. Kanser tabii toplumda çok önemli bir endişe kaynağı, kaygı kaynağı ama kanseri tek başına ağrıyla değil, çok daha başka bir sürü sorunla birlikte ortaya çıkıyor ve o şekilde tespit edebiliyoruz.
1: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Ülkede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da Poyraz yine sert. Hava biraz bulutlu ve nemli olacağından gölgede hissedilen sıcaklık yer yer 35-36 derecelerde. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Antalya'da 34 derece olan sıcaklık %65 bağlı nemle birlikte gölgede 41 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert. Gölgede Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu'da Konya 35, Kayseri 34 derece. Rüzgar Sivas tarafında daha sert. Ege'de de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa, Denizli'ye kadar 38-39 derecelerdi. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derece. Ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Karadeniz geneli açık, az bulutlu. Kastamonu 34, Samsun 30, Trabzon 29 derece. Doğuda hava güneşli. Erzurum 31, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 40, Gaziantep 39 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Diagnosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16. Bu saat itibariyle nabız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atıyor. Hemen oraya gideceğiz. Terörsüz Türkiye yasa teklifinin görüşmeleri başlıyor. Adalet Komisyonu'nda Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, ufak bir gerilimle başladı öncesinde salona girişte. Şimdi durum ne? Notlar sende.
1: Tansiyon yüksek. Adalet Komisyonu'nda kritik düzenlemenin görüşmeleri başladı. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bir sunum gerçekleştirdi ve sonrasında teklif sahibine aslında sözü bırakacaktı. Teklif sahibi derken 3 siyasi partinin ortak imzasıyla aslında bu teklifin meclis başkanlığına sunulduğunu söyleyebiliriz. AK Parti adına Abdülhamit Gül, Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül sunumu gerçekleştirecek ama Milliyetçi Hareket Partisi adına da Fethi Yıldız'ın da konuşacağını belirtelim. Onun öncesinde Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in önemli açıklamaları var. Birincisi, bu teklifin bir af düzenlemesi olmadığına vurgu yaptı Cüneyt Yüksel. Çünkü özellikle Deva Partisi'nden ve İyi Parti'den bu yönde eleştiriler var. Bu düzenlemenin bir genel af içerdiğini ifade ediyorlar. Mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçluların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir dedi Cüneyt Yüksel, Adalet Komisyonu Başkanı. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır ifadelerine yer verdi konuşmasında. Bu teklif kişiye özgü bir düzenleme de içermemektedir dedi yine Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel. Teklif geçici ve müstakil nitelikte olduğuna vurgu yaptı. Yani teklifin özelliklerini aslında bir anlamda anlattı. Kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir dedi. Şimdi bu konuşmalar öncesinde evet gerginlik olduğu bir küçük çaplı arbede de yaşandı. Neden? Çünkü çok önceden komisyon salonuna gelen milletvekilleri vardı. Bir an önce yer kapmak istiyordu milletvekilleri. Tabii 700 grup var ve onların grup başkan vekilleri, pek çok milletvekili salonda olmak istiyorlar. Adalet Komisyonu da o kadar büyük bir salon değil. Bu yüzden başlangıçta böyle bir arbede yaşandı. Küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Sonrasında salona geçildi. Salonda da şu an gazeteciler ayakta izlemek durumunda kaldılar. Milletvekilleri de kendilerine zor yer buldu. Tartışmalar var. İyi Parti canlı yayınlanmasını istiyor mu görüşmelerin? Herkesin görüşlerinin açık ve net olarak ortaya konulabilmesi adına, kamuoyuna yansıması adına canlı yayınlanmasını istiyor İyi Parti. Böyle bir teklifi var. Zaten Cüneyt Yüksel sunumunu bitirdikten sonra teklif sahibine Abdülhamit Gül'e sözü bırakmak isterken İyi Parti'nin bu yönde bir serzenişi vardı. Canlı yayınlanmasını istiyoruz diye. Bu anlamda Deva Partisi vekili İdris Şahin'in bir çıkışı var. Bu af düzenlemesi genel şarta bağlı. Genel af bu teklif diye bir çıkışı oldu bağırarak komisyon salonunda. Bunun gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti. Yani şu sıralarda komisyonda bir usul tartışmasının başladığını söylerim. Peki nasıl sürecek? Şimdi bundan sonraki süreçte artık teklif imzacılarının, yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi adına önce AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, ardından da Milliyetçi Hareket Partisi adına da Fethi Yıldız'ın konuşma yapması, daha doğrusu teklifi sunması bekleniyor komisyona ve ardından da önce teklifin geneli üzerine, sonrasında da geneli üzerine görüşmeler bittikten sonra maddelerine geçilmesi hedefleniyor Deniz.
0: Özgür Akbaş meclisteki tabloyu aktardı, izlenimlerini paylaştı, yapılan açıklamaları aktardı. Şimdi biz konuşalım Profesör Doktor Şakir Dinç Şahin'le bu komisyon sürecini, beklentileri, bundan sonrasını. Özgür Akbaş'ı dinlediniz. Bir tansiyonla başladı ama genel olarak muhalefetin bakışı bunun bir genel af olduğu yönünde. Muhalefet demeyelim ama özellikle İyi Parti ve Deva Partisi gibi bazı partilerin yaptığı yorumlar bu şekildeydi komisyonun ilk dakikalarında. Zaten biraz orada kilitleniyor ama diğer taraftan teklif AK Parti ve MHP tarafından sıklıkla bu bir genel af değildir çerçevesi ve söylemi üzerine kuruluyor. O denge nasıl kurulabilecek?
2: Yani şunu söylemek lazım, muhalefet diyoruz ama aslında genel bir mutabakat var yasa taslağı üzerinde. Meclisteki siyasi partilerin önemli bir çoğunluğu, nitelikli çoğunluğu diyelim, bu taslağı destekliyorlar, imza verdiler. Zaten bir konuda oy birliğinin olması çoğu zaman demokrasiye işaret etmez, demokrasiyi işaret etmez. Oy birliğinin olması bu oy birliğinin dayatıldığı anlamına gelir. O bakımdan bu yasa tasarısına muhalefetin olması da aslında demokrasimiz açısından sevindirici bir şey. Deva Partisi, İyi Parti eğer bu yasa taslağında herhangi bir eksiklik varsa, toplumun belirli kesimlerinin hoşuna gitmeyen, kabul edemeyecekleri hususlar varsa bunları tabii ki ifade etmeleri, gerekirse bu komisyonda bunlara dokunulması, düzeltilmesi, o toplum kesimlerini de kazanmak üzere gayret edilmesi gerekebilir. Onun için muhalefet olması iyi bir şeydir. Ama öbür taraftan da genel bir mutabakat olduğunu, bir toplumsal uzlaşma olduğunun da altını çizmek lazım. Mecliste arbede olduğu haberini işitince ben bir endişe ettim. Acaba tasarıya karşı çıkanlarla onu destekleyenler arasında bir arbede var. Ama anladığım kadarıyla yer alma kim nereye oturacak konusunda milletvekillerimiz anlaşamamışlar.
0: Evet, biraz kapı geç açıldığı için bir itiş kakış olmuş anladığımız kadarıyla.
2: Bu da içimizi sevindiriyor çünkü yani meclis komisyonunda insanlar söz almak için, bu yasa taslağının şekillendirilmesinde görev almak için heyecanlılar diyelim. Hani bir kavga yok ama rol almak istiyorlar. Bu da olumlu bir şey diye düşünüyorum.
0: Peki teklife baktığınız zaman hangi maddeler sizce nispeten tartışmaya açık?
2: Yani tartışmaya çok açık olmasın diye ve iki tarafın çeşitli hassasiyetlerini ne diyelim gidermek üzere en büyük hassasiyetler neler? Bir tarafta silah bırakması söz konusu olan insanlar var. Bu insanların silah bırakmasının önünü açmak için gerekli güvencelerin bu yasa taslağı içerisinde olduğundan emin olmak istiyor silah bırakmak isteyenler. Bunlar eklenmiş mi? Eklenmiş. Bu insanlar çeşitli kategorilere ayrılmışlar. İşte suça karışmış olanlar, karışmamış olanlar, cinayete karışmış olanlar, kesinleşmiş hükmü olanlar, henüz soruşturması ya da yargılama aşaması devam edenler diye çeşitli aşamalar belirlenmiş. Ve bunlar için de farklı süreçler öngörülmüş. Böylelikle tüm toplum kesimlerinin, daha doğrusu örgütün neredeyse hemen tüm unsurlarının kazanılması için bir gayret sarf edilmiş diye görüyoruz. Kim hariç? Örgüt yöneticileri hariç ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan hariç hemen her örgüt kademesindeki örgüt üyesi için bir güvence, onların Türkiye'ye geri dönebilmesi, hayata intibak edebilmesi için düşünülmüş. Ama onların Türkiye'ye dönmesi ve tekrardan topluma intibak etmesi aşamasında vatandaşlarımızın bundan rahatsızlık duymaması ya da sürecin başka bir şeye evrilmemesi için de başka tedbir mekanizmaları alınmış. Yani işte ne bileyim siyasete katılmaları yahut da eğer cezalarında bir hafifleme meydana geliyorsa bir af değil ama bunun 5 ya da 10 sene boyunca bir gözetimli serbestlik şeklinde olması ve bu insanların hala belirli bir süre hem de uzunca bir süre gözetim altında tutulacağı ve hani tekrardan eski alışkanlıklarına ya da eski kötü alışkanlıklarına diyelim geri dönmeyeceklerinin bir güvencesi Türk toplumuna, Türkiye'ye verilmiş oluyor. Ve tekrar söyleyelim işte Abdullah Öcalan'a ve

0: yola gidiliyor. Çünkü örgütü silahlı bir şekilde askerimizle, ordumuzla, tankımızla, topumuzla yenmemiz yetmiyor. Aynı zamanda o insanların elinden silahı alacak, onları bir daha silaha gitmeyecek şekilde düz ovada siyaset yapmaya ikna edecek bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Asıl zafer bununla birlikte gelecek. Bu bakımdan silahlı bir şekilde ya da askeri yöntemlerle kazanılan zaferler devamında masa başında toplumsal barışı, demokrasiyi, toplumsal huzuru sağlayacak, milli dayanışma diye geçiyor burada, tedbirlerle pekiştirilmediği sürece gerçekten bir barış ortamı tesis edilmemiş oluyor. O bakımdan askeri zaferlerin arkasından bu süreçler ilerletilir. Bizde de geçen sefer de böyle yapıldı ama başarısız olmuştu. Ondan da epey bir ders alınmış bir şekilde bu sefer meclis çatısı altında bir süreç ilerletiliyor ve tüm toplumsal unsurlar ya da siyasi partilerin katılımı ya da muhalefeti fikirleri alınarak bu süreç ilerletiliyor. Umut ediyoruz ki ve görünen o ki bir önceki süreçten çok daha tedbirli, çerçevesi belli, nasıl ilerleyeceği belli bir süreç ortaya çıkartılıyor.
1: Şimdi bundan sonra tabii hangi adımların atılacağı meselesi de önemli olacak. Bu sadece bir ilk adım ama bu çerçevede bakıldığı zaman entegrasyon konusunda ve diğer başlıklar konusunda mecliste ilerleyen süreçlerde biz nasıl düzenlemeler görebiliriz? Çünkü bu güvenlik eksenli daha ağırlıklı bir çerçeve ve ceza infaz aslında düzenlemesi demek belki de doğru olacak. Dolayısıyla sonrası için alt alta sıraladığınızda hangi adımlar atılmalı?
0: Evet, şimdi çok bir akademisyen teknik terimleriyle konuşmak istemem ama iki kavramdan bahsetmek istiyorum. Negatif barış, pozitif barış. Şu anda negatif barış dönemini tesis etmeye çalışıyoruz. Negatif barış ne demektir? Silahların sustuğu ve silahların bir daha konuşmayacağı, ortadan kaldırıldığı bir dönemdir negatif barış dönemi. Şimdi bunu tesis etmemiz lazım. Bundan sonra eğer başarılı olursak böyle bir barışı, silahların tamamıyla ortadan kaldırıldığı bir barışı, ortamı sağlamak mümkün olursa pozitif barışı konuşmak mümkün olur. Pozitif barış nedir? Daha en başta bu insanların ellerine silah almasına sebebiyet veren demokrasimizdeki ne bileyim siyasal sistemimizdeki anlayışımızdaki siyasal kültürümüzdeki eksiklikleri gidermek üzere ya da tekrardan düzenlemek üzere bir yeniden sosyal bir mukavele, toplumsal bir sözleşme yapılabilir. Ya da yeni bir anayasa, bunun ne demek istediğimi de doğrudan doğruya söyleyeyim. Yeni bir anayasa yapılabilir. Ama bunu yapmak için önce silahların tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Ondan sonraki dönemde bir daha hiç kimse eline silah almasın. Barış içinde binlerce yıldır olduğu gibi bu topluluklar, bu insanlar Türkiye içerisinde Türk vatandaşı olarak, Türkiye vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak huzur ve mutluluk içerisinde, bir arada yaşamanın kıvancı ve sevinci içerisinde, başlarına kötü bir şey geldiğinde her iki tarafın da üzünç ve üzüntü duyduğu bir, esef duyduğu bir kardeşlik ortamı içerisinde yaşayabilecekleri bir, ne diyelim, siyasal kültür, siyasal sistem ve bir toplumsal, yeni bir toplumsal sözleşme tesis edilebilir. Kalıcı, pozitif bir barış ortamı böylelikle oluşmuş olur ama bunları konuşmak için zannediyorum erken. Önce silahlara veda etmek gerekiyor. Silahlara sonsuza dek veda etmek gerekiyor ki bu ikinci aşamadan ikinci aşamaya geçebilelim.
1: Şimdi tabii Öcalan ve yönetici kadrosunun bu düzenlemenin dışında olduğunu biliyoruz. Ama diğer taraftan bu düzenlemeyle birlikte çok önemli bir sayıda örgütle irtibatlı olanların da cezalarının ertelenmesi gibi bir durum söz konusu.

0: Yapılabilecek mi göreceğiz ama mesela belli noktalarda işte PKK, KCK terör örgütü olarak ifade edilmesi ama YPG'nin dışarıda bırakılması gibi belli temel eleştirileri var itiraz edenlerin. İşte zaman içerisinde acaba hak yoksunluğuna sebep olur mu, soruşturmalar devam ederken belli mağduriyetlerin yaşanması mümkün olabilir mi gibi pek çok soru işareti de var. Bunlar da muhtemelen komisyondaki görüşmelerde zaten dile getirilecektir. Belki de düzeltilecektir belli bölümleri yapılan öneriler çerçevesinde. Ama siz genel itibariyle baktığınız zaman partilerin pozisyonunun ya da katkılarının nasıl olacağını düşünüyorsunuz süreçte, yani bu komisyon sürecinde?
1: Yani demin anladığım kadarıyla bazı teknik konularda itirazları hala var. Bunları ifade edecekler. Belki Öcalan'ın statüsü yahut ne bileyim işte dün Vahap Hoca'yı dinledim. Bu akşam da galiba yayında birlikte olacağız. Müsaadere ile ilgili yahut soruşturması devam eden insanlara getirilecek kısıtlamalarla ilgili henüz kesinleşmemiş bir cezanın mağduru olma ihtimallerinden bahsetmişti Vahap Hoca. Bunlar tabii ki anayasal olarak korunması gereken haklar. Bu konuda komisyonda bir düzeltme, düzenleme, son bir müdahale yapılabilir mi görmek lazım. Öbür yandan da insanların genel af anlamına gelebilecek bazı ifadeler, daha doğrusu af anlamına gelebilecek bazı ifadelerden şikayetçi olduğunu görüyoruz. Bunlara da yine bir rütuş yapılabilir mi? Bunlar da çok küçük, esası değiştirmeyecek, genel çerçeveyi değiştirmeyecek, temel niyeti değiştirmeyecek olabilir diye düşündüm ben de. Ancak şurasını not etmek lazım. Mükemmel bir yasa, her şeyiyle doğru, her şeyiyle toplumun bütün kesimlerini tatmin eden, herkesin ha işte bu diyebileceği bir yasa tasarlamak mümkün değil. Onun için her zafer biraz da hezimettir. Her hezimet biraz da zaferdir. taraflar önlerindeki bardağın dolu tarafına bakacaklardır diye umut ediyorum. Hı hı. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak önümüzdeki bardağın en dolu tarafı, eğer bu süreç ilerlerse, huzurumuzun, demokrasimizin, güvenliğimizin tekrardan ekonomimizin tekrardan yerine gelmesi, düzelmesi, istikrara kavuşması olacak. Zannediyorum bardak bu hususlarda bir hayli dolu ve bardağı ağzına kadar doldurmak mümkün değil. Doldurduğunuz zaman zaten taşıyor. O bakımdan küçük eksiklikler her zaman olacaktır.
0: Çok teşekkürler Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın katkı için. Süreç komisyonu, daha doğrusu süreçle ilgili olarak teklif Adalet Komisyonu'nda AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerinin teklifi sunması bekleniyor ve gece geç saatlere kadar da devam edecek. Anladığımız o ki görüşmeler bakalım nasıl seyredecek. Bir diğer önemli başlık, dünyanın gözü bugün Mekke'deydi ama en çok da herhalde İran, İsrail ve belki de Hindistan'ın gözü oraya çevrildi. Hazırlığı bir yıldan fazla süredir yapılıyordu. Önümüzdeki yıllarda da çok tartışılacak bir güvenlik anlaşmasından bahsediyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bu anlaşmayı imzaladılar. Bölge için ne ifade ediyor imzalar? Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız canlı bağlantıyla. Çerçeveyi bize aktaracak Ahmet.
2: Deniz, öncelikle bu bir yeni cephe açma, yeni bir saldırı başlatma anlaşması değil. Ortak açıklamada da, sonrasında yapılan açıklamalarda da buna özellikle değinildi. Bu bir savunma anlaşması olarak tanıtıldı. Askeri işbirliği anlaşması aynı zamanda, ama yine bu anlaşmanın altı çizilmesi gereken ve en fazla dikkat çekici olan maddesi şu: Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine benzer bir maddeden bahsediyoruz. Şu şekilde: üç devletten herhangi birine silahlı bir saldırı yapılırsa bu saldırı diğer devletlere de yapılmış sayılacak. Bu saldırıya karşı diğer devletler de harekete geçecek. Belki de anlaşmanın özeti bu olarak niteleyebiliriz. Ama bununla beraber yeni bir cephe açma, yeni bir savaş açma anlaşması değil'i destekleyici başka açıklamalar da var. Diğer devletlere de açık. Başkaca devletler de bu anlaşmaya katılabilirler, taraf olabilirler. Bununla beraber yine yapılan açıklamalarda herhangi bir ülkeye karşı bu üçlü anlaşma gerçekleştirilmedi. Bunu da aktarmakta fayda var. Yine özet olarak savunma işbirliklerinin arttırılması planlanıyor. Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın ve Türkiye'nin kendi özelinde stratejik güçleri var. Türkiye savunma sanayi altyapısını oldukça güçlendirdi. Yeni silahlı ürünleri var, savunma sanayi ürünleri var. Suudi Arabistan Körfez'de ekonomik olarak güçlü, stratejik bir ülke. Pakistan'ınsa kalabalık ordusu, orduyu yeniden şekillendirmesi de ayrıca bir güç olarak lanse ediliyor ve üç farklı gücün aynı potada birleşmesi bölgede stratejik bir güç birlikteliği anlamına geliyor. Bu anlaşmada bir stratejik caydırıcılık olarak lanse edildi. Bunu da aktarmakta fayda var. Yine Orta Doğu'da değişen dengeler bu yeni anlaşmanın bir gereklilik olarak ortaya çıktığını anlatıyor. Ama bununla beraber akıllardaki soru işaretlerinden biri şuydu. Sosyal medyada da çokça soruldu Deniz. Bu anlaşmadan sonra mesela Pakistan'ın Hindistan'la arası kötü. Zaman zaman savaşıyorlar. Suudi Arabistan'a İran'dan zaman zaman saldırılar gelebiliyor. Bu saldırılar gerçekleştiğinde Türkiye bölgeye asker mi gönderecek? Hayır, böyle bir şey yok. Bunun da altını çizelim. Türk yetkililer bunu defaatle tekrar ettiler. Anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Bu askeri harekat kararları ulusal güvenlik boyutunda alınan bir karar. Bunun altının çizildiğini de aktaralım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bir açıklama yaptı. Kısaca aktarayım. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etmek kararlılığının somut bir tezahürüdür diyor Burhanettin Duran. Deniz.
0: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı daha var. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
3: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri. HTS kayıtlarıyla MASAK raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
0: 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi.
4: Sudan çıkmış balık gibi oldum. 14 ay oldu, 430 günü geçti. Ailemizden, sevdiklerimizden, avcılardan uzaktayız.
5: Aziz İhsan Aktaş davasında 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Silivri'deki Marmara cezaevinden çıkan Çaykara'yı sevenleri bekliyordu.
4: İhale kararı çıktı. Biz de televizyonlardan öğrendik. Mutluyuz tabii. Öncelikle bunu heyecan içerisindeyiz. Ailemize kavuşacağımız için. Eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, avcılara kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum.
5: Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de yine sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
0: Geçen eğitim öğretim yılının sonlarına doğru Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını konuştuk. Ondan sonra da okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılmıştı. En azından çabalar başlamıştı. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek. Şüpheli durumları karakola bildirebilecek. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlığındayken alınacak tedbirlere bir yakından bakalım.
3: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 il valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
0: Önlem alınmadan kullanılan haşere ilaçları bir ölüme daha yol açtı, sebep oldu. Çanakkale'de komşusundaki ilaçlamadan zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha İstanbul'a sevk edildi ancak kurtarılamadı. Annesi ise yoğun bakımda. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Hekimler ve ilaçlama uzmanları özellikle sanayi ve zirai tipteki zehirler için uyarıyor. Önce uyarılara bakalım, sonrasında da ayrıntılı konuşacağız.
5: Hava yoluyla iğne deliğinden bile geçebilir, tüm bir apartmana yayılabilir. O zehire maruz kalan kişi birkaç saatte hayatını kaybedebilir. Hatalı ilaçlama yaklaşık 10 ay önce gurbetçi böcek ailesini hayattan kopardı. 5 Ağustos akşamı bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, yan komşusunun evinde yaptırdığı haşere ilaçlaması sonrası öldü. Çocuğun annesi ise yoğun bakımda. Her iki olayda da olağan şüpheli, insanların bulunduğu ortamlarda kullanılmaması gereken alüminyum fosfit isimli zehir.
6: Alüminyum fosfit, fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
5: Alüminyum fosfit isimli ilaç yasal olarak yetkisi bulunmayan kişilere satılmıyor. Hekimlerse olası zehirlenmelerde acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.
7: Göz bebeklerin küçülmesi, vücut sıvıların artması, işte ağızlarda çok fazla salivasyon dediğimiz salgının artması, gözyaşı salgısının artması, ishal gibi, kas seyirmeleri ve biliş bulanması, nefes darlığı gibi hayati tehdit edecek problemlere sebep olabilirler. Eğer kapalı bir ortamda bulunuyorsak, o ortamdan hastayla beraber kendimizi uzaklaştıracağız. Elbiseleri çıkartmadan önce de koruyucu ekipmanlar kullanmamız, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanmamız gerekiyor.
5: Çanakkale'de yaşanan zehirlenme olayı sonrası ilaçlama yaptıran ev sahibiyle uygulamayı yapan şirket sorumlusu tutuklandı.
0: Şimdi ayrıntılı konuşalım çünkü hakikaten dikkat edilmesi gereken bir şey. Haberde de aktardık. Yani bir iğne deliğinden geçip bir apartmanı kaplayabilecek, daireyi kaplayabilecek kadar zehirli ilaçlardan bahsediyoruz. Sinan Kunter bizimle birlikte biraz fikri takip yapacağız. Çünkü daha önce de yaşadığımız bir vakaydı. Hatırlayacaksın, yurt dışından gelen bir aile yok olmuştu bu sebeple. Dolayısıyla şimdi nasıl bir ilaçtan bahsediyoruz? Öncelikle oradan başlayalım. Yani bir ilaçlama yapılıyor ama nasıl bir ilaç bu?
8: Şimdi öncelikle bu ilaç bir sanayi ve tarım ilacı. Yani aslında insan yaşayan yerlerde bu ilacın kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Çünkü aşırı zehirli. Nerelerde kullanılıyor? Çok büyük tahıl ambarları, silolar veya gemilerin büyük depolama alanları, özellikle farelere karşı ve tahta kurularına karşı çok sık kullanıldığını görüyoruz. Ama başta da belirttim, kesinlikle ve kesinlikle insan yaşayan yerde bu ilacın kullanılmaması gerekiyor. Zehirli fosfin gazı açığa çıkıyor ve bu gaz insan vücudunda hücrenin oksijen kullanması özelliğini ortadan kaldırıyor ve bir anlamda aslında insan hücreleri parçalanarak ölüyor diyebiliriz. Hakikaten çok fazla da kullanılan bir ilaç. Özellikle tarım yapılan bölgelerde, ziraatle uğraşılan bölgelerde her ne kadar satışı yetkili kişiler dışında yapılmasa da, yasak olsa da ambar hapı diye sorduğunuz zaman bazen bu köylerde, kasabalarda bakkaldan bile alabiliyorsunuz.
0: Peki şunu merak ediyoruz. Yani bir ilaçlama yapıldığı zaman haşereleri öldürmek için ya da evin içerisinde bu ilaçların kullanılması yasal mı ya da nasıl kullanılıyor?
8: Kesinlikle yasak. Hı hı. Bunlar bir kapalı kutu içinde satılıyor. Hı hı. Bir tablet şeklinde. Ve bulunduğu ortama girince havadaki nemle beraber aktif hale geliyor. Odadaki sıcaklık da 16 derecenin üstündeyse bu ilaç yavaş yavaş bir gaz yaymaya başlıyor. Hmm. Ve bu gaz işte o zehirli fosfin gazı. Az evvel de sen de söyledin, iğne deliğinden dahi geçiyor. Bakın şöyle olaylar var yaşanan. Bunlar literatüre geçmiş hadiseler bu ilaçla ilgili. Bir evin içinde, bir odada bu alüminyum fosfitle ilaçlama yapılıyor. Her yer kapatılıyor. Kapıların altına ıslak havlular yerleştiriliyor. Havalandırmalar kapatılıyor. Fakat yine bir şekilde yan odadaki kişilerin zehirlendiği görülüyor. Nereden geçiyor diye araştırıldığında elektrik prizinden sızıyor bu gaz. Hı hı hı. Yani bu derece kolay şekilde yolunu bulabilen, her yeri kapatsanız da bir şekilde sızabilen bir gaz. Bu yüzden insanların bulunduğu yerlerde, otellerde, evlerde kesinlikle kullanılması yasak. Peki insanlar niye bunu tercih ediyor? Hı hı. Şimdi tahta kurusu ilacı çok zor. Yani tahta kurusundan kurtulmak için çok fazla ilaçlama yapmanız gerekiyor. Bazen de sonuç alamayabiliyorsunuz. Aslında profesyoneller bunun da yöntemini biliyorlar ama tahta kurusuna karşı kesin çözüm isteyenler ve hızlı çözüm isteyenler ne yazık ki bu yönteme başvurabiliyorlar. Az evvel de belirttim, özellikle bir parça tarım yapılan bölgelerde çok fazla kullanılıyor. Hı hı. Ama şehirlerde de ne yazık ki işte bu Sultanahmet'teki 10 ay önce yaşadığımız gurbetçi böcek ailesinin tamamen öldüğü olayda gördüğümüz gibi otellerde de yer yer kullanılabiliyor.
0: Peki ilaçlama şirketleri bunu evlerde kullanmamaları gerektiğini, hanelerde kullanmamaları gerektiğini biliyorlar. Bu anlamda denetimler ne sıklıkla yapılıyor, yeterince yapılabiliyor?
8: Şimdi şöyle, aslında insan bulunan yerlerde, hı hı, şu an bulunduğumuz ofis gibi, evler gibi, hastane, huzurevi gibi yerlerde Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat verdiği haşere ilaçları kullanılabilir. Hı hı. Yani bunların dışındakileri kullanmak zaten yasaya aykırı bir şey. Peki ilaçlamayı kim yapacak? Ne yazık ki çoğu zaman vatandaş kendi kafasına göre ilaç kullanabiliyor bilinçsiz bir şekilde. Bunun da sonuçları ağır oluyor bu arada. Sadece alüminyum fosfit değil, bilinçsiz şekilde kullanılan diğer ilaçlarda da benzer olaylar yaşanabiliyor. Çok değil, 4 ay önce Esenyurt'ta 7 kişilik Suriye kökenli bir aile kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptılar ve 7'si birden hastaneye kaldırıldı. zar zor kurtuldular, ölümden döndüler. Yani şimdi bu alüminyum fosfite dönecek olursak, sertifikalı eğitim almış bir personel zaten bunu kullanmaması gerektiğini biliyor. Ama vatandaş ne yapacak? İlaçlama işi için bir profesyonel şirketle anlaştığı takdirde o şirketi mutlaka sorgulaması lazım. Bir de malum her ne kadar güvendiğiniz bir kişi olabilir, tanıdığınız bir kişi olabilir, işte akraba olabilir, hısım olabilir ama ya şu kullandığın ilacın bir ambalajını versene bir bakayım demesi lazım. Zira bunların ambalajlarının üzerinde zirai veya sanayi tipi olduğu büyük harflerle ve büyük logolarla belirtilmiştir. Şayet o üzerinde logo ev tipi kullanıma uygun değildir şeklindeyse kesinlikle onun kullanılmasına izin verilmemeli.
0: Peki pek çok şeye internetten çok hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Bu tip ilaçlara internetten ulaşmak mümkün mü yoksa bir kısıtlama, sınırlama var mı?
8: Deniz, reçeteyle satılıyor normalde. Yani aslında kullanılması yasak. Hatta gurbetçi ailenin ölümüyle beraber bu konuda denetimler sıklaştı. Ama az evvel de belirttim. Özellikle ziraatle uğraşılan yerlerde ambar hapı dediğiniz zaman kolaylıkla karşınıza çıkabiliyor.
0: Peki mesela diyelim ki şimdi az önce de söyledin bir prizden dahi geçmiş iğne deliğinden yolunu bulabilen bir zehirden bahsediyoruz, bir ilaçtan bahsediyoruz. Siz ne kadar dikkat ederseniz çevreniz dikkat etmediği zaman siz de mağdur olabilirsiniz. Dolayısıyla böyle baktığı zaman anlaşılabilir bir şey mi bu? Nasıl anlayacağız? Yani yan odada ya da yan dairede bu yapıldıysa diğer daire kendisini nasıl koruyacak?
8: Şimdi belki de işin en trajik yanı bu. Çoğunlukla kokusuz. Yani bu kendisini havaya salmaya başladığı zaman herhangi bir koku çoğunlukla çıkmıyor. Bazı modellerinde tabii marka marka değişiyor bunlarda. Bir sarımsak kokusu yayıyor etrafa. Ama o koku da ne kadar havada kalıyor, kişi bunu ne kadar anlayabilir? Yan dairede uygulandıysa siz kendi evinizde anlayabilir misiniz? O koku oraya kadar ulaşabilir mi? İşte onlar soru işareti. Yani büyük ihtimalle insanlar bunu anlamıyor. Zaten anladıkları takdirde bir harekete geçerler. Yani kokusuz bir ölüm getiriyor diyebilirim.
0: Peki tekrar edelim, o insan üzerindeki etkisi, korkunç bir etkisi var. Nasıl bir etki bırakıyor bir kere daha hatırlatmış olalım izleyicilere.
8: Şimdi zehirli fosfin gazı insan vücudundaki oksijeni kullanma yetisini kaybettiriyor hücrelere ve bir anlamda hücre parçalanmasıyla insanlar ölüme gidiyor. Bu yüzden zaten çocuklar daha dayanıksız oluyor, daha kısa sürede hayatlarını kaybediyorlar. Gurbetçi ailede gördüğümüz gibi peyderpey bir ölüm silsilesi yaşamıştık ne yazık ki. Şimdi belirtiler neler? Aslında bundan da bir parça bahsetmek gerekir. Eğer evde bu tip bir haşere ilaçlamasından zehirlenme hissediyorsanız, böyle bir ihtimal üzerinde duruyorsanız bir başta belirtilere bakmak lazım. Neler onlar? İnsanın ağzındaki salyanın çoğalması, bilişsel bozukluk, şiddetli baş ağrısı, kusma, ishal gibi belirtilerle baş gösteriyor. Ama asıl ölümcül darbeyi tansiyonu aşırı derecede düşürerek gösteriyor ve
0: ne kalp kadar vuruyor. Ne kadar kısa sürede? Çünkü şu yüzden yani hissettiğiniz zaman o ilk belirtileri ne kadar kısa sürede hastaneye gitmek gerekir? Ambulans mesela
8: hemen hastaneye gitmek gerekir. Yani zehirlendiğini anladığınız kişi, haşere ilaçlamasından zehirlendiğini anladığınız kişi ya da kendiniz en ufak şüphe duyduğunuz zaman hastaneye gitmeniz gerekiyor ve mümkünse hastaneye giderken neyden zehirlendiğinizi de bilerek gitmeniz gerekiyor. Şimdi Ulusal Zehir Danışma Merkezi var, 114 numara. Siz hastaneye başvurduğunuz zaman size soruyorlar zaten neyden zehirlendin diye. Eğer o ilacın bir kimliği varsa ona göre bir tedavi protokolü uygulanıyor. 114 aranıyor ve böyle bir zehirlenme vakasıyla karşı karşıyayız. Pan zehri nedir deniyor ve alüminyum fosfit bu olaylardaki olağan şüphelimiz ne yazık ki pan zehri olmayan bir ilaç. Yani bunun zehirlenmesine maruz kalan kişi kurtarılması çok zor, çok güç. O yüzden çok dikkatli olunmalı. Ve bu vakada da 9 yaşındaki bir çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti.
0: Yani hiç bilinmiyorsa mesela dediğimiz gibi yan tarafta olan ya da bir şekilde apartmanda olan bir ilaçlamanın sonucunu yaşıyorsak ve bilmiyorsak o zaman izah da edilemeyecek doktora. Evet. O zaman çok tespit ucuz, edilebiliyor mu doktorlar tarafından? Ancak testlerden sonra belki.
8: Ancak testlerden sonra ve belirtiler üzerine belki tespit edilebiliyor. Bazen otopsi raporlarında da görülebiliyor. Yani iş işten geçtikten sonra ne yazık ki.
0: Çok önemli bir konu. Gerçekten detaylı konuşulması gereken, uzmanları kulak verilmesi gereken bir
8: neticede
0: konu.
8: İnsan hayatı aslında haşerelerle, böceklerle iç içe. Hı-hı. Tarım bölgelerinde zaten var bunlar. Hı-hı. Köylerde yaşayanlar, hatta yazlık evlerde yaşayanlar böceklerle çok sık karşılaşıyor. Hı-hı. Zira insanlar yaşadığımız alanlar tarım alanlarına yaklaştıkça, biz ormanların içinde yaşamaya devam ettikçe böceklerle daha sık karşılaşacağız. Hı-hı. O yüzden aslında onlar bizim alanımıza girmiyor, biz onların alanına giriyoruz. Bunu düşünerek hareket etmek gerekiyor.
0: Sinan Kumter, çok teşekkürler. Çok önemli bilgilerdi paylaştığın. Sağ ol katkı için yayına. Şimdi biz yavaş yavaş noktalıyoruz ama bir parantez açacağız bu bölümde. Çünkü bir taraftan faili meçhul cinayetlerin yargılanması ya da bir şekilde aydınlatılması daha doğrusu için yoğun bir çaba var. Bir süredir Adalet Bakanlığı bunun üzerine çalışıyor. Dün de önemli görüşmeler yapılmıştı. Uğur Mumcu'nun, gazeteci Uğur Mumcu'nun ve eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle bir görüşme yaptı bakan. Eski dosyalar yeniden belki de açılıyor. Her iki olayda da yıllar süren davalar oldu. Yargılanan sanıklar vardı, verilen cezalar vardı ama sır perdesi bir türlü aralanamamıştı. O soru işaretleri neydi, süreçte neler yaşanmıştı? Bir hatırlatalım ve bu parantez dosyayla birlikte biz bu saat dilimini noktalayalım.
3: ...25 Şubat 2009'da Ankara Dikmen'de arabasının yanında ölü bulundu. O tarihte Emniyet ve Özel Harekat Daire Başkanı olan Behçet Oktay'ın sır ölümü 17 yıl sonra yeniden gündemde. Olayın intihar olduğuna inanmayan, FETÖ izinden şüphelenen ailesi hukuk mücadelesini hiç bırakmadı.
9: Bu mütevazi ama...
3: Behçet Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası kazanmış başarılı bir polisti. Son günlerinde isminin Ergenekon soruşturmasına karıştırılmak istendiğine ilişkin yakın çevresine açıklamalar yaptığı konuşulmuştu. Olayla ilgili ilk soruşturma 22 Nisan 2009'da, yani ölümünden sadece 2 ay sonra tamamlandı. Savcı intihar dedi, takipsizlik kararı verdi. Ailesi itiraz edince takipsizlik kararı kaldırıldı. O gece Behçet Oktay'ın yanında olan Halil Kezici hakkında cinayet suçundan iddianame düzenlendi. Ancak sanık beraat etti. Dosya yine kapandı. Behçet Oktay solaktı ama silah sağ elindeydi. Kaburga kemiğinde kırıklar vardı. Olay yerine savcıdan önce ulaşan bazı kişiler cep telefonunu ve özel eşyasını karıştırmıştı. FETÖ'nün çok üzerine geldiğini söylüyordu. Tüm bunları birleştiren ailesi hukuk mücadelesinden vazgeçmedi. 2014 yılında emniyetteki FETÖ yapılanmasının yaptığı yasa dışı dinlemelere ait dosya şüpheleri daha da arttırdı. Behçet Oktay'ın Hizbullah terör örgütü üyesi Abdurrahman Doğru ismiyle dinlendiği ortaya çıktı. Onunla birlikte birçok isim de dinlenmişti. Davada FETÖ bağlantılı polisler ceza aldı. Behçet Oktay'ın ailesi bu gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali gerekçesiyle yeniden yargılama için başvurdu. Ölümün cinayet olmadığına, olay sonrası FETÖ müdahalesiyle delil toplama ve soruşturma süreçlerinin etkin yürütülmediğine inanan aile, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yeni bir suç duyurusunda bulundu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 33 yıl önce evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yıllar süren davalarda yargılananlar, hüküm giyenler oldu. Hizbullah, İBDAC gibi örgütler suikastı üstlendi. Ama suikastın arka planı tamamen aydınlatılamadı. İlk yargılama Mumcu'nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastıyla Profesör Doktor Ahmet Taner Kışladı, Profesör Doktor Muammer Aksoy ve Doçent Doktor Bahriye Üçok suikastlarını da kapsayan Umut davası görüldü. İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada 3 sanık yasa dışı Tevhid, Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan, 5 sanıksa aynı örgüte üyelikten hapis cezası aldı. Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap silahlı suç örgütü kurma ve yönetme eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar Abdülhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise silahlı suç örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Demir'in yargılanmasına devam ediliyor. Uğur Mumcu her yıl 24 Ocak'ta evinin önünde karanfiller ve mumlarla anılıyor. Her törende suikastın arka planının aydınlatılmasının, failler ve azmettiricilerin tamamen ortaya çıkarılmasının önemi vurgulanıyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
11: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: NTV Radyo.

0: Kumran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum," dedi.
2: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları Yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara üçlü çektirdi.
3: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım ve sizin önünüzde bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
4: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
2: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı Yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
2: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassou Mottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
5: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
2: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
3: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
2: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
1: Real Madrid bir günde iki önemli imzayı açıkladı. Yann Diomande kulüp tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle takıma katılırken Vinicius Junior'la kontrat uzatıldı. İspanyol devi Real Madrid 19 yaşındaki Diomande'yi Leipzig'le uzun süren görüşmelerin ardından kadrosuna kattı. Eflatun beyazlılar bu transfer için 140 milyon euro ödeyecek. Vinicius Junior'la ise sözleşme yenilendi. Real Madrid Brezilyalı yıldızla 2032 yazına kadar kontrat tazeledi. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi daha önce Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, İbrahima Konate ve Carlos Espi'yi kadrosuna katmıştı. Manchester United'da kadro planlamasında yer almayan Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu. Milli kaleci Celta Vigo'ya kiralandı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada transferde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi. Altay Bayındır'ın Celta Vigo'nun sezon öncesi kampına katılıp çalışmalara başladığı da duyuruldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: NTV Radyo.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Yusufçuk dediğimiz böcek dünyanın en yetenekli yırtıcı hayvanıdır. 4 kanadı birbirinden bağımsız hareket edebilir. Öne, arkaya, aşağıya ve yukarıya doğru uçabilir. Havada aniden durabilir, sonra aniden saatte 50 kilometre hızla uçabilir. Ama asıl önemlisi gözleri. Kafası gözlerden ibaret. Şöyle düşünün, Yusufçuğun gözünde ultraviyole ve polarize ışıklarla her türlü rengi seçebilen tam 30 bin küçük göz var. Ve çevreyi 360 derece görebilir, süper beyniyle algılayabilir. Saniyede 300 ayrı resmi tek tek görür. Üstelik bunlardan birine uzun süre odaklanabilir. Görme, algılama ve uçabilme yeteneğini birleştirip havada avlanır ve hızını, yönünü ayarlayarak avını tek bir seferde etkisiz hale getirir. Bu açıdan köpek balığı ve aslandan daha iyi olduğu biliniyor. Ve tabii Yusufçuğun süper gücü sayesinde avcılardan da aynı hızla kaçabildiğini ekleyelim.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar.
10: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bal nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli. Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde karayel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. Duyurulara göz atarak başlayalım. D100 İncirli Şirin Evler yönü için bir duyuru var. O bölgede orta şerit kapalı durumda. Ayrıca Haliç Orta Köprü Ok Meydanı istikametinde meydana gelen trafik kazasının kaldırıldığı ancak o bölgedeki yoğunluğun sürdüğü belirtiliyor. Şile yolu Çekmeköy Taşdelen yönü TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişleri bu bölgelerde de yine kazalar nedeniyle bir veya iki şeridin kapalı olduğu ve o bölgelerde ciddi seviyede yoğunluğun yaşandığı ifade ediliyor. Ana arterlerdeki sıkışıklık üst düzeyde bu dakikalarda İstanbul'da. Avrasya Tüneli içinde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Her iki yakadan geçişlerde de yine bu yoğunluk var. Birinci ve ikinci köprüde de yine özellikle Avrupa yakasından geçişlerde ciddi bir yoğunluk devam ediyor bu dakikalarda. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Suudi Arabistan'da önemli bir güvenlik zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürdürdüğü temaslarda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşma doğrultusunda bir ülkeye yapılan saldırı herkese yapılmış kabul edilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. İlk gün yer yer gerilimli anlara da sahne oldu. Son bilgileri Ankara'dan muhabirden alacağız. Türkiye kadın cinayetlerini konuşmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşanan son olayda Müge Şahin'i hayattan koparan katil zanlısının daha önce başka bir kadını öldürmeye teşebbüs ettiği ve 5 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Bu da kadınların şikayetlerinin yeteri kadar anlaşılamadığı sorusunu gündeme getirdi. LGS'de birinci nakil dönemi bugün itibariyle sona erdi. 10 Ağustos'ta ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Altın fiyatlarındaki yükseliş sürse de yılın ilk aylarındaki rekor seviyelerden hala çok uzakta. Rakamlar altın birikiminin eridiğini ortaya koyuyor. ABD Başkanı Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Donald Trump nesli tükenmekte olan türlere sağlanan korumayı kaldırdı. Günün öne çıkan gelişmeleri böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayı Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Herhangi bir ülkeyi hedef almadığı vurgulanan anlaşma, savunma odaklı yeni bir işbirliğinin kapısını açıyor. Bir ülkeye yapılan saldırı herkese yapılmış kabul edilecek. Anlaşmanın ayrıntılarını ve gün boyu yaşanan diplomasi trafiğini NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'ndan dinleyeceğiz.
4: Bugün önemli bir anlaşmaya imza atıldı Suudi Arabistan'da. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Aslında bu anlaşma sürpriz değil, zira hazırlıkları uzun süredir devam ediyordu ve bugün gerçeğe dönüşmüş durumda. Aslında anlaşmanın özeti şu: üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış olması maddesi. Şayet böyle bir durum söz konusu olursa, saldırı yapılan ülkeye anlaşmanın tarafı diğer ülkeler askeri anlamda destek verecekler. Ama hemen şunu da altını çizelim: bu Türk askerinin herhangi bir saldırıda bölgeye gideceği, savaşa katılacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Zira bu yöndeki açıklama oldukça net. Anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmiyor. Bir kere daha tekrarlayalım: kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararları anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Peki anlaşma başka neler getiriyor? Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Zira üç ülkenin de kendi alanında güçlü yanları var. Türkiye'nin savunma sanayi altyapısı, güçlü nüfusu, teknolojiyi, yerinde kullanımı, Suudi Arabistan'ın Körfez'deki ekonomik gücü ve Pakistan'ın kalabalık, güçlü askeri altyapısı, bunlar birleştirildiğinde stratejik yeni bir güç odağı ortaya çıkıyor. Anlaşmanın temelinde de bu var ama sadece saldırılara karşı bir bütün olmayı değil, aynı zamanda yeni savunma işbirliklerinin arttırılması da bu anlaşmanın temel prensiplerinden bir tanesi. Yine anlaşma yapıldıktan sonra yapılan açıklamalarda bu anlaşmanın başkaca bir ülkeye karşı yapılmadığının altını çizildiğini söyleyelim. Diğer ülkelere açık olduğu belirtildi. Bunlar da önemli. Ama yine şununla beraber hiçbir iki taraflı veya çok taraflı anlaşmayı bu anlaşma geçersiz kılmayacak. Zira Türkiye NATO üyesi, diğer ülkelerinde pek çok ülkeyle bazı farklı anlaşmaları söz konusu. Artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele bu anlaşmanın merkezinde.
2: Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'ndan dinledik. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran ve Umman arasında görüşmeler sürüyor. Ancak Arap arabulucular İran'daki sertlik yanılarının anlaşmayı baltalamasından endişeli. Amerikan Wall Street Journal anlaşma sağlamaya çalışan İranlı diplomatların Tahran'daki sertlik yanılarının baskısı altında olduğunu yazdı.
5: İran'da sertlik yanılarının artan nüfuzu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlaşmasını sekteye uğratabilir. Bu tespit Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. Gazete, müzakerelere katılan İranlı temsilcilerin ülkelerinde giderek daha fazla sertlik yanılarının eleştirilerine maruz kaldıklarına dikkat çekti. İranlı diplomatların ülkelerini satmakla bile suçlandıkları belirtildi. İranlı bir milletvekili Hüseyin Ali Hacı Deligani, korkuyla hareket etmekle suçladığı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın azledilmesi için gerekli belgeleri topladığını söyledi. Dini lider Hamaney'le akrabalık bağı bulunan Muhammed Bakır Arazi ise ılımlı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan hükümetini bitirmek amacıyla Tahran'a yürüyüş yapılması çağrısında bulundu. Hamaney'in ofisi daha sonra bu açıklamaları bölücü nitelikte olduğu gerekçesiyle reddetti. Farklı gruplar arasında yaşanan bu tartışmaların ülkede son sözü söyleyen dini lider Müşteba Hamaney'in kamuoyunun karşısına çıkmamasıyla daha da şiddetlendiğine dikkat çekindi. Pezeşkiyan'ın acilen diplomatik uzlaşıya varılması gerektiğini anlatmak amacıyla Hamaney'de görüşme ayarlamak için istifa tehdidinde bulunduğu belirtildi. Hamaney'in görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor. Pezeşkiyan bu hafta içinde dini liderle iletişim kurmanın çok zor olduğunu söylemişti.
2: Terörsüz Türkiye yasa teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerine başlandı. Komisyon girişinde kısa bir gerilim de yaşandı. Komisyon çalışmalarını NTV muhabiri Özgür Akbaş takip ediyor. Son gelişmeleri Özgür Akbaş'tan dinliyoruz.
6: Önemli bir kanun teklifi bu. 12 maddeden oluşuyor ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak bir metin. İşte bu nedenle de yoğun bir ilgi var komisyonda. Komisyonun daha başlamadan önce tartışmalar vardı. Adalet Komisyonu'nda ele alınıyor teklif. Öncelikli olarak tabii yoğun ilgi var. Milletvekillerinin çok yoğun ilgisi var. Grup başkan vekilleri komisyonda. Bunun bir tartışması vardı. İçeriye erkenden girmek istiyorlardı. Kapılar geç açıldı biraz. Bu nedenle tartışmalar yaşandı. Şu sıralarda bir tartışma var. Hemen onun ayrıntılarını aslında aktarayım. Fethi Yıldız teklif sahibi olarak konuşmasını yapıyordu. Ve tam şu sıralarda bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı tabutlara sarılı olsun ifadesini kullandığı tahakküm zincirleri kopuyor dedi Fethi Yıldız. Ve bu sözler üzerine İyi Partililerden tepki geldi ve kısa süreli bir tartışma çıktığını söyleyebiliriz komisyonda. Ve sonrasında Fethi Yıldız yine bağırma çağırmayla provokasyonlara pabuç bırakmam diyerekten İyi Partililere çıkıştığını da belirtelim. Sunumlar devam ediyor. Fethi Yıldız tamamlamak üzere Abdülhamit Gül, onun öncesinde Cüneyt Yüksel, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bir sunum gerçekleştirdi. Bu düzenlemenin kesinlikle bir af olmadığını vurguladı. O oldukça önemli bir tespitti. Bunun dışında neler söyledi? Hemen ayrıntıları da aktarayım. Mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir dedi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerini bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır dedi. Cüneyt Yüksel yaptığı sunumda başlangıcı zaten Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel yaptı. Sonrasında sözü teklif sahibine verdi. Teklif sahibi de AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'dü. Abdülhamit Gül de teklifin tüm ayrıntılarıyla aktardı. Zaman zaman İYİ Partililerden sözlü sataşmalar vardı. Ardından söz Fethi Yıldız'a geçti. Fethi Yıldız konuşurken de yine tansiyon zaman zaman yükseldi. Ama bu her komisyon görüşmelerinde özellikle böylesi kritik tekliflerini görüşürken yaşanan gelişmelerdi. Deniz, izlemeyi, takip etmeyi sürdüreceğiz.
2: NTV ile ortak yayında Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik. Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Iğdır'da konuşan Bakan Gürlek provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti. Adalet Bakanı Gürlek faili meçhul cinayetlerle ilgili kararlılık mesajı da verdi.
7: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı devletimizin

0: Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
1: Bültenimizin başında aktarmıştık. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bu konuda bir açıklama geldi. Ayrıntıları almak için NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu'nu dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımında en dikkat çekici cümle şu: BM şartının 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden bu anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmaya imza attıktan sonra yaptığı ilk açıklamada. Bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed Bin Selman'ın davetiyle Suudi Arabistan'a, Mekke'yi mükerremeye bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi Erdoğan. Ziyarette Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldiğini hatırlattı. Üç ülke olarak ortak savunma anlaşması imzaladığına vurgu yaptı. Bu anlaşmanın kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma olduğunu söyledi Erdoğan ve güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye anlaşmanın katkı sağlayacağını söyledi Erdoğan. Ve yine açıklamasında Türkiye bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir hatırlatmasında bulunuyor Cumhurbaşkanı. Son olarak bu anlaşmanın tüm bölge için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum, diyor Erdoğan.
1: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
3: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri. HTS kayıtlarıyla MASAK raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günen dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
1: 30 ilde düzenlenen DAEŞ operasyonlarında 104 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DAEŞ'e üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların süreceği de belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğünü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için polis ve jandarma ekipleri yer gösterme ve kapsamlı arama çalışması yürütüyor.
3: 16 Temmuz sabahı Marmaris'teki dağlık bölgeye kaçtık. Şükrü Seymen, Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Silahları gömdükten sonra arazide dağıldık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ mensubu Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı

0: silahı ve silahlarla ilgili bilgi verdi.
1: 16 Temmuz'da saat 6 sıralarında Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladık. Şükrü Seymen o sırada Gökhan Sönmez ateşi aradı, ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Seymen herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi. Silahları gömdük ve arazide dağıldık.
0: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı firari eski yüzbaşının ifadesinde gömüldüğünü iddia ettiği silahlar için harekete geçti. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler madilerinde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat personeliyle jandarma komando timleri bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. 175 personel, 23 direktör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı çalışma yapılıyor. Ayrıca Burkay Karatepe'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıdan alınan örneklerde DNA karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılıyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe, sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl saklandığına dair bilgiler de verdi. Afyon Karahisar'da babasının kiraladığı evde 7 yıl saklandığını anlattı. Parası bitince kameralara yakalanmamak için geceleri çöplerden hurda topladığını söyledi.
2: Van'da 2 yıl önce cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme var. Genç kızın İspanya ve Çin'de açılamayan telefonu Türkiye'ye getirilerek uzmanların analizine sunuldu. Adalet Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlanacak raporun soruşturmaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.
3: İspanya'dan da Çin'den de aynı yanıt geldi. Tüm verilerin silinme riski nedeniyle Rojin'in telefonuna erişim sağlanamadı. Türkiye'ye geri gönderilen telefon Adalet Bakanlığı'nda görevli uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayeş 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Önce 21 yaşındaki genç kızın hayatına son verdiği öne sürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürley'in dosya için özel bir ekibin görevlendirildiğini açıklamasıyla araştırmalar derinleştirildi. Bu kapsamda Rojin'in Türkiye'ye geri gönderilen telefonu mercek altında. Rojin'in telefonunun fotoğraf kayıtları üzerinde ayrıntılı analiz süreci başlatıldı. Soruşturma kapsamında telefon verileri, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri tek dosyada birleştirildi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki siber bilişim uzmanları telefondan elde edilen dijital verileri ayrıntılı şekilde analiz ediyor.
2: Bir çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mehmet El Tutan, Kahramanmaraş'ta kamyonet kasasından yola düşerek öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verisine göre Mehmet bu yıl ölen 38. çocuk işçi.
0: Henüz 15 yaşındaydı Mehmet. Kahramanmaraş'ta reklam panoları imal eden bir iş yerinde çalışıyordu. Panolarla birlikte kamyonetin kasasında giderken yola düştü, hayatını kaybetti. Mehmet El Tutan bu yıl çalışırken ölen 38. çocuk.
4: Bugün çocuk işçiliğine söz ederken sadece rakamlardan değil, yarım kalan çocukluklardan ve ellerinden alınan yaşam haklarından bahsediyoruz. Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
0: Çocuklar okulda, parkta, oyun alanlarında olmaları gereken yaşlarda riskli iş yerlerinde çalışıyorlar.
4: Yaşamını yitiren biz her iki çocuktan birinin tarlada, bahçede ya da mevsimlik tarım işçiliğinde çalışırken öldüğünü görüyoruz. Trafik servis kazalarının özel bir durumu var. Bunlar resmi olarak iş kazası bile sayılmıyor. Trafik kazası olarak geçiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yaklaşık %15 ile %20'si de sanayide meydana geliyor. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı sistem yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
0: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
2: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek, şüpheli durumları karakola bildirecek.
0: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 il valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
2: LGS'de birinci nakil dönemi bugün itibariyle sona erdi. 10 Ağustos'ta ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek.
0: Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için şans sürüyor. İlk nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
5: 2025'te kendi iline yerleşen öğrenci yüzdesi 92,22. Yani %8 küsur farklı ilde tercih yapmış. Farklı ile tercih yapmış. Bu yıla baktığımızda merkezi sınava giren öğrencilerin %7,07'si. Yani %7'si. Demek ki %1'lik düşüş var. Farklı ili tercih etmiş. Bu şu anlama geliyor. Demek ki ekonomik neden tercihleri de etkiliyor. Aynı şey nakit sürecinde de gerçekleşecek. Öğrenciler ve ebeveynler yerleştikleri okuldan ayrılmayı çok düşünmüyorlar. Dolayısıyla daha önceki yıllardaki gibi öyle nakit sürecinde farklı bir oranla karşılaşmayacağız. Şu anda yerleştirme oranı 95,76. Bu oran 96,5'u geçmez.
0: Birinci nakil döneminden istediği sonucu alamayanlar için ikinci şans devam ediyor. Uzmanlara göre liste stratejik yapılırsa yerleşme ihtimali yükseliyor.
6: Herkes biraz daha istediği yere gitmiş olduğu için yer değiştirme oranı birinci nakillere göre çok daha küçük oluyor. Ama bu da bir fırsat. O yüzden birinci nakillerde yerleşememiş olan öğrencilerimizin mutlaka ikinci nakilleri de deniyor olmaları gerekiyor. Kontenjanlarda da özellikle gözde okullarda, en çok tercih edilen okullarda da belli daralmalar ve azalmalar oldu. O yüzden tercih ederken mutlaka kontenjanları da dikkate almaları gerekiyor.
0: 10 Ağustos'ta başlayacak ikinci nakil süreci 12 Ağustos'a kadar devam edecek. 14 Ağustos'ta ise sonuçların açıklanması bekleniyor.
2: Tatilde çocukların tablet, telefon ve bilgisayarla geçirdikleri vakit arttı. Uzmanlar anne ve babalara uyarılarda bulundu.
7: Ne kadar oynuyorsun telefonla, tablet?
8: 1,5-2 saat.
7: Tabletle, telefonla vakit geçiriyor musun?
8: Çok. Yani geçiriyorum ama fazla değil.
7: Okula göre daha mı fazla?
8: Yani.
3: Okul varken sınır vardı ancak tatille beraber sınırlar kalktı. Tablet, telefon süresi 6-7 saatlere, hatta bazı evlerde 10 saate kadar ulaştı.
7: Çocuklar tatilde, anne babalar çalışıyor. İşte denklem böyle olduğunda tablet, telefon, ekran o kadar süre olarak uzuyor ki, ancak uzmanlar uyarıyor. Süre uzadıkça çocukların gerçek hayata adaptasyonu da bozuluyor.
9: Uzun süreli kullanımlarda hem fiziksel hem de psikolojik yan etkilerini görebiliyoruz.
3: Tablet ve telefonla oynanan oyunların renkli, izlenen videoların ise kısa ve ilgi çekici olması çocuklarda sürekli uyarılma ve ödül bağımlılığına yol açıyor.
9: Hem dikkat süresini azaltıyor, uyku kalitesini bozduğu için çocuklarda dikkat eksikliğine ve o oyunların bazıları özgüven eksikliğine, arkadaş ilişkilerinde zayıflamaya neden oluyor. Öğrenme güçlüğüne neden olabiliyor bunlar.
3: Dışarı çıkmayı reddetmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istememek bağımlılığın en büyük işareti olabilir. Bu durumda aileler dikkat etmeli.
9: Kitap okumak, onlarla birlikte kitaplar almak, resim çizmek mesela ya da kutu oyunlarına yönetmek, yapmoz yapması. Ona küçük sorumluluklar vermek gerekir. İster ev işlerinde, isterse beraber yemek yapmak ya da başka ev işlerini yapmak. En azından yemek yerken mesela telefonu bir kenara bırakmak, onlarla konuşurken ekrana bakmamak, uykudan önce ekranları kapatmak da onlara iyi bir örnek olacaktır.
2: Sıcaklıklar Ağustos ayında etkisini göstermeye başladı. Nem oranının artmasıyla güneşin altında sıcaklık 39 dereceyi buldu. Peki hem Türkiye'de hem de İstanbul'da hava nasıl olacak? Orman yangını riski devam ediyor mu? NTV ekibinden Sena Gürbıyık sordu. Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
10: İstanbul'da geride bıraktığımız hafta oldukça sıcak geçti. Özellikle bugün için uzmanların uyarıları vardı. En sıcak günlerden birini yaşayacağımız konusunda. Yanımızda meteoroloji editörü Dilek Çalışkan var. Kendisine soracağız. Dilek Hanım, şimdi aslında bu hafta sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkmış durumda. Peki bu sıcaklıklar daha ne kadar sürecek? Bunu öğrenelim sizden.
11: Temmuz ayını gayet iyi geçirmiştik aslında. Birkaç gün sıcaklık yükselmişti. Çoğunlukla 27-28'ler civarındaydı sıcaklıklar. Ama bu hafta artık hem sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı hem de nemin yüksek olması İstanbul'da konforsuz, sağlıksız, bizi çok rahatsız eden bir havaya neden oldu. Bugün sıcaklık İstanbul'da, Tuzla'da, Beylikdüzü tarafında, Fatih'te 36 dereceye kadar yükseldi. Ama hissedilen sıcaklık birçok noktada, özellikle Boğaz hattında, Sarıyer'de, Beykoz'da, Zekeriyaköy'de 36-37 derece. Çünkü nem oranı yüksek. Geceleri %95-97'lere çıkarken gündüzde %60-70'ler civarında. O nedenle de bu nefes almayı zorlaştıran bir hava var ve bu böyle devam edecek. Yani önümüzdeki haftada sıcaklıklar yüksek olacak. 32-34'leri rahatlıkla bulacak. Ama pazardan itibaren, pazar ve pazartesi Poyraz'ın hızında artış var. Daha kuvvetli esecek. Evet, bu bizi rahatlatır gibi olacak. Ancak bu Poyraz nemli eseceği için bir taraftan yine de rahatsızlık verecek. Serinlik sağlamaya çalışacak ama nemli eseceği için yine de biz rahatsız olacağız önümüzdeki günlerde de. Pazar günü kısa süreli yağmur geçişleri olabilir. Hem İstanbul'da hem Marmara bölgesinde. Yani şunu söyleyebiliriz. Ağustos'un ilk iki haftası bu yazın en sıcak günleri. Hem sıcaklık yüksek hem de buna nem ekleniyor. O nedenle oldukça bunaltıcı bir hava var.
10: Şimdi elimizde termometre de var aslında. Burada güneşin altındayız. Normalde sıcaklık için 30 derecenin üzerinde dedik ama güneşin altında şu anda sıcaklık 39 dereceyi bulmuş durumda. Özellikle nemle beraber de bu sıcaklığın oldukça hissedilir bir vaziyette olduğunu belirtelim. Şimdi tabii aslında bu sıcaklıklarda dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de orman yangınları. Şunu da soralım size aslında. Orman yangınlarına ilişkin bir uyarı var mıdır Türkiye genelinde? Hangi bölgeler risk altında?
11: Kuzeyde, özellikle Kuzey Ege ve Marmara'da orman yangını tehlikesi yeniden artacağı günlerdeyiz. Çünkü pazardan itibaren, pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Bugünlerde biraz daha hafiflemiştir rüzgar, daha orta seviye ve sertti ama kuvvetini arttıracak. Yine aynı bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım. Hissedilen sıcaklık bugün Adana'da sıcaklık 35'ti. Nem %60'tı. Hissedilen sıcaklık 44 dereceydi bu gölgedeki sıcaklık. Ve bugünlerde ülke genelinde aslında güneşe çıkmamak gerekiyor, güneşlenmemek gerekiyor. Neden? Sıcaklıklar ne diyoruz? Hissedilen sıcaklıklar 36. Yani güneşin altında buna en az 10 derece eklemeniz gerekiyor termometre sıcaklığına. Diyelim ki termometre sıcaklığı 35-45 derece güneşin altı. Hatta biraz daha uzun kalırsanız o 55-60'a kadar çıkıyor. Ne kadar kaldığınızla da alakalı. Yani güneşe çıkmamak lazım. Çok yorulmamak lazım. Çünkü birçok yerde nem çok yüksek. Bol sıvıyla besleneceğiz. Hafif yiyecekler yemek gerekiyor. Yani bu günleri böyle atlatmak gerekiyor. Her zamanki gibi hayatımıza her zaman davrandığımız gibi devam etmemek gerekiyor. Biraz değiştirmek gerekiyor. Önümüzdeki haftanın da böyle olacağını tekrar edelim.
10: Yayın konuğumuz NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'dı. Aslında sıcaklıkları biz Ağustos ayı başından itibaren oldukça hissediyoruz. Ve dolayısıyla da aslında uyarıları da oldu kendisinin. Bu noktada İstanbul'da da serinlemek isteyenlerin denizi tercih ettiğini ve sahillere akın ettiğini söylemek mümkün. Bu sıcaklıkların da Ağustos ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
2: Altın fiyatı son günlerde yükselse de Şubat'ta gördüğü rekor seviyesinden hala çok uzakta. Rakamlar gösteriyor ki yastık altının altın birikimi 5 ayda 155 milyar dolar eridi.
0: Yastık altı altın 5 ayda 155 milyar dolar eridi. Türkiye'de yatırım tercihlerinde ilk sırada altın geliyor. Araştırmalara göre tasarruf yapanların yarıya yakını altını tercih ediyor. Kesin tespit yapılamasa da yastık altında 4000 tondan fazla altın birikiminin olduğu düşünülüyor. Bankalarda tutulan altın miktarının ise 600 tonu geçtiği belirtiliyor. İran savaşı altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Savaş başladığında 8000 lirayı aşan gram altın 6000 liralara kadar düştü.
12: Şüphesiz o geçtiğimiz yılki coşku bu sene yok. Ondan önceki yılda oldukça hızlı bir trend göstermişti. Biz buna momentum diyoruz, hareketlenme gücü. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra büyük merkez bankaları ve fonlarının likide dönme ihtiyacıyla sert düzeltmeler oldu.
0: QNB ekonomistlerinin hesaplamasına göre altın stoku Şubat'tan bu yana toplam 155 milyar dolar azaldı. Yani yatırımcının birikimi eridi. Buna karşın toplam altın birikiminin değeri 560 milyar dolar civarında.
2: Önce lösemi oldu, kemik iliği nakliyle hayata tutundu. Ardından lösemi nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu. Bu kez yaşaması için akciğer nakline ihtiyaç duydu. Lösemi atlatmış, ilik nakli olmuş bir hastaya organ nakli zordu. Ama hem uygun donör bulundu hem de nakil başarıyla tamamlandı. Ebru Küçükyurt başka birinin akciğeriyle 33 yaşında yeni hayatına başladı.
13: Sakin bitiyor.
14: Öksür, derin nefes al, öksür.
0: Ebru Küçükyurt'un 7 yıl sonra aldığı ilk derin nefes. Üstelik başka birinin akciğeriydi.
13: Ebru bir şeyler söyler misin lütfen? Sesini duymak istiyorum.
14: Merhaba.
13: Merhaba diyen de ilk kişi sensin kız.
0: 2018 yılında lösemi oldu. Kemik iliği nakliyle iyileşti. Ardından lösemi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon nedeniyle akciğeri hasarlandı. İlik nakli sonrası organ nakli zordu. Nakil listesine girebilmek için bile çabaladı. Beklerken İzmir'de akciğer nakli merkezi kapandı.
15: O dönem benim için çok kötüydü yani. Çok zor toparladım kendimi. Ben en son buraya bir böyle pamuk ipliğine bağlı bir umutla geldim. Benim son kapımdı burası.
0: Yıllarca beklediği haber 13 Temmuz'da geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organ bağışı kararı alarak Ebru Küçükyurt'a yeni bir hayat şansı verdi.
15: Bana ikinci bir şans bahşettiler. Yani o kadar buradaki asıl kahramanlar onlar. Benim içim de onların emaneti. Ben de ölene kadar her doğumda onları anacağım.
16: Düşünün, bir lösemi gibi ağır bir hastalığı organ nakliyle yeniyorsunuz ve lösemi sonrası nadir gelişen bir komplikasyon. Akciğeriniz hasarlanıyor ve tekrar organ nakline ihtiyaç duyuyorsunuz. İkinci kez organ nakli oluyor. Büyük bir şans Ebru için.
14: Hayalinizde ne var? Benimki kadar güzelini yaşamışsınız.
0: Ebru Küçükyurt kimya öğretmeni. Öğrencilerine geri dönmek istiyor. Ama önce daha çok istediği başka bir şey var.
15: Gülmek. Ben gülemiyordum. Gülünce atak geçiriyorsun. Öksürmeye başlıyorsun. Benim yanımda kimse espri yapmıyordu. En çok gülmeyi özledim.
0: Akciğer nakli yalnızca kadavradan yapılabiliyor. Bu nedenle organ bağışı hayati önemli.
16: Pandemi öncesi yılda 30 akciğer nakli yapıyorduk. Maalesef pandemi sonrası rakamlarımız çok düştü. Bu yıl çok çarpıcı bir istatistikle karşı karşıyayız. İlk 6 ay sadece 1 akciğer nakli yapabildik ve son 1 ayda 4 akciğer nakli yaptık. İnanılmaz çarpıcı bir istatistik.
0: Akciğer nakli şu anda yalnızca İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılabiliyor.
17: NTV Radyo.
2: ABD Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini ekledi. ABD Başkanı nesli tükenmekte olan türlere sağlanan korumayı kaldırdı. Peki Trump'ın kararının ardında ne var? Haberimizi dinleyelim.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre politikalarında radikal bir dönüm noktası yaşanıyor. Trump yönetimi yarım asırlık nesli tehlike altında olan türler yasasının koruma tedbirlerini gevşeten yeni kuralları yürürlüğe koydu. Kararla birlikte 1600'den fazla türün yaşam alanındaki sanayi kısıtlamaları kaldırıldı. Yok olma tehdidi altındaki türlerin yaşam alanları petrol sondajı, madencilik ve inşaat faaliyetlerine açılmış oldu. Değişimin merkezinde yasadaki zarar verme kavramının yeniden tanımlanması yatıyor. Bir başka deyişle canlıların yaşadığı doğal alanların sanayi faaliyetleriyle yok edilmesi artık yasa dışı sayılmayacak. Karara çevre örgütleri sert tepki gösterdi. Trump ise eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Eski kuralları ekonomiyi kelepçeleyen bürokratik engeller olarak nitelendirdi. Trump paylaşımında radikal çevrecilerin madencilik, enerji ve tarım projelerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Amerikalı işçileri koruyoruz. Hayvanları değil, Amerikan istihdamını öncelikli kılıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope Ankara'daydı. Türkiye'nin göçmen politikası, Suriyeli sığınmacıların durumu ele alınan başlıklar arasındaydı.
0: Göç yönetimi, göçmenlere ayrılacak kaynaklar ve istihdam. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope'un Ankara ziyaretinde bu başlıklar masadaydı.
18: Hükümet kanadından oldukça üst düzey temsilcilerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Ziyaretlerde politika, istihdam, çalışma ve işçilerin durumu gibi konuları istişare etme fırsatını elde ettik. Türkiye'nin jeopolitik ortamda oynadığı rol göz önüne alındığında bölgedeki istikrarı daha ileri bir noktaya götürmesiyle ilgili ilişkilerimizin derinleşeceğini inanıyoruz.
0: Pope Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'la görüştü. Türkiye'nin göçmenlere yönelik politikalarının örnek teşkil ettiğini söyledi.
18: Suriyelilerin istihdam ortamlarına erişimi olması çok önemli. Kendilerine hazır hissettiklerinde ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönüşün ortaya konulabilmesi de oldukça önemli bir konu. Türkiye'nin ortaya koyduğu süreçler bizim karşımıza iyi örnekler olarak çıkıyor.
0: NTV'ye konuşan Pope, ziyaretleri sırasında Gazze ve Sudan'daki durumun masaya yatırıldığını da belirtti.
18: Gazze ve Sudan gibi dünyada oldukça kırılgan hassas grupların yaşadığı bölgeler için nasıl bir insani müdahale oluşturabiliriz? Finansal açıdan nasıl bir destek sunabiliriz bu bölgelere? Bu konularda istişare ettiğimiz konular arasındaydı.
2: Yapay zeka bu kez kod değil canlı bir virüs yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bakterileri öldüren virüsler yeni bir tedavi mi yoksa biyolojik tehdit mi? Ayrıntılar haberimizde.
0: Tıpta yeni bir devrim mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Yapay zeka sıfırdan ürettiği virüslerde bakterileri öldürmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bilim insanları, ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerine benzer bir yaklaşımı genetik yapı taşları üzerinde kullandı. EVO1 ve EVO2 olarak adlandırılan yapay zeka modelleri, virüsler, bakteriler, bitkilerden ve insanlardan alınan genetik kodlar üzerinde eğitildi. Ardından yapay zekadan yalnızca belirli bakteri türlerine hedef alan bakteriyofaj adı verilen bir virüs türü üretmesi istendi. Bilim insanları yapay zekanın tasarladığı 302 virüsün tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterilerini öldürmede etkili olduğu görüldü. Tüm genetik haritası yapay zeka ile oluşturulan virüslerin bakterileri enfekte etmek için tasarlandığı, insanlara herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Gelişme, yapay zeka güvenlik tartışmalarını daha da alevlendirdi. Teknolojinin kötü amaçlarla son derece ölümcül ve tedavisi olmayan yeni hastalıklar yaratmak için kullanılabileceği ifade ediliyor.
17: NTV Radyo. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
21: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
22: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
23: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
24: Ülke genelinde aşırı sıcaklar etkisini koruyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu'da yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar güneş çarpmasına neden olabilir. Gölge yerler tercih edilmeli. Marmara ve Ege'de de kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırıyor. Tedbirli olunmalı.
23: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
25: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı transfer etmesinin ardından gözler şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara çevrildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini anlattı.
26: Şu an ana gündem hep 10 numara diyorduk biz. Evet, 10 numara gündemi hala devam ediyor ama Rafael Leao oyuncu an itibariyle aslında Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. 10 milyon euro artı bonuslarla beraber kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelecek. Şu anki plan o. Dursun Özbey'in de çok istediği bir isim var. O da Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov. Çok fazla 10 numara ismi çıktı. Çok fazla 10 numaraya belki teklif yaptı Galatasaray. Ama yaklaşık 20 gündür 10 numara konusunda bütün mesaiyi Batrakov'a harcıyorlar. Yaklaşık 2 aydır Dušan Vlahović'i bekliyorlar ama Dušan Vlahović menajeri 2 aydır mesai yapıyor. Nasıl Beşiktaş 2 aydır neredeyse Dušan Vlahović'i bekliyor? Aynı şekilde Vlahović'in menajeri de 5 büyüklükte oyuncusunu götürmek için ek mesaide. İşte en son Juventus'a görüştü. Atletico Madrid'le şimdi görüşme halindeler. Yani bütün kapıları çalıyor amiyane tabirle. Ama bir türlü Dušan Vlahović o istediği net maaşı veren bir takım bulamadı kendisini. Romelu Lukaku yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimali de belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezon içerisindeyiz. Nereye gider bilmiyorum şu anda. Beşiktaş'a önerildiği gibi çünkü Fenerbahçe'ye de önerildi. Aynı şekilde. O yüzden orada da bir Lukaku'yu cebimizde tutmakta fayda var. Fenerbahçe'de şu anda tek arayış santrfor. Pavlidis transferi için biliyorsun bir Madrid seferi oldu. Çünkü Arturo Canales menajeri Madrid'de yaşıyor. Onun dışında oraya gidilen seferde Nunez de Fenerbahçe'ye önerildi. Ama Fenerbahçe şu anda sıcak değil an itibariyle Nunez'e. Pavlidis'e tekrar dönecek olursak Benfica orada duvar gibi Yurkan. Yani hiçbir şekilde esnemiyorlar. Onunla beraber bir Endrick girişimi var ama o biraz daha sözlü girişimdi. Orada da her ne kadar Endrick takımdan ayrılmaya sıcak baksa da ana planda kendisini görmese de Real Madrid'de çünkü sürekli transfer yapılıyor oynadığı bölgelere. Ayrılmak da istese Real Madrid ya sürekli oynayabileceğin bir kulübe git. Çünkü Fenerbahçe'ye gelse sürekli oynar mı? Oynar diyenler var ama ben yani çok emin değilim burada. Sörloth ismini önümüzdeki günlerde biraz daha sık duyabiliriz. Bunu söyleyeyim sana. Onun dışında Lukaku ismi Fenerbahçe'de duyabileceğimiz bir diğer isim. Ueda ismi Dirk Kuyt. Burada bu isme dikkat. Çünkü biliyorsun Hollanda'da bir şatın hocasıydı ve Hollanda ligini Eredivisie'yi avcunun içi gibi biliyor. O yüzden Ueda önerisi de ondan geldi aslında. O da Fenerbahçe'nin listesinde ama ben bu listeye başka isimlerin de eklenmesini bekliyorum kısa süre içerisinde.
2: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
3: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassou Mottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
1: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
3: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
4: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
3: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek. Şansa kalmaz
25: işimiz, Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이다큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara Kırıkkale yolunun 28-29. Kilometrelerinde ve Sivas Kangal yolunun 1-2. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İTAKÜ yol durumunu sundu.
0: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü istediğimiz ders vermek değil, türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Piyano ya da orgun klavyesini getirin gözünüzün önüne. Boydan boya beyaz tuşların hemen üstünde aralıklı olarak dizilmiş ve beyazlardan daha kısa siyah tuşlar vardır. Onlar iki beyaz ses arasındaki ara sesleri çalar. Notada bemol ve diyez işaretleriyle gösterilir. Diyezli veya bemollü bu seslerin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işaretine bekar denir. Biliyor idiyseniz gereksiz bulacağınız bu bilgileri bekar sözcüğü için söyledik. Bekardan da bekar sözcüğüyle karşılaştırmak için söz ettik. Yazılışlarında bekardaki A'nın şapkasından başka fark yok. Ama okunuşları ya da söylenişleri farklı. Müzik terimi olan bekarın K sesi kalın, A sesi de kısa söyleniyor. Bekar. Oysa evlenmemiş kişi anlamında kullandığımız bekarda K sesi ince, A sesi uzun okunuyor. Bekar. Daha çok evli kişilerin söylediğini sandığım bir atasözümüz vardır. Bekarlık sultanlıktır. Ancak bir bekar bir sultan kadar hürdür anlamında kullanılan bu sözün tam tersi sözler de var Ömer Asım Aksoy'un atasözleri sözlüğünde. Örnek verelim. Bekar gözü, kör gözü. Evlenme istek ve heyecanı içindeki erkeğin alacağı kızın kusurlarını göremeyeceğini ileri sürüyor. Sonra bekarın parasını it yer, yakasını bit. Daha da ileri gidiliyor ve bekarlık maskaralık deniyor. Bir Bayburt türküsünde de bekarlığın pek matah bir şey olmadığı düşünülüyor olsa gerek şöyle deniyor. Of of böyle kar, bu yılda kaldık bekar. Bekarlık konusunda vereceğiniz kararın mutluluğunuza yol açması dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
3: Bedenimizdeki ağrıyı her zaman doğru mu hissederiz? Ağrının kaynağı psikolojik olabilir mi? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömlek NTV Radyo'da anlattı.
4: Bazen hissettiğimiz ağrıyı başka bir zaman hissetmeyiz. Mesela üzüntülü olduğumuz zaman daha fazla ağrı hissederiz. Mutlu olduğumuz zaman daha az ağrı hissederiz. Veya mesela olmayan ağrıları da hissederiz. Fantom ağrısı diye bir ağrı çeşidimiz var. İlginç olduğu için anlatıyorum bunu. Mesela artık daha çok savaş dönemlerinde çok rastlanan bir hadise bu. İşte bacak kesiliyor bir şekilde veya kol yok. Ama kolu ve bacağı ağrımaya devam ediyor insanların. Olmadığı halde olmayan organlar ağrıyor yani. Çünkü beynimizde bir harita var. O harita neyi algılarsa biz onu hissediyoruz. Yani ağrıyı aslında zihnimiz hissediyor. Bedenimiz değil yani. En yaygın ağrı çeşitlerinden bir tanesi bel ağrısı. Gerçekten çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Toplumda özellikle belli bir yaşın üstünde neredeyse %70 oranında gözükür bel ağrısı. Bel ağrısının uygun bir şekilde tedavi edilmesi lazım. Eskiden daha çok cerrahi yöntemler tercih ediliyordu. Hatta bir dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde narkotik, morfin benzeri ilaçlarla bu tür ağrılar kontrol edilmeye başlandı. Ama günümüzde gene Amerika Birleşik Devletleri'nde morfin ve benzeri ilaçlara, fentanil daha çok popüler ismiyle, bağımlılık nedeniyle senede neredeyse 100 bin insan ölüyor. Dolayısıyla bu yöntemden vazgeçildi artık. Onun yerine kronik ağrılarla baş etmek için girişimsel ağrı tedavisi diye bizim tarif ettiğimiz, anestezi doktorlarının ameliyat ve mesela doğum ağrılarını kontrol etmek için kullandığı yöntemleri kullanıyoruz. Bu yöntemlerle uzun süreli ağrı kontrolü sağlamak mümkün. Hastaları uzun süreli remisyona sokmak, iyileştirmek mümkün. Dolayısıyla da ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak mümkün. Çünkü ağrı kesicilerin tamamının güvenli olduğunu düşünmüyoruz. İçlerinde görece daha güvenli olan ilaçlar var ama doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde kullanıldığı zaman bizim işimize yarıyor. Değilse günümüzde modern tıbbın en önemli kurallarından bir tanesi ağrının öncelikle girişimsel ağrı tedavisiyle yönetilmeye çalışılması. Ancak bütün bunlara rağmen sonuç itibariyle ağrıların %70'i, 80'i medikal tedaviyle, ağızdan ilaçlarla tedavi edilebilir aslında. Hı hı. Bizim girişimsel ağrı tedavisine ihtiyacı olan hastaların oranı bu ağrılı hastaların %20'sinden fazla değildir aslında. Tabii bu oranlar bir fikir vermek için. Her toplumda, her bölgede bu oranlar tabii ki değişebilir. İleri yaş grubunun ağrılarının bir kısmı yaşlanmaya bağlı ağrılar. Hı hı. Yaşlanma bir ağrı nedeni ne yazık ki. Bundan korunmak için de yapabileceğimiz en güzel şey ileri yaşlarda kas gücümüzü artırmak. En etkili tedavi yöntemi, en etkili önleyici yöntem kas gücünün bir şekilde korunması ya da artırılması. Hı hı. Özellikle 60 yaş üstünde kronik bel ağrısının en önemli nedenlerinden bir tanesi kas kitlesinin her sene neredeyse %1, %2 oranında kaybolması. Hı hı. Dolayısıyla egzersiz ve düzenli ölçülü spor tabii ki yapmak en önemli ağrı tedavi yöntemlerinden bir tanesi.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bağ nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli, Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde karayel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
7: adında. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: İyi akşamlar, saat 18. Gelişmelerle karşınızdayız. Günün imzasıyla başlayacağız. Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayı Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Günübirlik bir ziyaret için oradaydı. Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu belirtti.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
2: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
1: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
3: Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
1: Ankara'da kaynaklar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili teklif, yasa teklifi komisyonda görüşmeler başladı. Yer yerde tansiyon yükseliyor. Özgür Akbaş'a bir dönelim. Ayrıntıları alalım. Özgür, öncelikli olarak şimdi bize haber merkezine gönderdiğin bilgi notlarını takip ediyoruz. Yer yer görüşmelerin tansiyonun yükseldiğini de anlıyoruz. Öncelikli olarak şu dakika ne yaşanıyor? Bir onu alalım, sonrasında tansiyon nasıl yükseliyor onu konuşalım.
4: Şu dakika itibariyle sunumlar devam ediyor. Kim sunumları? Aslında ilk imza sahipleri konuşuyor. Şimdi şöyle başladı süreç. 2,5 saatin geride kaldığını hemen ifade edelim. Adalet Komisyonu'nda ilk olarak Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yılmaz konuşmaya başladı ve onun bir açıklamaları oldu ve sonrasında ilk imza sahibi olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül söz aldı ve kanun teklifinin tüm ayrıntılarını ortaya koydu. Sonrasında söz sırası Fethi Yıldız'a geçti. Milliyetçi Hareket Partisi adına yine ilk imza sahiplerinden Fethi Yıldız konuştu. O da tabii konuşmaların aslında dikkat çekici noktaları var. Hem Cüneyt Komisyon Başkanı'nın hem de Cüneyt Yüksel'in hem de Fethi Yıldız'ın bu düzenlemenin bir af içermediğini çok net bir şekilde ortaya koydular. Bunu çok yüksek sesle ifade ettiler. Teklif bir af düzenlemesi değildir vurgusu ön plana çıktı. Müstakil ve geçici hukuki düzenlemenin af ve cezasızlık anlayışına yol açmaması rapora da düşülmüştür dedi Fethi Yıldız. Bunlar konuşuldu. Sonrasında söz sırası DEM Parti'ye geçti. Yine imza sahiplerinden Gülistan Koçyiğit konuştu. Gülistan Koçyiğit de DEM Parti adına görüşlerini aktardı. Hep birlikte tarihsel bir iş yaptığımız bilinciyle hareket etme zamanıdır dedi Gülistan Koçyiğit. Gelin ülkenin ve Orta Doğu'nun kaderini bizler olarak belirleyelim, barışı kalıcı hale getirelim dedi. Sonrasında Gülistan Koçyiğit'in hemen ardından bu kez Milliyetçi Hareket Partisi'nden yine ilk imza sahiplerinden Erkan Akçay, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay konuştu. Erkan Akçay da düzenlemenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Şu sıralarda Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşmacı konuşuyor ve ardından Hüdapar yine ilk imza sahiplerinden olduğu için konuşmalarını sürdürecekler.
0: Sen de aktardın. Şimdi DEM Parti konuşurken o konuşmalarda bazen tansiyon yükseliyor. Hangi noktalarda yükseliyor? Hangi sözler söylendiği zaman yükseliyor? Nasıl tepki veriyor? Hep İYİ Parti'nin nasıl bir komisyon süreci yürüteceğini de merak ediyorduk. Bu anlamda ne aktarabilirsin komisyondan?
4: Şimdi İYİ Parti'nin zaten terörsüz Türkiye sürecine yönelik çok ciddi bir tepkisi var. 2 yıldır sürdürdüğü bir tepki bu ve bu tepkiyi kanun teklifine yönelik de bu tepkiyi gösteriyor. Bu nedenle bugün görüşmelerde de grup başkan vekilleri de komisyon toplantı salonunda ve ciddi bir şekilde milletvekilleri de komisyon salonunda ve sürekli aslında sözlü sataşmalarla bu tepkiyi ortaya koyuyorlar. Anayasaya aykırılık içerdiğini vurguluyorlar. Zaten anayasaya aykırılık bir önergesi verdiler. Bunun bir genel affı olduğunu ifade ediyorlar. Aynı şekilde Deva Partisi'nden bazı milletvekillerinin de bu yönde bir bazı ifadelerini duyduk ama sınırlı kaldığını ifade edelim. Yani komisyon toplantı salonunda çok fazla milletvekili var. Sınırlı kaldığını söyleyelim. Fethi Yıldız konuşurken bir tansiyon yükseldi. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı tabutlara sarılı olsun, tahakküm zincirleri kopuyor dedi Fethi Yıldız. Bunu söyleyince bir anda İYİ Partililer tabii tepki gösterdiler buna. Sonrasında Fethi Yıldız yine bağırma çağırmayla provokasyonlara pabuç bırakmam diyerek İYİ Partililere çıkıştı. Sonra DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit konuşurken de Gülistan Koçyiğit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Ama sonrasında Abdullah Öcalan'a da teşekkür etti. Abdullah Öcalan'a teşekkür edince bir anda yine tansiyon yükseldi. Komisyon salonunda İYİ Partililer tepkilerini ortaya koydular. Bebek katili diye oradan bağırdılar. Böylesi zaman zaman alevleniyor komisyonda, toplantı salonu. Şimdi konuşmalar bittikten sonra bir usul tartışması yaşanacak. Öyle gözüküyor. Çünkü usule yönelik bazı eleştiriler var İYİ Partililerden gelen. Ve bir de anayasaya aykırılık önergeleri var. Tüm bunlar ele alınacak. Ardından da geneli üzerine görüşmelere geçilecek Deniz.
0: Peki o zaman şunu da sorayım Özgür. Ne kadar süre mesai yapar? Ne zaman tamamlanabilir görüşmeler? Sabaha kadar sürmesini bekler miyiz? Bir de tabii genel kurul aşamasını bekliyoruz. Komisyonda kuvvetle muhtemel kabul edilecektir. Sonrasında genel kurula ne zaman gelebilir? Biz ne zaman genel kurul ayağını göreceğiz? Takvime ilişkin notlar ne?
4: Şimdi şöyle bir bakış açısı var. Bir kere süre kısıtlamasının gelmesi beklenmiyor. Neden? Çünkü çok önemli bir düzenleme, çok kritik bir düzenleme. Herkes istediği gibi konuşsun isteniyor. Bu nedenle yeni partinin de bu anlamda bir destek vereceğini biliyoruz. Ve ancak yeni partinin de bazı maddelerde eleştirileri var. Düzeltilmesini istediği bazı maddeler var. Her maddede konuşmalar olacak. Özellikle geneli üzerine yapılacak konuşmalar da uzun soluklu olacak gibi gözüküyor. Yani bugün sabaha kadar sürer mi pek bilinmez ama 12'yi aşacaktır. Öyle görülüyor. Genelde bu tür komisyon görüşmeleri uzun soluklu oluyor ve yani yaklaşık bir 12-13 saati buluyor. Yine bu komisyon çalışmaları da 12 maddeden oluştuğu için yani aslında kısa maddeleri 12 maddeden oluşuyor ama düzenleme çok kritik, çok önemli. Bu yüzden de siyasi partilerde her maddede genel üzerine de çok uzun konuşmalar yapacaktır ki şimdiden 2,5 saat geride kaldı. Henüz sunumlar yapılıyor. Bu nedenle bir 12-13 saatlik bir mesaiyi bulacak gibi gözüküyor. Tabii tartışmalar daha da alevlenmezse, ama eğer alevlenirse o zaman daha da uzun soluklu bir komisyon çalışması olacaktır. Genel kurul aşaması ise aslında bir pazar günü olabilir miyinin arayışı var, ama pazar günü pek olmayacak gibi. Çünkü suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir görüşme var, kanun teklifi var Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Bugün bitmesi çok zor, yarın bitecek gibi. Sonrasında gazi ve şehit yakınları ile ilgili çok kritik 9 maddelik bir düzenleme var. O da pazar günü ele alınacak, öyle gözüküyor. Yani bu düzenleme büyük ihtimalle pazartesi günü meclis gündemine gelecek. Zaten planlamada aslında buna göre yapıldı. Pazartesi günü görüşülecek ve pazartesi salıya bağlayan gece sabaha kadar çalışarak bu düzenlemeyi Meclis Genel Kurulu'ndan geçirme gibi bir niyet var Deniz.
0: Özgür Akbaş aktardı. Hem komisyonda şu dakikaya kadar olanları 2,5 saati geride bıraktık. Yer yer tansiyon yükseliyor. Hem de bundan sonrasına ilişkin olası yol haritalarını, takvimi paylaştı Özgür. Devam edelim. Biz Aydın'daki operasyonla Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. Bu arada 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı var. O isimler arasında da Yeni Parti milletvekili

0: Eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
1: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den ihraç ediliyor. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, partimizin tüzüğü ve disiplin ilkelerimiz çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dün itibariyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir dedi. İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine sebep olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınmış. Bu arada 14 aydır tutuklu bulunan İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı çıktı.
2: Sudan çıkmış balık gibi oldum. 14 ay oldu. 430 günü geçti. Ailemizden, sevdiklerimizden, avcılardan uzaktayız.
3: Aziz İhsan Aktaş davasında 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Silivri'deki Marmara cezaevinden çıkan Çaykara'yı sevenleri bekliyordu.
2: Tahliye kararı çıktı. Biz de televizyonlardan öğrendik. Mutluyuz tabii. Öncelikle bunu heyecan içerisindeyiz. Ailemize kavuşacağımız için, eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, avcılara kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum.
3: Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de yine sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek, şüpheli durumları karakola bildirebilecek.
0: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 il valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: İstanbul'da 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken cezaevindeki örgüt üyelerinin verdikleri talimatlarla faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine 20 ilde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler 4 cinayet ve 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor.

0: Casper'lar suç örgütü üyeleri cezaevindeyken de dışarıyla bağlantılarını kesmedi. Faaliyetlerine devam ettiler. Bunun üzerine İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon'un da aralarında olduğu 20 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler 4'ü cinayet, 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Şüphelilerden 72'sinin yaşı 18'den küçük. Tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar vermeyle suçlanıyorlar. Suç örgütünün eylemleri için özellikle de cezaevinden yeni çıkan ve paraya ihtiyacı olan çaresiz kişileri ağına düşürdüğü, 15-25 yaş aralığındaki şüphelileri farklı eylemlerde kullandığı, örgüt yöneticilerinin teknik takibe takılmamak için yabancı ülke kodlu hatları kullandığı tespit edildi. Çete, Haraç için birçok firmayı hedef aldı. Türlü yöntemlerle firma sahiplerine gözdağı veriliyordu. Tehditlere boyun eğmeyenlerin ise iş yerleri kurşunlanıyordu. Tetikçilerin maske ve kapüşon taktığı, eylemlere çalıntı ve plakası sökülmüş motosikletler de gittiği tespit edildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da konuştu. İsim vermeden Ahbap Derneği'ni eleştirdi. Bakan Kurum, milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir dedi.
2: Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'daydı. 6 Şubat depremlerini hatırlatarak isim vermeden Ahbap Derneği'ni eleştirdi. Milletin asıl güvencesi devlettir dedi.
2: Zaman hepimize bir kez daha göstermiştir ki en zor zamanımızda sığınacağımız yegane liman, milletimizin en büyük güvencesi güçlü devlettir. Geçici hevesler, popülist rüzgarlar değil, devletimizin o çınarlar gibi köklü kalıcı kurumlarıdır.
0: Bakan kurum, depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen tarihi Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimini de yaptı.
2: Sadece bu ticaret merkezimizin yatırım değeri yaklaşık 3,5 milyar lira. Her detayını da işte aslında uygun bir şekilde nakış gibi işledik.
1: Buludağ tünelinde bir araç alev aldı. Yangın yüzünden Anadolu Otoyolu'nda uzun süre ulaşım aksadı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay otoyolun Ankara istikametinde yaşandı. Bir sürücü tünelden geçtiği sırada aracından duman yükseldiğini fark etti. Aracı durdurdu. İndikten saniyeler sonra da araçta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tünelin giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri artırıldı. Yangın sebebiyle yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Bölgede de haliyle uzun bir araç kuyruğu oluştu. Dumandan etkilenen 4 kişi ya ambulansla müdahale edildi. Yangının söndürülmesi ve ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Önlem alınmadan kullanılan haşere ilaçları bir ölüme daha sebep oldu. Çanakkale'de komşusundaki ilaçlamadan zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha İstanbul'a sevk edildi ancak kurtarılamadı. Annesi ise yoğun bakımda. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
3: Hava yoluyla iğne deliğinden bile geçebilir, tüm bir apartmana yayılabilir. O zehire maruz kalan kişi birkaç saatte hayatını kaybedebilir. Hatalı ilaçlama yaklaşık 10 ay önce gurbetçi böcek ailesini hayattan kopardı. 5 Ağustos akşamı bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, yan komşusunun evinde yaptırdığı haşere ilaçlaması sonrası öldü. Çocuğun annesi ise yoğun bakımda. Her iki olayda da olağan şüpheli, insanların bulunduğu ortamlarda kullanılmaması gereken alüminyum fosfit isimli zehir.
4: Alüminyum fosfit, fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçilebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
3: Alüminyum fosfit isimli ilaç yasal olarak yetkisi bulunmayan kişilere satılmıyor. Hekimlerse olası zehirlenmelerde acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.
5: Göz bebeklerin küçülmesi, vücut sıvıların artması, işte ağızlarda çok fazla salivasyon dediğimiz salgının artması, gözyaşı salgısının artması, ishal gibi, kas seyirmeleri ve bilinç bulanıklığı, nefes darlığı gibi hayati tehdit edecek problemlere sebep olabilirler. Eğer kapalı bir ortamda bulunuyorsa o ortamdan hastayla beraber kendimizi uzaklaştıracağız. Elbiseleri çıkartmadan önce de koruyucu ekipmanlar kullanmamız, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanmamız gerekiyor.
3: Çanakkale'de yaşanan zehirlenme olayı sonrası ilaçlama yaptıran ev sahibiyle uygulamayı yapan şirket sorumlusu tutuklandı.
1: Bir çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mehmet El Tutan, Kahramanmaraş'ta kamyonet kasasından yola düşerek öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verisine göre Mehmet bu yıl ölen 38. çocuk işçi.
0: Henüz 15 yaşındaydı Mehmet. Kahramanmaraş'ta reklam panoları imal eden bir iş yerinde çalışıyordu. Panolarla birlikte kamyonetin kasasında giderken yola düştü, hayatını kaybetti. Mehmet El Tutan bu yıl çalışırken ölen 38. çocuk.
6: Bugün çocuk işçiliğine söz ederken sadece rakamlardan değil, yarım kalan çocukluklardan ve ellerinden alınan yaşam haklarından bahsediyoruz. Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
0: Çocuklar okulda, parkta, oyun alanlarında olmaları gereken yaşlarda riskli iş yerlerinde çalışıyorlar.
6: Yaşamını yitiren biz her iki çocuktan birinin tarlada, bahçede ya da mevsimlik tarım işçiliğinde çalışırken öldüğünü görüyoruz. Trafik servis kazalarının özel bir durumu var. Bunlar resmi olarak iş kazası bile sayılmıyor. Trafik kazası olarak geçiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yaklaşık %15 ile %20'si de sanayide meydana geliyor. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
0: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
1: Mersin'de 21 yaşındaki bir genç yol kenarında araçtan mal indirirken süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Üstelik sürücü kaçmak isterken yayayı bir kez daha ezdi ve hastanede tedavisi süren Onur Erciyaz tüm bu yaşadıklarını NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
0: Son sürat gelen araba çarptı, saniyeler içinde savruldu. İddiaya göre çarpan sürücü yardım etmek yerine kaçtı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay 2 Ağustos Pazar günü Mersin'de yaşandı. Ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım eden Onur Yalçın Erciyas'a o esnada yolda seyreden bir araba hızla çarptı. Şiddetli çarpmanın sonucu 21 yaşındaki genç savruldu. Ona çarpan aracın sürücüsü ise kaçmaya çalıştığı esnada bir kez daha Erciyas'a çarptı.
7: Ne yaptın oğlum, nasılsın?
8: Arkadan araba vurdu işte, çok hızlıydı. Bir anda yere düşmüş, iki ayağım kırık, ikisinde platin var. Sol ayağımı hiçbir şekilde hissetmiyorum. Bir göğsüm kırık, burnum kırık, kaşım kırık.
1: Şu anda sağlık durumunuz nasıl ve bundan sonra nasıl bir tedavi süreci sizi bekliyor?
8: Hiçbir şekilde geri dönmedi, hiçbir şekilde aramadı, hiçbir şekilde bir şey yapmadı. Şu an dışarıda bir ton ağrılarım var ama şu an belirtmeye çalışıyorum. Ve konuşurken de nefesim daralıyor, göğsüm ağrıyor. Benden bir senemiş aldı.
0: Aydın'ın iddiasına göre çarpıp kaçan, ancak aracı bozulunca yakalanan sürücü ifade verdikten sonra serbest kaldı.
9: Dedim ben bu adamın her türlü cezayı hak ettiğini biliyorum ve de ne gerekiyorsa yapmasın dedim sonuna kadar. İnanın 2 senede kalkamazlar yani.
1: Gazze Barış Kurulu bölgedeki ilk inşaat ihalesini askeri üs projesi için ABD'li bir şirkete verdi. 150 kişilik askeri tesisin Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilmesi planlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında kurduğu Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini 107 kişilik bir askeri üs için hazırlıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kurul, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat iadesini Louisiana merkezli bir şirkete verdi. Arkel International isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü. Haberde adı açıklanmayan bir barış kurulu yetkilisine göre, kurulla Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyor. Henüz nihayete erdirilmeyen bir sözleşmeye göre 107 kişilik askeri tesis Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilecek. Üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak. Tesisin bölgeye konuşlandırılması hedeflenen uluslararası istikrar gücüne lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Yapımı planlanan üs Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği %60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölgede oluşturmuş durumda. Barış Kurulu'na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı Gazze için bir uluslararası istikrar gücü kurulmasını onaylamıştı. Kuzey Afrika ülkesi Fas küçük bir birlik sözü verdi ancak uluslararası istikrar gücünün yasal çerçevesi henüz netleşmedi. Konuşlanmanın ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken İsrail'de dikkat çeken bir yargı kararı alındı. İsrail Batı Şeria'da bir Filistin'in öldürülmesi sebebiyle 7 yıl sonra ilk kez bir yasa dışı yerleşimci hakkında dava açtı.
10: Filistin köyünü basmıştı. Silahıyla ona karşı koyan Filistinliyi de öldürmüştü. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle yıllar sonra ilk kez bir Yahudi yerleşimci hakkında dava açtı. İsrail savcılığı, Oscar ödüllü No Other Land belgeselinde de yer alan Filistinli aktivist Avde Hetalin'i geçen yıl öldüren yasa dışı yerleşimci Yinon Levi hakkında iddianame düzenledi. Levi, taksirle öldürme, silahla izinsiz araziye girme ve mala zarar verme suçlamalarıyla yargılanacak. Bu, Batı Şeria'da bir Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle bir İsrailli yerleşimci hakkında 7 yıl sonra açılan ilk dava oldu. Hetali'nin ailesi kararı emsal olarak nitelendirirken, sanığın kasten öldürme yerine taksirle öldürme suçlamasıyla yargılanacak olmasına da tepki gösterdi. Yasa dışı yerleşimci Levi aynı zamanda İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de yaptırım listesinde bulunuyor. Filistin'deki İsrail şiddeti ise dinmiyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Hırbet Ettuba köyüne baskın düzenleyen yasa dışı yerleşimciler, Filistinlilerin evlerini ateşe verdi, güneş panellerini parçaladı. Çok sayıda Filistinli ise yaraladı. İsrail ordusuysa Doğu Kudüs'te baskın düzenlediği Kalendia mülteci kampında kontrolleri sıkılaştırdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini ekledi. Nesli tükenmekte olan türlere sağlanan korumayı kaldırdı. Peki Trump'ın bu kararının arkasında nasıl bir sebep var? Bakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre politikalarında radikal bir dönüm noktası yaşanıyor. Trump yönetimi yarım asırlık nesli tehlike altında olan türler yasasının koruma tedbirlerini gevşeten yeni kuralları yürürlüğe koydu. Kararla birlikte 1600'den fazla türün yaşam alanındaki sanayi kısıtlamaları kaldırıldı. Yok olma tehdidi altındaki türlerin yaşam alanları, petrol sondajı, madencilik ve inşaat faaliyetlerine açılmış oldu. Değişimin merkezinde yasadaki zarar verme kavramının yeniden tanımlanması yatıyor. Bir başka deyişle canlıların yaşadığı doğal alanların sanayi faaliyetleri de yok edilmesi artık yasa dışı sayılmayacak. Karara çevre örgütleri sert tepki gösterdi. Trump ise eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Eski kuralları ekonomiyi kelepçeleyen bürokratik engeller olarak nitelendirdi. Trump paylaşımında radikal çevrecilerin madencilik, enerji ve tarım projelerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Amerikalı işçileri koruyoruz. Hayvanları değil, Amerikan istihdamını öncelikli kılıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici mühimmat Tolun P atış testlerini başarıyla geçti. Aselsan testlerden yeni görüntüler paylaştı.
0: Zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun P mühimmatı göreve hazır. Aselsan yeni test görüntülerini paylaştı. Test atışlarında Bayraktar Akıncı, Tolun P güdümlü mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisiyle Tolun P, yeraltı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarları için özel olarak geliştirildi. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Tolun P bu özellikleriyle insansız hava araçlarının operasyonel gücünü artırıyor. Akıncı TİHA gibi platformlara çoklu adetlerde yüklenebiliyor. Böylece tek bir salvo atışıyla birden fazla hedef eş zamanlı olarak imha edilebiliyor.
1: Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope Ankara'daydı. Türkiye'nin göçmen politikası, Suriyeli sığınmacıların durumu ele alınan başlıklardandı.
0: Göç yönetimi, göçmenlere ayrılacak kaynaklar ve istihdam. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope'un Ankara ziyaretinde bu başlıklar masadaydı.
11: Hükümet kanadından oldukça üst düzey temsilcilerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Ziyaretlerde politika, istihdam, çalışma ve işçilerin durumu gibi konuları istişare etme fırsatını elde ettik. Türkiye'nin jeopolitik ortamda oynadığı rol göz önüne alındığında bölgedeki istikrarı daha ileri bir noktaya götürmesiyle ilgili ilişkilerimizin derinleşeceğini inanıyoruz.
0: Pope Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'la görüştü. Türkiye'nin göçmenlere yönelik politikalarının örnek teşkil ettiğini söyledi.
11: Suriyelilerin istihdam ortamlarına erişimi olması çok önemli. Kendilerini hazır hissettiklerinde ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönüşün ortaya konulabilmesi de oldukça önemli bir konu. Türkiye'nin ortaya koyduğu süreçler bizim karşımıza iyi örnekler olarak çıkıyor.
0: NTV'ye konuşan Pope, ziyaretleri sırasında Gazze ve Sudan'daki durumun masaya yatırıldığını da belirtti.
11: Gazze ve Sudan gibi dünyada oldukça kırılgan hassas grupların yaşadığı bölgeler için nasıl bir insani müdahale oluşturabiliriz? Finansal açıdan nasıl bir destek sunabiliriz bu bölgelere? Bu konularda istişare ettiğimiz konular arasındaydı.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa konuşmaları.
9: İklim krizinin de etkisiyle şehirlerdeki ağaçlık alanlar kritik önem taşıyor. Evlerin, binaların bahçesine ağaç dikenler neye dikkat etmeli? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Doğanay Tolunay'a sorduk.
10: Bu Dolmabahçe, işte Ortaköy arasındaki çınarlar kuruyunca kendi bahçelerindeki çınarların da kuruduğunu söyleyenler oldu. Benzer şekilde bahçelerinde işte yalancı servi ve dış budakların da kuruduğunu söyleyenler geri dönüş yaptılar. Şimdi eğer bir ağaç kuruduysa hemen bunu kesip ne yapalım, işte yakalım ya da işte çöpe atalım gibi bir uygulamaya girmemeleri gerekiyor. Öncelikle bu ağacın neden kuruduğunu tespit ettirmelerinde fayda var. Bunun haricinde özellikle şey de oluyor bazen, işte manzarayı kapatıyor gibi nedenlerle bahçelerdeki ağaçlara da çok kötü müdahaleler yapılabiliyor. Yine bu bahçelerdeki budamadır ve benzeri uygulamalar yapılırken de yine uzmanlara danışmalarını, ağaca zarar verecek şekilde çok şiddetli budamalar yapmamalarını, mutlaka ve mutlaka ağacın uzun süre yaşamalarını istiyorsalar budama yaralarının macun gibi kapatıcı maddelerle kapatmalarını öneririz. Yine çok kolaydır bir ağacın sağlık durumunu incelemek. Şöyle, yani dış görünüşünde herhangi bir bozulma varsa, zamanında önce yaprak dökme varsa, yapraklarda sararmalar varsa ağacın sağlığının kötü olduğunu söyleyebilir. İşte bunun nedenlerini öğrenmek, bilinçsiz müdahale yapmamak, mutlaka bir uzmandan destek almalarını öneririz. Bir de özellikle orman ağacı gibi türler varsa, bunlar ülkemizde ormanda yetişen, çınar bunlardan bir tanesi, çamlar olabilir, sedir ağaçları olabilir, ladinler olabilir. Bu gibi ağaçları da kesme aşamasına geldiyseler mutlaka ve mutlaka en yakındaki orman işletme müdürlüklerinden izin almaları gerekiyor. Çünkü bunları izinsiz keserseler, örneğin kestiler, araçlarına koydular, yazlığına yakmaya götürüyor diyelim. Yolda yakalanırsalar ormandan kesmiş olabilirler diye ceza yemeleri olasılığı da var. Bunu da not olarak düşelim.
8: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: NTV Radyo.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah tribünleri dolduran binlerce taraftarın önünde sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen törende konuşan Mısırlı Yıldız, "Bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum," dedi.
14: Muhammed Salah binlerce taraftar önünde Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Papara Park'ta düzenlenen imza törenini tribünde takip eden Trabzonspor taraftarları yıldız oyuncuyu meşalelerle karşıladı. Bordo mavili formayla stadyum zeminine ilk kez çıkan Salah taraftara üçlü çektirdi.
15: Böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gördüm. Hem kulübümüzdeki herkese hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe kupalar kazandırmak için buradayım. Ve sizin önünüzde, bu stadyumda maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum.
14: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da tribünleri dolduran Trabzonsporlulara teşekkür etti.
16: Dünya yıldızımız, camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun.
14: Muhammed Salah 2 sezon boyunca Trabzonspor'un başarısı için mücadele edecek. 10 milyon euro yıllık ücret alacak yıldız futbolcu her sezon için 7 milyon euro da imza parası kazanacak. Salah'a şarta bağlı başarı bonusları da ödenecek. 34 yaşındaki futbolcuya kendisine özel üretilen ürünlerin satışından da %20 pay verilecek. Mısırlı yıldız Trabzonspor'da 10 numaralı formayı terletecek.
13: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
14: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassum Ottara, 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
17: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
14: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
15: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
14: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.
13: Real Madrid bir günde iki önemli imzayı açıkladı. Yann Diomande kulüp tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle takıma katılırken Vinicius Junior'la kontrat uzatıldı. İspanyol devi Real Madrid 19 yaşındaki Diomande'yi Leipzig'le uzun süren görüşmelerin ardından kadrosuna kattı. Eflatun beyazlılar bu transfer için 140 milyon euro ödeyecek. Vinicius Junior'la ise sözleşme yenilendi. Real Madrid Brezilyalı yıldızla 2032 yazına kadar kontrat tazeledi. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi daha önce Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Carlos Espi'yi kadrosuna katmıştı. Manchester United'da kadro planlamasında yer almayan Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oldu. Milli kaleci Celta Vigo'ya kiralandı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada transferde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi. Altay Bayındır'ın Celta Vigo'nun sezon öncesi kampına katılıp çalışmalara başladığı da duyuruldu.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, avokadonun eğer Türkiye'de izini süreceksek doğru güneye inmek lazım. Antalya ile Mersin arasında olan hattan bahsediyoruz. Evet, Mersin'de annemin arkadaşı bir hanımın çiftliğinde ben ilk defa avokadoyu görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Avokadoyu o zamanlar bilmezdik. Tabii bu 1960'lar olmalı. Antalya'daki geçmişine gelince aslında bugün en büyük üreticiler Anamur, Alanya, Gazipaşa falan. Tabii Antalya'da ilk defa sofraya konmuş diyebiliriz. Burada da kime gitmek lazım? Rahmetli Hakkı Akdağ'a. Şimdi rahmetli Hakkı Akdağ arkadaşının bir gün çiftliğini ziyaret ediyor. Ahmet Uluç'un çiftliği. Ve orada avokadoyu ilk defa görüyor, tanıyor, tadıyor ve çok beğeniyor. Bu arada tabii ki ağaçtan hemen kopardıkları gibi olgun bir avokadoyu yedikleri düşünülmesin. Herhalde önceden toplanmış olmalı. Çünkü avokado her zaman ağaçtaki haliyle taş gibi serttir. Ancak koparıldıktan sonra olgunlaşır. Onu da ayrı bir detay olarak not düşelim. Şimdi Ahmet Uluç'un çiftliğinde avokadoyu tadıyor ve diyor ki ben bunu mutfağımda yer vereceğim. Kendisi de yetiştirmeyi deniyor fakat onu beceremiyor. Antalya'da bir lokantanın menüsüne avokado bir şekilde girmiş oluyor. Şimdi ondan sonrası enteresan. Kendisi de yetiştiremeyince bir takım üreticileri ikna edip yetiştirtmeye çalışıyor. Gazipaşa'da Cin Ali var mesela, bir çiftçi. Avokado bana yetiştirir misin, ben senden alırım falan diye onun da bir pazarlığa girişiyor. Ve ben sana mutfakta kullandığım bütün avokadoların çekirdeğini göndereceğim. Sen onunla yeni avokadolar yetiştir. Şimdi hakikaten de avokado yetiştirmek aslında özellikle batıda öğrencilerin falan deney gibi yaptıkları bir şeydir. Kendi avokado ağacınızı yetiştirebilirsiniz. Çünkü o kadar hızlı boyatar ki. Ben de gerçekten avokadoyu çok sevdiğim için kaç kere avokado ağacı öyle yetiştirdim, etrafa dağıttım. Hatta bir tanesinde kızım Ulya doğduğu zaman bir avokado ağacı olsun dedim ve gerçekten de uzun süre yaşatmayı başardım, bir avokado ağacı oldu. Tabii sonra meyve vermesi için aşılama gerekiyor falan, onlar ayrı hikaye. Avokado ağacı gerçekten de son derece hızlı büyür. Tamam, Cin Ali'ye gidiyor çekirdekler. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bir gün birisi geliyor diyor ki ben sana işte tanesi 1 liradan avokado satacağım. O da 1000 tane avokado alıyor. Aynı gün çok tuhaf bir şekilde neredeyse gökten inmiş gibi adamın teki geliyor. Ben diyor avokado çekirdeği arıyorum. Mutfakta tükettiğin her avokadonun çekirdeğini tanesi 1 liraya almaya hazırım. Evet, 1000 tane avokado mutfağa giriyor ama 1000 tane de çekirdek çıkacak. Ama bir an önce çıkması lazım. Onun için 3 günlük bir maraton başlıyor. Artık avokadoyla her şeyi deniyorlar. Yok ızgarasını yapıyorlar, yok çorbasını yapıyorlar, yok sosunu yapıyorlar, ezmesini falan derken yani ızgara avokadolu bulgur pilavı bile yapıyorlar. Evet, 1000 tane avokado giriyor, tanesi 1 liraya, 1000 tane de avokado çekirdeği mutfaktan çıkıyor, gene tanesi 1 liraya satılıyor. Bugün acaba Gazipaşa'daki avokadoların temelinde bu hikaye mi var diye biraz izini sürmek lazım. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Rize, İyidere, İkizdere yolunun 26. kilometresinde ve Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Modern Türk edebiyatının en özgün öykücülerinden Tomris Uyar'ın iki öykü kitabı, Ödeşmeler ve Şahmeran Hikayesi ile 8. Günah, Can Yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar 1941 İstanbul doğumlu. Şimdiki adı Robert Koleji olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papyrus dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları, Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. Yürekte Bukağı isimli öykü kitabı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikaye Armağanını kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri Gün Dökümü başlığı altında yayımlandı. Tomris Uyar'ı 2003 yılında kaybettik. Eserlerinden bazılarını da hatırlayalım. İpek ve Bakır, Diz Boyu Papatyalar, Sesler Yüzler Sokaklar, Gece Gezen Kızlar, Otuzların Kadını, Aramızdaki Şey. Tomris Uyar'ın ilk baskısı 1973'te yapılan ikinci öykü kitabı Ödeşmeler, daha sonra Şahmeran hikayesiyle birleştirilerek yayımlandı. Klasik hikaye ile modern öykü arasında özgün bir yere konumlanan Ödeşmeler ve Şahmeran hikayesinde Uyar, bilhassa Şahmeran hikayesi isimli öyküsünde, geçmişi çok eskilere dayanan bir efsaneyi, modern insanın yalnızlığı, ihaneti, bilgi arayışı ve yabancılaşması üzerine kurulu alegorik bir anlatıya dönüştürüyor. Sekizinci günahtaki öyküler ise birbirleriyle girift bir ilişki geliştiren karakterleri, onların birbirine dolanan hikayelerini, yasak olana karşı içlerinde duydukları merak ve arzuyu anlatıyor. Amerikalı yazar Eray Kilmer'ın geçen yıl yayımlanan Tarçın Kasabası Gizemi isimli romanının devamı Nergis Oteli'nde Cinayet Yüzü kitaptan çıktı. Romanı dilimize Miray Gültekin çevirmiş. İlk roman Tarçın Kasabası'nda geçiyordu. Kasabada düzenlenen sonbahar festivali sırasında bir cinayet işlenmiş ve romanın kahramanı Nia cinayeti çözmeye çalışmıştı. Yeni roman Nergis Oteli'nde Cinayet de yine Tarçın Kasabası'ndayız. Romanın isminden anlaşılacağı üzere bir kez daha gizemli bir cinayete tanık oluyoruz. Kasaba halkı aylar öncesinden hazırlandığı Nergis şenliği için heyecanla bir araya gelirken tezgahlar kurulur, müzikler yükselir ve etrafı tatlı bir telaş sarar. Morgan Taylor, Nergis Oteli'nde ailesine yardım etmeye çalışsa da aklı bir süredir kalbini meşgul eden Will'dedir. Şenlik yüz yüze gelmeleri için bir fırsat olacaktır. Ancak otelde bir ceset bulunmuştur. Herkesin ortak kanaati bunun bir cinayet olduğu yönündedir. Otelin kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Morgan ve Will gizemin peşine birlikte düşerler. Latin Amerika edebiyatının önde gelen isimlerinden Carlos Fuentes'in Friedrich Balkonda isimli romanı Everest Yayınları'ndan çıktı. Romanı Türkçe'ye Süleyman Doğru çevirmiş. Carlos Fuentes 1928'de Meksika'da doğdu. Romanlarının yanı sıra çok sayıda deneme ve senaryo da yazdı. Bir dönem Meksika'nın Fransa Büyükelçiliğini yapan Fuentes 1987 yılında İspanyol dilinde yazan yazarlara verilen en büyük ödül olan Cervantes ödülünü kazandı. Carlos Fuentes 2012 yılında hayata veda etti. Fuentes'in Türkçe'de çok sayıda eseri yayımlandı. Bunlardan bazılarını hatırlayalım. Laura Diaz'lı Yıllar, Cam Sınır, Yanık Sular, Artemio Cruz'un Ölümü, Kendim ve Ötekiler, Koca Gringo, Terra Nostra, Doğmamış Kristof. Gelelim Friedrich Balkonda'ya. Friedrich Balkonda, Fuentes'in ölmeden önce kaleme aldığı son roman. Romana adını veren Friedrich, o bildiğimiz sıra dışı filozof Friedrich Nietzsche. Evet, kahramanımız Dante Loredano, bunaltıcı bir yaz gecesi konakladığı otel odasının yan balkonunda Friedrich Nietzsche ile karşılaşır. Fuentes romanı Nietzsche ve Loredano arasında geçen diyaloglar üzerine inşa etmiş. İktidar arzusu, aşk, adalet ve suç gibi kavramların çeşitli karakterler aracılığıyla incelendiği bu diyaloglar, aynı zamanda devrim kavramını incelikli bir soruşturmaya tabi tutuyor. İstisnaları saymazsak, iktidar kördür. Muktedir sadece kayıtsız şartsız kendisine bağlı olanlara inanır ve kayıtsız şartsız bağlı olanlar da şefin tam olarak neyi duymak istediğini çok iyi bilirler. Böyle buyuruyor Nietzsche. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'dan sonra İzmir ve Ege'de de hava çok nemli olmaya başladığından bugünlerde mümkün olduğunca serin yerlerde kalmaya özen gösterilmeli. Terlemenize neden olacak aşırı hareketlerden kaçınmalısınız. Mutfakta ısıyı ve nemi daha da arttıracağından fırın veya ocak uzun süre kullanılmamalı. Daha hafif yiyeceklerle sebze, meyve ağırlıklı beslenilmeli.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Merhaba, saat 19. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayı Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığının altını çizdi.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
2: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
1: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
3: Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
1: Ankara'da kaynaklar Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Iğdır'daydı. Provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti.
4: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajlarını Iğdır'dan verdi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Provokasyonlara rağmen süreçte sona gelindiğini vurguladı.
4: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle, milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türgü, gönüllü el ele kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu güzel yarınlara açtınız.
1: Bakan Gürlek faili meçhul cinayetlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Zaman aşımı vurgusu yaparak kararlılık mesajı verdi.
4: Zamanı geçmiş olması faillere güvence sağlamaz, hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
0: 30 ilde düzenlenen DAEŞ operasyonlarında 104 zanlı gözaltına alındı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre jandarma gerçekleştirdiği operasyonu ve yakalanan şüphelilerin DAEŞ'e üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandalarını yaptıkları tespit edildi. Açıklamada DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların süreceği de ifade edildi. Altın fiyatı son günlerde yükselse de Şubat'ta gördüğü rekor seviyesinden hala çok uzakta. Rakamlar gösteriyor ki yastık altı altın birikimi 5 ayda 155 milyar dolar eridi.
1: Yastık altı altın 5 ayda 155 milyar dolar eridi. Türkiye'de yatırım tercihlerinde ilk sırada altın geliyor. Araştırmalara göre tasarruf yapanların yarıya yakını altını tercih ediyor. Kesin tespit yapılamasa da yastık altında 4000 tondan fazla altın birikiminin olduğu düşünülüyor. Bankalarda tutulan altın miktarının ise 600 tonu geçtiği belirtiliyor. İran savaşı altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Savaş başladığında 8000 lirayı aşan gram altın 6000 liralara kadar düştü.
5: Şüphesiz o geçtiğimiz yılki coşku bu sene yok. Ondan önceki yılda oldukça hızlı bir trend göstermişti. Biz buna momentum diyoruz, hareketlenme gücü. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra büyük merkez bankaları ve fonlarının likide dönme ihtiyacıyla sert düzeltmeler oldu.
1: QNB ekonomistlerinin hesaplamasına göre altın stoku Şubat'tan bu yana toplam 155 milyar dolar azaldı. Yani yatırımcının birikimi eridi. Buna karşın toplam altın birikiminin değeri 560 milyar dolar civarında.
0: Arjantin'de binlerce kişi hükümetin toprak yasasına karşı Buenos Aires'teki kongre önünde toplandı. Polis göstericilere gaz, tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale etti. Tasarı yabancıların ülkede toprak edinmesini kolaylaştıracağı gerekçesiyle protesto ediliyor.
6: Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te protestocularla polis karşı karşıya geldi. Kongre meydanındaki göstericilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Polis ve göstericilerden yaralananlar oldu. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Gösterilerin hedefinde ise Senato'da görüşülen özel mülkiyetin dokunulmazlığı yasa tasarısı vardı. Tasarı tahliye süreçlerini hızlandırıyor, kırsal arazi kullanım kurallarını değiştiriyor. Devlet Başkanı Javier Milei yönetimi düzenlemenin yatırımları arttıracağını savunuyor. Ancak muhalefet, sendikalar ve çevre örgütleri tasarının ülke topraklarını ve doğal kaynaklarını yabancıların kontrolüne açacağını öne sürüyor. Hükümet tepkiler üzerine yabancıların satın alabileceği arazi sınırını %15'ten %25'e çıkaracak maddeyi tasarıdan çıkardı. Ancak bu geri adımda protestocuları durdurmadı. Binlerce kişi vatan satılık değil sloganlarıyla kongre önünde toplandı. Bazı göstericiler ABD bayrağını yaktı. Arjantin topraklarının hali hazırda yaklaşık %5'i yabancıların mülkiyetinde. Bu oran yüz ölçümü bakımından İngiltere büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor. Araştırmalara göre su kaynakları, maden sahaları ve limanlar gibi stratejik bölgelerde yabancı mülkiyet oranı mevcut yasal sınırı çoktan aşmış durumda.
0: Elon Musk'ın SpaceX ve Tesla şirketleri yapay zeka çip üretim kapasitelerini arttırmak amacıyla 16,8 milyar dolarlık yatırım yapacak. SpaceX yaptığı açıklamada Musk'ın şirketleri için hayati önem taşıyan çip kapasitesini arttırmayı hedefleyen Terafab tesisinin Teksas'ta kurulacağını duyurdu. Proje küresel çip arzıyla SpaceX ve Tesla'nın önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı 1 teravatın üzerindeki açığı kapatmayı hedefliyor. Proje ilk etapta 16,8 milyar dolarlık yatırım yapılacak. İlerleyen genişleme aşamaları ile birlikte toplam yatırım tutarının önemli ölçüde artabileceği de belirtiliyor. Havelsan ile Türk Dil Kurumu arasında dijital dönüşüm ve yapay zeka işbirliği protokolü imzalandı. Amaç milyarlarca veri ve kelimeden oluşacak dev bir Türkçe veri tabanı oluşturmak.
1: Türk dilinin doğuşundan bugüne kadar yazılı olarak ortaya konmuş tüm veriler Havelsan tarafından oluşturulacak sisteme işlenecek. Türkçenin dijital alandaki gücü artırılacak. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı.
7: Havelsan'ın büyük veri ve yapay zeka alanındaki yerli teknolojileriyle hayata geçirilen bu çalışma sayesinde ise Türk Dil Kurumu'nun dijitalleşme hedeflerine katkı sunulacak.
8: Milyarlarca veriden, kelimeden, etiketten oluşacak bir Türkçe veri tabanını Havelsan ekibiyle birlikte yapmaktan çok büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz.
1: Projeyle Türk Dil Kurumu'nun kurumsal analiz ve araştırma süreçlerine hız kazandırılacak. Türkçenin doğru, etkin ve yaygın kullanımını destekleyen dijital hizmetler geliştirilecek. İşbirliğinin temel teknolojik altyapısını Havelsan tarafından geliştirilen Orion Büyük Veri Sistemi platformu oluşturacak. Projenin ilerleyen aşamalarında ise Havelsan'ın yerli ve milli yapay zeka platformu MAIN sisteme entegre edilecek. MAIN sayesinde yapay zeka destekli dil teknolojileri ve akıllı karar destek mekanizmaları Türk Dil Kurumu'nun kullanımına sunulacak.
0: Yapay zeka bu kez kod değil, canlı bir virüs yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bakterileri öldüren virüsler yeni bir tedavi mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Sorular muhtelif, ayrıntılar haberimizde.
1: Tıpta yeni bir devrim mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Yapay zeka sıfırdan ürettiği virüslerde bakterileri öldürmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bilim insanları ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerine benzer bir yaklaşımı genetik yapı taşları üzerinde kullandı. Evo 1 ve Evo 2 olarak adlandırılan yapay zeka modelleri, virüsler, bakteriler, bitkilerden ve insanlardan alınan genetik kodlar üzerinde eğitildi. Ardından yapay zekadan yalnızca belirli bakteri türlerine hedef alan bakteriyofaj adı verilen bir virüs türü üretmesi istendi. Bilim insanları yapay zekanın tasarladığı 302 virüsün tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterilerini öldürmede etkili olduğu görüldü. Tüm genetik haritası

0: ülkelerin başında İspanya ve Fransa geliyor. Ön tahminlere göre yangınların toplamda 15,6 milyar ile 19,1 milyar euro arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı değerlendiriliyor. Maliyet, acil durum müdahale giderleri, kısa ve uzun vadeli sağlık etkilerinin yanı sıra günlük yaşam ve ekonomik faaliyetlerdeki aksaklıkları kapsıyor. Ağustos ayıyla birlikte incir hasadı başladı. Bazı illerde verim beklentinin çok üstünde.
1: Ege ve Akdeniz'de incir hasadı başladı. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonu tamamlandı. İlçede beyaz ve siyah incir toplama mesaisine geçildi. 10 bin dekar alanda üretilen incirlerden bu yıl 90 bin ton verim bekleniyor.
2: 2026 yılının ilk incirine başlamış bulunmaktayız. Fiyatımız 200 TL'den başlamıştır. Bu sene incirlerimizde çok zayiat var, dökülme var.
1: Mersin'in aksine Aydın'da incir bu yıl bol. Bu nedenle fiyatı bahçede 50 liraya kadar düştü.
3: Yani 60'ın altına inmediği sürece ortalama evet. Osurun 70-80'i bulur.
1: İncir hasadı Ekim ayına kadar devam edecek.
0: Aspendos'ta devam eden kazılarda boyu 2 metreyi aşan 1800 yıllık bir heykel grubuna ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy heykellerde sağlık tanrısı Asklepios'la oğlu ve yardımcısı Telesforos'un birlikte betimlendiğini açıkladı. Bu iki isim antik çağda hekimliği ve tedavinin tamamlanmasıyla iyileşmeyi sembolize ediyor. Bakan Ersoy Roma İmparatorluk dönemine ait eserin Tiyatro Caddesi üzerindeki yıkıntılar arasında bulunduğunu söyledi. Heykel grubunun milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin ediliyor. Bu yılın başında vizyona giren Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si Melania Trump'ı anlatan belgesel film 75 milyon dolarlık bütçesine karşılık 16 milyon dolar hasılat yapabildi. Tartışmalı belgesel zarar sonrası Amazon Prime'da yeni Melania Trump dizisi duyuruldu.
4: Here we go again. 75 milyon dolar harcandı. Hem eleştirmenler beğenmedi hem de gişede çakıldı.
5: Congratulations.
6: Did you watch it?
5: I did not. Yeah, I will see it on the news.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikinci yemin törenine giden 20 günü First Lady Melania Trump'ın gözünden anlatan tartışmalı belgesel sonrası yeni bir belgesel dizinin hazırlıklarının başladığı açıklandı. Sonbaharda sadece Amazon Prime'da yayınlanacağı söylenen dizi Melania Trump'ın özel yaşamına ve hayırseverlik çalışmalarına ışık tutacak.
5: You can once again change people's lives.
4: Bir önceki film projesi 75 milyon dolarlık toplam bütçeye karşılık dünya çapındaki gösterimlerini 16 milyon 600 bin dolarlık gişe hasılatıyla tamamladı. Eleştirmenlerin ağır yorumlarından kaçamayan belgesel, kendi kendini tebrik eden bir ayrıcalık portresi ve Jeff Bezos'un Trump'ın gözüne girmek için yaptığı alaycı bir girişim olarak yorumlanmıştı.
5: So here it is.
0: Bu haberle birlikte biz noktaladık. Saat başında Seda Öğretir ana haberde karşınızda olacak.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

K emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: işten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bugün de yine OECD'nin son dönemde çıkan 2026 istihdam görünümü raporundan önemli bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu ücretler. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil. Özellikle enerji fiyatlarındaki son yükselişten önce bile reel ücretlerdeki iyileşme bu bağlamda hız kaybetmişti. OECD ülkelerinin yaklaşık üçte birinde reel ücretler 2021 yılı başındaki seviyenin altında bulunuyor. Önümüzdeki dönemde jeopolitik belirsizliklerin, yüksek gümrük tarifelerinin ve artan enerji maliyetlerinin enflasyonu beslemesi, istihdam ve ücretlerdeki toparlanmayı daha da yavaşlatması bekleniyor. Bu raporun en önemli mesajlarından biri ise iş gücü piyasasında coğrafyanın belirleyici rolü. İnsanların nerede yaşadığı sadece iş bulma ihtimalini değil, gelirini ve yaşam standardını da önemli ölçüde etkiliyor. OECD ülkelerinin yarısından fazlasında küçük bölgeler arasındaki istihdam oranı farkı 20 puanı aşabiliyor. Üstelik istihdam imkanlarının sınırlı olduğu bölgelerden fırsatların daha fazla olduğu bölgelere hareketlilik ise oldukça düşük. Taşınabilenler ise genellikle eğitim, beceri ve iş deneyimi bakımından istihdam edilebilirliği daha yüksek kişiler oluyor. Bu durum geride kalan bölgelerin nitelikli insan kaynağını kaybetmesine ve mevcut eşitsizliklerin kalıcılaşmasına yol açıyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: 60'larda müzik yolculuğumuzun bu bölümünde Zeki Müren'li yıllar ve arabeskin doğuşunu konuşuyoruz. Konuğumuz araştırmacı ve yazar Derya Benge. Derya Bey, tekrar hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
2: Şimdi 60'lar aynı zamanda bir sanat güneşinin de doğduğu yıllar. Gazino Kültürü'nün, Zeki Müren'in zirve dönemi ve sahneye dair de pek çok ilki yapıyor Zeki Müren. Biraz Zeki Müren'i de konuşalım.
1: Tabii, yani Zeki Müren işlerinde en kıdemlisi. Yani Zeki Müren'in ünü tam 10 yıl öncesinde mesela, yani 1951 yılına dayanıyor. Müthiş bir şekilde sinemayla ve radyo starlığıyla ilk 4-5 senesi geçiyor 50'li yılların başında. Sonra 55 yılından itibaren sahnelere çıkmaya başlıyor ve sahnedeki o personasını adım adım adım adım değiştiriyor. 60'lara geldiğinde artık hakikaten çok böyle cesur kıyafetlerle, rengarenk, işte pullu, tüylü, işte makyajlı, bambaşka biri haline geliyor ve 60'lı yılları çok bereketli geçiriyor, doğrudur. Adeta aslında bu renkli cıvıl cıvıl 60'lı yıllar ortamının bir anlamda habercisi oldu. Türk sanat müziği dediğimiz Alaturka söylemesine rağmen, ama bakıyorsunuz 50'li yıllarda, biliyorsunuz, herkes görmüştür. Yani Bill Haley, Rock Around the Clock planı tutarak poz veriyor mesela gelen gazetecilere. Ama ne oluyor? Selahattin Pınar'dan, Saadettin Kaynak'tan, o da en yenisi, çok daha eskilerden şarkılar söylüyor. Ama bir genç gibi, yani zamane gençliğinin modasına uygun giyinerek elinde rock'n'roll plaklarıyla poz veriyor.
3: Yaralı bir gönülden başka ne bıraktın?

0: Bu ikili, bu her şeyi birbirine yedirmiş insan ancak zaten böyle cesaretli olabilir, her şeyin farkında. Zeki Müren'in özelliği oydu. 60'lı yıllarda özellikle Maxim gazinosundaki programlarıyla çok hareketli bir sahne anlayışı, çok eğlenceli bir sahne adamı olarak da çok eğlenceli. Yani bir kabare aslında. Çok ilginç bir, yani Türkiye usulü bir kabare sahneyi koyuyordu belki. İşte televizyon icat olduğunda Türkiye'de, yani televizyon yayınları başladığında ilk o televizyona çıkmıştı. 70'lerde filmleriyle, çok daha erken başladı filmleri ama yani 70'lerde sona erdirdiği film kariyeri neredeyse bir gene karakterler geçididir. 60'larda çok film çevirmiştir. Takip etmiş. Yani senede daha doğrusu bir film. Onun da bir kitabı, kuralı var. Her sene bir film çevirerek neredeyse aşağı yukarı 20'ye yakın filmde başrol oynadı ve o filmler bile başlı başına bir şey gibi, yani ne diyeyim, halk konseri gibiydi. Yani pek çok şarkı söyler, pek çok kıyafet giyer ama bir karakteri de çok iyi canlandırır. Kendi kendini kendi seslendirir. Mesela başka bir tiyatro sanatçısının kendi seslendirmesini istemiyor. Kendi seslendiriyor. Yani kendi adımlarına çok hakim, çok düşüne taşına hesaplı ve cesur hareket etmişti. Ve onun da meyvelerini aldı. Yani her zaman ilgi odaydı. 60'lı yıllarda da sözünü ettiğimiz altı mikrofon yarışmasının jüri üyelerinden biri. Zeki Müren mesela. Evet. Daha sonra ne bileyim hafta sonu Altın Ses diye bir yarışma yapıyor. Gene jüri üyesi olarak Zeki Müren'i çağırıyor. Yani herkes Zeki Müren'i çağırabilir, anlatabiliyor muyum? Yani herkese yakın geliyor. Çünkü herkese yakın duruyor. Yani evet. Kalbi herkesin kalbiyle atıyor. Öyle bir karakter o da.
1: Evet.

0: Şimdi 60'ların ortaları ve sonlarında bir arabeskin de ayak seslerini duymaya başlıyoruz değil mi? Orhan Gencebay'la arabesk nasıl hayatımıza giriyor?
1: Vallahi yavaş yavaş 60'lı yıllar boyunca girdi aslında. Bu da karayollarından falan bahsettik. Yalan değildir yani. Sanatla karayollarının ne ilgisi var diye düşünülebilir ama popüler sanatla pekala ilgisi var. Köyden kente göç tabii ki çok önemli bir faktör. Yani Anadolu'yla yani eğer şeyse nasıl İstanbullu işte Galatasaraylı bir takım Beyoğlu'lu ya da Kadıköy'lü çocuklar nasıl Anadolu şarkılarından haberdar olup onları gitara uyarladılarsa Anadolu insanları da kitleler halinde belki 60'lı yıllarda çok büyük göç ettiler büyük şehirlere, Ankara ve tabii ki İstanbul başta olmak üzere. Çünkü köyünde yapacak iş kalmamış, traktörler iyice yayılmış 50'li yıllardan itibaren. Ekmek kapısı için kentlere geliyorlar. Kentlerde onları barındıracak bir ortam, bir düzenek yok. Onlar kendi gecekondularını son derece demokratik bir şekilde sağdan soldan topladıkları ne bileyim tahta parçaları veya çimentoyla şuyla buyla çatıları çıkarak yapıyorlar. Ve bunların bir tabii ki Anadolu'dan getirdikleri bir müzik bir de kentte duydukları farklı bir müzik var. Yani bunların birleşmemesi imkansız. Zaten olacak olan da o. Yani arabesk bunun sesi olmuştu. Yani arabesk buradan doğmamıştı belki ama ya da Orhan Gencebay bu göç dalgasına kapılmış bir sanatçı değildi ama bunu çok iyi gördü ve hem kenti hem köyü bilen hem Anadolu'yu hem İstanbul'u bilen biri olarak her iki yönün yanın değerlerine uygun bir bileşim müziği ortaya çıkarttı.

Göç acıydı. Arabesk şarkıları da acıdır. Zaten Türkiye'de şarkıların %80'i acıyı anlatır. Bazen aşk acısı, bazen işte Orhan Gencebay'ın dediği gibi bir yanda hayat kavgası var, bir yanda aşkın ızdırabı. Buna dikkat etti. Yani hem bir sosyal şey tasviri yapıyor orada, dikkat ederseniz. Sosyal hayat tasviri yapıyor. Hayat kavgası. O hayat kavgasında neler var? İşte ne bileyim, patronun işçisini sömürmesi de var. Yani hayat kavgası dediğimiz şey yumruk yumruğa bir kavga değil ama daha da sert olan bir sınıf kavgası aslında. Ama bir de aşkın ızdırabı var. Kimileri aşık olduğu kız kendi köyünden mi yoksa kentli bir kıza mı, hani tamirci çırağındaki gibi zengin kızına mı aşık olmuş? Orası belli değil ama hep bu ton vardır arabesk şarkılarında. Orhan Gencebay'dan önce de sanıyorum ne bileyim Nuri Sesi Güzel gibi, Şükran Ay gibi bir takım sanatçılarca yavaş yavaş Suat Sayın sayabiliriz. Yavaş yavaş hep 60'lı yıllarda yola çıkmıştı ama bunun zirvesini 69 yılından itibaren Orhan Gencebay yaptı. Özellikle 70'li yıllar daha sonra Ferdi Tayfur'un ortaya çıkmasıyla çok ciddi bir arabesk salgını olacak.

Arabeskle Anadolu pop karşılaştırabiliriz belki. Yani Anadolu pop'un kıymetli tarafları çok fazla olsa da bazı unutkanlıkları da olmuştu. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Yani şimdi evet 60'lı yıllar boyunca Anadolu pop şarkıları böyle bir aslında onda da naif bir şey vardı. Bir köy hayatının müthiş olduğu, çok rahat, huzur ve doğal, sade bir yaşam tarzı olduğuna yönelik işte köydeki geleneklerin ya da oradaki düğünlerin harikulade ve arınmış bir takım sadeleşmiş yaşam biçimleri olduğunu inanarak türküler söylediler ama o köylerde acı da vardı. O köylülerin kente geldiklerini, kente göç ettiklerini algılamakta Anadolu pop geç kaldı, güçlük çekti. Yani sadece uzaktaki köye bakıp şarkılar aranje etti veya besteledi ama yanı başındaki o köylülerin yaşadığı gecekonduları görmedi Anadolu pop. Uzun yıllar boyunca görmedi. Onu görmek arabeskçilere ya da ön arabesk dediğimiz, erken arabesk dediğimiz sanatçılara düştü.

0: insanlar gibi.
1: Mesela fabrika sözcüğünün fabrika kızı 1970'e ait müthiş bir şarkıdır. Alpay'ın söylediği, Bora Ayanoğlu'nun bestelediği ve Türk şarkı yazımının ilk örneklerinden biridir. Onun da öncüleri işte Bora Ayanoğlu veya biraz öncesinde Timur Selçuk gibi isimler. Fabrika Kızı çok önemli bir şarkı, 70'lere ait, ama fabrika sözcüğü neden daha eskiden, neden bir Cem Karaca, Barış Manço veyahut da Moğollar veyahut da işte Silüetler şarkısına girmedi veya bir Selçuk Alagöz şarkısının içine girmedi? Bu bir unutkanlık, bu bir görmezden gelme ya da işte göz ardı etme, ihmal etme biçimidir de bence. Ama Nuri Sesi güzel. Mesela Fabrika'nın Çalar Zili diye 60'lı yılların ortasında bir türkü yapmıştı. Türkü yazmıştı. Türkü 45'te çıkartmıştı. Fabrika çağımızın gerçeği değil mi? 60'lı yıllarda yaşayanlar çağın tanığı olmak veya çağı yaratan insanlar olmak istemiyorlar mı? Neden gecekondulardan bahsetmediler? Neden fabrikalardan, fabrika koşullarından bahsetmediler? Bunu sormak lazım, ama 70'li yıllarda taşlar yerine oturdu. Yani işte Tamirci Çırağı gibi şarkılar falan 60'lı yıllarda belki yapılamazdı ama 70'li yıllarda yapılabilirdi. O yüzden 70'li yıllarda yapıldı. Böyle de diyebiliriz. Yani her sanatın, her popüler sanatın bile belirli aşamaları, belirli yolları kat etmesi gerekiyor bir yere oturması için belki.

0: Çok teşekkür ederiz Derya Bey. Vakit ayırdınız, bize sorularımızı yanıtladınız. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Pencerenin son 3 bölümünde bugün dinlediğimiz müziğin temellerinin atıldığı 60'ları araştırmacı yazar Derya Bengi ile konuştuk. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Umran Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Haftanın son gününe girildiğinde dünya piyasalarında ve özellikle Türkiye'de özellikle yeri dolayısıyla altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme epey yankı uyandırdı ve dikkatleri tekrar sarı metale çevirdik. Bu çerçevede 3900 dolarları ons bazında dünyada test eden altın fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme var ve haftalar sonra altın 4200 dolarları aşarak deyim yerinde ise rotayı 4300 dolara kırdı. Yancısı gümüş de aynı şekilde 62 doları test etti. Tabii bu gelişmelerde geçtiğimiz hafta artan tansiyonun yeni bir Amerika saldırısı ve büyük çaplı bir saldırıyla daha cumartesi gecesi Başkan Trump tarafından barış çok yakın, Hürmüz Boğazı açılacak. Dolayısıyla saldırıyı iptal ediyorum haberiyle beraber iyimser bir tavra giren petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü ilerlemeler oluşturdu. Petrol fiyatlarında biliyorsunuz son dönemlerde bu bizim sürgüt salınım dediğimiz çerçevede böyle bir konjonktürde barış veya savaş tınılarının artmasına veya kuvvetlenmesine göre petrol fiyatları yüksek montanlı değer kazanım ve kayıpları gösteriyor. Yani bu fiyatlar arasında salınımını sürdürüyor. Birdenbire bir bakıyorsunuz 90'lı dolarları test ediyor. Ondan sonra birdenbire 80 dolar, hatta şimdi son dönemde 70'li dolarlara kadar indi. Aslına bakacak olursanız çok değişik rakamlar da geliyor. Tabii hemen şunu söyleyelim, petroldeki bu inişte elbette hemen altına yarıyor. Çünkü Körfez Savaşı'nın başından bu yana hani elimizde böyle finansal varlıklar veya piyasalar arasındaki ilişkiler bakımından pek yerleşik kural kalmadı ama diğerler arasında sıkıca yerinde kalan ve tutunan bir kural var. Petrol fiyatları yukarıya çıkınca altın aşağıya baskılanıyor. Petrol fiyatları aşağıya doğru inince altının önünde engeller pek de kalmıyor. İşte altın buradan nefeslendi ama acaba daha yukarı yönlü bir gelişim nefesi veya eforu gösterebilecek bir potansiyel var mı? Bu da büyük ölçüde tabii Fed'in kararlarına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de ekonomik göstergelerine bağlanıyor. Neden? Çünkü malum olunduğu üzere altın faiz getiren, finansal getiri sağlayan bu anlamda bir varlık değil. Dolayısıyla eğer faiz gelirleri artarsa altın hemen aşağı doğru baskılanıyor. Özellikle Amerikan dolarının güçlenmesi, güçlü dolar sendromu ve Amerikan kağıtlarının faizinin yükselmesi bu sonucu doğuruyor. Bugün de örneğin istihdamla ilgili bir rakam gelecek. Bu da altının gerçekten salınımını doğrudan etkileyecek bir unsur. Neden? Çünkü Fed'in sadece enflasyon değil, aynı zamanda istihdamda bir iyileşme veya tam istihdama doğru gidiş sorumluluğu var. Yani bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir esas misyon veya sorumluluğu var, ana sorumluluğu fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele. İş Fed'e geldiğinde enflasyonun yanında bir de istihdam var. Mesele odur ki enflasyonla mücadelede genellikle enflasyon yukarı çıkarsa faiz arttırarak karşılık veriliyor. İstihdamda ise istihdam kötüleşirse bu sefer faizi düşürmek gerekiyor. Bunun tabii dengelenmesi zor. Eğer bugün beklentilerin üzerinde bir rakam gelirse faiz indirimine dair beklentilerin önü kesilecek ve faiz arttırımına dair beklentilerin önü açılacak. Bu da altına yarayacak ama tam tersi bir durumda altının nefesini kesecek. El cümle altın tekrar o test ettiği oranlara geri döndü. Dünya alem anladı ki 4000 dolar onsta bir kuvvetli direnç var. Yani onun altına altın fiyatları gitmek istemiyor. Dünya Altın Konseyi de son dönemlerde kağıt altın, EFT altın alımında bir artış olduğunu gösteriyor. İşte Güney Kore'nin tekrar altın rezervlerinde altın tutma kararı alması Merkez Bankası aracılığıyla, Çin'in fiziksel altın alımına devam etmesi, bütün bunlar altını yukarı yönlü harekete sevk edecekmiş gibi gösteren işaretler. Ama bir gerçek var. Kalıcı ve herkesin kabul ettiği, tarafların kabul ettiği bir barış olmadığı müddetçe altının herhalde önü açık değil, öyle anlaşılıyor. Çünkü petrol fiyatları istikrar bulmuyor. Bu da bir aşağı bir yukarı, hani bizim sürgüt salınım sürecine, sendromuna çok uyum gösteriyor. Mesela sadece saatler evvel İran Meclis Başkanı Amerika bir diplomatik tiyatro oynuyor. Başkan Trump boş yere konuşuyor şeklinde beyanat verdi. Şu anda önümde ekrana bakıyorum, petrol fiyatlarında da yukarı yönlü tekrar hareketlenme var. Gene bir hafta sonu sendromuna giriyoruz. Saldırı olacak mı, olmayacak mı? Ez cümle bütün bunlar şunu gösteriyor. Netice itibariyle finansal varlıkların altın dahil olmak üzere yollarını bulabilmesi için bu sürgüt salınım sendromunun herhalde bir parça etkisinin azaltılması lazım. Bu arada özellikle altın konusunda çok önemli çalışmalar yapan QNB ekonomistleri altın stokunda son 5 aylık zararın 155 milyar dolar olduğunu ortaya koymuşlar. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda vatandaşın altın talebi de geçtiğimiz günler itibariyle azalmış. Şimdi tekrar bakmak lazım, acaba vatandaşın altın talebi yükselecek mi? Bu da herkesin kendi beklenti ve kararına kalmış bir durum. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarından hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Sertünsüz spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı transfer etmesinin ardından gözler şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara çevrildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini anlattı.
2: Şu an ana gündem, hep 10 numara diyorduk biz, evet 10 numara gündemi hala devam ediyor ama Rafael Leao oyuncu an itibariyle aslında Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. 10 milyon euro artı bonuslarla beraber kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelecek, şu anki plan o. Dursun Özbey'in de çok istediği bir isim var. O da Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov. Çok fazla 10 numara ismi çıktı. Çok fazla 10 numaraya belki teklif yaptı Galatasaray. Ama yaklaşık 20 gündür 10 numara konusunda bütün mesaiyi Batrakov'a harcıyorlar. Yaklaşık 2 aydır Dušan Vlahović'i bekliyorlar ama Dušan Vlahović menajeri 2 aydır mesai yapıyor. Nasıl Beşiktaş 2 aydır neredeyse Dušan Vlahović'i bekliyor? Aynı şekilde Vlahović'in menajeri de 5 büyüklükte oyuncusunu götürmek için ek mesaide. İşte en son Juventus'a görüştü. Atletico Madrid'le şimdi görüşme halindeler. Yani bütün kapıları çalıyor amiyane tabirle. Ama bir türlü Dušan Vlahović o istediği net maaşı veren bir takım bulamadı kendisini. Romelu Lukaku yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimali de belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezon içerisindeyiz. Nereye gider bilmiyorum şu anda. Beşiktaş'a önerildiği gibi çünkü Fenerbahçe'ye de önerildi. Aynı şekilde. O yüzden orada da bir Lukaku'yu cebimizde tutmakta fayda var. Fenerbahçe'de şu anda tek arayış santrfor. Pavlidis transferi için biliyorsun bir Madrid seferi oldu. Çünkü Arturo Canales menajeri Madrid'de yaşıyor. Onun dışında oraya gidilen seferde Nunez de Fenerbahçe'ye önerildi. Ama Fenerbahçe şu anda sıcak değil an itibariyle Nunez'e. Pavlidis'e tekrar dönecek olursak Benfica orada duvar gibi Yurkan. Yani hiçbir şekilde esnemiyorlar. Onunla beraber bir Endrick girişimi var ama o biraz daha sözlü girişimdi. Orada da her ne kadar Endrick takımdan ayrılmaya sıcak baksa da ana planda kendisini görmese de Real Madrid'de, çünkü sürekli transfer yapılıyor oynadığı bölgelere. Ayrılmak da istese Real Madrid ya sürekli oynayabileceğin bir kulübe git. Çünkü Fenerbahçe'ye gel sürekli oynar mı? Oynar diyenler var ama ben yani çok emin değilim burada. Sörloth ismini önümüzdeki günlerde biraz daha sık duyabiliriz. Bunu söyleyeyim sana. Onun dışında Lukaku ismi Fenerbahçe'de duyabileceğimiz bir diğer isim. Ueda ismi, Dirk Kuyt. Burada bu isme dikkat, çünkü biliyorsun Hollanda'da Bierschot'un hocasıydı ve Hollanda ligini Eredivisie'yi avucunun içi gibi biliyor. O yüzden Ueda önerisi de ondan geldi aslında. O da Fenerbahçe'nin listesinde ama ben bu listeye başka isimlerin de eklenmesini bekliyorum kısa süre içerisinde.
1: Beşiktaş 10 kişi kaldığı deplasmandan galibiyetle döndü. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaştığı Hradec Kralove'yi 1-0 yendi ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
3: Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta avantajı kaptı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü oyuna sonradan dahil olan Semih Kılıçsoy kaydetti. 80. dakikada rakip fileleri sarsan Semih, Dolmabahçe'deki maç öncesi takımın avantajı getirdi. Beşiktaş'ta yeni transfer Kassum Ottara 65 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Vincenzo Italiano maçın ardından oyuncularını övdü.
4: Cesur oynadık ve bunun karşılığını galip gelerek aldık. Semih gol attığı için çok mutluyum. Düzenli oynamayan hücum oyuncularının gol atması beni sevindiriyor. İlk maçı kazanmak önemliydi. Ne olursa olsun İstanbul'daki ikinci maçı da kazanmamız gerek.
3: Karşılaşmayı 8 kurtarışla tamamlayan Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel takım olmanın önemini vurguladı.
5: İyi oynayarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karşılaşmayı gol yemeden tamamladığım için çok mutluyum. Ama bunu takım halinde yapıyoruz. Emirhan iki kez çok önemli müdahaleler yaptı. Sanki biz gol atmışız gibi sevindim. Buraya geldiğimden beri herkesle aram çok iyi. Galip geldiğimiz için takım halinde çok mutluyuz.
3: Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşan Beşiktaş turun rövanş maçında Kralove'yi Tüpraş Stadyumunda ağırlayacak. Mücadele 13 Ağustos Perşembe akşamı saat 20'de başlayacak. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de de avantajlı sonucu almaları halinde UEFA Avrupa Ligi'ne giden yoldaki son engel olan playoff turuna yükselecek. Beşiktaş playoff'ta Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. Kilometrelerinde ve Sivas-Kangal yolunun 1-2. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 7 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Yusufçuk dediğimiz böcek dünyanın en yetenekli yırtıcı hayvanıdır. 4 kanadı birbirinden bağımsız hareket edebilir. Öne, arkaya, aşağıya ve yukarıya doğru uçabilir. Havada aniden durabilir, sonra aniden saatte 50 kilometre hızla uçabilir. Ama asıl önemlisi gözleri. Kafası gözlerden ibaret. Şöyle düşünün, yusufçuğun gözünde ultraviyole ve polarize ışıklarla her türlü rengi seçebilen tam 30 bin küçük göz var. Ve çevreyi 360 derece görebilir, süper beyniyle algılayabilir. Saniyede 300 ayrı resmi tek tek görür. Üstelik bunlardan birine uzun süre odaklanabilir. Görme, algılama ve uçabilme yeteneğini birleştirip havada avlanır ve hızını, yönünü ayarlayarak avını tek bir seferde etkisiz hale getirir. Bu açıdan köpek balığı ve aslandan daha iyi olduğu biliniyor. Ve tabii yusufçuğun süper gücü sayesinde avcılardan da aynı hızla kaçabildiğini ekleyelim.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Eve dönerken. Reklam.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bal nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli, Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde karayel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 20.
7: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı demek bu. Öne çıkan başlıklara bakalım. Ana haber bültenimize hemen başlayalım. Amerika ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'taki saldırılarıyla patlak veren savaş bölgedeki güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor. Bugün Mekke'de epey önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak güvenlik anlaşması imzaladılar. Bu anlaşmanın ayrıntılarını az sonra paylaşacağız. Teröristi Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı mecliste. Yasanın ilk görüşmeleri de Adalet Komisyonu'nda bugün başladı. Öncesinde komisyon salonunun önünde bir gerginlik çıktı. Tüm yaşananları aktaracağız şu saate kadar. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Ve o isimler arasında Yeni Parti'nin milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor. Operasyonun ayrıntılarını da ekrana taşıyacağız. NTV'de ana habere başladık. Bugün Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek çok önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayı Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Erdoğan, anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını, tüm kardeş ülkelerin katılımına da açık olduğunu belirtti.
8: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
9: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
8: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
3: Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve 3 devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
8: Ankara'da kaynaklar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
7: Mekke Anlaşması'na yönelik olarak Ankara'dan gelen değerlendirmelere bakacağız şimdiki haberde de. Genel olarak bu atılan imzaların bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağı yorumu öne çıktı diyebiliriz.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu söyledi.
9: Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir.
8: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara yapacağı katkıya dikkat çekti.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır dedi.
7: Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerine bugün başlandı. O görüşmeler devam ediyor. Epey de bir süre devam edecek gibi görünüyor. NTV'den Özgür Akbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonu takip ediyor. Özgür Akbaş, ana haber izleyicisi için şu dakikaya kadar komisyonda neler olup bittiği seni dinliyoruz.
10: Seda, 4,5 saat geride kaldı. Şimdi nasıl başladı? Önce onu aktaralım. Bir arbede ile başladı komisyon görüşmeleri. Neden? Çünkü salon küçük. Çok fazla ilgi vardı. Çok kritik, çok önemli bir düzenleme. Tarihi bir düzenleme. Terörsüz Türkiye süreci. 2 yıldır yürütülen bir süreç ve bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan bir düzenleme. Bu yüzden de siyasi partilerin yoğun ilgisi vardı. Grup başkan vekilleri, milletvekilleri yer bulmak istiyordu. Kapılar da biraz geç açılınca orada bir arbede yaşandı. Öncelikli olarak komisyon böyle başladı. Sonrasında komisyon görüşmelerine geçildi. Muhalefetin tabii itirazları var. Muhalefetin itirazlarından en önemlisi bunun bir genel af olduğunu ifade ediyorlar. Ve anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ileri sürüyorlar. Buna karşılık tabii önce Cüneyt Yüksel, yani Adalet Komisyonu Başkanı, bunun kesinlikle bir genel af içermediğini ifade etti. Anayasaya aykırılık olmadığını da vurguladı. Sonrasında söz verdi. Kimlere söz verdi? İlk imzacılara. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'le başladı süreç. Abdülhamit Gül yasa teklifi ne getiriyor? Tüm ayrıntılarıyla aktardı. Ardından söz sırası Fethi Yıldız'a geçti. Milliyetçi Hareket Partisi adına hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız konuşurken tabii zaman zaman tansiyon yükseldi. Fethi Yıldız'ın özellikle bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı tabutlara sarılı olsun ifadesi İYİ Partililer tarafından tepki gördü. Ama sonrasında Fethi Yıldız tahakküm zincirleri kopuyor dedi. İYİ Parti'den yine tepki vardı bu sözlere. Ve ardından da Fethi Yıldız bağırma çağırmayla provokasyonlara pabuç bırakmam karşılığını verdi. Sonrasında söz sırası yine imza sahiplerinden deme geçti. Gülistan Koçyiğit konuştu. Gülistan Koçyiğit de konuşurken düzenlemenin önemine işaret etti. Ve ardından da teşekkür konuşması yaptı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hem MHP lideri Devlet Bahçeli, hem de Abdullah Öcalan'a teşekkür edince bu kez yine İYİ Partililerden sert tepkiler geldi. İYİ Partililer Abdullah Öcalan'a bebek katili diye seslendiler. Komisyonda tabii bir anda tansiyon yükseldiğini söyleyebiliriz. Şu an peki neler oluyor? Şu an anayasaya aykırılık önergeleri var. Yeni partinin, İYİ Parti'nin ve Deva Partisi'nden İdris Şahin'in anayasa aykırılık içerdiğine ilişkin önergeler verdiler. Üç önerge var ve bu üç önerge Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından şu an tartışmaya açıldı ve bu önerge sahipleri konuşmalarını yapıyorlar. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir konuştu. O da Yeni Parti adına aslında görüşlerini açıkladı. Bu yasa teklifi son derece özensiz hazırlanmıştır dedi. İçinde fahiş hatalar bulunduran bir düzenleme dedi. Ama bir yandan da çerçeve yasanın gelmiş olmasını önemsediklerini de vurguladı. Ama demokrasiye vurgu yaptı. Özellikle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki o birlikteliğe de vurgu yaparak demokrasinin önemine dikkat çekti. Eş zamanlı bir şekilde bunların devreye girmesiyle Kürt sorununun çözülebileceğini ifade etti Murat Emir. Ama demokratikleşme bizim işimize yaramıyor diyorsanız dedi, demokrasi olmadan olur, hukuk olmadan olur, adalet geç gelse de olur anlayışını biz kabul etmiyoruz ifadelerine yer verdi. Murat Emir'in konuşması böyleydi. Şu sıralarda İYİ Parti konuşuyor. İYİ Parti adına Grup Başkan Vekili Ufuk Poyraz söz almış durumda. Ve onun görüşlerini, İYİ Parti'nin daha doğrusu eleştirileri, düzenleme ilişkin eleştirileri sıralanıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bu üç önerge görüşülecek ve ardından başkan bu üç önergeyi oylayacak. Büyük ihtimalle tabii oy çokluğuyla bu önergeler kabul edilmeyecek ve sonrasında bu 12 maddelik düzenlemenin geneli üzerine görüşmelere geçilecek Seda.
7: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı ve o isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
8: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtlarıyla MASAK raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
7: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada zanlıların çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurduğu belirtildi. İnşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. CHP Genel Merkezi de İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. ...14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykar'a tahliye oldu.

0: Senin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum.
1: Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de yine sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
2: Bir süredir açılan soruşturmayla gündemde olan Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de olduğu toplam 40 kişi farklı tarihlerde tutuklandı. İstanbul Asiye Hukuk Mahkemesi kararıyla derneğe kayyum atandı ve tüm faaliyetleri de durduruldu. Kısa bir süre önce de derneğin mal varlıklarının kullanımı ve hesaplarına ilişkin bir kayyum ataması yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğu belirlenen çok sayıda isim de ifade verdi. ...15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğünü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için kapsamlı arama çalışması yapılıyor. Soruşturmada Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe de gözaltına alındı.
3: 16 Temmuz sabahı Marmaris'teki dağlık bölgeye kaçtık. Şükrü Seymen, Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Silahları gömdükten sonra arazide dağıldık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ mensubu Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi verdi.
4: 16 Temmuz'da saat 6 sıralarında Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladık. Şükrü Seymen o sırada Gökhan Sönmez Ateş'i aradı, ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Seymen herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi. Silahları gömdük ve arazide dağıldık.
3: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı firari eski yüzbaşının ifadesinde gömüldüğünü iddia ettiği silahlar için harekete geçti. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler madenlerinde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat personeliyle jandarma komando timleri bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. 155 personel, 23 direktör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı çalışma yapılıyor. Ayrıca Burkay Karatepe'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıdan alınan örneklerle DNA karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılıyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe, sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl saklandığına dair bilgiler de verdi. Afyonkarahisar'da babasının kiraladığı evde 7 yıl saklandığını anlattı. Parası bitince kameralara yakalanmamak için geceleri çöplerden hurda topladığını söyledi. MİT Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edildi. Dijital materyallerdeki incelemelerde Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı otelde ve Eskişehir'deki evinde 3 adet telefonla 2 sim karta el konuldu.
2: Çarşamba günü İstanbul'da sokak ortasında Müge Şahin'i öldüren Nazir Ilgın halen firarda. Katil zanlısının sicili de çok kabarık. 6 yıl önce yaptıklarıyla bugün yaşananlar da birbirine çok benziyor. Müge tehdit edilince şikayetçi olmuş. Nazir Ilgın gözaltına alınmasına rağmen bırakılınca genç kadını öldürmüştü. 6 yıl önce de Ceylan hemşirenin başına gelenler aynı. Nazir Ilgın genç kadını darp etmişti, yakalanmıştı. Serbest kalınca da onu bıçaklamıştı. Üstelik o dönem olayı duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan da zanlının bırakılmasına tepki göstermiş.
5: Gözümün içine baktı. Beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı. Hani öldürecekti beni de.
6: Sağ ol, şimdi geldi.
1: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi.

0: Adli makamlara başvurdu ama ne yaşadıkları durum ne de çaresizlikleri bir türlü anlaşılamadı.
1: Meleğim kanalımızım toprağın altına gitti.
0: 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü. Zanlının ilk saldırısının ardından serbest kalmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Ceylan Hemşire olayı kendisine gidildiği zaman nasıl salınabilir cümlesinden sonra zaten kendisi gözaltına alındı. Orada da biz bu dosyada Cumhurbaşkanımızın yardımlarıyla en azından hayata tutunduk.
0: Zanlı 14 yıl ceza alsa da denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktı. Ceylan Hemşire gibi saplantı haline getirdiği Müge Şahin'e de aynı zorbalıkları yaptı. Çarşamba günü de genç kadını sokağın ortasında öldürüp kaçtı.
2: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
0: Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan Hemşire'nin de tek istediği katil zanlısı Nazir Ilgın'ın bir an önce yakalanması.
3: Önlem alınmadan kullanılan haşere ilaçları bir ölüme daha neden oldu. Çanakkale'de komşusundaki ilaçlamadan zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha İstanbul'a sevk edildi ama kurtarılamadı. Annesi de halen yoğun bakımda. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Hekimler ve ilaçlama uzmanları özellikle sanayi ve zirai tipteki zehirlerin insanlar için ölümcül olduğuna dikkat çekiyor.
0: Hava yoluyla iğne deliğinden bile geçebilir, tüm bir apartmana yayılabilir. O zehire maruz kalan kişi birkaç saatte hayatını kaybedebilir. Hatalı ilaçlama yaklaşık 10 ay önce gurbetçi böcek ailesini hayattan kopardı. 5 Ağustos akşamı bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, yan komşusunun evinde yaptırdığı haşere ilaçlaması sonrası öldü. Çocuğun annesi ise yoğun bakımda. Her iki olayda da olağan şüpheli insanların bulunduğu ortamlarda kullanılmaması gereken alüminyum fosfit isimli zehir.
4: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
0: Alüminyum fosfit isimli ilaç yasal olarak yetkisi bulunmayan kişilere satılmıyor. Hekimlerse olası zehirlenmelerde acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.
5: Göz bebeklerin küçülmesi, vücut sıvıların artması, işte ağızlarda çok fazla salivasyon dediğimiz salgının artması, gözyaşı salgısının artması, ishal gibi, kas seyirmeleri ve bilinç bulanıklığı, nefes darlığı gibi hayatını tehdit edecek problemlere sebep olabilirler. Eğer kapalı bir ortamda bulunuyorsa o ortamdan hastayla beraber kendimizi uzaklaştıracağız. Elbiseleri çıkartmadan önce de koruyucu ekipmanlar kullanmamız, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanmamız gerekiyor.
0: Çanakkale'de yaşanan zehirlenme olayı sonrası ilaçlama yaptıran ev sahibiyle uygulamayı yapan şirket sorumlusu tutuklandı.
3: Bir çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mehmet El Tutan Kahramanmaraş'ta kamyonet kasasından yola düşerek öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verisine göre Mehmet bu yıl ölen 38. çocuk işçi.
6: Henüz 15 yaşındaydı Mehmet. Kahramanmaraş'ta reklam panoları imal eden bir iş yerinde çalışıyordu. Panolarla birlikte kamyonetin kasasında giderken yola düştü, hayatını kaybetti. Mehmet El Tutan bu yıl çalışırken ölen 38. çocuk.
7: Bugün çocuk işçiliğine söz ederken sadece rakamlardan değil, yarım kalan çocukluklardan ve ellerinden alınan yaşam haklarından bahsediyoruz. Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı.
6: Çocuklar okulda, parkta, oyun alanlarında olmaları gereken yaşlarda riskli iş yerlerinde çalışıyorlar.
7: Yaşamını yitiren biz her iki çocuktan birinin tarlada, bahçede ya da mevsimlik tarım işçiliğinde çalışırken öldüğünü görüyoruz. Trafik servis kazalarının özel bir durumu var. Bunlar resmi olarak iş kazası bile sayılmıyor. Trafik kazası olarak geçiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yaklaşık %15 ile %20'si de sanayide meydana geliyor. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı istihdam yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
6: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocukların ise tehlikeli işlerde çalıştırılmaması esas.
3: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek ve şüpheli durumları da karakola bildirecek.
6: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 il valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
3: Rusya'nın NATO'nun kararlılığını ölçmek için ittifakın doğu kanadındaki bir ülkeye sınırlı bir işgale girişebileceği iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Amerikan istihbaratının bu sonuca ulaştığını yazdı. Putin'in böyle bir saldırıyla NATO'yu parçalamayı planladığı da ileri sürüldü.
6: Rusya, Doğu Avrupa ülkelerini sınırlı bir işgale girişebilir mi? Amerikan istihbarat birimlerine göre bu sorunun yanıtı evet. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşırken böylesi bir adım atmayacağına inanılıyordu. Ancak bu kanı son dönemde değişti. Putin'in Ukrayna savaşında istediği sonuçları elde edemediğine ve zafer kazanmak için ülkesinde baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Amerikalı yetkinler Putin'in köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hale geleceği görüşünde. İttifakın doğu kanadındaki herhangi bir ülkeye kılık değiştiren silahlı Rus askerlerinin sevk edilebileceği düşünülüyor. Siber saldırı düzenlenmesi de olasılıklar arasında görülüyor. Amerikan istihbaratı böyle bir saldırının bu sonbaharda 2029 yılına kadar düzenlenebileceği öngörüsünde bulundu. Rusya'nın böyle bir saldırı düzenlemesi halinde üyeleri kolektif savunma yükümlülüğü altına sokan NATO'nun 5. maddesinin devreye sokulması gerektiği belirtildi. Ancak 5. maddenin NATO'nun siber veya hibrit tehditlere vereceği yanıt konusunda net olmadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkinlere göre böylesi bir saldırıyla Putin NATO'yu parçalamayı hedefliyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'nun güvenilirliğini sarsarak Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ittifak üyelerinden koparmayı amaçladığını savundu.
3: Gazze Barış Kurulu bölgedeki ilk inşaat ihalesini askeri üs projesi için Amerikalı bir şirkete verdi. 150 kişilik askeri tesisin FAS askerlerinin konaklaması için inşa edilmesi planlanıyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında kurduğu Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini 107 kişilik bir askeri üs için hazırlıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kurul, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat ihalesini Louisiana merkezli bir şirkete verdi. Arkel International isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü. Haberde adı açıklanmayan bir barış kurulu yetkilisine göre kurulda Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyor. Henüz nihayete erdirilmeyen bir sözleşmeye göre 150 kişilik askeri tesis Fas askerlerin konaklaması için inşa edilecek. Üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak. Tesisin bölgeye konuşlandırılması, hedeflenen uluslararası istikrar gücüne lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Yapımı planlanan üs, Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği %60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölgede oluşturmuş durumda. Barış kuruluna yetki veren Birleşmiş Milletler kararı Gazze için bir uluslararası istikrar gücü kurulmasını onaylamıştı. Kuzey Afrika ülkesi Fas küçük bir birlik sözü verdi ancak uluslararası istikrar gücünün yasal çerçevesi henüz netleşmedi. Konuşlanmanın ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
3: İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların sayısında yükseliş var. Üstelik bu çocukların yarısı hiçbir suçlama yöneltilmeden hapiste tutuluyor. İnsan hakları örgütleri tepkili.
6: İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinli çocukların sayısı bir yılda keskin bir artış gösterdi. Ocak 2025'te bu sayı 103 iken Mart 2026'da 191'e yükseldi. Üstelik Filistinli çocukların yarısı özel bir uygulamayla hapiste tutuluyor. İdari gözaltı uygulaması altındaki kişiler herhangi bir suçlama ya da yargılama olmaksızın süresiz olarak tutulabiliyor. İsrail'in güvenlik tehditleri sebebiyle gerekli olduğunu iddia ettiği uygulamada gözaltındaki kişilere haklarındaki suçlamalar ya da mahkemeye sunulan kanıtlar da tebliğ edilmiyor. Veriler Filistinli çocukların giderek daha fazla bu uygulamaya tabi tutulduğunu gösteriyor. 2025'in başında çocukların üçte biri bu uygulamayla hapiste tutuluyordu. Mart 2026'da bu oran neredeyse yarıya yükseldi. Uygulama kapsamında bir yıldan fazla süredir hapiste tutulan çocukların sayısı da 8 kat artmış durumda. Bu sayı Mart 2025'te 6 iken Mart 2026'da 50'ye yükseldi. Çocukların gözaltına alınmasına karşı Ebeveynler adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü Titi Carmen, Filistinli çocuk mahkumlarla ilgili bilgileri endişe verici olarak niteledi. Carmen, İsrail'de ve dünyanın geri kalanında çocukların yaz tatilinin keyfini çıkarırken, Filistinli çocukların yetişkinlerinki kadar zorlu koşullarla hapishanelerde tutulduğunu vurguladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini ekledi. Amerikan Başkanı nesli tükenmekte olan türlere sağlanan korumayı kaldırdı. Bu kararının ardında ne var neler var bakalım.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre politikalarında radikal bir dönüm noktası yaşanıyor. Trump yönetimi yarım asırlık nesli tehlike altında olan türler yasasının koruma tedbirlerini gevşeten yeni kuralları yürürlüğe koydu. Kararla birlikte 1600'den fazla türün yaşam alanındaki sanayi kısıtlamaları kaldırıldı. Yok olma tehdidi altındaki türlerin yaşam alanları petrol sondajı, madencilik ve inşaat faaliyetlerine açılmış oldu. Değişimin merkezinde yasadaki zarar verme kavramının yeniden tanımlanması yatıyor. Bir başka deyişle canlıların yaşadığı doğal alanların sanayi faaliyetleri de yok edilmesi artık yasa dışı sayılmayacak. Karara çevre örgütleri sert tepki gösterdi. Trump ise eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Eski kuralları ekonomiyi kelepçeleyen bürokratik engeller olarak nitelendirdi. Trump paylaşımında radikal çevrecilerin madencilik, enerji ve tarım projelerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Amerikalı işçileri koruyoruz. Hayvanları değil, Amerikan istihdamını öncelikli kılıyoruz ifadelerini kullandı. Yedi yıl sonra ilk kez derin nefes aldı. Üstelik başkasının akciğeriyle.
8: Ebru bir şeyler söyler misin lütfen? Sesini duymak istiyorum.
6: Zorlu yollardan geçti, organ nakliyle yeniden hayata tutundu. Ebru öğretmenin hikayesi birazdan ana haberde.
3: Yaz bu yıl Ağustos'la birlikte geldi. İstanbul'da özellikle hava epey sıcak. Güneşin altında 39 dereceyi gösterdi termometre. Ve bir klasik, serinlemek isteyenler Boğaz'ın yolunu tuttu.
9: Nasıl geldi deniz bu sıcak havada?
10: Harika. Boğaz'ın suyunu çok sık girmiyorum ama arada bir çok hoşuma gidiyor.
11: Evler tabii çok sıcak oluyor. Evler sıcak olduğu için bura bizim için bir nefes alma yeri oluyor.
6: Sıcaklık ve nem oranı yükseldi, İstanbul'da nefes almak zorlaştı. Termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan İstanbullular Kireçburnu sahilinde serinlemek için denize girdi.
12: Serinlemek için çok iyi burası.
13: Amcalarınız bize burada yüzmeyi öğretti. Biz de burada devam ediyoruz. Seviyoruz burayı.
10: Çok keyifli, çok güzel. Ne çok soğuk ne de serinlemeyecek kadar ılık. O yüzden buranın denizi bana ideal. Bir de tuzu. Ege, Akdeniz falan çok daha tuzlu oluyor. Burası çok keyifli, çok güzel.
14: Bak, şehir yanıyor. Biz de buraya kendimizi attık, serinlemeye çalışıyoruz.
6: Gelecek hafta ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı uyarılar var.
15: Pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım.
6: Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava dalgası Ağustos ayı ortasına kadar sürecek. Uzmanlar kronik hastaların, yaşlıların ve hamilelerin sıcak havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
3: LGS'de birinci nakil dönemi bugün itibariyle sona erdi. 10 Ağustos'ta ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Peki ilk nakillerde nasıl bir tabloyla karşılaşılabilir? İkinci nakil süreci umut vaat eder mi? Yanıtlar haberimizde.
6: Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için şans sürüyor. İlk nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
16: 2025'te kendi iline yerleşen öğrenci yüzdesi 92,22. Yani %8 küsur farklı ilde tercih yapmış. Farklı ile tercih yapmış. Bu yıla baktığımızda merkezi sınava giren öğrencilerin %7,07'si. Yani %7'si. Demek ki %1'lik düşüş var. Farklı ili tercih etmiş. Bu şu anlama geliyor. Demek ki ekonomik neden tercihleri de etkiliyor. Aynı şey nakil sürecinde de gerçekleşecek. Öğrenciler ve ebeveynler yerleştikleri okuldan ayrılmayı çok düşünmüyorlar. Dolayısıyla daha önceki yıllardaki gibi öyle nakil sürecinde farklı bir oranla karşılaşmayacağız. Şu anda yerleştirme oranı 95,76. Bu oran 96,5'u geçmez.
6: Birinci nakil döneminden istediği sonucu alamayanlar için ikinci şans devam ediyor. Uzmanlara göre liste stratejik yapılırsa yerleşme ihtimali yükseliyor.
17: Herkes biraz daha istediği yere gitmiş olduğu için yer değiştirme oranı birinci nakillere göre çok daha küçük oluyor. Ama bu da bir fırsat. O yüzden birinci nakillerde yerleşememiş olan öğrencilerimizin mutlaka ikinci nakilleri de deniyor olmaları gerekiyor. Kontenjanlarda da özellikle gözde okullarda, en çok tercih edilen okullarda da belli daralmalar ve azalmalar oldu. O yüzden tercih ederken mutlaka kontenjanları da dikkate almaları gerekiyor.
6: 10 Ağustos'ta başlayacak ikinci nakil süreci 12 Ağustos'a kadar devam edecek. 14 Ağustos'ta ise sonuçların açıklanması bekleniyor.
3: Önce lösemi oldu, kemik iliği nakliyle hayata tutundu. Sonra da lösemi nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu. Bu kez yaşaması için akciğer nakline ihtiyaç duydu. Çok zor bir süreçti ama oldu. Hem uygun donör bulundu hem de nakil başarıyla tamamlandı. Ebru Küçükyurt başka birinin akciğeriyle 33 yaşında yeni hayatına başladı. Melike Şahin ve Burak Sevinç'in özel haberi.
8: Sakin, bitiyor.
18: Öksür! Derin nefes al, öksür.
6: Ebru Küçük Yurt'un 7 yıl sonra aldığı ilk derin nefes. Üstelik başka birinin akciğeriyle.
8: Ebru bir şeyler söyler misin lütfen? Sesini duymak istiyorum.
18: Merhaba.
8: Merhaba diyen de ilk kişi sensin kız.
6: 2018 yılında lösemi oldu. Kemik iliği nakliyle iyileşti. Ardından lösemi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon nedeniyle akciğeri hasar gördü. İlik nakli sonrası organ nakli zordu. Nakil listesine girebilmek için bile çabaladı. Beklerken İzmir'de akciğer nakli merkezi kapandı.
10: O dönem benim için çok kötüydü yani. Çok zor toparladım kendimi. Ben en son buraya bir böyle pamuk ipliğine bağlı bir umutla geldim. Benim son kapımdı burası.
6: Yıllarca beklediği haber 13 Temmuz'da geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organ bağışı kararı alarak Ebru Küçük Yurt'a yeni bir hayat şansı verdi.
10: Bana ikinci bir şans bahşettiler. Yani o kadar buradaki asıl kahramanlar onlar. Benim içimde onların emaneti. Ben de ölene kadar her doğumda onları da anacağım.
19: Düşünün, bir lösemi gibi ağır bir hastalığı organ nakliyle yeniyorsunuz ve lösemi sonrası nadir gelişen bir komplikasyon. Akciğeriniz hasarlanıyor ve tekrar organ nakline ihtiyaç duyuyorsunuz. İkinci kez organ nakli oluyor. Büyük bir şans Ebru için.
18: Hayalinizde ne var? Benimki kadar güzelini yaşamışsınız.
6: Ebru Küçük Yurt kimya öğretmeni. Öğrencilerine geri dönmek istiyor. Ama önce daha çok istediği başka bir şey var.
10: Gülmek. Ben gülemiyordum. Gülünce atak geçiriyorsun. Öksürmeye başlıyorsun. Benim yanımda kimse espri yapmıyordu. En çok gülmeyi özledim.
6: Akciğer nakli yalnızca kadavradan yapılabiliyor. Bu nedenle organ bağışı hayati önemde.
19: Pandemi öncesi yılda 30 akciğer nakli yapıyorduk. Maalesef pandemi sonrası rakamlarımız çok düştü. Bu yıl çok çarpıcı bir istatistikle karşı karşıyayız. İlk 6 ay sadece 1 akciğer nakli yapabildik ve son 1 ayda 4 akciğer nakli yaptık. İnanılmaz çarpıcı bir istatistik.
6: Akciğer nakli şu anda yalnızca İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılabiliyor.
3: Yapay zeka canlı bir virüs yazdı. Amerika'da Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bakteri öldüren virüsler yeni bir tedavi mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Ayrıntılar haberimizde.
6: Tıpta yeni bir devrim mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Yapay zeka sıfırdan ürettiği virüslerde bakterileri öldürmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bilim insanları ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerine benzer bir yaklaşımı genetik yapı taşları üzerinde kullandı. EVO1 ve EVO2 olarak adlandırılan yapay zeka modelleri, virüsler, bakteriler, bitkilerden ve insanlardan alınan genetik kodlar üzerinde eğitildi. Ardından yapay zekadan yalnızca belirli bakteri türlerine hedef alan bakteriyofaj adı verilen bir virüs türü üretmesi istendi. Bilim insanları yapay zekanın tasarladığı 302 virüsün tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterilerini öldürmede etkili olduğu görüldü. Tüm genetik haritası yapay zeka ile oluşturulan virüslerin bakterileri enfekte etmek için tasarlandığı, insanlara herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Gelişme, yapay zeka güvenlik tartışmalarını daha da alevlendirdi. Teknolojinin kötü amaçlarla son derece ölümcül ve tedavisi olmayan yeni hastalıklar yaratmak için kullanılabileceği ifade ediliyor.
3: Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı transfer etmesinden sonra gözler şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara çevrildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini NTV'ye anlattı.
20: Şu an ana gündem, hep 10 numara diyorduk biz, evet 10 numara gündemi hala devam ediyor ama Rafael Leao, oyuncu an itibariyle aslında Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. 10 milyon euro artı bonuslarla beraber kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelecek, şu anki plan o. Dursun Özbey'in de çok istediği bir isim var. O da Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov. Çok fazla 10 numara ismi çıktı. Çok fazla 10 numaraya belki teklif yaptı Galatasaray. Ama yaklaşık 20 gündür 10 numara konusunda bütün mesaiyi Batrakova harcıyorlar. Yaklaşık 2 aydır Dušan Vlahović'i bekliyorlar ama Dušan Vlahović menajeri 2 aydır mesai yapıyor. Nasıl Beşiktaş 2 aydır neredeyse Dušan Vlahović'i bekliyor? Aynı şekilde Vlahović'in menajeri de 5 büyüklükte oyuncusunu götürmek için ek mesaide. İşte en son Juventus'a görüştü. Atletico Madrid'le şimdi görüşme halindeler. Yani bütün kapıları çalıyor amiyane tabirle. Ama bir türlü Dušan Vlahović o istediği net maaşı veren bir takım bulamadı kendisini. Romelu Lukaku yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimali de belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezon içerisindeyiz. Nereye gider bilmiyorum şu anda. Beşiktaş'a önerildiği gibi çünkü Fenerbahçe'ye de önerildi. Aynı şekilde. O yüzden orada da bir Lukaku'yu cebimizde tutmakta fayda var. Fenerbahçe'de şu anda tek arayış santrfor. Pavlidis transferi için biliyorsun bir Madrid seferi oldu. Çünkü Arturo Canales menajeri Madrid'de yaşıyor. Onun dışında oraya gidilen seferde Núñez de Fenerbahçe'ye önerildi. Ama Fenerbahçe şu anda sıcak değil an itibariyle Núñez'e. Pavlidis'e tekrar dönecek olursak Benfica orada duvar gibi Yurkan. Yani hiçbir şekilde esnemiyorlar. Onunla beraber bir Endrick girişimi var ama o biraz daha sözlü girişimdi. Orada da her ne kadar Endrick takımdan ayrılmaya sıcak baksa da ana planda kendisini görmese de Real Madrid'de çünkü sürekli transfer yapılıyor oynadığı bölgelere. Ayrılmak da istese Real Madrid ya sürekli oynayabileceğin bir kulübe git. Çünkü Fenerbahçe'ye gelse sürekli oynar mı? Oynar diyenler var ama ben yani çok emin değilim burada. Sörloth ismini önümüzdeki günlerde biraz daha sık duyabiliriz. Bunu söyleyeyim sana. Onun dışında Lukaku ismi Fenerbahçe'de duyabileceğimiz bir diğer isim. Ueda ismi Dirk Kuyt. Burada bu isme dikkat çünkü biliyorsun Hollanda'da bir şatın hocasıydı ve Hollanda ligini Eredivisie'yi avcunun içi gibi biliyor. O yüzden Ueda önerisi de ondan geldi aslında. O da Fenerbahçe'nin listesinde ama ben bu listeye başka isimlerin de eklenmesini bekliyorum kısa süre içerisinde.
3: Star Televizyonu'nun sevilen dizisi Çirkin, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen medya ve içerik fuarı MIPCOM'da dünyaya tanıtılacak.
1: Burası her yılın Ekim ayında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli medya ve içerik fuarlarından biri olan MIPCOM. Türkiye'deki onlarca dizinin dünya pazarına açıldığı etkinlikte bu yıl Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin dünyaya tanıtılacak.
21: Ne diyor bu insanlar? Ne demek yasaya evlenecekler? Sen beni öldürecek misin?
22: Sana emanet ettim her şeyi. Nasıl bıraktıysam öyle olmak isterim.
1: Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'u başrolde buluşturan dizi sezon boyunca zirveden inmedi.
23: Ben seni çok üzerim be Çirkin.
24: Üzeceksen de sen üz beni.
22: İhanetin en acısı nedir biliyor musun?

0: genç bir kadının hayat mücadelesini merkeze alarak sarsıcı bir aşk hikayesini anlatan dizinin senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu kaleme alıyor.
1: Yanımda seni görüyorum Türkiye. Öyle denk geldi galiba. Denk gelmiş olsun.
2: Böyle küçük hesaplar yapıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
0: Çetin Tekindor ve Nur Sürer gibi usta oyuncuların rol aldığı Çirkin'in yönetmeni ise Burcu Alptekin ve Merve Çolak.
3: Destek olurum. Bizim aramızda hiçbir şey yok derim. Kadir kızınızı seviyor derim.
2: Burada yaptığın hatayı hayatınla ödersin.
0: MIPCOM fuarı bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
2: Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
4: Müzik dünyasından da bir gelişmenin haberini paylaşalım. Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy ödülleri için bu yıl Türkiye'den bazı sanatçılar da oy verecek. Edis, Sıla, Mert Demir, Büşra Kayıkçı ve Toygar Işıklı'nın da aralarında bulunduğu 12 isim bu yıl itibariyle Grammy jürisine seçildi. Bu nasıl gerçekleşti bakalım.
5: The Grammy goes to...
0: Güzel haber çabuk yayıldı. Müzik dünyası birçok Türk sanatçının Grammy müzik ödüllerinde bu yıl oy vereceği haberine uyandı. Edis, Sıla, Mert Demir, Toygar Işıklı ve Büşra Kayıkçı Grammy ödülleri için oy veren üye olarak Recording Academy'ye kabul edildiğini duyurdu. Peki bu başarı nasıl geldi? Ödüllerde kapsayıcılığı ve çeşitliliği artırmak için ilk adımlar 2018'de atıldı. Müzik endüstrisindeki dönüşümlere ayak uydurmak için oylama, jürilik ve ödül kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu genişleme ile sisteme 4000'den fazla müzik profesyoneli davet edildi. Bu genişleme Türkiye'deki müzik sektörüne de yeni bir kapı açtı. Oy veren üye olmak üzere başvurularını yapan Edis, Sıla, Mert Demir, Büşra Kayıkçı ve Toygar Işıklı gerekli şartları yerine getirdi ve ödüller için oy verme hakkı kazandı. Bir gün olursun eğer... Grammy için her müzisyen oy veren üye olamıyor. Öncelikle aktif müzik üreticisi olmak ve iki müzik profesyonelinin referansını almak şart. Sonra da akademinin resmi başvuru ve kabul şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Adaylar hakem heyeti tarafından değerlendiriliyor. Kabul edilenlere resmi katılım daveti gönderiliyor. Daveti alan kişi yıllık 150 Amerika Birleşik Devletleri doları üyelik aidatını ödeyerek üyeliğini aktifleştiriyor. Türk müzisyenlerinin Grammy jüri üyeliği yolculuğu aslında bu yıl başlamadı. Caz müzisyeni Ferit Odman bu hakka sahip olan ilk ve en kıdemli Türk üye. 2010 yılından beri üye olan Odman, gelişmelerin ardından X hesabında mesaj paylaştı. Los Angeles'ta yaşayan ve dünyaca ünlü Wednesday dizisinin müzikleriyle Grammy ödüllerine doğrudan aday gösterilen Esin Aydıngöz de oy verebilen üyeler arasında. Geçmiş dönemlerde yapımcı Arif Mardin'le Atlantic Records'ın kurucuları Ahmet ve Nesuhi Ertegün de akademide üst düzey görevlerde bulunmuş ve ödüller kazanmıştı. Bu yıl 69. kez düzenlenecek Grammy ödülleri 7 Şubat 2027'de Los Angeles'ta sahiplerini bulacak.
4: Bu son haberimizi, ana haber bültenimizi bu akşam burada noktalıyoruz. Birazdan Yakın Plan'la karşınızda olacağız.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: NTV Radyo.

0: Selam.
1: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
2: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: NTV Radyo.

0: outro mundo.
1: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bal nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli. Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde karayel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Durumu.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize
2: bakın. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
1: Merhaba, yakın planla karşınızdayız. Bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Bu üç ülke arasında bir anlaşma imzalandı. Bir savunma ittifakını öngören anlaşma, ismi Mekke Anlaşması. Üç ülkeden yapılan ortak bir açıklama da var. Bu açıklamada anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı ki özellikle bu kısım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da vurgulandı. Sonra yaptığı açıklamada imzayı bizzat atan isim Türkiye adına. Ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağı da hükme bağlandı. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesini de öngörülüyor. Epey kapsamlı olduğunu düşünüyoruz, anlıyoruz ve bu haliyle anlaşmanın yalnızca 3 ülke arasındaki askeri işbirliği değil de yeni bir bölgesel güvenlik sisteminin habercisi olduğu yorumları öne çıkıyor. Tek tek konuşacağız, konuklarımıza soracağız. Ve tabii terörsüz Türkiye sürecindeki o kritik kavşak. Dönülüyor diyelim, dönüldü demeyelim, henüz dönülüyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, yasa teklifi, 12 maddelik çerçeve yasa teklifinden söz ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na geldi. Şu anda hala da Adalet Komisyonu'nda çalışmalar devam ediyor. İyi Parti görüşmelerin mecliste tören salonunda yapılmasını istedi. Hatta Meclis TV ve resmi internet sitesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin canlı yayınlanması yönünde de başkanlığa, meclis başkanlığına başvurdu. Ve bu görüşmelerin başında da bazı gerginlikler çıktı komisyonda. Adalet Komisyonu toplantılarını sürdürüyor. Toplantılarda zaman zaman takip ediyoruz NTV olarak. Gerginlik de yaşanıyor. Bütün komisyon toplantılarında olduğu gibi. Bu akşam yakın planda 3 kıymetli konuğum var. Profesör Doktor Şakir Dinçşahin, İstanbul Gedik Üniversitesi ve İhsan Aktaş Genel Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. Profesör Doktor Rüstem Erkan, Dicle Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle Mekke Anlaşması ile ilgili başlamak isterim. Önemli bir anlaşma. Ben anonsu yaparken bunun yalnızca askeri bir anlaşma olmanın ötesinde bir anlam taşıdığını söyledim. Bunu aslında bugün yapılan uluslararası yorumlara, analizlere dayanarak da söyledim. Yani kendi yorumum değildi. Pek çok özellikle Avrupa kaynaklı yorumlar yapılmıştı. Bölgedeki güç dengesini değiştireceği bu anlaşmanın ve eğer aktif ve başarılı bir şekilde uygulanırsa bölgede yaşayanlar için farklı getirileri olacağı yönünde. İhsan Aktaş, sizinle başlayalım. Orta Doğu'da yeni ittifak arayışları mı var? Bu onun bir göstergesi mi oluyor?
2: Yani şöyle, aslında baktığınız zaman yani küresel jeopolitik kökten değişti bir defa. Ukrayna-Rusya savaşı bir taraftan devam ediyor. Diğer taraftan İsrail-Gazze saldırılarıyla beraber aslında bir yönüyle sınır tanımazlığını da ortaya koydu. Yani Gazze saldırıları, işgali ya da bir taraftan Lübnan işgali, diğer taraftan Suriye'ye atmış olduğu adımlar. Daha sıcak bir savaşta nedir? Yani ABD, İsrail ve İran savaşı. O da şunu ortaya çıkardı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin trilyon dolarlarca para alarak Körfez ülkelerini ve Suudi Arabistan'ı koruyamadığı ortaya çıktı. Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın yanı başında bir şey var. Yemen'de bir sorun var. Hatta biraz daha konuyu büyütecek olursak, mesela İsrail'in Somaliland'ı tanıması döneminde 20'ye yakın İslam ülkesi Dışişleri Bakanı Ürdün'de bir araya geldi. Toplu halde kınamada bulundular. Aslında şöyle, son birkaç yıla bakacak olursanız, yani bölgesel ittifak arayışları yani sadece bu bölgeyle ilgili değil, birçok alanda sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu da sanki, yani bunu insanın söylemeye dili varmıyor ama dünyada büyük bir savaş çıkma öncesinde aslında bütün devletler sanki yeni yeni ittifaklara yöneliyorlar. Fakat burada Türkiye'nin pozisyonu bütün şeylerden farklı. Nihayetinde İmparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz ve bu son 25 yılda da Türkiye yan gelip yatmadı. Mesela bu ittifak bugün, yani bu savunma ittifakı konuşuldu. Hı hı. Masaya oturuldu. Ya şöyle bir Türkiye hayal edin. Mesela altyapısını tamamlamış, ulaşım altyapısını, sağlık altyapısını, eğitim, savunma sanayi alanında önemli devrimler yapmış ve enerji politiğini düzene koymuş bir Türkiye. Masaya oturduğunuzda aslında bir anlam ifade ediyorsunuz tarihsel kimliğinizle. Diğer taraftan Pakistan'a baktığınız zaman Pakistan'ın bir yanında Hindistan'da ihtilafları var. Hindistan acaba ABD'nin yanında mı duracak, Çin'in yanında mı duracak? O da çok önemli bir şey. Ve İran aslında ABD'ye karşı direnmekle beraber biraz da bu savaştan zımmen başarıyla çıkmasının vermiş olduğu motivasyonla aslında bir yönüyle Körfez ülkeleri için de tehdit olduğunu ortaya koydu. Peki Türkiye burada nasıl bir pozisyonda oturuyor? Şimdi Türkiye'nin Balkanlar...
1: Onu birazdan geçelim mi? Bir tur, bir değerlendirme
2: alayım. Birkaç cümleyle toparlayayım. Şimdi Pakistan'ın nükleer altyapısı var. Türkiye'nin savunma sanayi gücü var ve tarihsel misyonu var. Suudi Arabistan'ın da bu tür konuları, yani işte savunma sanayinden diğer alanı destekleyecek bir ekonomisi var. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ı da tek başına bir ülke olarak görmemek lazım. Belki bunun altında Körfez ülkelerini de şey yapmak lazım. Burada en fazla etkilenecek bence bu ittifakta Suriye doğrudan etkilenecek ve Irak doğrudan etkilenecek.
1: Yani olumlu
2: bu ittifak
1: anlamda.
2: Olumlu anlamda etkilenecek. Çünkü Suriye üzerinde sanki böyle zımmen bir Türkiye'nin yanında Suudi Arabistan rekabeti, yani Katar Türkiye'ye karşı Suudi rekabeti var gibiydi. Mesela şöyle düşünün. Sudan'da da ya da işte Libya'da da mesela Mısır-Türkiye rekabeti var gibiydi. Ama şöyledir, ittifaklar genişleyince artık o rekabet halinde çalışan ülkeler bu sefer tehlikenin büyüklüğünü gördükleri zaman hem kendi güvenlikleri için hem de bölge güvenliği için birlikte çalışabiliyorlar. Bu karşıt bir organizasyon değil. Aslında bu şöyle, teker teker her ülkenin kendi güvenliğini merkeze alarak bölgesel bir pakt oluşturmak olarak da bu meseleye bakabiliriz. Ben böyle bir sürece gidileceğini düşünüyordum. Ha, Mısır bugün mü katılır, yarın mı katılır?
1: Başka yani, katılacaklar da olabilir.
2: İşte mutlaka olur. Yani ileride mesela Türk Devletler Topluluğu'nun burayla ilgili tutumu ne olur? Bakıp göreceğiz ama çok önemli, anlam ifade eden bir ittifak. Ya başka ülkeler birbirleri arasında ittifak yapabilirler ama Türkiye gibi güçlü bir ülke, Pakistan gibi stratejik bir ülke ve Suudi Arabistan gibi, yani Suudi Arabistan Yarımadası'nın büyüklüğünü biliyorsunuz. Körfez ülke, ürettikleri ekonomiyi görüyoruz. Dolayısıyla bu dünyada konuşulmayı hak eden bir ittifak zaten imza töreninden şu ana kadar dünya kadar yorumlar yapıldı.
1: Hem de nasıl? Evet. Epey bir yorum yapıldı.
2: Bir de
1: gerçekten
2: şuna da alıştık artık. Yani Türkiye bir adım attığı zaman bütün dünyanın Türkiye'yi konuşmasına da biz alışmış olduk artık.
1: Peki, şimdi siz vurguladınız. Bu ittifakta işte Türkiye ordusuyla, güçlü ordusuyla öne çıkıyor. Zaten NATO'da da ikinci ordu. Pakistan işte bir nükleer güç olarak öne çıkıyor. İslam dünyasının tek nükleer gücü. Suudi Arabistan da zaten işte bir ekonomi merkezi Körfez'deki gibi öne çıkıyor. Bu ittifakta şimdi aslında Körfez İşbirliği Konseyi diye bir konsey de vardı. Fakat oralarda herhalde bir istenen düzeyde sonuç üretemedi mi, yoksa tam da acaba bugün İran'ın, bugün İsrail'in, bugün Amerika'nın bölgeyle ilgili pozisyonlarının yarattığı gerginlik üzerine bir zaruretten mi doğdu sizce?
3: Bunun önemli etkisi var bu ittifakın kurulmasında. Çünkü tarihsel bağlam olarak baktığımızda İran'la bir savaşın, iyi kötü bir savaşın sürdüğü, ondan sonra işte Hürmüz Boğazı'nın kapandığı, petrol krizlerinin yaşandığı bir ortamda ve Körfez ülkelerinin İran tarafından bombalandığı bir ortamda Amerika bir müttefik olarak bölge ülkelerinin gözünde düştü. Neden düştü? Çünkü en büyük koruyucuları olarak bölgedeki ülkeler, büyük bir orduları yok. Temel gelirleri burada çıkarttıkları petrole dayanıyor ve bu rantın bir ölçüde de Amerika ile paylaşılmasına dayalı bir sistem var idi. Ama Amerikalılar kendi üzerlerine, yani koruma görevini, bodyguardlık görevini...
1: Üstlerini boşaltmaya başladılar.
3: Üstleri boşaltmaya başladılar. Buradaki Amerikan üstleri güvenlik sağlamak bir tarafa, güvenlik riski olmaya başladı bölge ülkeleri için. O bakımdan yeni bir, ne diyelim, ittifak arayışı bölge ülkeleri içerisinde doğdu. Yani bir tuzağa düşmemek için ittifak ikilemi deniyor bunu uluslararası ilişkilerde. Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'la başladı. Bu üçüyle başlaması da...
1: Geçen yıl Pakistan, Suudi Arabistan zaten bir anlaşma imzalamıştı.
3: Neden
1: Türkiye'yi şimdi
3: evet.
1: dahil etmek istediler ya da Türkiye neden şimdi dahil olmak istemiş olabilir?
3: Aslında ikili ikili bu anlaşmalar var. Pakistan'la Suudi Arabistan arasında Eylül 2025'te var. Ama Pakistan'la Türkiye arasında onlarca yıldır devam eden bir işbirliği, anlaşma, bir stratejik ortaklık var. Bize en yakın ülke hangisidir diye sorarsanız sokaktaki vatandaş belki ilk önce Kıbrıs'ı söyler, sonra Azerbaycan'ı söyler. Ama Pakistan bunlardan hiçbir şekilde geri kalmaz. Bir stratejik ortak olarak Türkiye'ye destek vermek konusunda hem vatandaş seviyesinde hem de karar alıcılar seviyesinde Pakistanlılar Türkiye'nin en yakın, en ciddi dostlarıdır. Bu bakımdan hem Suudi Arabistan'la Pakistan arasında hem Pakistan'la Türkiye arasında ikili anlaşmalar vardı. Şimdi bunu üçlü hale getirmiş olduk.
1: Şimdi evet, Pakistan'da Türkiye arasında anlaşmalar var ama şimdi en son İran'la Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki anlaşmada Pakistan 8 bine yakın askerini gönderdi. Çeşitli hava
3: unsurlarını gönderdi. Doğru.
1: Gönderdi.
3: Doğru. Ama yani şimdi onlar yeni başladılar. Ama ben hatırlıyorum, yani bizim harp okulunda 80'li yıllardan itibaren, hatta çocukluğumda o Pakistan şarkılarını bile hatırlıyorum. Askerler yetiştirilirdi, subaylar yetiştirilirdi. Onlardan bir kısmı gittiler, general oldular Pakistan'da. Ben Boğaziçi'nde okurken sınıfımızda Pakistanlı öğrenciler vardı. Onların bir kısmı dönmüştür diye düşünüyorum.
2: Özellikle hava kuvvetlerinde, yani bir NATO konsepti düzeyinde tabii. Türkiye'de eğitim alan havacılar.
1: Tarihsel arka planı güçlü.
3: Tabii.
1: Yani. Pakistan, Türkiye özellikle.
3: Evet, yani 2025'te bir anlaşma imzalamamış olabiliriz ama yani 10 yılı aşkın, 10 yıllardır diyebileceğim bir ortaklık var.
4: 74'te Kıbrıs Savaşı'nda ilk açık desteği veren ülke Pakistan.
3: Evet, tabii 74'te ilk açık desteği veren. Daha geriye gidelim mi? Kurtuluş Savaşı'na. Tabii.
4: Hindistan coğrafyası o zaman.
3: O zaman Hindistan coğrafyası ama Hindistan Müslümanları. Yani önemli bir kısmı şimdi Pakistan'da. Onlar Kurtuluş Savaşı'na da ciddi destek verdiler. Bunu söylemek lazım. Şimdi peki bunu kurmak, buna niyet etmek bir şey. Bunun kurumsallaşması başka bir şey. NATO'ya henüz bir alternatif mi? Değil. NATO'nun gücü...
1: Öyle bir iddiası var mı?
2: Yok.
1: Peki emin mi?
2: Yok. Her ittifak bence kendi içinde ele alınmalı diye düşünüyorum.
3: Ama bunun güçlenmesi...
1: Ama öyle yorumlayanlar var. İsrail tarafı herhalde İslam NATO'su falan gibi isimler takmak...
3: Bu doğru için, değil. Henüz mümkün de değil. Evet. Mümkün olması için yani daha
1: başka
3: geniş bir katılım olması lazım.
1: Başka bazı katılımların olması lazım.
3: Yani ortak planların, ortak tatbikatların, ortak komuta merkezlerinin bunların zaman içerisinde oluşması lazım. NATO'da bu merkezler, karargahlar, üsler hepsi var. İran bir füze gönderdiğinde NATO unsurları Türkiye'de herhangi bir yer vurulmadan önce o şeyi İran füzesini yakalayıp vuruyorlar ve bu bir ortak mekanizmanın parçası. Nükleer konusunda çok hevesli yorumlar işittim ben. Evet. Evet, yani tamam, Pakistan bir nükleer güç. Ama üzgünüz, Türkiye hala NPT, yani nükleer silahlanmanın yayılmasına karşı olan protokolün bir imzacısı. Onun için o nükleerler orada kalacaklar. Bir belirsizlik bıraktılar mı anlaşmada? Evet, var. Nükleer belirsizlik var. Bu Türkiye lehine ama bunu

0: olacağını söylemek mümkün ve doğru değil. Her seferinde bir adım atmak lazım. Önce emekleyip sonra ayağa kalkıp yürüyüp sonra koşacağını düşünmek gerekiyor. Yani istikrar getirmesi için ya da bu üç ülkenin arzu ettiği caydırıcılığı sağlaması için bölge ülkelerinin katılması, katılmaya heves etmesi, kendilerini bu ittifakın içerisinde bir güvenlik şemsiyesi altına almaları mümkün olabilir. Bir sonraki turda konuşacağız biliyorum ama hemen onu, o yorumu da söylemek isterim. Bu anlaşmanın işte içeride yapılan, mecliste yapılan yasa taslağıyla benzer zamana denk gelmesi de belki tesadüf değildir. Çünkü bölgesel güç olma iddiasında iseniz o zaman ilk önce içeride ne diyelim terör unsurlarının tamamen pasifleştirilmesi ve ülkenin istikrara kavuşturulması gerekir ki bölgesel bir güç haline gelin. İşte içeride yasa, dışarıda bu ittifak, pakt belki bir ikili pakettir. Bir arada düşünülmüş, tasarlanmış ve denk getirilmiş bir şey olabilir. Tesadüf de olabilir. Eğer tesadüfse bile anlamlı bir tesadüf olduğunun
1: güzel,
0: altını
1: güzel
0: çizeyim.
1: Denk gelmiş diyorsun.
0: Evet, eğer iyi denk gelmiş.
1: Peki. Sayın Erkan, şimdi İran, Suudi Arabistan'a veya Hindistan, Pakistan'a ola ki saldırdı diyelim. Bu anlaşma gereğince Türkiye'nin bu iki ülke lehine nasıl bir pozisyon olacak? En çok bu soruluyor.
2: Şimdi Seda Hanım, yani bugün ilk bizim basında bu antlaşmada İsrail'in çok rahatsız olduğu yönünde haberler çıkıyordu. Hatta tedirgin olduğu yönünde haberler çıkıyordu. Ama İhsan Bey'in de burada açıklaması, burada çok İsrail değil de İran öne çıkıyor gibi görülüyor. Ben o görüşte değilim. Yani bu antlaşmanın hedefi İran'a karşı bir blok oluşturmak.
3: Kesinlikle İran değil ve hiçbir ülke değil.
2: Değil yani ama akla İran gibi geliyor. Tabii her ülkenin burada sorumlu olduğu ülkeler farklı. Yani Pakistan denince tabii burada Hindistan akla gelir.
1: Evet.
2: Fakat bir antlaşmanın yani uluslararası antlaşmalara da uygun olması lazım. Bunun Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden herhalde hareket edilip bu antlaşma yapılacak. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi Birleşmiş Milletler üyesi olan bir ülkeye saldırı olduğu zaman kendine savunma hakkı var. Burada 3 ülke kendini birlikte savunacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat burada bir ülkenin mutlaka saldırıya uğraması, kendisinin bir yere saldırması değil. Yani savaş ilan etmesi değil. Şimdi Körfez ülkeleri diyoruz ama yakın zamanda aslında biz Katar'la Arabistan'a karşı bir işbirliği yapmıştık hatırlarsak eğer. Katar'a büyük bir kuşatma başlatılmıştı Mısır ve Suudi Arabistan tarafında. Türkiye Katar'la bir işbirliği yapmıştı. Dolayısıyla bu antlaşmanın çok böyle büyüyüp diğer Körfez ülkeleri ya da İslam ülkelerini kapsayacağını düşünmüyorum ben. Fakat şu yani
1: ekonomik olası katılımlar kimlerden olabilir?
2: Yani işte Mısır bilmiyorum. Mısır biraz şeydir. İslam ülkeleri içerisinde bir abi rolü şeyinde vesaire. Kendisi eğer buradan gelip antlaşmaya sonradan katılır mı? Lider olur mu? Onu bilemiyorum.
1: Mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn İbrahim anlaşmalarını imzaladı.
2: Şimdi işte bir de böyle bir problem böyle var. Yani Arabistan, Suudi Arabistan işte bu Gazze meselesinden sonra bu İbrahim antlaşmalarını imzalarsa o zaman bu acaba ittifak yapmış olan ülkelerin konumu ne olur? Yani Türkiye ile Pakistan'ın. Dolaylı olarak
3: Suudi Arabistan şartını koştu. İki devlet çözüm olmadan Gazze'deki işgal bitti.
2: Yani onu bilemiyorum.
3: Son çok 1,5-2 yıldır Suudi Arabistan politikaları neredeyse
0: normalleşmeye durdu.
2: Şey gibi değil tabii. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Katar gibi değil. Onun için bu diğer yani o küçük fakat ekonomik olarak güçlü Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ittifakın dışında kalacağını düşünüyorum. Fakat bu ittifakın yani askeri şeyi dışında ekonomik şeyi de çok önemli. Yani ekonomiler artık büyük ölçüde bu savunma sanayi ya da işte silah sanayisi üzerine kuruluyor. Zaten bu antlaşmada ortak üretimden söz ediliyor. Silah sanayinin gelişmesinde vesaire. Zaten hepsiyle bir ekonomik işbirliği yani hem Suudi Arabistan'la hem Pakistan'la ekonomik aynı olarak ilişkiler vardı. Fakat burada askeri ilişkileri geliştirmek, iyileştirmek. Şimdi yakın zamanda NATO toplantısı işte Türkiye'de yapıldı, Ankara'da yapıldı. Şimdi Türkiye NATO ülkesi fakat Suudi Arabistan, Pakistan NATO ülkesi değil ama NATO ülkeleriyle ilişkileri çok iyi. Yani ABD ile burada ilişkisi kötü olan bir ülke yok. Her üç ülkenin de yani Türkiye.
1: Bu durumda bu olan bitenin ABD
2: ABD Batı blokuna vesaire karşı gibi değerlendirmeyi ben şu an çok erken buluyorum. Değil.

0: Şey de değil, yani Batı blokuna bir meydan okuma da değil. Ama ileride ne olur bilmiyorum. Yani Doğu bloku içerisinde bir Batı'ya meydan okuma gibi şeklinde. O aşamaya gelindiği zaman tabii başka baskılar görür. Dolayısıyla bu bölgesel olarak önemli tabii. Yani bölgesel dengeler de çok önemli. Ama bu bölgede de bu üç ülkeye çok meydan okuyacak ülke yok. Yani Pakistan'ın Hindistan dışında bir şey yok. İran'la ben Türkiye'nin sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani yaşamadık zaten, yıllardır da bir sorun yok. Dolayısıyla bölge ülkelerinin, yani komşu ülkelerinin de bu antlaşmada tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yok diye düşünüyorum.
1: Türkiye'nin de bu güvenlik ortamında farklı işbirliği seçeneklerini oluşturmaya çalıştığı, çeşitlendirmeye çalıştığı herhalde sonucu.
0: Yani belki şey olabilir, yani ileride Azerbaycan dahil olabilir. Sadece bir böyle körfez ülkeleri şey değil de daha bir Türk Cumhuriyetlerinde de katılanlar olabilir diye düşünüyorum. İşte Suriye normalleştiği zaman en yakın katılma ihtimali olan ülke, kendi güvenliği açısından da bu önemli olur. Suriye bunun içerisinde yer alabilir. İşte ama o zaman da bir Irak-Suriye gerginliği belki artabilir bu tür şeyde. Dengeler hassas, değişebilir her an. Doğru. Onun için ama bu şu an işte en istikrarlı görünen ülke gibi. Şöyle, şimdi Afganistan'la Pakistan arasında bir çatışma durumu zaman zaman var. Şimdi burada işte Pakistan Afganistan'ın saldırdığını iddia ediyor kendisini. Hatta içindeki bazı militanları desteklediğini. Şimdi bu durumda Afganistan bize saldırıyor diye bir karar alırsa Arabistan ve Türkiye müdahale edecek mi? Ben bunun, yani büyük bir güç karşısında ancak bu ittifakın devreye gireceğini düşünüyorum. Böyle Afganistan'a müdahale edebilecek vesaire gibi, ya da Yemen'e müdahale edecek gibi bir durumun ortaya çıkmayacağını düşünüyorum.
1: Yani Hindistan olur mu?
0: Hindistan olursa, evet, Hindistan olursa, Hindistan'a karşı zaten ilk bir çatışma döneminde Türkiye açık desteğini vermişti. Bu yakın zamandaki çatışma döneminde Hindistan gibi ülkelere karşı bence burada ciddi bir destek olur diye düşünüyorum.
1: Peki, bu konudan devam edelim ama kısa bir ara verelim şimdi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
7: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Bugün atılan imzayı konuşuyoruz. Türkiye ve o Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile Suudi Arabistan ve Pakistan'la Türkiye arasında bir anlaşma imzalandı. Onun olası sonuçları ile ilgili değerlendirmeler alıyorum konuklarımdan ve oradan devam edelim. Şimdi belki de en son Sayın Rüstem Erkan söyledi Azerbaycan olabilir diye. Sizce yani bu büyümeye müsait bir katılım, eğer öyle olursa, yani gerçekten Azerbaycan, belki Katar ya da işte Ürdün gibi Kuveyt gibi ülkeler katılım gösterirse, bu bir İslam dünyası için bir ortak kolektif savunma ve kurumsal bir boyuta gider mi?
2: Ya Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı iken ben Daily Sabah'ta birkaç yazı kalem aldım arka arkaya. Acaba İslam dünyasının 4-5 büyük ülkesi arasında saldırmazlık paktı imzalanabilir mi? Yani şöyle düşünün, işte Suudi Arabistan, İran, Türkiye, Mısır, Pakistan, hadi Endonezya'yı da ekleyin, yani Nijerya belki olabilir. Şimdi saldırmazlık anlaşması ileride savunma anlaşmasını da getirir. Mesela şöyle düşünün, mesela İsrail'in ya da ABD'nin işte İran şeyi nereden çıktı saldırısı? Bir resim yansımıştı yaklaşık bir yıl önce. Çin devlet başkanı bir yanına Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı almıştı. Öbür tarafta da İran Dışişleri Bakanlığı. İkisinin yakınlaşmasına dönük bir hamle yapmıştı. Şimdi İran'la Suudi Arabistan'ın problemsi olduğunu düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'de varlığının anlamı kalmıyor. Yani o yakınlaşma mesela ABD için büyük risk. Burada belki işin daha soft yürümesinin, yani şuradan bakmamız lazım. Mesela Türkiye tarihsel misyonundan ve tarihsel gücünden dolayı adım attığı zaman başta Yunanistan olmak kaydıyla böyle bir Avrupa karşıtı, Batı karşıtı şablonu hemen oluşturuluyor. Hı hı. İsrail de bu konuda çok çabalıyor. Fakat baktığınız zaman bugün mesela biz NATO üyesi bir ülkeyiz ve bu ülkelerin hiçbirisinin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri kötü değil. Yani belki uzun vadede şuna da bakmak lazım. Acaba NATO'ya karşı ya da Batı'ya karşı bir blok mu, yoksa bölgedeki ülkelerin kendi geleceğini, kendi savunmasını, kendi güvenliğini kendi eliyle ele alma meselesi mi? Hatta belki de bu tutum Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine de olabilir. Yani nihayetinde onlar işte petrol karşılığı ya da orada biriken sermaye karşılığı sadece silah satıyorlar. Aslında güvenlik inşa etmiyorlar. Şimdi mesela İHA ve SİHA teknolojilerinde Amerika Birleşik Devletleri bizden geri değil. İsrail de geri değil. Fakat bir, teknolojileri pahalı. İki, onlar silah sattığı ülkelerle paydaş olmuyorlar. Mesela şöyle düşün, Amerika Birleşik Devletleri istemiş olsaydı bugün Suudi Arabistan ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri olabilirdi. Yeteri kadar uçağa sahipler, yeteri kadar silaha sahipler, istediği kadar donanıma sahipler. Peki karşılığı ne? Sıfır. O zaman şu anlama geliyor. Bu bütün savunma sanayi satışları sadece dolar almak için ya da petrolün parasını eritmek için. O zaman konu Türkiye olunca, bir, Türkiye güçlü bir ordusu var, tarihsel misyonu var ve Türkiye tezlerini düşmanlık üzerine kurmuş bir ülke değil. Yani şöyle düşünün, Suriye'de bir çatışma oldu. İran ve Rusya geldi. Yani oranın kaderine çöktü. ABD geldi. 60'a yakın ülke Türkiye'nin dostlarıydı. Fakat her biri sömürgeci bir mantıkla geldi ve Türkiye paydaş olarak sürece girdi ve paydaş olarak devam ediyor. Libya'da da biz paydaş olarak Libya'nın yanına girdik ve orada kalacağız. Dolayısıyla aslında hem ittifak yapan ülkeler hem büyük güçler Türkiye'nin bu tutumunu da gözlemliyor. Aslında burada da yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin adaletli ve hakkaniyetli tutumu bir bakıma bu tür ittifakların da zeminini oluşturuyor. Şimdi şöyle düşünün, o kadar böyle zıt konular var ki, işte Katar'la Suudi Arabistan çatıştığı zaman Katar'ın yanında yer aldık. Ama muhtemelen şu an hem Katar hem Suudi Arabistan oradaki çatışmanın devam etmemesinden memnundur. Diğer taraftan İran, ha bir problem midir? Yani ben de bu işte Türkiye şurayla savaşır mı? Şu ülke için şu savaşa girilir mi? Ben böyle var olan krizler ve peşin savaşlara girilmeyeceğini düşünüyorum.
1: Yani Sayın Erkan'ın dediği gibi, yani böyle küçük meseleler için bu bu adımlar atılmaz ama ne olursa Hindistan'la ilgili bir şey de olabilir gibi bir yorum yaptı. Sizin yani o açıdan yorumunuz.
2: Evet, ben de şöyle bakıyorum. Mesela bugün atılan bir adım yarın ne kadar güçleneceğini, ne kadar büyüyeceğini kestiremiyoruz. Ha eğer böyle doğrudan ABD'ye karşı, doğrudan şuna karşı, buna karşı ya da doğrudan İran'a karşı bir konumlanma olsa kendi içinde bir sürü problem barındırabilir. Hı hı. Ama biz bileceğiz ki şimdi hem Suudi Arabistan hem Pakistan Asya'da. Suudi Arabistan kendi bölgesinde, Körfez'de, aynı zamanda Afrika'da, Suriye ve Irak'ta, Lübnan'da etkisi olan, Türkiye sayılamayacak kadar çok bölgede etkisi olan. Bence bu ittifaklar her ülkeyi kendi pozisyonunda güçlendireceği gibi, hı hı, nüfuz alanlarında da ortak güce dönüşebilir. Ben Suriye ile mesela Irak'ı düşünün. İran'ın nüfuz alanı, Türkiye'nin nüfuz alanı, hı hı, ekonomik olarak ve Arap olmaktan dolayı Suudi Arabistan'ın da ABD ile beraber Irak'ta bir etkisi var. Ha demek ki burada masaya oturulduğu zaman bir defa Irak'ta Suudi Arabistan ve Türkiye'nin nüfuzu genişleyecek. İran'ın tepki göstermesi doğrudan bence savaşlarla ilgili değil, kendi nüfuz alanlarının daralması ile ilgili. Hatta şöyle olsun, yani yarın bu ittifakın bir parçası Mısır olsun, hı hı, daha ileriki yıllarda da İran olsun. Bu terörist Türkiye sürecine ben bir fikir verirken Pezeşkiyan'ın bir cümlesini kullanmıştım. Diyor ki biz düşmanlarımızı kendi komşularımız zannediyorduk diyor. Oysa gördük ki bizim düşmanlarımız emperyalistlermiş. Aslında bunu kendi yönetimine söylüyor. Türkiye'ye söylemiyor, başkasına söylemiyor. Dolayısıyla mesela şöyle bakalım, bugün mesela bir ittifakın kapısı aralandı ama birkaç ay önce Hicaz Demiryolu imzası atıldığında, hı hı, bir anda Arap dünyasında, Körfez'de, Afrika'da, hı hı, o kadar büyük ses getirdi ki hatta ben şöyle düşündüm. Ya mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Kral Selman'la beraber o imzayı atmak isterdi. O kadar gündem oldu dünyada. Hı hı. Bir de şu var, mesela Türkiye'de yatırımlar, açılışlar, uluslararası ittifaklar, enerji yolları, o kadar çok hikaye var ki. Ama mesela Suudi Arabistan'ın böyle onlarca başlıklı hikayesi yoktu. Hicaz Demiryolu imzası atıldığında, hı hı, sanki böyle ihtilal olmuş kadar büyük bir sevinç oldu Arap dünyasında. Bir taraftan Hicaz Demiryolu, diğer taraftan kalkınma yolu, diğer taraftan işte Hürmüz'ü alternatif olarak enerji yolları. Yani tek başına silah ve savunma üzerinden kurulu bir düzen değil, aynı zamanda bir ekonomik ve istikrar düzeni de çağrıştıran bir şey. Hı hı. Burada mutlaka Pakistan'ın katkıları olacak konular var. Türkiye'nin, peki, çokça başlığı var. Suudi Arabistan'ı da bence tek başına petrodolu olarak düşünmemek lazım. Hı hı. Geniş coğrafyasıyla, jeopolitik konumuyla Suudi Arabistan da yani bu üçlü arasında denk bir ülke olarak sayabiliriz. Ha, yarın şu kabiliyeti de gelişirse, Türk ordusunun yani, hı hı, sadece ABD'nin kullanılmayan silah vermesiyle değil de hem teçhizatta hem ordunun gelişmesinde, hı hı, orada etkin bir ordu ortaya çıkarsa bu çok büyük bir kazanım olur Suudi Arabistan için. En azından şunu söyler, ben bir savaşa girdiğimde, başıma bir hal geldiğinde başımı kaldırıp da ABD ne zaman gelecek, ne zaman beni koruyacak diye bakmaz. Kendi, hı hı, ülkesini müttefikleriyle beraber savunacak hale gelir. Yani şöyle, peki, arkadaşlarımız da takdir ederler. Körfez ülkelerinin ve Suudi Arabistan'ın düştüğü durum çok zor ve kötü bir durum. Hiçbir üniter devlet bu duruma düşmek istemez. Ya İsrail'i düşünün. Katar ABD'nin müttefiki. Adamın canı sıkıldığı zaman doğrudan Katar'daki devlet yönetim binalarını bombalayabiliyor. İran Suudi Arabistan'ı bombaladığı zaman Amerika Birleşik Devletleri kendi üstlerini koruyamıyor. Bu bir ülke için içine düşen durum çok kolay bir durum değildir. Dünyada nasıl biliniyor? İşte dünyanın en çok nakit parası olan, en çok petrolü olan ülkesi Suudi Arabistan. Ama böyle bir devletin çaresizlik içine düştüğünü düşünün.
1: Evet.
2: Mesela Türkiye, İsrail bazen Türkiye'yi tehdit ediyor. Bazen tartışmalar var. Sokaktaki bir insan bile diyor ki ya tamam, İsrail Türkiye'yle ilgili bir savaşı başlatabilir ama bu savaşı kendi iradesiyle bitiremez. Yani böyle bir savaş olursa Türkiye, bunu bir vatandaş özgüvenle söyleyebiliyor ama, peki, şu an Körfez ülkeleri pozisyonda değil. Ben bu şeyin, ittifakın güçleneceğini, genişleyeceğini, hı hı, ve temel misyonunun da karşıtlık üzerine kurulmaması bence çok kıymetli taraf olduğunu düşünüyorum.
1: Ona bir vurgu var zaten yapılan, evet, açıklamalarda özellikle. Peki bu Birleşmiş Milletler'in 51. şartıyla NATO'nun 5. maddesini çok çağrıştıran bir madde olması tartışılıyor. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Farkı var mı NATO'nun 5. maddesinden özellikle bu anlaşmanın? Ya da bir zorluk çıkarır mı yani bu
3: çıkarmaz. Farkı var mı? Farkı şu. NATO'nun bu maddesi daha önce uygulandı. Yani işte Kore'de, orada. Yani NATO bu ittifakını ne kadar sağlam olduğunu test etti, onayladı. Şimdi burada bir ittifak kurduk. Ama bunun ne kadar güçlü bir ittifak olduğunu ilk krizde anlayacağız. Bu bir fırsat getiriyor bize. Üç ülke bir araya geldiğinde bir caydırıcılık yaratıyorlar. Bu ittifakın getirdiği ne diyelim fırsat, ama bunun getirdiği bir maliyet de var. İşte Pakistan hatırına Hindistan'la, işte ne bileyim Suudi Arabistan hatırına İran'la çatışmaya girme gibi bir maliyetle de karşılaşabiliriz. Ama olmak zorunda mı? Yani böyle bir uluslararası anlaşma imzalandı ve diyelim ki Hindistan'la Pakistan arasında bir çatışma çıktı. Biz Türk askerini hemen sorgusuz sualsiz gönderecek miyiz? Hayır. Yine o aşamada ulusal karar alma mekanizmaları, siyasi mekanizma devreye girer. Ve mecliste işte asker gönderme kararıydı vesaireydi, tartışılır, konuşulur. O ondan sonra yapılır. Şimdi madem Pakistan örneğini verdik, Pakistan bunu yaptı mesela. Ne zaman yaptı? Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki anlaşma, biz geçen seneki anlaşmayı söyledik ama onların da uzun bir geçmişi var aslında bu askeri ittifak konusunda. Ve Suudi Arabistan Yemen'de 2015 yılında sorunlarla karşılaştığı vakit Pakistan'dan askeri yardım istedi. Pakistan mecliste görüştü ve bu sefer yapamıyoruz dediler. Yani bu ittifakların kurulması önemli bir şey, ama ittifakın askeri bir ittifak olarak hakikaten cepheye çıkması başka bir şey. Ama bunun bir de İhsan abinin söylediği gibi bir de şey boyutu var, savunma sanayi boyutu var. Ve bu bir kriz çıkmadan da gözle görülür bir şekilde test edilebilir, onaylanabilir ve neticeleri, meyveleri toplanabilir bir şey. Nasıl? Biliyoruz ki Pakistan üretici olarak, yani silah üreticisi olarak bir hayli mesafe kat etmiş durumda ve bunu ucuz bir şekilde yapıyor. Türkiye'de işte İHA'lar, SİHA'lar, tanklar, işte deniz ne diyelim adını unuttum. İDA'lar.
2: İnsansız deniz araçları diye.
1: Hatta İDA diye mi kısaltılıyor İDA. Onlar?
2: SİDA da diyorlar, silahlı.
1: İnsansız deniz araçları.
3: Henüz uçak gemisi üretmiyoruz ama platform buldum. Deniz platformları üretiyoruz. İşte Suudi Arabistan'da sermaye var. Pakistan'da bir üretim bandı var. Türkiye'de bir know-how var ve bunlar birleşebilir. Ve böylece bu üç ülke bir arada ortaklaşa üretim yaparlarsa önemli bir ihracatçı da, ihracatçı haline de gelebilirler. Bununla beraber güvenliği de temin etmeye başlayabilirler bölgede. Yani bir taraftan Amerikalıların yaptığı gibi silah satarken bir taraftan güvenliği de tesis ediyor olabilirler. Amerikalılar demişken Amerikan karşıtlığına dair benim hiçbir şüphem yok. Değil. Amerikan karşıtı değil. Bu Amerika'nın bölgedeki çıkarlarıyla birebir uyumlu bir ittifak. Hem Suudi Arabistan, hem Türkiye, hem Pakistan. Biz zaman zaman küçük büyük krizler yaşasak da Birleşik Devletler'le, Trump'ın özellikle son zamanlarda söylediği gibi çok önem verdiği değerli bir müttefikiyiz. Amerika'nın da geçmişten bu yana aslında önemli bir müttefikiyiz. Her ne kadar inişlerimiz, çıkışlarımız olmuş olsa bile. Amerika neden böyle bir şey yapıyor? Amerika yapıyorsa bir şeyi daha eklemesi lazımdı. Mısır'ı. Hocam bahsetti. Aslında Mısır var mekanizmada. Dörtlü görüşmeler uzunca süredir yapılıyor. Ben mesela 2026 Haziran'da Amman'da yapıldı. Kahire'de bir araya geldiler değil mi? Adnan, Hakan Fidan Kahire'ye gitti. Amman'da Ağustos ayında yapılan görüşmeler var. Dörtlü mekanizma diye geçiyor. Ve Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Mısır var. Mısır buna dahil olmadı. Acaba niye dahil olmadı? Emin değiliz. Bir neden Mısır'ın daha fazla yükü var sırtında. Sudan var, Libya var. Etiyopya'yla her an çatışmaya girebilir orada yapılan barajdan dolayı.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'yle biraz ekonomik yakınlığı var.
3: İsrail'le yaptığı 1979 barış anlaşması var. Bir angajmana uzak duruyor olabilir bölge ülkeleriyle vesaire vesaire. Onun en düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bir ikinci mesele, tamam biz Türkiye ile Mısır ilişkileri tekrardan normalleştirmeye başladı. Ama böyle bir pakt imzalayacak kadar dostane bir hava oluştu mu? Belki henüz oluşmamıştır.
1: Peki, İşleri düzelttik. Yunanistan'la bir deniz yetki anlaşmaları vardı mesela. Belki Yunanistan'la ilgili mesele.
3: Bizim Mısır'la aramızın kötü olduğu döneme denk geldi. Sokaklarda Rabia yapılan ve işte Mursi'ye rahmet okunan, Sisi'ye de tam tersi sözler sarf edilen bir dönemimiz var. Ondan dolayı onların da bize büyük bir tepkisi vardı. Neredeyse hasmane bir, değil dostane, hasmane bir ilişki gelişmişti Mısır hükümeti ile Türk hükümeti arasında. Ama bu aşılıyor. Bu aşılıyor. Aşıldığı vakitte Mısır'ın öncelikli olarak yine bir Amerikan müttefiki olarak bu grup içerisinde yer almasını beklerim ben. Amerikalılar peki niye bu bölgedeki müttefiklerini bir araya getirmeye çalışıyorlar? Çünkü bölgedeki ülkelerin, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın ve Türkiye'nin bölgede kendi kendini, bölgenin istikrarlı hale gelmesi, kendi yağında kavrulması Amerika'nın müthiş işine gelir.
1: Çünkü bir yandan İsrail'le İbrahim Anlaşmaları olsun istiyor.
3: Tabii. Bütün İsrail'i de rahatlatır bu.
2: Aslında bilinç altında İsrail'i bir dengelemek da olabilir. Ben.
3: İsrail'i dengelemek
1: yani?
3: Olabilir mi?
1: Bir durum
3: emin değilim.
1: Yani.
3: İsrail'i rahatlatır bu. Çünkü İsrail güvenlik tehdidi hissettiği için, beni yok etmek istiyorlar gibi bir paranoyaya kapıldığı için her yere saldırıyor. Eğer İsrail'i, bak orada sen güvendesin, biz burada kendi başımıza istikrarı sağlıyoruz ve kimseyle de bir derdimiz yok, bu ona gösterilirse Amerika hem İsrail saldırganlığından dolayı bölgede bulunuyor, rahatça çıkabilir birincisi. İkincisi, çıktığı vakit Amerika'nın önceliği Orta Doğu'da kalmak değil. Amerika'nın önceliği Rusya ile uğraşmak değil. Amerika'nın en büyük rakibi Çin. Çin'e yüzünü çeviremedi. Son 10 senedir tüm yorumcular, uluslararası ilişkiler hocaları hep söylüyorlar. Aslında hedef Çin'di. Çin, ama olmuyor. Neden? Çünkü bir şekilde Orta Doğu, ya İsrail onu çekiyor buraya, ya Rusya, Ukrayna vesaire onu buraya çekiyor. Hem maliyetli hem de gerçek stratejik çıkarlarını koruyamadığı bir konuma geliyor. O bakımdan Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı, Pakistan'ı ve Mısır'ı bir araya getirip bölgenin istikrarlı, huzurlu, barış içerisinde olması Amerika'nın büyük çıkarına gelir, çıkarlarına hizmet eder. Onun çıkarına hizmet etmesi kötü bir şey değil, bizim de çıkarımıza hizmet eder. Amerika için iyi olan şey her zaman bizim için kötü değildir. Burada mesela çıkarlarımız örtüşüyor. Biz de bölgenin ve Türkiye'nin güçlü ve huzurlu, istikrarlı olmasını istiyoruz. Ama bekleyip görmek lazım. Bunun testi de zannediyorum bir krizle, yani askeri bir krizle, ya da umuyorum ki askeri bir krizle değil de sanayi sektöründeki işbirliğiyle ve kurulan ortaklıklarla olur bu üç, hatta dört ülke arasında diyeyim.
1: Şimdi en çok işte Türkiye'nin bu bir NATO ülkesi olarak bu anlaşmada varlığı, yani birbirinin alternatifi bir oluşum olmadığına.
3: Bu işte NATO'nun sentosu oluyor.
1: Evet, işaret ediliyor. Şimdi bir yandan da NATO üyesi bir ülke var, örneğin Yunanistan. Yunanistan'da Amerika ile, Fransa ile savunma anlaşmaları var. Yani böyle iki, İsrail'le var. Dolayısıyla aslında buradan en çok tepkinin Yunanistan'dan ve Tel Aviv'den gelmesi de şaşırtıcı değil herhalde.
4: Şimdi ben burada Mısır üye olabilir dedim, ama acaba Mısır'ın isteğiyle mi üye olmamak, yoksa bu üç ülke mi Mısır'ın üyeliğini istemedi? O konuda
1: belli bir noktaya kadar, ama Sayın Dilşah'ın dediği gibi var. Beraber hareket edildi. Evet, dörtlü.
4: Çünkü bakın, yani Mısır'ın ilişkileri İsrail'le ne kadar iyi olursa olsun, ama Mısır'ın İsrail'le çatışma potansiyeli her zaman vardır. Eskiden çatıştı zaten. Yani Nasır döneminde büyük savaş dediğimiz İsrail-Arap Savaşı'nda. Ama yani Mısır'ın girmesi bir ölçüde İsrail'i daha sıkıştırmış olur. Onun için bu antlaşmaya uluslararası kuruluşlar, ABD vesaire desteğini sürdürmesi için bence Mısır'ı bu antlaşmanın dışında tutar. Yani Mısır girdiği zaman Mısır artık şeye karşı, İsrail'e karşı üstünlük sağlamış duruma gelmiş olur. Zaten Mısır'ın bir askeri gücü var, nüfus gücü var. Ama bu antlaşmayla beraber aynı zamanda işte dolaylı nükleer silaha da sahip olmuş olur. Birçok hava gücüne de sahip olur. Azerbaycan'a onun için söyledim. Azerbaycan'ın İsrail'le ilişkilerinde bir problem yok. İlişkileri yakın. Onun için öyle genişleyebilir. Burada hep İsrail'i şeyi düşünmek lazım. Ne kadar gerginlik görülse de bütün ilişkilerde aslında İsrail'i çok rahatsız etmeme gibi bir hedef var. Ama şu beni asıl yani rahatsız eden, şimdi dünyada böyle bir askeri paktlar, savaş vesaire giderken hepimiz de onu destekliyoruz. Çok iyi gidiyor vesaire gidiyor diyoruz. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldığında 92'de Varşova Paktı da ortadan kalktığında o zaman en çok tartışılan NATO kendini feshedecek mi, ortadan kalkacak mı? Ama gelinen süreçte bakın yani bir pakt yok, Varşova Paktı diye bir pakt yok Batı bloku karşısında. Ama dünyada en çok konuşulan silahlanma, askeri paktlar vesaire. Kimin sözüydü yazar, Rus yazar? Yani duvarda bir silah asılıysa Çehov'un değil mi?
1: Evet,
4: bir ileriki sahnelerde mutlaka patlar, kullanılacak. Şimdi dünyada bu kadar askeri paktlar, bu kadar silahlanma vesaire varsa bunlar da mutlaka kullanılacak. Yani
3: silah sanayi var hocam.
4: Böyle bir silah sanayi. Yani dünya ekonomileri giderek silah sanayisi üzerine şekilleniyor. Oysa Varşova Paktı'ndan sonra yani Sovyetlerin dağılmasından sonra şu tartışılıyordu. Artık en karlı olan şey silah sanayisi olmayacak. Yeni bilgi teknolojileri olacak. Bilgi toplumu olacak. İşte dijital alandaki gelişmeler olacak diye. Dünya böyle 5-10 yıl bunu tartışmış oldu. Ama yeniden büyük silah sanayisine dönüşmüş oldu. Ülkelerin gücü de ekonomisi de bununla ölçülüyor. Bu bir gün işte bir felakete götürecek. Kimin ne elinde patlayacak, ne olacaksa bir biraz şeye getirmek lazım.
1: Yani dünya, programın tamam, başında Sayın Aktaş zaten onu söyledi. Bir
4: şeye
1: böyle
4: getirmek lazım. Herkesin yani tamam ülkeler savaş kendi zenginliğini, diye ülkesini koruma gücü olmalı. Ama bunun dışında da dünyanın bu eskiden buna dehşet dengesi denirdi. NATO ile Varşova Paktı arasındaki dünyanın da bu dehşet dengesinden bir çıkarak böyle insanlık üzerinde yürümesi lazım. Yani 2-3 gün önce gördük işte Fas'tan şeye geçişleri değil mi? İspanya'ya geçişleri. Yani bir İspanya'nın oradaki bir adasına.
1: Evet.
4: Yani dünyada bir yoksulluk var, eşitsizlik var. İnsanlar fırsat bulduğu zaman ölümüne denizde geçebiliyor.
1: Öyle Gazze'yi görüyoruz yıllardır.
4: Evet, Gazze aynı durumda. Afrika'nın birçok ülkesi aynı durumda. Biraz insanlığın buraya bakması gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece güç, savaş vesaire üzerine değil. Dünyada barışı sağlamanın yolu sadece güçlü silah vesaire değil. Ekonomik refahla barış sağlanabilir. Eşitlik de bir ölçüde sağlanabilir. Ve doğu toplumlarının yoksullaştırılan, sömürülen bu doğu toplumlarının ekonomik refaha kavuşmasıyla hem göç önlenir. Askeri güçle göç önleyemezsin. Yani göçü ne yapacaksın? Milyonlar harekete geçtiği zaman şey mi, nükleer silah mı kullanacaksınız? Dolayısıyla bu doğu toplumlarının refahını artıracak politikalara, önderliklere, paktlara ihtiyaç var. Sadece askeri paktlara değil, insani paktlara, dünyadaki eşitsizliği azaltacak ilişkilere, paktlara ve bu konuda geliştirecek politikalara ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Evet, hep tartışıyoruz ya Birleşmiş Milletler neden yeterince işlevsel olamıyor diye. Belki de
4: Birleşmiş Milletler'in aslında bu tür şeyleri var, yapıları var, alanları var ama bu alanlarda hiçbirinde bir faaliyet gösteremiyor.
1: Evet.
4: Bu olmadığı sürece de dünya, bakın Pakistan 250 milyona ulaşan bir ülke. Yani Pakistan 250 milyonluk ülke ama bir askeri alanda da çok güçlü bir ama bir refah ülkesi değil.
1: Evet.
4: Yani Pakistan'da da ciddi yoksulluk var. 1,5 milyarlık Hindistan'ı düşünün. Askeri alanda o da dev bir ülke. Nükleer enerjiye sahip. Büyük şirketleri de var ama kendi içerisinde nereden bak. Yani şöyle bir ülke 300-400 milyon yoksul olan bir ülke. Yine 100 milyonlarca da zengin olan bir ülke.
1: Evet, teknolojide 1,5 milyar olunca, fena olmamasına rağmen.
4: Yani dolayısıyla bu ülkelerin kendi içinde de şey var. Türkiye, dünyanın doğusuyla batısı arasında da bir sorun var. Bu dünyaya yeni bir gözle bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şu mesele bakın. Yani bu 60'lı 70'li yıllar hatta 80'li yıllar Avrupa dediğimizde hep sosyal refah konuşuluyordu. Sosyal refah devleti, sosyal güvenlik şey vesaire. Ama o zamanki bütün hakikaten toplumda bir refah yarattılar. bütün mesele o dönem aslında bir sosyalizmin yayılmasını önlemek için bu refahlar evet. ortaya getirildi. Sovyetler Birliği'nden sonra ne oldu? Bugün Avrupa'daki siyasi mücadele hepsi verilmiş olan hakları geri almak üzerine. Ama dünyanın buna ihtiyacı var bence. Yeniden bir dünyadaki bütün ülkelerde bir refahı konuşmayı, sosyal güvenliği konuşmayı, iyi yaşamı konuşmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bir de böyle eşitsizlik işte sosyoloji vesaire çalışırken biraz bunlara dikkat çekmek istedim. Evet. Teşekkür ederim.
1: Çok iyi yaptınız. Şimdi bu anlaşma bugün mecliste şu anda komisyonda görüşülen tasarıyla da denk mi düştü diye Sayın Dinç Şahin sordu. Eğer denk düştüyse anlamlı. Belki de özellikle de olmuş olabilir diye söyledi. Siz de aslında yurtta barış, cihanda barış noktasına getirdiniz. O zaman bir ara verelim. Aradan sonra da yasa tasarısını ve Teröristiz Türkiye'deki gelinen noktayı konuşalım.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
5: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli, Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde kariyer sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış, pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Yakın plan devam ediyor.
1: Yakın plana devam ediyoruz. Güncel olan MEK anlaşmasıydı. O yüzden biz de programımızın ilk bölümünü ona ayırdık. Ama bir süredir konuştuğumuz Teröristiz Türkiye ile ilgili gelinen süreç, mecliste şu anda hali hazırda komisyonda devam eden gelişmeler elbette ülkede önemli bir gündem. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair 12 maddelik çerçeve yasadan söz ediyorum. Tam ismi bu. Teröristiz Türkiye sürecini ilişkin 12 madde şu anda komisyonda görüşülüyor ve bu konunun herhalde pazar günü veya en geç pazartesi gününe kadar da tamamlanması, sonra da meclisin tatile çıkması bekleniyor ve sonrasında da artık sahaya dönülecek, saha takip edilecek, bakılacak ve gerektiği zaman hali hazırda elde bir yerde tutulan yasa uygulamaya geçilecek. Sizinle başlamıştık, yine sizinle başlayalım. Bu sahadaki sürecin artık herhalde meclisten hali hazırda geçmiş olacağını düşünürsek, sahadaki sürecin ne kadar alacağını tahmin ediyorsunuz? Yani Milli Güvenlik Kurulu o kararı, açıklamayı resmi gazetede ne zaman okuruz?
2: Aslında baktığınız zaman bugüne kadar yani süreçler birbirini test ederek geldi. Özellikle yani terör örgütünün kendisi feshetme çağrısı Öcalan tarafından yapılan, daha sonra işte silahların yakılma meselesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın süreçleri takibi, mecliste komisyonun kurulması. Ben biraz daha şuradan bakmak istiyorum. Yani elbette ki yani o süre üzerine bir tartışma yapabiliriz ama ya bugün neden bu iş böyle finale doğru, zevale doğru yaklaştı? Çünkü önceki şeylerde çözüm sürecinde ya uluslararası güçler müdahildi sürece. Neden başarısız oldu diye sorduğunuz zaman bir taraftan uluslararası güçlerin etkisi vardı. Hı hı. PKK görece daha güçlüydü yani bugüne göre. Hı hı. Diğer taraftan da ya bir masada anlaşma için oturduğunuzda, strateji geliştirmek için oturduğunuzda ya da askeri verileri ele aldığınızda ya devletin içi hain doluydu. Yani o adamlarla beraber hangi işi başarıya oluşturabilirdiniz? Yani şöyle askeri istihbarattan tutun, hı hı, emniyet istihbaratına kadar ya da devletin valisine kadar nereden baksan iki kişiden birisi başka devletler namı hesabına çalışıyordu. Diğer taraftan son 10 yılda yani FETÖ darbe girişiminden sonra Türkiye hem kendi istikrarı hem bölgenin istikrarı konusunda hem yani ekonomik olarak ve askeri olarak da çok güçlendi. Hı. Aynı zamanda sadece kendi ülkesini istikrarlı hale getirmekte kalmadı. Bölgenin istikrarı için de akıl koyan bir aktöre dönüştü. Bütün bunlar yani bir taraftan devletiniz güçlenirken, ordunuz askeri teçhizatta önemli mesafe kat ederken aynı zamanda da uluslararası alanda da gücünüz artıyor ve PKK'nın uluslararası alanda sahipsiz kalmasına da neden oldu. Bir avantajı daha var aslında sürecin. Yani Türkiye'de DEM Partisi'nin mecliste olması ve kapanmadan bugüne kalması da bir avantaj. Tek başına kontrolsüz bir terör örgütü olsaydı belki terörü sonlandırmak, bitirmek ya da bir masada çözmek daha zor olabilirdi. Hem kurucunun hayatta olması, yani doktrini yazan kişinin hayatta olması, hem de bir siyasi partinin olması bir avantaj sağlıyor. Çerçeve yasayı şöyle tanımladılar. Tek bir münfesih terör örgütüyle sınırlı, aynı zamanda zamanla sınırlı. Daha çok da yani terör örgütü mensuplarını kapsayan bir çerçevesi var. Ben kanun yani yürürlüğe girmeden yani Milli Güvenlik Kurulu'nda gündem olacak, komisyonlar kurulacak süreçlerle alakalı. Sanki böyle bir 5-6 aya kalmadan yani seçime gitmeden bu meselenin ben vuzuha kavuşacağına dair bir kanaatim var. Yani Türkiye seçime gitmeden bu hükümet döneminde. Bir de şöyledir yani toplumsal mutabakat da çok geniş. Yani meclis komisyonuna baktığınız zaman %90'ın üzerinde bir siyasal katılımla süreç yürüdü. Bugün yeni partinin pozisyonu net değil ama bence yeni parti bu süreçten variste kalamaz. Yani bunun dışında kalma şansı yoktur. Eğer siz yarın bir seçim hesabı yapacaksanız, Cumhurbaşkanı seçiminde müttefik arayışına girecekseniz ya bu sürecin bir parçası olmak zorundasınız. Tabii bizde enteresan bir veri var. Yani terörist Türkiye'yi destekliyor musunuz sorusuna Milliyetçi Hareket Partisi'nin, DEM Parti'nin, AK Parti'nin desteği %85'ti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlardaki desteği İyi Parti'ye yakında mı? Ne zaman ki komisyona katıldı, oranın bir parçası olmaya başladı Cumhuriyet Halk Partisi, 55-60'lara kadar veri çıktı. Burada da şunu görüyoruz, aslında toplum ne der ya da toplum ne düşünür diye sorduğunuzda aslında siyasi partilerin tutumu toplumun tutumunu da belirliyor. Yani diyelim AK Partili çevre kendi partisine bakıyor, Milliyetçi Hareket Partisi, kendi DEM, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi. Baktığınız zaman hani bir terör örgütlerinin de dünyada bir trendi vardır. Güçlenirler, yükselirler, etkili olurlar. Sonra düşüş trendine girerler. PKK'nın ömrünü uzatan bir Irak Savaşı'ydı, iki Suriye İç Savaşı'ydı. Bu iş daha önce de bitebilirdi. Peki bitmediği takdirde ne olur? Yani Türkiye'de zaten terörün bir gücü kalmadı. Geçtiğimiz günlerde ben Daily Sabah'ta bir yazı yayınlamıştım. Başlığı da çok uzundu. Genelde gazete başlıkları kısa olur. Terörist Türkiye meselesi terörist bölgeye evrilerek öncelikli olarak Suriye'de bir üniter devletin teşekkülüne altyapı oluşturdu. Diğer taraftan da o PYD'nin, PKK'nın orada bir efsane olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber ABD, İsrail eliyle Kürtlerin de İran üzerine sürülüp heba edilmesinin önüne geçildi. Aslında faydaları da çok peşin görünmeye başlandı. Şimdi Irak ülkesinin istikrara kavuşmasını istiyorum, istiyorum. Suriye istiyorum, istiyorum. Biz zaten güvenliğimizden taviz vermiyoruz. Ha demek ki bu, hele bugünkü anlaşmayla da birlikte bakacak olursak, Türkiye kendi güvenliğini teminat altına almış, bölge ülkelerinin güvenliğiyle, istikrarıyla alakalı çaba sarf eden, aynı zamanda kendi içindeki kadim bir meselesini de çözüme bağlayan bir ülke olmak durumunda. Geriye adım atmak kimsenin menfaatine değil. Şu olabilir, acaba PKK terör örgütü üyelerinden ne kadarı bırakıldı, ne kadarı bırakılmadı? Burada bir haksızlık, hakkaniyet meselesi var mı, yok mu? Burada da ben hem Adalet Bakanlığı'nın hem komisyonun hem de Cumhurbaşkanlığı'nda kurulacak kurulun titiz çalışacağını düşünüyorum. Muhtemeldir ki işte bir kişinin şehit edilmesine katkıda bulunan, emir veren daha çok tepedeki insanlardır. Bir de örgütün örgüt olma hükmü ortadan kalkınca örgüt suçları da ortadan kalkıyor. Yani yardım, yataklık, ideolojik olarak PKK örgütünden taraf olmak. Sanki böyle terör örgütü mensuplarının %70'ini kapsar gibi düşünüyorum bu şey. Yani hukuki süreç. Ama tartışmalar olacak, karşı çıkanlar olacak. Şu an ilk kamuoyuna yansıyan bir böyle bir af yasası gibi bir takdim var. Yani muhalefet tarafından. Muhalefet de yani doğrudan tek bir muhalefeti var. İyi Parti ve Zafer Partisi. Diğerleri bu konuda da nötr duranlar var. Yani taraf olanlar zaten belli. Galiba Türkiye'de hiçbir meseleye de kamuoyu desteği olarak bu kadar geniş katılımlı partilerin destek olduğu başka bir konuda yoktur. Hani ülke bütünlüğüdür, bayraktır. Hani milletin böyle bütün olarak şey yaptı. Ben sürece olumlu bakıyorum. Şeyde de yani çözüm sürecine de olumlu bakanlardandım ama o günkü şartlar da bugünkü şartlar hem ülkenin gücü açısından hem askeri güç açısından hem de uluslararası konjonktür açısından çok farklı. Bugün Türkiye artık meselelerini kendi eliyle yöneten. Bir de bir şeyi çok ben galiba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yürütülen en sofistike süreç olduğunu düşünüyorum sürecin. Mesela ne dediler? Bir Türkiye projesi, iki devlet projesi. Mümkün mertebe siyasilerin projesi demediler ki bir siyasi tartışmaya da zemin oluşmasın. Bence devlet projesi denmesinin de temel sebeplerinden birisi buydu. Bu bir devlet projesi ve yürütülüyor. İşte temel amacı da örgütün kendisi feshetmesi ve DEM partilerinin siyaset yapmaya devam etmesi. Peki. Bence burada en büyük faydayı DEM sağlayacak. Tabii DEM partisinin de biraz yavaş yavaş o işte çözüm sürecinde olduğu gibi Türkiye siyasetine, Türkiye'lik siyasetine dönmesine dair bir çaba sarf etmesi lazım geldiğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi hem konjonktürden bahsettiniz, size de öyle geleyim. Hem bölgede, hem bölge konjonktüründe, hem dünya konjonktüründe uygun bir zemin olduğu ifade ediyor bu konuyla ilgili olarak. İşte Suriye ve Irak meselesi gündeme geliyor. Daha yeni Suriye Dışişleri Bakanı Ankara'ya geldi. Hem Hakan Fidan'la görüştü hem İbrahim Kalın'la görüşmeleri oldu. Yani Türkiye ve Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmeniz mümkün değil dedi Dışişleri Bakanı da. O noktada gerçekten bu konjonktür meselesini size de sormak isterim. Hem bir önceki konuya da siz bağlamıştınız çünkü. Nasıl bir yeri var bu konuda?
3: Yani bölgesel güç olmaktan bahsetmiştik. Türkiye eğer bölgesel güç olmak istiyorsa o zaman bu meselelerini halletmesi gerekiyor. Sadece dışarıda güçlü olmak değil, içeride de sorunlarını özellikle bu terör meselesini halletmiş bir ülke olması gerekiyor idi. Bunun için de gerekli şartlar oluştu. Zaten yapılan operasyonlarda yeni değil, 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 50 kilometrelik bir hat oluşturuldu ve terör örgütü unsurları sınırlarımızdan uzaklaştırıldı önemli ölçüde. Bir bölge hariç. Irak'ta da yine aynı şekilde yani terör örgütünün kolaylıkla sınırı aşıp operasyon yapacağı, karakollarımıza saldıracağı ortamlar artık söz konusu değil. Sınır güvenliğinde bir hayli ileri gittik. Yani eskiden mayın vardı bu arazilerde ve Suriye sınırımızda. Mayını söktük ama yerine duvar yapıldı. Sadece duvar yapılmadı. Kale kollar yapıldı. İşte ne bileyim bu karakollar eskiden iyi mevzilenmiş karakollar değildi. Düzgün tahkim edilmiş ve herhangi bir saldırıda savunması çok daha kolay pozisyonlara taşındılar. O bakımdan güvenlik açısından alınabilecek tüm tedbirler alındı ve sınırlarımızın içerisinde bildiğimiz kadarıyla herhangi bir militan kalmadı. Terör örgütü militanı kalmadı. Bu bakımdan terör örgütü zaten nihayete ermiş oldu. Belki defin işlemi tamamlandı ama mezarın üstüne taş dikilmemişti. Bu işlem aslında o taşı dikmek için yapılan bir zorunlu süreç diyelim. Peki geriye kalan terör örgütü üyeleri bunu neden yapmak istiyorlar? Çünkü işte Kandil'de, işte diğer kamplarda işlevleri ortadan kalktı. Yani herhangi bir şekilde bir amaçları varabilecekleri bir yer söz konusu değil. Hele hele SDG'nin dağılması, SDG içerisindeki Arap unsurların SDG'yi terk etmesi ve özellikle de Washington yönetiminin biz bu işi Şam'la devam ettireceğiz demesi üzerine yalnız kaldılar. O bakımdan bundan sonraki süreçte Şam'a entegre olarak ya da Suriye ordusuna entegre olarak ve bu herhangi zaten olmadığını söylüyorlardı ama herhangi bir şekilde terör örgütü olarak varlıklarını devam ettirme imkanları kalmadı. O bakımdan bir imkan Türkiye için doğdu mu? Doğdu. Peki bu insanlara silahı nasıl bıraktırırsınız? Tamam. Örgüt lideri açıklama yaptı. Ama örgüt liderinin açıklama yapması yeterli olur mu? Eğer hayatta karşılığı, gerçek bir karşılığı olmazsa olmazdı. Bu insanlar silahla bir yere ulaşamayacaklarını ve bu hayatı ıskaladıklarını görüyorlardı, biliyorlardı. Birincisi. İkincisi, eğer silahı bırakırlarsa ceza almayacakları yahut da tekrardan Türkiye'ye dönüp hayatlarına, normal hayatlarına devam edebileceklerine dair bir umut ışığı, bir pencere, bir kapı aralandığını görürlerse silahı bırakmaları mümkün hale gelecekti. İşte önce yasa mı, önce silah bırakma mı derken bir ara formül bulundu ve yasa silahın bırakılmasının hemen öncesinde ama yine onu bir koşul olarak ortaya koyan ve bu koşulun da Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanması gerektiğini söyleyen bir yasa tasarısı hazırlandı.
1: Yani yasa tasarısı paketlendi, hazırlandı, ambalajlandı ve bekliyor.
3: Ve bekliyor. Silah ve bırakacaklar. Silah bırakırlarsa ne olacak? Silah bırakırsa suça karışmayanlar yahut da kasten adam öldürmeyenler ya da kasten adam öldürmeye sebep olmayanlar yani lider kadrosundakiler ve bir şekilde ölümlü suça karışmamış olanlar geri dönebilecekler. Bu bir af mı diye çok konuşulmasının nedeni hapishanelerimizde yaklaşık 10 bin kadar PKK'lı var. Rakam doğru mu hocam?
4: Yani 6500 falan diyen de var.
3: 6500 diyen de var. Çeşitli rakamlar var. Bunların ne kadarı serbest kalacak ve bu bir aftan dolayı mı olacak? Bir kere bu bir af değil. Neden af değil? Çünkü bir af yasası çıktığında insanların...
2: Hepsi bırakılıyor.
3: Evet. Bir herkes bırakılıyor. İkincisi beraat etmiş gibi oluyorlar. Yani suçuyla ilgili herhangi bir sonuç yaşamayacak şekilde dışarı çıkıyor. Ama burada öyle değil. Burada koşullu bir şekilde çıkıyorlar.
2: Her suç başlığı ayrı ayrı ele alınıyor.
3: Her suç başlığı ayrı ayrı alınıyor. Derecesine göre alınıyor ve 5 senelik, 10 senelik bir denetimli serbestlik söz konusu oluyor. Ve bu süre zarfında bir şekilde suça karışırlarsa en baştan tekrar suçlarını ya da cezalarını çekmek üzere geri dönüyorlar. Yani bu bir erteleme. Ve 10 sene sonra ya da 5 sene sonra ertelenmiş olan ceza tekrar değerlendirilip bu sefer ortadan kalkması söz konusu olacak. Eğer tüm bu süreç başarılı olursa. Tabii burada ne yok? Burada Öcalan'la ilgili bir düzenleme yok ya da Öcalan'la ilgili bir düzenleme var. 2005 yılından geriye ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlara yönelik bir af olmayacağı, ben de af dedim, af değil, bir düzenleme olmayacağı
1: dışarıda bırakılmış
3: düzen şeyi Öcalan. Var. Evet, böylelikle Öcalan'ı ve liderleri dışarıda bırakıyorlar. Başka notlarımda ne var? Evet, parlamento. Şimdi parlamentoda bu gece sabaha kadar konuşacaklar, tartışacaklar. Bir pazartesi de muhtemelen genel kurula inecek. Muhalefetin olması hayırlı bir şey. Yani ben İyi Parti'nin ve Zafer Partisi'nin bu sürece muhalefet etmesinden bir hayli memnunum. Bu süreci destekleyen birisi olarak. Çünkü bütün siyasi partilerin bütün unsurlarıyla birlikte bir konuyu, bir kişiyi, bir yasayı desteklediği durumlar ancak Sovyetler Birliği'nde, Kuzey Kore'de ya da Esad'ın Suriye'sinde olurdu. Böyle bir şey olmadığı için mutluyuz. Eleştirsinler, karşı çıksınlar, eksiği varsa söylesinler. Toplumumuzda bunu içine sindirmeyen insanlarımız var. Onların hayal kırıklığını, öfkesini ifade etsinler. Bunlar demokratik süreçlerdir. Hayırlı şeylerdir. Keşke şimdi CHP de yeni parti de bu sürece CHP doğrudan doğruya destek veriyor. Yeni parti de yasayı inceleyerek tek tek maddeler üzerinde görüşlerini söyleyerek bir destek veriyor. Keşke diye başladım. Keşke CHP parçalanmış bir CHP olmasaydı. Keşke muhalefet sakat ve zayıf hale düşürülmemiş olsaydı. Kendi yaptıklarıyla başkalarının yaptıklarıyla o şikayet etti, bu şikayet etti, tüm bu tartışmalar bir tarafa. Çok güçlü bir muhalefet çekincelerini de söyleyerek buna destek verseydi bugün verilen 360 imza çok daha anlamlı olurdu. Çok daha meşruiyet gösteren, toplumsal mutabakat gösteren, katılım gösteren bir süreci yaşardık. Daha kuvvetlenirdi. Yani demem o ki muhalefet ne kadar kuvvetli oluyorsa aslında bu süreçte o kadar kuvvetli oluyor. Burada onun eksikliğini hissettiğimizi de söylemek lazım. Güçlü bir CHP'nin güçlü muhalefet ederek vereceği güçlü bir destek daha manidar olurdu, daha anlamlı olurdu. Şimdi de önemli verdikleri destek ama burada bir eksiklik hissediyor muyuz? Evet hissediyoruz. Ama İyi Parti ile Zafer Partisi en azından demokrasimiz adına iyi iş yapıyorlar. Yapsınlar. Birileri hayır diyebilsin. Biz de birilerinin hayır diyebildiğini görelim. Onlara rağmen yine bu süreç yürüsün. Ama oy birliğiyle olmasın. İkinci tur.
1: Evet.
3: Peki. Benden bu kadar.
1: Peki. Şimdi mecliste bir izleme komisyonu oluşturulacak bu konuyla ilgili. Ve bu komisyonda da aslında PKK örgütünün üzerinde, PKK'nın üzerinde bir kontrol mü hedefleniyor? Yani o süreçte hani sahadaki durum kontrol, sahadaki durumu kontrol altında tutmak mı?
4: Yani asıl o mecliste kurulacak komisyonun görevi değil sanki. Sahadaki duruma asıl Cumhurbaşkanlığı... Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında kurulacak komisyon bunu takip edecek. Ama meclisteki komisyon da belki burada bir kolaylaştırıcı rol oynayacak. Yani belki yeni yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler, belki yeni yasalara ihtiyaç duyulur diye düşünüyorum. Yani meclisteki komisyon herhalde bu işte meclisteki bu süreçte kurulan komisyonun bir alt birimi gibi olacak diye düşünüyorum. Yani onların içerisinde seçilecek daha küçük bir birim olarak ortaya çıkacak diye. Şimdi bu antlaşma aslında baktığımız zaman yani genel olarak ilk başta kamuoyuna sızan bilgilerden daha kapsayıcı bir antlaşma olduğunu görüyoruz.
1: Daha geniş.
4: Daha geniş. Aha. Evet. Yani o dönemki tartışmalarda işte bütün yaklaşık 200 örgüt kurucusu yöneticisinin kapsam dışında olacağı. Ama şimdi bu net değil. Yani örgüt yöneticilerinin kurucuları eğer işte o belirtilen suçlara öldürme vesaire gibi.
1: Bir de tarih var ama.
4: 2005'ten önce ama şunu bilmiyoruz. Hangi örgüt üyeleri hakkında 2005'ten önce soruşturma açılmış, mahkum olmuş? Yani o bilgiler elimizde yok. Olmayanlar vardır mutlaka içinde. Dolayısıyla onlardan da yararlanan olur. Ben örgütün yöneticilerinin bütün olarak bir yerde kalmasının doğru olmadığını daha
1: şu
4: önce de açıklamıştım.
1: Şu anda örgüt yönetimi kaç kişi?
4: Yani bir ara 250, bir 200, kamuoyuna 200 yansıyan bilgilerde bir 200 kişiden söz 200. Ediliyordu. Bunların böyle işte Süleymaniye'de kalacak diye düşünülüyordu. Bence Avrupa'daki problem değil. İşte Süleymaniye'de bunların bir arada kalması çeşitli sorunlara yol açabilirdi. Ama bunların içerisinde bu yasadan da yaralanacak olanlar var. Bir de biz hepsinin geleceğini düşünüyoruz. Bence bir kısmı da gelmeyebilir. Yani
1: gelmeyi tercih etmeyebilir.
4: Evet. Yani orada işte Erbil'de bir hayat kurmuş olanlar var işlerinde. Süleymaniye'de
1: gelip
4: olanlar.
1: Gelip Türkiye sosyolojisine adapte olmaları da biraz zaman olur herhalde.
4: Şimdi biz gelenleri hep şöyle değerlendiriyoruz. İşte orada da bir 4500 kişi, 6000 ile 4500 kişi arası mahmur hariç söz ediliyor. İşte gelenlerin hepsini siyaset yapacak diye değerlendiriyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil tabii. Yani gelenlerin içerisinde siyaset yapan

0: sürecek. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Yani burada bir 3 ay konsaydı örneğin, teyit süreci 3 ay, o zaman örgütün elemanları da hızlı hareket ederdi silah bırakmak, başvurmak
1: fakat
0: için.
1: Fakat aslında kapsam belli ya, ben çok da uzun süreceğini düşünmüyorum.
0: Yani işte ucu açık ama.
1: Olanlar belli, evet. Hapishanede olanlar belli, yargılananlar
0: var,
1: belli.
0: Kaç tanesi kaç tanesi başvurursa teyit tamamlamış olacak. Yani bununla da ilgili hiçbir şey yok. Şimdi diyelim ki 6000 kişi var. Hı. 4000 kişisi başvurdu, silah bıraktı. Tabii Türkiye'ye yararlanmak için. Diğer 2000 kişi kalınca teyit tamamlanmamış mı olacak? Onlara yok bu kalmadı, siz yine terör örgütü üyesinizsiniz denecek. Yani buralar çok net değil. Bunun netleştirmesi gerekirdi. Bence yani kaç bin kişi dönüyorsa 1000'de 2000'de bu da yararlı. Örgütün sürecini tamamlamasına, yani tasfiye olmasına neden olurdu. Bunların netleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu ilk teyit süreci böyle 6 ay, 1 yıl vesaire sürerse bilmiyorum bu süreç içerisinde
2: sürecin uzamasına
0: neden
2: hayırlı
0: olur.
2: Olmaz mı?
0: Evet, diyorsun. Başka sorunlar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bir de maddelerdeki şeyler işte. Yani işte en çok konuşulan başından beri Selahattin Demirtaş ne olacak diye düşünüyordu.
2: Evet, ne olacak?
0: Çünkü örgüt şeyi dışında kamuoyunda, halkta burada bir talep vardı. Burada bakıldığı zaman yani Selahattin Demirtaş direkt bu şeyden tahliye olmayabilir. Bu yasadan. Çünkü almış olduğu 42 yıllık cezanın 20 yılı devletin milleti ve bölünmez bütünlüğüne işte yardım etmek vesaire gibi örgüt üyeli suçlara ayrı. Yani bunu yaparken bence bu düşünülmüştür. Yani belki biri el Selahattin Demirtaş, o el kimin eliyse şey dışı bırakmak istemiştir.
2: Bu oyun dışı.
0: Kapsam dışı bırakmak istemiştir. Ama diğer yollarla zaten bildiğimiz gibi yani süreç devam ediyor. Bu Demirtaş ve aynı konumda olanların belki diğer yollarla salıverir, mahkemeden
2: çıkması. Selahattin Demirtaş'ın bırakılması DEM Parti'nin siyasetini nasıl etkilerdi?
0: Yani DEM Parti'nin siyasetini...
2: Örneğin daha merkeze yani, gelmesine katkı sağlar
0: mıydı? Demirtaş'tan sonra DEM Parti'de aynı profilde bir liderlik ortaya çıkmadı şey olarak. Demirtaş'ın hem yani DEM Parti üzerinde hem Türkiye siyaseti üzerinde bir etkisi vardı. Dolayısıyla çıktığı an siyaset yasağı olsa da bir doğal lider olarak ortaya çıkmış olur. Belki bunu istemeyenler vardır. Yani tabii bu tür zanda bulunmak da doğru değil ama genel olarak kamuoyunda, özellikle Kürt kamuoyunda bu sürecin olumlu ya da işte desteği artırmada Demirtaş'ın yararlanması yararlı olurdu. Çünkü göreceğiz, hayatı işte örgütte geçip yurt dışında geçen, Kandil'de geçen bazı kişilerin yararlanmış olması, hı hı, ama mecliste yıllarca siyaset yapan birinin yararlanmış olması, yararlanmamış olması olumsuz bir şey olarak ortaya çıkar diye düşünüyorum.
2: Sayın Aktaş, şimdi bu sürecin çok uzun sürmeyeceğini az evvel söylediniz, hı, düşündüğünüzü söylediniz. Bir tarih koyulsaydı dedi Sayın Erkan, yani örgüt de daha hızlı hareket edebilirdi o tarihe uyum sağlamak adına belki diye, ama anladığım kadarıyla yılbaşına kadar, yeni yıla kadar siz bu sürecin en azından Milli Güvenlik Kurulu kısmının tamamlanacağını ve 6 ay sürecinde başlayacağını düşünüyorsunuz. Yolda başka nasıl aksilikler olabilir? Ne tür aksiliklerin olma ihtimali var?
1: Şimdi aktörler açısından bakacak olursak, yani bir defa taşıyıcı 3 tane parti, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'den hani herhangi birisinin bu süreçte yani farklı düşünmesi bir sorun olabilir ama görünen o ki, hı hı, yani şu ana kadar işte bu çerçeve yasaya ilk imzayı atanlar bunlar oldu. Hatta bir fotoğraf şeyin, imzaların fotoğrafını çekip de sadece bu bile çok büyük anlam taşıyor. Yani Türkiye'de bu imzaların bir araya gelmesi hayal bile edilemezdi ifadesi kullanıldı. Görünen o ki yani bu üç ana aktörden vazgeçme elimde kimse yok. Diğer taraftan terör örgütünün kurucusu ve doktrini yazan kişi ya fesih konusunda ve PKK'nın kendisini feshedip artık bu sürecin bitmesi konusunda başından beri irade ortaya koyacağını söylemiş ve bugüne kadar da dediklerini yaptı. Diğer taraftan uluslararası konjonktürde bir değişiklik olabilir mi? Yani işte ABD-Türkiye ilişkileri, İsrail'in arada acaba bu terör örgütünün elinde tutabilir miyim çabası, bu da imkan dışı. Diğer taraftan aslında PKK üzerine etkili olan güçlerden birisi de İran'dı. Yani işte ABD'den sonra en etkili güç İran'dı. İran'da şu an kendisiyle meşgul ya da kendisine gelecek tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyor. Dolayısıyla görünen o ki bu kadar böyle ana yol belli olduktan sonra

0: çok büyük risk görmüyorum. Ha şu olabilirdi, acaba Türkiye içerisinde çok böyle topyekun bir muhalefet yapılabilir miydi bu konuda? Orada da ya toplumun böyle birinci derecede gündeminde aslında terörist Türkiye yoktur. Sebebi de şu, yani ülkede terör olmayınca gündem de olmuyor aslında. Bir de yani şöyle düşünün, yani terörün en yoğun olduğu ayları düşünün. Garlarda bomba patladığını, işte şeyde Büyükşehir Belediyesi'nin orada bomba patlayıp insanların öldüğünü ya da bölgede askerlerin şehit olduğunu. Bir de bugünü düşünün. Yani gidin Diyarbakır'a, işte kahveler, işte nargile salonları sabahlara kadar açık. Ben Mardin iki örneği hep vermişimdir. Çözüm süreci zamanında Mardin'e gittiğim zaman sokaklarda yürüyemiyorduk yani kalabalıktan. İnsanlar birbirinin ayaklarına basmak zorunda kalıyordu. Çözüm süreci bittiğinde Mardin'e gittim. Esnaflar sandalyeleri koymuş. Bomboş oturuyorlar. Birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Ve şimdi son bayramda, Kurban Bayramı'nda ya da Ramazan Bayramı'nda arkadaşlarımız tatile gitmek istediler. Kamu görevlilerinden biz otel rica ettik yani orada kalabilsinler diye yoğunluktan dolayı. Şimdi şöyle düşünün, Şırnak'ın, Diyarbakır'ın, Hakkari'nin dağlarının fotoğraflarını bu millet yeni görmeye başladı. O tabiat güzelliklerini, şunu bunu. Şimdi hep şunu düşünüyoruz, önümüzde iki tane yol var. Bölge insanı çoluk çocuğunun geleceğini, geleceği için hayal mi kuracak, ticaret mi yapacak? Yoksa PKK, bir de şunu da bilelim aslında, Çukur eylemlerinden sonra PKK'nın hiçbir eylem çağrısına bölge halkı cevap vermedi. Uzun süre HDP'nin mitinglerine katılmadı. Sonra yavaş yavaş bu destek arttı bazı politik nedenlerden dolayı. Dolayısıyla aslında bir yönüyle o eylemlerden sonra bölge halkıyla terör örgütü arasında da siyasal bağ kaldı. Ben şöyle diyorum, o olaylardan sonra bölge halkı çok basiretli bir tutum takındı. PKK'ya dirsek dayadı, HDP'ye gönül koydu, mitinglerine katılmadı. Fakat siyasal desteği, %10'luk siyasal desteği sürekli partinin arkasında tuttu. Bunun da cevabı şuydu, kardeşim sizin meseleniz siyasi, gidin Ankara'da çözün. Bu ne dağla çözülebilir, ne başka bir yerle çözülebilir. Bu toplu irade ortaya çıktıktan sonra hani geriye dönüş için çok sebep aramak lazım. Şu an ne uluslararası konjonktür, ne PKK'nın durumu, ne Türkiye'nin pozisyonu geriye dönüşe müsait değil. Geriye dönüşün cevabı belli zaten, bunu herkes de biliyor. Dolayısıyla ben çok süreçte bir risk görmüyorum. Peki. Denildiği gibi ya muhalefet eden küçük partileri muhalefet etsinler. Belki birkaç, bu arada şöyle, İYİ Parti'nin de çok zor bir durumu var. İYİ Parti bu yeni partiye çok omuz verdi, destek verdi. Kendi kitlesinden kaybediyor. Muhtemelen kendi kitlesinden kaybettiğini de yani süreç karşıtlığından elde edemez gibi bir duruma düşüyor. Çünkü şöyledir, bir parti %10'luk bir parti ise kamuoyunda çıkardığı gürültü o kadardır. %4'e düşmüşseniz kamuoyunda çıkaracağınız etki de sizinle beraber düşmüş olur. Zafer Partisi böyle 2,5-3'lük bir bantta. İYİ Parti'de yeni partinin kurulmasıyla beraber 4'lerde bir oyu var. Dolayısıyla onların da etkisi o kadar olur. Yani kendi güçleri kadar olur. Tabii şey de önemli, bu şeyin yani mesela mecliste kurulan komisyon bir siyasi parti değildi. Onlar sadece süreci yönetiyorlardı. Muhalefet eden partiler de muhalefet ediyorlardı. Dolayısıyla bir dönem muhalefetin sesi mecliste komisyondan fazla çıkmaya başlamış ama doğası gereği böyledir. Bir siyasi parti kurumsal demeç veriyorlar. Diğer tarafta teknik bir süreç yönetiyor. Ama ben sürecin çok dikkatli yönetildiğini ve kazaya uğratılmadan götürüleceğini düşünüyorum. Peki. Neden kolay olur? Çünkü kişiler belli, sayılar belli, pozisyonları belli, konumları belli. Belki tartışma komisyonda acaba şu grubun cezası ne kadar olmalı, bunun ne kadar olmalı? Peki. Ki bu elimizdeki 5-10 başlıkta da bu detaylar var aslında. Kimi, hangi gruba ne yapılacağına dair. Tabii şeydeki tartışmalar gündem olur, komisyondaki tartışmalar. Biz de takip edeceğiz.
1: Biz de takip edeceğiz. Zaten onlar da şu anda çalışıyorlar. Bir ara verelim, aradan sonra devam edelim son bölümle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Diyor ve süreç yasası da Meclis Adalet Komisyonu'nda halen şu sıralarda görüşülmeye devam ediyor. İş zamanlı olarak biz de programımızı yapıyoruz. Şimdi cezaevinden çıkışlar, dağdan inişlerle ilgili bir süreç de var önümüzde. Burada neler bekliyorsunuz? Az evvel Sayın Aktaş'a sordum, bir risk var mı diye, nerelerde risk olabilir diye. Habur gibi bir geçmiş var hafızamızda. Olmaması için, tekrar yaşanmaması için elbette bazı dersler alınmıştır ama nasıl bir öngörü var sizde özellikle bu iki konuda?
2: Zannediyorum birinci süreçten her iki tarafta kendine dersler çıkarttı. Yani belki birinci süreç demek ne kadar doğru bilmiyorum. Hı-hı. Çünkü ben bunun tek bir süreç olduğu kanaatindeyim. Yani bir yerde başlayıp bir yerde bitmiş değil. Aslında bu o gün başlamışsa bugün işte sonuçlandırılmaya çalışılan birbirinin devamı niteliğinde iki süreç. Ama daha önce yapılan hatalar bu sefer tekrar edilmiyor. Ne terör örgütü bu hataları tekrar ediyor, ne de devletimiz, görevliler, bu konuda hizmeti geçenler, sütten ağzı yanmış birinin yoğurdu üflemesi şeklinde bir titizlikle ilerletiyorlar bu süreci diye düşünüyorum. O bakımdan ne hapishanelerden çıkışlarda ne de işte terör örgütü mensuplarının artık terör örgütü mensubu değiller ama işte neyse Türkiye'ye geri dönüşlerinde Habur görüntüsü gibi bir görüntüyle karşılaşacağımız kanaatinde değilim. Çünkü o görüntüler o güne kadar yapılan, şimdi ben o dönemin İhsan abi savunucusuydu, ben muhalifiydim ama şimdi Habur görüntüleri kötüydü ve süreci meşru olmaktan büyük ölçüde çıkarttı. Hı hı. Ama şunu da söylemek lazım, o süreçte yapılan her şey de yanlış değildi.
3: Bir tecrübe birikti aslında.
2: Sadece tecrübe değil. Hı hı. Mesela bu süreçte şunu konuşmuyoruz. İşte karşılıklı birbirimizin yarası hakkında çok bahsetmiyoruz. Çünkü o dönemde yeterince bahsettik. Hı hı. Birbirimizi anlamak, işte ne bileyim bir geçiş dönemi yargısı olmayacak ama karşılıklı olarak insanlar bunu konuştular. Sanatçılar konuştu, aydınlar konuştu. Herkes bir içini döktü. Çünkü senelerdir insanımız ölüyordu. Senelerdir Türkler ve Kürtler birbirini öldürüyorlardı. Belki böyle söylememek lazım. Terör örgütü ve ordumuz düşük yoğunluklu bir savaşın içerisindeydi. Terörle mücadelenin içerisindeydik. Hı hı. Ve biz şehit veriyorduk. Belki onların açısından da kendi şehitleri vardı. Böyle dememek lazım. Belki birileri bana kızacak. Neyse. Ama iki tarafta evlatlarını kaybediyordu. Adına şehit deyin, gazi deyin, ne derseniz deyin. Bunu şimdi konuşmuyoruz. O vakit konuştuk ve aslında ne diyelim, yaşanması gereken bir iç dökme, bir katarsis o vakit yaşandı. Şu anda konuşmamamız büyük bir eksiklik olarak durmuyor. Olası çözüm yollarının hepsini konuştuk. Bu silah bırakınca, terör örgütü olunca, işte Türkiye'likten ne bileyim Kürtçe ana dilde eğitime kadar bu sefer konuşmuyoruz ama bunların hepsini konuştuk. Aslında terör örgütü bittiği vakit, terörsüz bir Türkiye tesis edildiği vakit, hı hı, nasıl bir Türkiye içerisinde yaşayabileceğimizin hayalini birlikte kurduk. Hı hı. Bu hayale bazen de kızdık. Neyse. Ama bir toplumu bir arada tutan şey aslında ortak bir gelecek hayali. Hı hı hı. Birlikte bir hayat yaşamaya devam etmek istiyorsanız birlikte üzülüp birlikte sevinmenin ötesinde gelecekte şunu şunu şunu şunu birlikte yapacağız gibi bir hayaliniz olduğu vakit birlikte yürüyorsunuz. Bir evlilik gibi düşünmek lazım belki, neyse. Bu hayali tekrardan tesis etmeye başladı insanlar. Bu işin o kısmı, o ikna süreçleri, hı hı, toplumsal ikna süreçleri
1: tamamlandı mı?
2: Tamamlanmadı. Bu sefer hiç yok. Ama olmaması büyük eksiklik değil. Çünkü biz bunu yaptık. Hı hı. 2014'te yaptık, 2015'te yaptık. Neyi yapmamamız gerektiğini de gördük. Hı hı. Yani ne bileyim bir konuda vakti zamanı gelmeden önce, işte ne bileyim, vakti zamanı gelmesi ne demek? Terörün tamamen bitmesi, silahların tamamen ortadan kalkması, acıların biraz, yaraların üzerinden zaman geçmesi. Ondan sonra demokratikleşmekle ilgili, işte ne bileyim, reformlarla ilgili, insanların hak taleplerinin yerine gelmesiyle ilgili şeyler artık bir terör örgütünün talebi olarak algılanmadığı vakit çok daha rahat konuşulacak. İnsanlar bunu biliyorlar, hissettiler. Birinci dönemde bu hem bir yanlışlıktı bunları erken konuşmak, hem de aslında bir ihtiyaçtı. O ihtiyacı da bazı yanlışları yaparken yaptık, o ihtiyacı da karşılamış olduk. O birinci dönemin avantajı diye de onu söylemek lazım. Bu dönemde olmamasının da büyük bir eksiklik olmadığı kanaatindeyim. Bundan dolayı soru neydi?
1: Peki, size şöyle sorayım. Bir toplumsal mutabakattan, şimdi Sayın Aktaş da söyledi, büyük bir orandan söz etti. Siz bu toplumsal mutabakatın tamamlandığını düşünüyor musunuz, yoksa ikna hususunda hala yapılması gerekenler var mı?
4: Yani
1: ya da anlatılması konusunda.
4: Pazartesi mecliste yasa çıkıyor. Bugüne kadar o yasa çıkma sürecini en azından şu an 2-3 gündür açıklanmış oldu. Buna karşı ciddi bir muhalefet görülmüyor. Muhalefet derken partilerden söz etmiyorum. Yani toplumsal olarak bir muhalefet görülmüyor. Ama şunu da söylemek gerekir. Böyle toplumda ne güzel çözülüyor şey olarak bir coşku, destek de yok. Yani biraz genel olarak toplumun büyük çoğunluğu bu işlerden uzaklaşmış. Biraz profesyonellerin yürütmüş olduğu ya da onun arasındaki bir meseleye dönüyor.
1: Uzaktan bakıyoruz.
4: Uzaktan izliyor. Evet, şey olarak. Şimdi şeyden kimse rahatsız olmaz. Yani Türkiye'de hani bir barış ortamının yaratılmış olması, iç huzurun sağlanmış olması.
1: İhtiyatlı
4: olmasına,
1: ve iyimserlik hakim. Evet.
4: Fakat şunu da şey yapmamak lazım. Yani bir endişesi olanın da endişesini söylemesi. Şimdi şey diyoruz, demokrasi, çok partili rejim vesaire, ama bir tarafta da farklı ses çıktığı zaman ama herkes bunun niye böyle farklı ses çıkıyor? Bu da yararlı bir şey. Bunu da böyle düşünmek gerekir. Şeyi ama benim buradaki bu süreçte, yani diyelim Kürt kamuoyuna baktığımızda en çok eleştiri, bu bütün düzenlemeler örgütün tasfiyesine dönük. Ama bir mesele olarak da hani yıllardır konuştuğumuz bir Kürt sorunu meselesi var. Buradan bir şey olması büyük destek yaratır. Yani genel örgüt dışında da bütün Kürtleri kapsayacak. Şimdi şey
1: sanki
4: derken,
1: bunun bir başlangıç, o yolun işte başlangıcı o olarak ama ifade ediliyor.
4: Nereden ben bunun hep böyle tartışılmasını da çok doğru bulmuyorum. Keşke bu paketin içerisinde bu genel kitleye dönük de bir iki düzenleme olsaydı da bu iş normalleşmiş olsaydı. Hı. Yani şeyi değersizleştirmemek lazım. Ama çıktığı günden itibaren hani şu yoktur, bu yok. Çünkü hep şey üzerinden, İşte kişiler üzerinden kimler tahliye olacak, kimler dönecek, bunun üzerinde konuşuluyor. Şimdi Kürtler derken de sadece herkesin aklına DEM Parti, onun taraftarları vesaire geliyor. Ama onun dışında da geniş bir Kürt kitlesi var. Bunların ortaklaştıkları talepler de var. Yani bölge, diyelim ki Diyarbakır'daki AK Parti milletvekili, DEM ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin üzerinde ortaklaşmış olduğu konular var.
3: Hocam,
4: talepler
3: Türkiye'de
4: var.
3: Kürt seçmeni yaklaşık %50'si doğrudan DEM'i destekliyor. Yani 55'i diyebiliriz. Evet. Kalan 45'i de diğer partiler.
4: Yani onların da DEM partili seçmenle de ortaklaştıkları yanlar var. Onların üzerinde bir şey olmuş olsaydı daha bir toplumda bir destek sağlamış olurdu diye düşünüyorum. Fakat gerginlik dediğimizde de aklımıza hemen eskideki gibi işte silahlı çatışma vesaire gelmemek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Toplumun bundan sonra partilerin, diğer grupların birbirine karşı diline daha dikkat etmesi gerekir. O gerginlikler toplumda daha tehlikelidir. Çünkü çatışma dediğin sınırlı bir alanda olabiliyor. Daha çok kırsal alan vesaire gibi düşünüyoruz. Çeşitli kentlerdeki bombalamalar vesaire Türkiye'nin her tarafını etkiledi ama diğer, çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Toplum aslında yerleşim alanı olarak çok iç içe geçmiş durumda. Yani işte Osmanlı'dan başlayarak göçlerle beraber işte Kürtlerin kendi doğal tarihsel yaşam alanları, işte Doğu, Güneydoğu bölgeleri deniyor ama bölgenin dışından çok daha fazla nüfus var Türkiye'nin batı bölgelerinde.
2: İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin.
4: Evet, yani Ege bölgesi de Akdeniz de önemli ölçüde böyle. Hatta bazı mahalleler baktığınız zaman gelip işte doğudan gelen vesaire ya da Kürt nüfus daha fazla duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla bu iç içe geçmiş olmak, yani birlikte yaşamış olmak diğer gerginliklerde daha tehlikeli olabilir. Onun için şu, yani sosyolojide iki kavram var. Bir yan yana yaşamak, bir iç içe yaşamak. Şimdi bu yan yana, yani yine Kürt'e Kürt, Türk'e Türk birbirine mesafeli yaşarlarsa bu doğru bir şey değil. İç içe dendiğin artık bu ülkede yaşayan herkesin aslında bir iç içe birbirine dokunduğu, birbiriyle duygudaş olduğu ve geleceğiyle birlikte kuracağı bir toplum inşa etmek gerekir. Burada benim eleştirim bu süreç içerisinden, yani bu mesele başladığı günden beri çok bunun üzerinde politika yürütmüyor. Yani Türk tarafı da Kürt tarafı da. Yine Kürt sivil toplumu, partileri vesaire kendi mahallesinde, kendi içinde, kendi birlikleri üzerinde. Kürt partilerin birliği nasıl sağlanır, Kürt dayanışması nasıl sağlanır? Karşı olanlar da diğer tarafta yine daha çok Türk, Türk milliyetçiliği üzerinde gidiyor. Oysa bu ortak bir şey yapmak gerekir. Yani artık bundan sonra ortaklaşa nasıl yürünebilir? Madem ortaklaşa yürünecekse buradan
1: gerçekten
4: bir...
1: Gerçekten iç içe.
4: Evet, iç içe. Yan yana değil,
1: yan
4: iç
1: yana
4: içe.
1: Değil, iç içe.
4: Yani şey hep diyoruz, şu kadar...
1: Yani karşı karşıya olmaktan yan yana olmak iyi ama yine de iç içe olmak en iyisi diyorsun.
4: Şey olarak, yani hep söyleniyor, şu kadar evlilik var, bu kadar şu var vesaire. Tamam, onların hepsi var ama... Bir de asıl iç içe olmak dediğimizde hayalinin de ortak olması lazım. Geleceğinin de ortak kurgulaması lazım. Ve önemli olan da ayrımsız olması lazım. Şimdi Türkiye'de son yıllarda hakikaten çok önemli gelişmeler oldu. Bu etnik kimlik meselesinde vesaire de. Artık Kürt'e Kürt diyorsun. Alevi Alevi diyorsun. O da kendisine diyor. Veya da Çingene'ye Çingene diyorsun. Romanla. Asıl halkın adı Çingene'dir. Fakat bunu demek, söylemek suç değil vesaire değil. Bir de tanımla dışla diye bir kavram var. Yani tamam, kimliği tanımla dışla.
1: Tanımla dışla.
4: Kimliği tanımlıyorsun. Tamam, bu Kürt, bu Alevi. Tanımladıktan sonra dışlıyorsun. Yani eskiden bunu söylemek, ifade etmek bir problemdi. Ama ifade edildikten sonra dışlanıyorsun. İşte bu dışlanmanın ortadan kaldırılması lazım. Dışlanma derken de burada kamu kuruluşlarından tut, devlet, toplumun geneline kadar... Bunu işte iç içe yaşamak derken bu burada ayrımsız olarak bunun sürmesi gerekir. Yani tamam, kimlikler tanımlandı, herkesin kimliği değerlidir. Ama ben işe alırken şu kimliği çeşitli nedenlerle ilan etmeden şu kimlikte olanı işe almıyorum diye yasal olmayan bir şeyde bariyer koyuyorsan bu toplum gelecek olarak kendini birlikte inşa etme sürecinde problem ortaya çıkıyor.
1: Şimdi o zaman hocamın bıraktığı yerden size şöyle sorayım. Yani bu 12 maddenin içinde bir de tam hocamın söylediği gibi Kürtlerle ilgili başka maddeler de olsaydı, daha kapsam, hani daha da genişleseydi nasıl olurdu? Yoksa bu, evet, bir anda sorunları çözmeyecek bir yasa ama diğer yasalara ve demokratikleşmeye bir ön açacak bir geçiş yasası, bir anahtar görevi görecek yasa olarak mı bakmak lazım?
3: Şimdi problem terör örgütü kaynaklı olduğu için elbette ki yasa terör örgütüyle sınırlı olmalı. Ama şöyle bir ifade kullanalım. Mesela bu toplumun güveni neyle tesis edecek? Terör olmayınca. Huzur neyle kendini bulacak? Terörün olmaması. Ekonomi nasıl iyileşecek? Yani şöyle düşünün, bölgede maden işletemiyorsunuz, baraj yapamıyorsunuz ya da devletin işte şeyi çalışırken ya da müteahhit gitmek istemiyor. Bırakın yani bireysel risk almak istemiyor. Şimdi bütün bunlar ortadan kalktığı zaman aslında Kürtlere, Türklere ya da bölgede yaşayan insanlara dönük aslında fiili durum ortaya çıkmış olacak ki bunu madde madde tarif etmenin anlamı yok. Tamam, şeyle yapılabilirdi. Bir girizgah metni yazılıp, yani bu mesele bittiği zaman toplumsal fayda şu olacak. Mesela bugün bir televizyon programında bugüne kadar teröre harcanan işte askeri maliyetler acaba kalkınmaya, yatırıma, sanayiye harcansaydı ne olur? Tamam, geriye dönük bir ifade ama şunu düşünün. Yarın bu masraflar olmayacak. Yani şöyle, Gabar'da bugün 80 bin varil galiba petrol çıkıyor. Yani yıllık. Şimdi Gabar'ı düşünün, neydi? Orada bir terör örgütü üssüydü yani. Ve çok da stratejik bir yere aslında gidip yerleşmişler. Dolayısıyla toplumsal fayda kendiliğinden geliyor, az önce Mardin örneği verdiğim gibi. Diğer taraftan da Türk halkı imparatorluk bakiyesi bir milletiz ve bırakın Türk'ü ve Kürt'ü, yani onlarca farklı din ve mezhep, Bir o kadar da yani 50'ye yakında farklı milletle bir arada yaşamışsa, Balkanlara gidin, Doğu'ya gidin, başka yerlere gidin. Türkiye'de bu terörün en şiddetli olduğu dönemde bile aslında toplumsal anlamda bir ayrışma olmadı. Bizim 15 Temmuz'dan hemen sonra bir toplumsal mesafe ölçeği çalıştık. Yani inanır mısınız, bırakın hani şeyi, yani Türk, Kürt, işte Arap ya da Alevi, Sünni, ya toplumda neredeyse, yani şöyle düşünün, işte evlilik, yakınlık, komşuluk 85'in altında değer yoktu neredeyse.
1: Ya yani siz şey mi diyorsunuz? Karşısında. Zaten iç içeyiz mi diyorsunuz?
3: Şöyle, ben işçi olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle bir tehlike olabilirdi. Mesela terör örgütü eğer silahlı mücadelenin yanında bir kültürel ayrışma politikası gütmüş olsaydı bu tehlikeli olabilirdi. Ya şu yapıldı ya, mümkün mertebe. Mesela benim bir arkadaşım Mahmur'daki bir yöneticiyle konuşurken ne iş görüyorsun, ne yapıyorsun? Ya demiş ki şeylere, işte terör örgütü mensuplarına teorik fizik anlatıyorum. Ya demiş ki halo, sen teorik fizikten anlamazsın ki. Ya rahat bırakınca dine gidiyorlar demiş, tamam mı? Yani şimdi Yunan felsefesi, batı paradigması, teorik fizik, hani bunları az boş bırakınca hemen dine yöneliyorlar. Dolayısıyla hani o mesela Marksizm temelde nedir? Yani şöyle düşünün. Şu an mesela HDP içerisinde %4'lük bir kitle bütün refleksleri AK Partili muhafazakarlardan daha muhafazakar. Dindarlık açısından, dine yakınlık açısından. Yani neredeyse bütün refleksleri, yani bırakın AK Parti'yi, eski Refah Partisi gibi refleksi. Dolayısıyla bu toplum böyle tek başına Türklükle, tek başına Kürtlükle tanımlanacak bir toplum değil. Yani kültürel anlamda bir yakınlık var. İç içe geçmişlik var. Yani ben hatta şu yine şeyde, yani meclis briefinginde şunu söylemiştim. Bence bugün bizim bu noktada olmamızın en önemli sebeplerinden birisi, bu kadar şiddetli terör eylemlerine, bu kadar ayrıştırma çabalarına rağmen uluslararası güçlerin, medyanın, medyanın, PKK'nın daha sokakta bir Türk'le bir Kürt kavga etmemiştir. Bu çok kıymetlidir. Dolayısıyla elbette ki yani hani şöyle düşün ya, Türklerden birbirini sevmeyen yok mu? Tonlarca. Kürtlerden birbirini sevmeyen yok mu? O kadar. Ben şöyle mesela göçmenlere karşı bizim yaptığımız mesafe ölçeğinde başlangıçtan bugüne en fazla mesafenin göçmenlere karşı olduğunu söylemiştim ki aslında o da çok hakkaniyetli değil, o da çok adaletli değil. Yani nihayetinde biz insanız. Yani şöyle, bir Suriyelilerle hukuku olanlar olmuştur mutlaka. Hı hı. Şimdi 400 yıl Türkiye orayı yönetmiş. Bütün yöneticiler Türklerden oluşmuş. Diğer taraftan işte neredeyse 1/5 kadar Türkmen nüfus var işlerinde. Peki. Ve bir Suriyeli kasabaya ya da kentine gittiğiniz zaman Türkiye'deki kentlerden ayırt edemezsiniz. Vatandaşlarını da öyle. Ama göçmen deyip kimliklendirdiğiniz zaman sanki, ya da Milliyetçi Partiler eliyle bir canavara dönüştürülüyor. Ben bu Türk milletinin kendi içinde bir mesafesinin, düşmanlığının derinleşmediğini ve bunda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ha bundan sonra bu daha da iyiye gider. Yani o terörün şiddetli olduğu gün bakış başkadır.
4: Şimdi İslam Bey öyle diyorsunuz ama gerginlik, kusura bakmayın.
3: Estağfurullah. Ben...
4: Gerginlikler ortaya çıkabiliyor. Yani örneğin işte PTT 1. Lig'de Ahmet Spor'la diğer şey maçlarında anında bir yani gerginlik.
3: Şöyle düşünün.
4: Slogan en azından şiddete dönüşmese de slogan düzeninde bir gerginlik ortaya çıkabiliyor. İç içe geçtin dedim. Yani Ahmet Spor denildi, öbürünün aklına başka bir şey geliyor.
3: Bir kahvede,
4: bu yani zihinlerde bunu normalleştirmek
3: kesinlikle
4: gerekiyor.
3: Kesinlikle şöyle, bir kahvede istiyorum. Mesela diyelim ki bir HDP'linin PKK'yı savunduğunu düşünün. PKK bir terör örgütü ama o diyelim ki HDP'li adam onu farklı görüyor, demli adam. Nihayetinde bu tür tartışmalar olur ama nihayetinde bir toplumsal ayrışmaya ve yarılmaya gitmedi.
4: Şeye katılıyorum, bakın siyasetçilerin bu kadar diline rağmen sadece bu dem şey meselesi değil, diğer partilerle de halkın şeyi çok daha iyi. Yani siyasetçilerin birbirine söylediği bu sözler, bu hatta dilin şiddeti halka yansımış olsaydı bence iç güvenlik daha sorunlu olurdu. Yani Türkiye'de halk şeyden çok daha iyi, bir belli bir ölçüde ya, siyasette daha olgun bir yerde.
3: Yapalım. Mesela Türkiye'de Alevi-Sünni meselesi diye bir sorun var mı? Bu millette yok ama şöyle düşünün. 12 Eylül'den önce Gladio, Uluslararası İstihbarat Güçleri bizim adımıza var olduğunu zannettiğimiz, daha sonra FETÖ'cü unsurlar ne yaptılar? toplumun bu yaralarını sürekli derinleştirerek, ben şöyle diyorum, bir milletin, Türk milleti için söylüyorum, Türkiye için söylüyorum, ordusun ordunuzsa, isparısın ordunuzsa, içinizde yabancı el yoksa bu ülkede düşmanlık yoktur. Ne zaman ki yabancı bir el devreye girer, ha o zaman bakarsınız ki işte Cuma'ya gidenler efendim işte Alevi mahallesinde bizi vuracaklar, biz onları vuracağız. Ya, bu milletin yaşadığı tarihsel bir problem değildir. Yabancı istihbaratlar eliyle oluşturmuş bir şey vardır. Ve bu toplumda kalıcı olmadı. Ha, AK Parti'de ben Cumhuriyeti Demokratikleştiren Parti olarak kodluyorum. Yani hem bu Kürt meselesinde hem Alevilik meselesi birçok meselede meseleleri açıktan konuşulabilir hale geldi. Bir cümleyle ben tamamlayayım.
1: Tamam.
3: Biz şeyde çözüm sürecinde Mardin'deydik. Bir esnafın yanında oturuyorduk. Dedik ya ben bu süreçler bize ne kazandırdı onu birkaç cümleyle size anlatayım. Biz başka bir ile gittik dedi. Birkaç arkadaş konuşuyoruz. Ben dedim ki biz Kürtler olarak falan. Dedi ki böyle kısık bir sesle yanımdaki adam kulağıma yaklaştı. Demiş ki abi biz böyle diyebiliyor muyuz demiş. Konu ne biz Kürtler olarak. Aa demiş ki AK Parti geldi. Tayyip Erdoğan Diyarbakır konuşmasını yaptı. Artık rahat rahat her ortamda her ilde biz bu hani biz Kürtler olarak ifadesini kullanabileceğiz. Şimdi bu cümleye bakın, bundan korkulma durumuna bakın, bir de bugüne bakın. Bu çok kıymetli bir şey. Bir de bazen şöyledir, yani konjüktür hazretleri birçok şeyi getirir önünüze kor, şartlar uygun olur. Ve ben Türk milletinin biraz da şöyle, büyük bir vizyona doğru devlet yöneldiği zaman uluslararası alanda içerideki meseleleriniz küçülüyor. Bizi bugüne kadar Türk, Kürt, Alevi, Sünni, laik antilaik böyle salak saçma bir şeyle de bu millet uğraşıyor. Neyse o laik antilaik dedikleri şey. Hı hı. Bunların ne kadar küçük olduğunu şimdi biz görmüş oluyoruz. Çünkü devletin ve milletin daha büyük meseleler var. Daha peki, büyük mücadeleler.
1: Şimdi ama spor dediniz. Evet futbol hep konuşuyoruz sadece futbol.
3: Galatasaraylılar Fenerliler birbirini diye. Çok seviyor yoksa Ahmet'le PTT mi yani?
1: Yani tabii bir toplumsal olgunluk. Ahmet Spor'un ilk maçı Erzurum'daymış.
4: Yok.
1: Galiba.
4: Erzurum Spor'la evet, Diyarbakır'da.
1: Sporla evet bir de Trabzonspor'la maç var galiba. Üçüncü haftada o da. Evet. Buralarda bir toplumsal olgunluk herhalde bekliyoruz. Siz bekliyor musunuz onu söyleyeyim. Bu güzel bir tartışma oldu diğer iki konuğum arasında. Sizin pencerenizden.
2: Yani işin içerisine futbol girince bence değişiyor durum. Yani iki tarafa da katılıyorum, iki tarafa da katılmıyorum. Hı hı. Hiçbir çatışma olmadı. Doğru, tamam. Çatışma hiç yok değil. Ahmet Spor üzerinden çıktı.
4: O da gerginlik, o da doğru. Demiyorum, evet.
2: O da doğru. Doğru evet. Yani toplumsal gerginlik. Ama o futbol söz konusu olunca bu tür çatışmalar çok oluyor. Ben Kadıköy'de oturan birisi olarak biliyorum. O gerginliğin ötesinde bizim orada çatışmaya da dönüşüyor zaman zaman. O bakımdan onu saymamak lazım diye düşünüyorum. Son bir şey söylemek isterim. Yeni de bir bahis açmış gibi olacağım ama söylemeden de geçmeyeyim. Hocam dedi ki bunu 3 aya bağlasalardı çok iyi olurdu dedi. Evet yani bu süreye bağlayıp başını sonunu belli etmekte büyük fayda vardı. Belki yaparlar bu akşam bilmiyoruz. Çünkü bunu süreye...
1: Yani bir ek mi gelmesi ihtimalinden söz ediyorsunuz?
4: Mecliste artık görüşme anında her an yeni bir önerge ile düzeltilebilir. Diğer tabii, partilerin tabii, verdiği önerge de olabilir. Milletvekili
1: bir değişiklikler, tabii, eklemeler olabilir diyorsunuz.
4: Evet, değişiklik...
2: Yani bu silah bırakma sürecinin 3 ay gibi bir süreye bağlanması çok mantıklı olur, çok makul olur, çok stratejik olur. Hükümet açısından da siyaseten çok doğru olur. Neden? Çünkü 3 ay değil de 6 ay olursa işte ne bileyim silah bırakma süreci. Ondan sonra bir 6 ay daha eklenecek. 6 ay değil de 1 sene oldu diyelim silah bırakma süreci ve gözlemleme teyit süreci. Ondan sonra da 6 ay ne diyelim
4: başvuru süreci,
2: başvuru süreci var. 1,5 sene arada... bir sonraki seçimlere yetiştiniz. Bir sonraki seçim sürecinde üstelik bir erken seçim olması bekleniyor. Bu erken seçimde de erken seçim kararının alınmasında da bugün olduğu gibi muhalefetin Cumhur İttifakı'na destek vermesi gerekiyor. Şimdi süreç terörsüz Türkiye süreci olmaktan çıkıp da işte erken seçime gitme süreci yani başka süreçlerle birleşirse, seçim süreciyle birleşirse insanların, vatandaşların kafası karışabilir. Seçimlere giderken bugün İyi Parti ve Zafer Partisi var sadece yüksek sesle muhalefet yapan ama bu işte ciddi bir siyasi kazanç olduğunu gören ve düşünen başka siyasi partiler de o kervana katılıp hükümeti buradan acaba yakalar mıyız derlerse. Ve bu arada DEM Parti ve ne bileyim işte daha sol partiler, işte Kürtlerin destek verdiği partiler vesaire. Hı hı. Onlar da bu seçim sürecinde acaba daha çok şey kopartır mıyız? Gün bugün bak hükümet de sıkıştı deyip şimdi bize muhtaçlar, bunu da isteyelim deyip olmayacak bir talepte bulunurlar mı? Bunlar süreci bozabilecek şeyler. Onun için süreci belirli, kısa, net ve dar bir dönemde yapmakta fayda var. Kanaatindeyim. Bunu da söylemeden geçmek istemem.
1: Peki. Bir dakika kalmış. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatacağım, varsa söz.
4: Yani iyi bir fırsat. Aslında geniş bir çerçevede yasa, kapsayıcı bir yasa. Hı hı. Fakat hocamın da son olarak dikkat çektiği, benim birinci turda söylediğim, düzeltilme ihtimali olan şeyler. Yani bugün komisyonda, pazartesi mecliste. Hı hı. Belki bu gözle bakılırsa sonuca daha hızlı erişilir.
3: Bir cümlede ben söyleyeyim. Ya Hazreti Ömer'in bir ifadesi var.
2: Bir cümle olmuyor abi. Yok.
1: Evet, ama olmak zorunda.
3: Şöyle Hazreti Ömer'in bir ifadesi var. Der ki afta yanılmak cezada yanılmaktan evladır diye. Onu da ifade etmiş.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum sağlıklı katkılarınız için. Burada programımızı noktalıyoruz. Sayın Aktaş, Sayın Erkan ve Sayın Din Şahin'le birlikteydik. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bağlı nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli. Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde kariyer sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Haftanın son gününde, günün son saat diliminde. Şimdi gecenin manşetini aktaracağız. Orta Doğu'da güvenlik dengelerini değiştirebilecek kritik bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üçüne birden yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imza attığı anlaşma Türkiye'nin bölgedeki güvenlik ve savunma işbirliğinde ağırlığını arttırabilecek yeni bir mekanizmanın kapısını aralıyor. Ankara ise anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığının, saldırgan bir ittifak ya da askeri cephe oluşturmadığının altını çiziyor. Peki Mekke'de atılan bu imzalar Türkiye'nin bölgesel güvenlik mimarisindeki rolünü nasıl değiştirecek? Ayrıntılarında neler var anlaşmanın? Bugün yarın da bu soruya yanıt arayacağız. Günün manşetini detaylandıracağız ama akışımız tabii ki bununla sınırlı değil. Gelin şimdi başka neler izleyeceksiniz? Şöyle kısa bir özet yapalım.

Sözsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifi meclise geldi. Adalet Komisyonu'nda ilk görüşmeler başladı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı görüşmelerden yansıyanları ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor. Operasyondan ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Rusya Doğu Avrupa ülkelerini işgal mi edecek? Bu soruyu bir süredir aslında soruyoruz. Tedirginlikleri de paylaşıyoruz ülkelerden geldikçe. Amerikan istihbarat birimlerine göre de bu sorunun yanıtı evet. Putin'in amacının NATO'yu parçalamak olduğu ileri sürüldü. Ayrıntıları aktaracağız. Ve tabii bölgemizdeki savaşlar piyasaları, küresel ekonomiyi etkiliyor. Altın yükselişte özellikle son birkaç gündür. Ancak Şubat'taki rekor seviyelerini henüz göremedi. Açıklanan rakamlara göre Şubat'tan bu yana yastık altı altın 5 ayda 155 milyar dolar azaldı. Yani yatırımcının birikimi eridi. Ekonomiden notlar da bugün yarın da olacak efendim. Öne çıkanları bu şekilde aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Şimdi manşette aktardığımız haberi ayrıntılandıracağız. Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek çok önemli bir adım atıldı dedik. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayı Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
2: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
1: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
3: Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
1: Ankara'da kaynaklar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
0: Mekke anlaşmasına yönelik Ankara'dan yapılan değerlendirmelerde atılan imzaların bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağı yorumu öne çıktı. Bakalım.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu söyledi.
2: Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara yapacağı katkıya dikkat çekti.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır dedi. AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da, güvenlik ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı ileri seviyeye taşıyacak anlaşmanın barış, istikrar ve ortak güvenliğe önemli katkılar vereceğini söyledi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın korunması, güvenliğin ve refahın sağlanması için ilkeli ve kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarına dezenformasyonla mücadele merkezinden yalanlama geldi. Merkezden yapılan açıklamada iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir denildi. Anlaşmanın Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Ortak savunma anlaşmasının saldırgan bir askeri blok olmadığı, caydırıcılığı arttırmaya hedefleyen savunma odaklı bir düzenleme olduğunun da altı çizildi. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır ifadesi kullanıldı. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Ankara'ya uzanacağız. Terörsüz Türkiye süreci teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde 7,5 saat geride kaldı. Komisyonu Özgür Akbaş takip ediyor. Ayrıntıları ondan öğreneceğiz. Neler yaşandı, neler konuşuldu. Özgür, seni dinleyelim.
5: Çok kritik bir düzenleme. Oldukça önemli bir düzenleme. Bu yüzden de yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Meclis Adalet Komisyonu'nda siyasi partiler kendi görüşlerini açıklıyorlar. Peki süreç nasıl başladı? Süreç saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda. Ama bunun öncesinde tabii erkenden yer kapmak isteyen milletvekilleri kapının önünde yer tuttular. Ve onun öncesinde işte hengame yaşandı. Orada bir arbede yaşandı. O arbede görüntülerinin gölgesinde aslında komisyon görüşmelerinin başladığını söylesek çok da yanlış olmaz. Adalet Komisyonu küçük bir salon ama tabii çok tarihi bir teklif. Bu tarihi teklife de ilgi alaka çok fazla. 7 siyasi parti siyasi partinin grubu var. Grup başkan vekilleri, milletvekilleri bu salonda yer almak istediler. Gazeteciler, danışmanlar tabii salonda oldukça yer bulmakta zorluk yaşadı milletvekilleri ve gazeteciler. Ayakta kaldı pek çok milletvekili. Ve böyle bir tabloda görüşmelere geçildi. Görüşmeleri geçildikten sonra ilk olarak tabii açılışı Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel yaptı. Cüneyt Yüksel bu teklifin neler getirdiğini aslında bir anlamda ortaya koydu. Ve muhalefetin eleştirilerini, muhalefet çünkü bu konuya ilişkin bir genel af eleştirisi getiriyordu. Bunun bir genel ya da özel bir af olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Sonrasında söz sırasını teklif sahiplerine verdi. İlk imza sahiplerine verdi. İlk olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuştu. Abdülhamit Gül 367 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu teklifin sunulduğunu hatırlattı. Ve Türk parlamento tarihinde görülmemiş bir siyasi mutabakat olduğunu ifade etti Abdülhamit Gül. Sürecin herhangi bir pazarlık sonucu ortaya çıkmadığını ifade etti. Bu süreç bir pazarlık ya da alver sürecinin neticesinde ortaya çıkmamıştır. Toplumumuzun tamamen beklentisiyle başlayan silahların sustuğu bir sürecin akabinde bölgemize huzurun teminatı elbette Türkiye olacaktır dedi Abdülhamit Gül. Sonrasında Fethi Yıldız Milliyetçi Hareket Partisi adına konuştu. O da bu düzenlemenin bir af olmadığını hukukçu kimliğiyle anlattı. Ardından DEM Parti adına Gülistan Koçyiğit, imza verenler ilk olarak konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sonra muhalefet partilerine geçti. Anayasaya aykırılık taşıdığını ileri sürüyor tabii muhalefet. Bununla ilgili 3 önerge verildi. O 3 önergede sonra konuşmalar yapıldı. Ardından oylamaya sunuldu. Oylamalar da reddedildi. Peki şu sıralarda ne oluyor komisyonda? Komisyonda 7,5 saat geride kalmasına rağmen hala geneli üzerine görüşmeler yapıldığını belirtelim. Henüz maddelere geçilmedi Buse.
0: Peki Özgür, tartışmalarda ne yaşanıyor? Yani tam olarak kim neye karşı çıkıyor? Savunulan, eleştirilen noktalar, notlar neler?
5: Evet, yani muhalefet burada bu teklifin özellikle İYİ Parti, aslında baktığımız zaman en çok tepki gösteren, sesi en çok yüksek çıkan parti hiç şüphesiz İYİ Parti. Çünkü terörsüz Türkiye sürecine başından beri karşı çıktığını ifade ediyordu. 2 yıllık süreçte sürekli tepkisini ortaya koyuyordu. Tabii bu tepkisini bu teklif gelince daha da arttırdı. Bugün komisyonda da sık sık bunu dile getirdiler. Bu teklifin görüşmelerinin canlı yayınlanmasını istediler. Tabii bu kabul edilmedi. Ardından bu görüşmeleri bir milletvekilinin telefonu aracılığıyla da canlı aslında vermeye çalıştılar. Burada karşı çıktıkları nokta bu teklifin anayasaya aykırılık içerdiği ve bir genel af içerdiğini söylüyorlar. Zaten bununla ilgili de önerge verdiler. Buna Yeni Parti de aslında katılıyor. Yeni Parti'nin bazı milletvekili serbest bıraktığını söyleyelim. Yeni Parti grubu serbest bıraktı milletvekillerini. İsteyen istediği gibi oyunu kullanacak bu süreçte. Örneğin Sezgin Tanrıkulu'nun destek olduğunu biliyoruz. Ama Süleyman Bülbül, Aydın milletvekilinin bu anayasaya aykırılık içeren önergeye imzasının olduğunu da biliyoruz. Bu noktada Yeni Parti'de de bu farklı bir bakış açısının olduğunu söyleyebiliriz. Anayasaya aykırılık önergesi verdi. Aynı şekilde Deva Partisi'nden İdris Şahin de bir anayasaya aykırılık önergesi verdi. Bunlar tabii reddedildi. Tartışmalar nerede yaşandı? Gülistan Koçyiğit konuşurken bu teklifle destek anlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. İşte o teşekkür konuşmasında Abdullah Öcalan'a da teşekkür edince bir anda komisyonda tansiyon yükseldi. Bir ilginç olay daha oldu. O ilginç olay da Murat Emir'in konuşması sırasında oldu. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir de görüşmeler sırasında anayasaya biraz saygılı bir idare olsaydı Selahattin Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi diye bir ifade kullandı. Ve Selahattin Demirtaş'la alıp veremediğiniz nedir diye sordu. Tam o sırada aslında Cumhur İttifakı'ndan bir tepki gelir diye beklenirken komisyon salonunda DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Uluç bir anda yüksek sesle Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden cümlelerinizi kurmayın, o bizim yoldaşımız diye bir tepki koydu. Sert bir tepkiydi bu. Şimdilik komisyonda yaşananlar böyle. Sakin geçiyor görüşmeler şu saat itibariyle. Geneli üzerine görüşmeler tamamlanacak. Sonrasında da maddelere geçilmesi ama uzun soluklu bir komisyon görüşmeleri olmasını bekliyoruz Buse.
0: Özgür Akbaş aktardı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, 232 belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek partilerine katıldığını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Tüzün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin

0: içinde kendilerinin böyle bir açık ve net bir ifadesi söz konusu değildir dedi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
1: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri. HTS kayıtlarıyla MASAK raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
0: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'le birlikte 9 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.
2: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek bu suçlamalarla tutuklandı.
3: 2 haftalık süre içerisinde gerekli itirazlarımızı yapacağız. Ve biz ümitliyiz çünkü dosya içerisinde bize sorulan ve cevaplayamadığımız hiçbir şey olmadı.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada zanlıların çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurduğu belirtiliyordu. İnşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İlkay Çiçek ve 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. CHP Genel Merkezi de İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu açıklamasında süreç CHP tüzüğünün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir dedi.
0: Bir süredir açılan soruşturmayla gündemde olan Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 40 kişi farklı tarihlerde tutuklandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla derneğe kayyum atandı ve tüm faaliyetleri durduruldu. Kısa bir süre önce de derneğin mal varlıklarının kullanımı ve hesaplarına ilişkin bir kayyum ataması yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne bağışta bulunduğu belirlenen çok sayıda isim de ifade verdi. ...15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast zeminde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğünü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için kapsamlı bir arama çalışması yürütülüyor. Soruşturmada Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe gözaltına alındı.
1: 16 Temmuz sabahı Marmaris'teki dağlık bölgeye kaçtı. Şükrü Seymen, Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Silahları gömdükten sonra arazide dağıldık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ mensubu Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi verdi.

0: 16 Temmuz'da saat 6 sıralarında Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladık. Şükrü Seymen o sırada Gökhan Sönmez Ateş'i aradı, ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Seymen herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi. Silahları gömdük ve arazide dağıldık.
1: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı firari eski yüzbaşının ifadesinde gömüldüğünü iddia ettiği silahlar için harekete geçti. Marmaris'in Arnutalan ve İçmeler madilerinde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat personeliyle jandarma komando timleri bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. 155 personel, 23 direktör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı çalışma yapılıyor. Ayrıca Burkay Karatepe'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıdan alınan örneklerde DNA karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılıyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe, sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl saklandığına dair bilgiler de verdi. Afyonkarahisar'da babasının kiraladığı evde 7 yıl saklandığını anlattı. Parası bitince kameralara yakalanmamak için geceleri çöplerden hurda topladığını söyledi. MİT Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edildi. Dijital materyallerdeki incelemelerde Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı otelde ve Eskişehir'deki evinde 3 adet telefonla 2 sim karta el konuldu.
2: Çarşamba günü İstanbul Şişli'de sokak ortasında Müge Şahin'i öldüren Nazir Ilgın firarda. Katil zanlısının sicili çok kabarık. Üstelik 6 yıl önce yaptıklarıyla bugün yaşananlar birbirine çok benziyor. Müge tehdit edilince şikayetçi olmuş. Nazir Ilgın da gözaltına alınmasına rağmen bırakılınca genç kadını öldürmüştü. 6 yıl önce Ceylan hemşirenin başına gelenler de aynı. Nazir Ilgın genç kadını darp etti, yakaladı, serbest kalınca da onu bıçakladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zanlının bırakılmasına o dönemde tepki gösterdi deniliyor.
3: Gözümün içine baktı. Beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı. Hani öldürecekti beni de.
4: Al şimdi getirdi.
5: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu ama ne yaşadıkları durum ne de çaresizlikleri bir türlü anlaşılamadı.
3: Meleğim kanalı kızım, toprağın altına gitti.
5: 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazir Ilgın Ceylan hemşireyi darp etti ancak serbest kaldı. 2 gün sonra boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü. Zanlının ilk saldırısının ardından serbest kalmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Ceylan hemşire olayı kendisine gidildiği zaman nasıl salınabilir cümlesinden sonra zaten kendisi gözaltına alındı. Orada da biz bu dosyada Cumhurbaşkanımızın yardımlarıyla en azından hayata tutunduk.
5: Zanlı 14 yıl ceza alsa da denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktı. Ceylan hemşire gibi saplantı haline getirdiği Müge Şahin'e de aynı zorbalıkları yaptı. Çarşamba günü de genç kadını sokağın ortasında öldürüp kaçtı.
6: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
5: Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan hemşirenin de tek istediği katil zanlısı Nazir Ilgın'ın bir an önce yakalanması.
2: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkacağız ve canlı bağlantılarımız olacak. Hürmüz Boğazı'nın akıbeti ne olacak? İran'la Umman Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için diplomasi devam ediyor. Amerikalı bir yetkili tarafların yakın zamanda anlaşmaya varabileceğini iddia etti. Ayrıca geçişlerin açılmasıyla ambargonun da kaldırılacağı belirtiliyor. Ayrıntıları alalım. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, son açıklamalar nedir? Amerikan basını bu anlaşmaya ya da barış ihtimaline nasıl yaklaşıyor şu aralar?
7: Buse, Amerikalı yetkililer İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerde ilerlemenin olduğunu ve yakın zamanda da anlaşmanın beklendiğini ifade ediyor ve herhangi bir engel olmadan Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin yeniden geçmesinin tesis edilmesiyle birlikte, bu anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte, Amerika'nın da İran limanlarına yönelik bir süredir uygulamakta olduğu ablukanın kaldırılacağını ifade etti bir Amerikalı yetkili. Amerika'nın bundan sonraki süreçte atacağı adımların yine performansa dayalı, yani İran'ın davranışına dayalı olmaya devam edeceğini de altını çiziyor Amerikalı yetkililer. Yani verilen taahhütler ne kadar yerine getiriliyor, ne kadar karşılanıyor, buna bağlı olacağının da altını çizdi yetkililer. Arabulucu ülkelerden bir diplomat da Amerikan basınına yaptığı açıklamada İranlı müzakere ekibinin İran'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nden nihai onayı beklediğini ifade etti ve bu onayın da yakın zamanda geleceği belirtiliyor. Amerika bir yandan da ekonomik olarak İran üzerindeki baskıyı yeni yaptırımlarla artırmaya devam ediyor. ABD Maliye Bakanlığı'ndan bir süre önce yapılan açıklamada İran devrim muhafızlarını finanse ettikleri ve yasa dışı finansal faaliyetlere imkan sağladıkları gerekçesiyle iki dijital varlık borsası, yani kripto para borsası ve gölge bankacılık ağı olarak nitelendirilen ağ da yaptırım listesine eklendi. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada İran için onları boğazlarından yakaladık dedi. %50 %80 gıda enflasyonu ile mücadele ediyorlar. Askerlerine para ödeyemiyorlar. Bu yüzden zannediyorum ki yakın zamanda, ya bugün ya da yarın, bir anlaşma göreceğiz ifadesini kullandı. 30-60 günlük bir ateşkesten söz etti ve Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını söyledi. Şimdi söz konusu anlaşma, yani müzakere edilen anlaşma, gemilerin Hürmüz Boğazı'na girerken İran sularını kullanmasını, çıkışta da Umman sularını kullanmasını öngörüyor. Ve bunun da yine ama İran'la koordinasyon içerisinde yapılması öngörülüyor. Ücretlendirme konusu çok tartışılmıştı. İran'ın %5, %7 oranında, yani geçecek olan geminin kargo bedelinin %5 ile %7'si arasında bir ücret talep edileceği konuşuluyordu. Fakat bu geçici bir düzenleme olacak ve Amerikalı yetkililer de şunun altını çiziyor. Geçici düzenlemede herhangi bir onay süreci ya da herhangi bir ücretlendirme olmayacak. Engelsiz geçişler olacak diyor Amerikalı yetkililer.
2: Begüm Dönmezler sözü dinledik. Rusya'nın NATO'nun kararlılığını görmek için, ölçmek için ittifakın doğu kanadındaki bir ülkeye sınırlı bir işgale girişebileceği iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Amerikan istihbaratının bu sonuca ulaştığını yazdı. Putin'in böyle bir saldırıyla NATO'yu parçalamayı planladığı öne sürüldü.
1: Rusya, Doğu Avrupa ülkelerini sınırlı bir işgale girişebilir mi? Amerikan istihbarat birimlerine göre bu sorunun yanıtı evet. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşırken böylesi bir adım atmayacağına inanılıyordu. Ancak bu kanı son dönemde değişti. Putin'in Ukrayna savaşında istediği sonuçları elde edemediğine ve zafer kazanmak için ülkesinde baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Amerikalı yetkinler Putin'in köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hale geleceği görüşünde. İttifakın doğu kanadındaki herhangi bir ülkeye kılık değiştiren silahlı Rus askerlerinin sevk edilebileceği düşünülüyor. Siber saldırı düzenlenmesi de olasılıklar arasında görülüyor. Amerikan istihbaratı böyle bir saldırının bu sonbaharda 2029 yılına kadar düzenlenebileceği öngörüsünde bulundu. Rusya'nın böyle bir saldırı düzenlemesi halinde üyeleri kolektif savunma yükümlülüğü altına sokan NATO'nun 5. maddesinin devreye sokulması gerektiği belirtildi. Ancak 5. maddenin NATO'nun siber veya hibrit tehditlere vereceği yanıt konusunda net olmadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkililere göre böylesi bir saldırıyla Putin NATO'yu parçalamayı hedefliyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'nun güvenilirliğini sarsarak Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ittifak üyelerinden koparmayı amaçladığını savundu.
2: Şimdi bugün yarın da kısacık bir reklam arasına gideceğiz. Ardından buradayız. Konuklarımız olacak efendim. Konuşacağız gündemin ayrıntılarını.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
9: Bale kendini vücut deneyiyle.
8: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
10: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
8: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
11: Siz yoksanız sanat da yok.
8: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
12: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
8: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Biz bültenin bu diliminle başlarken de detaylarını aktarmıştık. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendireceğiz şimdi. Konuğumuzsa İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Buse Hanım.
0: Teşekkürler. Biz başlarken dediğim gibi anlaşmaya dair notları, bilgileri aktardık ama siz de tabii ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için şartları bize için bir kez daha özetler misiniz ve neden böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duyuldu?
1: Evet Buse Hanım, aslında bu anlaşmanın hem zihinsel hem de pratik açısından altyapısı bir süredir olgunlaşıyordu. Tabii bu kendiliğinden oluşan bir şey değildi. Bir taraftan değişen uluslararası ve bölgesel güvenlik şartları aslında bölgesel güçleri, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır gibi bölgesel güçleri inisiyatif alma noktasında da zorlamaya başlamıştı. Şöyle ki özellikle 7 Ekim sonrasında ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in koordinasyonunda İran'a yönelik başlayan saldırılar ve savaşın yarattığı yeni güvenlik durumları, yeni tehditler, işte istikrarsızlığın neredeyse yeni normal haline gelmesi ve bütün bu tablo karşısında bölgeyle yakından ilgilenen Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel güvenlik yerine hem kendi çıkarları hem de İsrail'in güvenliğine odaklanması bir şekilde bölgesel güçleri bir inisiyatif almaya zorladı. Buna paralel bir başka süreç aslında Türkiye'nin uzun süredir bölgesel sahiplenme kavramıyla geliştirdiği yeni yaklaşım ve yaptığı çağrılardı. Bölgesel yaklaşımın temelinde bölgesel sorunların bölgesel güçler yani ilgili muhataplar tarafından ele alınması ve barışçıl yolu yollarla çözümlenmesi şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla hem bu değişen şartlar hem de Türkiye'nin yaptığı çağrının ve işlettiği diplomatik mekanizmaların karşılık bulması bir anlamda bu anlaşmanın da altyapısını oluşturdu diyebiliriz. Öte taraftan şunu vurgulamak gerekir Buse Hanım kısaca. Aslında bu anlaşma evet bir savunma ittifakı olarak, bir savunma anlaşması olarak belirdi. Kullanılan kavramlar işte caydırıcılık, bölgesel güvenliğin oluşturulması, bölgesel istikrar ve barışın tesis edilmesi gibi kavramlar ile üç ülke içerisinden herhangi bir ülkeye yapılacak saldırı karşısında ortak caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik niyet beyanı bir anlamda konvansiyonel güvenlik anlayışıyla örtüşüyor. Fakat bir taraftan da
0: en dikkat çekici madde bu olması dolayısıyla tabii merak ediyoruz pratikte ne anlama geldiğini. Yani yapılan açıklamalar var fakat biz uygulamada bunu nasıl göreceğiz? Yani işte Pakistan'a yapılmış bir saldırı Türkiye'ye yapılmış mı sayılacak? Bir asker gönderme söz konusu mu? Bir savaşa dahil olma söz konusu mu gibi pek çok soru işareti var kafada.
1: Çok haklısınız. Zaten anlaşmanın imza altına alınan metni yayınlandığı andan itibaren en fazla konuşulan konuların başında da bu geldi. Yani özellikle de Suudi Arabistan'a şu içinde bulunduğumuz süreçte gerçekleşen saldırılar. Hem İran'dan hem Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırılar bağlamında Türkiye ile Pakistan'ın bir inisiyatif alıp almayacağı konusu özellikle somut olarak tartışıldı. Fakat şunu ifade edelim yani bu imza tabii ki bir kolektif güvenliği, ortak bir savunma anlayışını yansıtıyor. Fakat bunun nasıl sağlanacağına ilişkin mekanizmalar henüz oluşturulmadı. Öncelikle bunu ifade edelim. Bu bir süreç meselesi yani ortak kapasitenin artırılması, gerektiğinde ortak tatbikatlar, ortak askeri birliklerin oluşturulması, tehdit tanımlamaları, ortak eğitim ve askeri endoktrinasyon süreçleri gibi daha işletilmesi gereken birçok süreç var. Dolayısıyla yani bu aslında bir ilk adım.
0: Bu mesela madde, bu üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılması maddesi. Gerekli görüldüğünde, gerekli uygun ortam oluştuğunda mı kullanılacak bir gün? Yani hani evet buraya konuldu ama mesela bahsettiğiniz gibi bu İran savaşı söz konusuyken pratikte pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bir başka zamanın maddesi gibi mi karşımıza çıkıyor? Ne dersiniz?
1: Bir başka zamanın da ifade şeklinde ifade edebiliriz. Fakat esas olarak aslında bu ifadenin anlaşmada yer aldığı haliyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum öncelikle.
0: Ya da
1: Orada yer alan
0: caydırıcı bir
1: ifadeler
0: unsur mu? Yani bu ülkelere saldırı
1: tabii
0: düzenlenmesin diye
1: ki
0: belki.
1: temel hedef tabii ki caydırıcılık. Bu açıkça ifade ediliyor. Fakat bu caydırıcılığın nasıl sağlanacağı ve ifade ettiğiniz maddeye ilişkin anlaşmada yer alan ifadeler, kelimeler, hani çok teknik detaylara belki girmemek, boğulmamak daha doğru olacak. Sonuçta ortada çok temelli bir niyet beyanı var. Fakat caydırıcılığın kuvvetlendirilmesi ve ortak olarak harekete geçilmesi yönündeki niyet şeklinde ifade ediliyor. Dediğim gibi bir de bunun pratikte gerçekleşmesi için Buse Hanım, gerekli mekanizmaların kurulması gerekir. Yani şu anda bu üç ülkeden herhangi biri, Suudi Arabistan olması şart değil, herhangi bir saldırıya uğradığında buna nasıl cevap üretileceği noktasındaki pratik düzeyde henüz bir mekanizma, herhangi bir kurumsal yapılanma oluşturulmadı. Dolayısıyla bu imza altına alınan metin başlangıç aşamasını ifade eden çok temel ve fakat aslında her üç ülkenin de geleceğe dönük ve belki de hızlıca şahit olacağımız bir artık bundan sonraki sürecin ilk adımı olarak ve hatta biraz daha vulgarize bir ifadeyle bölgesel yeni güvenlik mimarisinin de ilk adımı olarak değerlendirilebilir. Ve
0: Peki.
1: sadece askeri bir metin, bir savaşa hazırlık niyeti ile ortaya konulmuş bir irade değil bu. Biliyorsunuz işte az önce siz de haberlerde ayrıntılı bir şekilde verdiniz. Hürmüz Boğazı'nın statüsünün sarsılması ve her an kapanma riskiyle karşı karşıya olması aynı zamanda enerji güvenliğini de, enerji tedarik yollarının ve hatlarının güvenliğini de artık neredeyse askeri güvenlik kadar ön plana çıkarmış durumda. Dolayısıyla bölgesel güvenlik mimarisinden kastımız yalnızca bir sınır güvenliği ve askeri anlamdaki güvenliği değil, bu yeni arayışları da kapsayan bir güvenlik anlayışını temsil ediyor
0: Peki.
1: diyebiliriz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim
0: Buyurun.
1: müsaadenizle çok kısa bir şekilde. Yine şunu ifade etmemiz gerekir. Bu anlaşma çok somut bir ülkeyi tehdit olarak göstererek yapılmadı. Yani konvansiyonel savunma anlaşmaları ve paktları genellikle somut bir tehdide karşı. Mesela NATO biliyorsunuz Sovyetler kaynaklı tehditlere karşı oluşturuldu. Fakat bu anlaşma Orta Doğu bölgesinin güvenliğini esas alarak aslında ortaya konuldu. Ve bir prensip olarak Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacak herhangi bir aktöre de kapıların açık olduğu bir başlangıç olarak ifade edilebilir.
0: Şimdi NATO'dan bahsettiniz. Bir de işte bu anlaşmaya getirilen eleştiri de diyebiliriz. Soru işareti de diyebiliriz bu konuya. Şimdi NATO'nun 5. maddesini çokça konuştuk. Ve bu maddeyle çeliştiği yönünde bazı iddialar var. Hani bir ittifak yapısı, yani paralel bir ittifak yapısı olduğuna dair bazı iddialar konuşuluyor. NATO'nun 5. maddesiyle çelişmesi dolayısıyla eleştiri var ki burada da işte NATO ülkelerinden herhangi birine yapılan bir saldırı bir diyene yapılmış gibi sayılacak ve benzer kolektif bir savunma gerektirecek. Şimdi burada da tabii güç dengeleri değişken olduğu için buna paralel olması eleştiriliyor. Ne dersiniz bu konuda yapılan değerlendirmelere karşı?
1: Yani paralellik ifadesi bence çok da dikkate alınacak bir ifade değil. Çünkü Türkiye dışındaki diğer ülke ve bundan sonra katılması muhtemel, yani katılması için beklenti oluşan, ismi geçen ülkelere baktığımızda dediğim gibi Türkiye hariç hiçbirisi NATO üyesi bir ülke değil. Dolayısıyla hani NATO'nun içinden çıkmış paralel bir yapı olarak değerlendirilmesi mümkün değil aslında. NATO'nun 5. maddesiyle işte az önce değerlendirdiğimiz anlaşmanın kısmını da karşılaştırdığımızda evet, arada nüans farklılıkların olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü NATO'nun 5. maddesi çok açık bir şekilde üye ülkelerden birine yapılmış bir saldırının bütün üyelere yapıldığı ve buna mukabili şeklinde bir karşılık verileceği açıkça ifade ediliyor. Fakat bugün yayınlanan metnin en sonunda yer alan ve biraz da NATO'nun 5. maddesiyle karşılaştırılan ifade dediğim gibi bir nüans farklılığı taşıyor. Ve bu ifade böylesi bir saldırıya karşı kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini ve yine diğer ülkelere karşı, herhangi bir ülkeye karşı yapıldığında diğer ülkelere de yapıldığı şeklinde değerlendirileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla burada bir çelişkiden ziyade veyahut da bir paralellikten ziyade aslında biraz da günümüzün koşulları, anlaşmayı ortaya çıkaran süreç ve tabii ki bu yapının çok yeni bir yapı olmasını hesaba katarak nüanslar itibariyle ayrıştığını ifade etmek daha doğru olur diye düşünüyorum.
0: Son bir soru. Bu anlaşma bölgedeki diğer aktörler tarafından nasıl değerlendirilecektir? Şimdi İran, İsrail var. Diğer Körfez ülkeleri var. Şimdi güvenlik denklemini nasıl değiştirecek bu durum? Yine buraya farklı ülkeler katılır mı mesela bu ittifakın içine? Ve bir de ayrıca bölgede işte bu Mekke ortak anlaşmasının dışında farklı ittifaklarda görür müyüz? Türkiye'nin içinde dahi olmadığı farklı birlikteliklerde söz konusu olur mu ülkeler arasında?
1: Sondan başlayalım Buse Hanım. Yani Amerika-İran savaşı bize şunu gösterdi. Bir kere herhangi bir ülkenin bütün güvenliğini tek bir güce dayandırması, bu Amerika bile olsa, artık güvenliğin sağlanması noktasında yetersiz kalıyor. Ve özellikle Körfez ülkeleri bunu Amerika-İran savaşında test ettiler ve gördüler. Dolayısıyla her bir ülkenin güvenlik kaynaklarını çeşitlendirmeye dönük arayışı devam ediyor. Aslında bu anlaşma da bu arayışın bir sonucu olarak değerlendirilebilir şeklinde ifade etmiştim konuşmamızın başlarında. Diğer sorunuza gelecek olursak, yani bu ülke bu anlaşmadan rahatsız olan, bu anlaşmaya katılma potansiyeli olan ülkelere baktığımızda, şimdi ilk açıklamalara ve ilk değerlendirmelere baktığımızda tabii ki anlaşmadan yana hani tedirginlik, rahatsızlık yaşayabilecek ülkeler olarak İsrail, İran olarak ön plana çıktı ve tabii ki İsrail ile son zamanlarda çok yakın ilişkiler kuran Hindistan'ın da ismi zikredilmeye başlandı. Hatta İsrail, Hindistan'ın bu eksene karşı daha da derinleşmesine yönelik beklentiler konuşuluyor. Bir başka beklenti, İran'ın doğrudan olmasa bile dolaylı yollarla bu anlaşmanın ortaya koyduğu savunmayı test etmesine dönük bir senaryo konuşuluyor. Fakat şunu ifade edelim, hem de diğer sorumuzla bağlantılı olarak, bir kere bu anlaşma çok açık ve çok somut bir prensip üstüne kuruldu. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması ve devam ettirilmesi. Dolayısıyla bu perspektifi paylaşan, bu perspektife katkı yapacak olan bütün ülkelere ben kapının açık olacağını düşünüyorum. Fakat öte yandan bu perspektife karşı, yani bölgesel istikrarı bozucu, bölgesel barışı sürekli baltalamaya dönük adımlar atan ülkelerin ise zaten bu anlaşmanın temelindeki prensiple çeliştiğini ifade edebiliriz. Haliyle birçok ülkenin belki de prensip olarak bu anlaşmaya katılmasını bekleyebiliriz. Yani işte hani bu üç ülkenin birlikte müzakere ettiği Mısır'dan tutun da Katar gibi, Kuveyt gibi diğer Körfez ülkeleri başta olmak üzere, yine İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinden birçok ülkenin bu anlaşmaya kapının açık olduğunu düşünüyorum.
0: Peki.
1: Dediğim gibi, yani bu anlaşmadan da rahatsız olabilecek ülkeler zaten bölgesel barış ve istikrarı öncelemeyen, hatta bunu baltalayan ülkelerin de olması bir tesadüf değildir.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor Veysel Kurt bizlerle birlikteydi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi bizler için. Teşekkürler katkı için diyelim ve devam edelim. Şimdi elbette ki İran-Amerika Savaşı ve tabii bölgede yaşanan gerilim, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan o karmaşa piyasaları etkiledi. Küresel piyasalarda bir dalgalanma var. Altın fiyatları da bundan etkileniyor. Altın fiyatı son günlerde yükselse de Şubat'ta gördüğü rekor seviyesinden hala çok uzakta ve rakamlar gösteriyor ki yastık altı altın birikimi 5 ayda 155 milyar dolar eridi.
2: Yastık altı altın 5 ayda 155 milyar dolar eridi. Türkiye'de yatırım tercihlerinde ilk sırada altın geliyor. Araştırmalara göre tasarruf yapanların yarıya yakını altını tercih ediyor. Kesin tespit yapılamasa da yastık altında 4000 tondan fazla altın birikiminin olduğu düşünülüyor. Bankalarda tutulan altın miktarının ise 600 tonu geçtiği belirtiliyor. İran savaşı altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Savaş başladığında 8000 lirayı aşan gram altın 6000 liralara kadar düştü.
3: Şüphesiz o geçtiğimiz yılki coşku bu sene yok. Ondan önceki yılda oldukça hızlı bir trend göstermişti. Biz buna momentum diyoruz, hareketlenme gücü. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra büyük merkez bankaları ve fonlarının likide dönme ihtiyacıyla sert düzeltmeler oldu.
2: QNB ekonomistlerinin hesaplamasına göre altın stoku Şubat'tan bu yana toplam 155 milyar dolara azaldı. Yani yatırımcının birikimi eridi. Buna karşın toplam altın birikiminin değeri 560 milyar dolar civarında.
0: Trabzonspor'un Muhammed Salah'a transfer etmesinin ardından gözler şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara çevrildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini NTV'ye anlattı. Biz onun anlattıklarıyla noktalayalım. Burada saat başına karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
4: Şu an ana gündem hep 10 numara diyorduk biz, evet 10 numara gündemi hala devam ediyor ama Rafael Leao oyuncu an itibariyle aslında Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. 10 milyon euro artı bonuslarla beraber kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelecek, şu anki plan o. Ama tabii ki burada Dursun Özbey'in, Sayın Başkan Dursun Özbey'in bir inadı var. Bu inadının da kırılmasını bekliyorlar. Çünkü bu transferi Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk ciddi şekilde istiyor. O yüzden burada biraz aslında sürecin nasıl sonuçlanacağını Sayın Dursun Özbek belirleyecek. Yapılan şu an bir teklif var, o da 35 milyon euro. O teklif de reddedildi. Ama bir noktada Galatasaray'ın Milan'la buluşmasını bekliyorum ki 50 milyon euroluk bir teklif yapılsa zaten tahminim birkaç gün sonra gelir Rafael Leao. Öyle bir transfer bu. Bir diğer isimse, az önce dedim ya, Abdullah Kavukçu ile Okan Buruk Leao'yu istiyor. Dursun Özbek'in de çok istediği bir isim var. O da Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov. Çok fazla 10 numara ismi çıktı. Çok fazla 10 numaraya belki teklif yaptı Galatasaray. Ama yaklaşık 20 gündür 10 numara konusunda bütün mesaiyi Batrakov'a harcıyorlar. Orada da yalanlamalar gelmişti biliyorsun. İşte Lokomotiv Moskova biz görüşmüyoruz diye. Onlar da bir fiyat arttırma arzusundalar. Şu ana kadar Galatasaray bir teklif yaptı. İkinci teklifi de kısa süre içinde yapacak. O yaptığı teklif de bonuslarla beraber 20 milyon euroya yakın bir teklifti. Reddedildi. 30 civarı bir teklif götürmeyi planlıyorlar Batrakov için. 10 numara kısmı da bu. Yaklaşık 2 aydır Dušan Vlahović'i bekliyorlar ama Dušan Vlahović menajeri 2 aydır mesai yapıyor. Nasıl Beşiktaş 2 aydır neredeyse Dušan Vlahović'i bekliyor? Aynı şekilde Vlahović'in menajeri de 5 büyüklükte oyuncusunu götürmek için ek mesaide. İşte en son Juventus'a görüştü. Atletico Madrid'le şimdi görüşme halindeler. Yani bütün kapıları çalıyor amiyane tabirle ama bir türlü Dušan Vlahović o istediği net maaşı veren bir takım bulamadı kendisine. İşte 8 milyon euro istiyordu Juventus'ta kazandığı net ücret. 6 milyon euroya kadar indi belli başlı bazı 5 büyüklükteki o üst sıra takımlarına gidebilmek için. Hala biraz daha indirim bekliyorlar. Çünkü bizim ülkemizde alacağı veya ona taahhüt edilen maaşı Atletico Madrid ona ödeyemez. Barcelona ödemez. Real Madrid ödemez. Juventus ödemedi. Gördük. O yüzden hala an itibariyle Dušan Vlahović'e en yüksek teklifi yapan takım Beşiktaş. Romelu Lukaku yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimali de belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezon içerisindeyiz. Nereye gider bilmiyorum şu anda. Beşiktaş'a önerildiği gibi çünkü Fenerbahçe'ye de önerildi. Aynı şekilde. O yüzden orada da bir Lukaku'yu cebimizde tutmakta fayda var. Fenerbahçe'de şu anda tek arayış santrfor. Gidilen profillerin yüksek olması sebebiyle bu transferler çok kolay değil. İşte bakınız Mason Greenwood. Geçtiğimiz sezona gidelim, bakınız Asensio. Bu transferler mesai gerektiren transferler. Pavlidis transferi için biliyorsun bir Madrid seferi oldu. Çünkü Arturo Canales menajeri Madrid'de yaşıyor. Onun dışında oraya gidilen seferde Nunez de Fenerbahçe'ye önerildi. Ama Fenerbahçe şu anda sıcak değil an itibariyle Nunez'e. Pavlidis'e tekrar dönecek olursak Benfica orada duvar gibi Yurkan. Yani hiçbir şekilde esnemiyorlar ve Pavlidis'i gönderirlerse de bir santrfor bulabilir miyiz endişesindeler. Hatta Fenerbahçe teklifi yaptığında da Stasin'le görüştüler. Biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde bizim takımlarımızda da adanılmıştı. Stasin'le bir görüşme yaptılar. Stasin için 20 milyon euroluk bir bonservis istiyorlar. Ama Stasin'le görüşmeleri Pavlidis'i gönderecekleri anlamına gelmiyor. Çünkü Pavlidis'in özgül ağırlığı Benfica'da çok önemli. Yani sezon başına 30 gol atan ve bu ortalamayı sürekli tutturmayı başaran, gole katkı veya direkt gol olarak bir isim. Ama orada da serbest kalma bedelini ödeyin, alın diyorlar. Bu serbest kalma bedelini de Fenerbahçe'nin ödemesi ihtimal dışında. Yani mümkün bile değil. Onunla beraber bir Endrick girişimi var ama o biraz daha sözlü girişimdi. Orada da her ne kadar Endrick takımdan ayrılmaya sıcak baksa da ana planda kendisini görmese de Real Madrid'de, çünkü sürekli transfer yapılıyor oynadığı bölgelere. ayrılmak da istese Real Madrid ya sürekli oynayabileceğin bir kulübe git. Çünkü Fenerbahçe'ye gelse sürekli oynar mı? Oynar diyenler var ama ben yani çok emin değilim burada. Çok önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz sene Lyon performansı çok iyi. Ama oynatma garantisiyle biz veririz kiralık olarak düşüncesindeler. O yüzden o transfer de şu anda kenarda bekliyor. Sörloth ismini önümüzdeki günlerde biraz daha sık duyabiliriz. Bunu söyleyeyim sana. Onun dışında Lukaku ismi Fenerbahçe'de duyabileceğimiz bir diğer isim. Ueda ismi Dirk Kuyt. Burada bu isme dikkat çünkü biliyorsun Hollanda'da Bierschot'un hocasıydı ve Hollanda Ligi'ni Eredivisie'yi avucunun içi gibi biliyor. O yüzden Ueda önerisi de ondan geldi aslında. O da Fenerbahçe'nin listesinde ama ben bu listeye başka isimlerin de eklenmesini bekliyorum kısa süre içerisinde.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz.
6: Ben Ayşe Sudem Akcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerinde 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
5: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
7: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bağ nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli, Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde kariyer sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış, pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
8: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Öncesinde günün öne çıkanlarını şöyle bir özetleyelim sizlere. Bakalım dünden bugüne neler yansıdı. Kasperler suç örgütü üyelerinin cezaevindeyken de dışarıyla bağlantılarını kesmediği tespit edildi bir kere. Faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerine 20 ilde operasyon düzenlendi. Operasyondan ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağız. Hatalı ilaçlama böcek ailesini hayattan koparmıştı, hatırlayacaksınız. 10 ay sonra benzer bir haber Çanakkale'den geldi. 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi ise yoğun bakımda. Uzmanların böcek ilaçlarına karşı uyarılarını da aktaracağız. Ve sınırlarımızın dışından haberler de ekranlarınızda olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump tartışmalı bir karar daha aldı. Nesli tükenmekte olan türlere sağlanan korumayı kaldırdı. Peki ama neden? Bakacağız efendim buna da. Yapay zeka sıfırdan ürettiği virüslerle bakterileri öldürmeyi başardı. Peki bu tıpta yeni bir devrim mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Bu sorunun yanıtını da arayacağız. Bugün yarın içinde öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek çok önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Türkiye adına Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı. Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve tüm kardeş ülkelere katılımına da açık olduğunu belirtti.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
3: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
2: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
4: Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
2: Ankara'da kaynaklar Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Iğdır'da konuşan Gürlek provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti. Adalet Bakanı faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak da kararlılık mesajı verdi.
5: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz.
2: Adalet Bakanı Hakan Güllek mesajlarını Iğdır'dan verdi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Provokasyonlara rağmen süreçte sona gelindiğini vurguladı.
5: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşuyla bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türgü, gönüllü el ele kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu güzel yarınlar açtırız.
2: Bakan Güllek faili meçhul cinayetlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Zaman aşımı vurgusu yaparak kararlılık mesajı verdi.
5: Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz, hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
1: 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi.
6: Sudan çıkmış balık gibi oldum. 14 ay oldu, 430 günü geçti. Ailemizden, sevdiklerimizden, avcılardan uzaktayız.
7: Aziz İhsan Aktaş davasında 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Silivri'deki Marmara cezaevinden çıkan Çaykara'yı sevenleri bekliyordu.
6: Tahliye kararı çıktı. Biz de televizyonlardan öğrendik. Mutluyuz tabii. Öncelikle bunu heyecan içerisindeyiz. Ailemize kavuşacağımız için, eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, avcılara kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum.
7: Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de yine sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından 12 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken cezaevindeki örgüt üyelerinin verdikleri talimatlarla faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Bunun üzerine 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler 4 cinayet ve 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor.
2: Casper'lar suç örgütü üyeleri cezaevindeyken de dışarıyla bağlantılarını kesmedi. Faaliyetlerine devam ettiler. Bunun üzerine İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon'un da aralarında olduğu 20 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler 4'ü cinayet, 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Şüphelilerden 72'sinin yaşı 18'den küçük. Tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar vermeyle suçlanıyorlar. Suç örgütünün eylemleri için özellikle de cezaevinden yeni çıkan ve paraya ihtiyacı olan çaresiz kişileri ağına düşürdüğü, 15-25 yaş aralığındaki şüphelileri farklı eylemlerde kullandığı, örgüt yöneticilerinin teknik takibe takılmamak için yabancı ülke kodlu hatları kullandığı tespit edildi. Çete, araç için birçok firmayı hedef aldı. Türlü yöntemlerle firma sahiplerine gözdağı veriliyordu. Tehditlere boyun eğmeyenlerin ise iş yerleri kurşunlanıyordu. Tetikçilerin maske ve kapüşon taktığı, eylemlere çalıntı ve plakası sökülmüş motosikletlerle gittiği tespit edildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek. Şüpheli durumları karakola bildirecek.
2: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 il valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Önlem alınmadan kullanılan haşere ilaçları bir ölüme daha neden oldu. Çanakkale'de komşusundaki ilaçlamadan zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha İstanbul'a sevk edildi ancak kurtarılamadı. Annesi ise hala yoğun bakımda. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Hekimler ve ilaçlama uzmanları özellikle sanayi ve zirai tipteki zehirlerin insanlar için de ölümcül olduğuna dikkat çekiyor.
7: Hava yoluyla iğne deliğinden bile geçebilir, tüm bir apartmana yayılabilir. O zehire maruz kalan kişi birkaç saatte hayatını kaybedebilir. Hatalı ilaçlama yaklaşık 10 ay önce gurbetçi böcek ailesini hayattan kopardı. 5 Ağustos akşamı bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, yan komşusunun evinde yaptırdığı haşere ilaçlaması sonrası öldü. Çocuğun annesi ise yoğun bakımda. Her iki olayda da olağan şüpheli insanların bulunduğu ortamlarda kullanılmaması gereken alüminyum fosfit isimli zehir.
8: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
7: Alüminyum fosfit isimli ilaç yasal olarak yetkisi bulunmayan kişilere satılmıyor. Hekimlerse olası zehirlenmelerde acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.
9: Göz bebeklerin küçülmesi, vücut sıvıların artması, işte ağızlarda çok fazla salivasyon dediğimiz salgının artması, gözyaşı salgısının artması, ishal gibi, kas seyirmeleri ve biliş bulanması, nefes darlığı gibi hayatın tehdit edecek problemlere sebep olabilirler. Eğer kapalı bir ortamda bulunuyorsak o ortamdan hastayla beraber kendimizi uzaklaştıracağız. Elbiseleri çıkartmadan önce de koruyucu ekipmanlar kullanmamız, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanmamız gerekiyor.
7: Çanakkale'de yaşanan zehirlenme olayı sonrası ilaçlama yaptıran ev sahibiyle uygulamayı yapan şirket sorumlusu tutuklandı.
1: Bolu-Dağ tünelinde bir araç alev aldı. Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun süre ulaşım aksadı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. O görüntüler geliyor ekranlarınıza. Olay otoyolun Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü tünelden geçtiği sırada aracından duman yükseldiğini fark etti. Aracı durdurup indikten saniyeler sonra yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tünelin giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri artırıldı. Yangın nedeniyle yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Bölgede araç kuyruğu oluştu. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansla müdahale edildi. Yangının söndürülmesi ve ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Mersin'de 21 yaşındaki genç yol kenarında araçtan mal indirirken süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Üstelik sürücü kaçmak isterken yayayı bir kez daha ezdi. Hastanede tedavisi süren Onur Erciyes yaşadıklarını NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
2: Son sürat gelen araba çarptı, saniyeler içinde savruldu. İddiaya göre çarpan sürücü yardım etmek yerine kaçtı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay 2 Ağustos Pazar günü Mersin'de yaşandı. Ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım eden Onur Yalçın Erciyes'e o esnada yolda seyreden bir araba hızla çarptı. Şiddetli çarpmanın sonucu 21 yaşındaki genç savruldu. Ona çarpan aracın sürücüsü ise kaçmaya çalıştığı esnada bir kez daha Erciyes'e çarptı.
10: Ne yaptın oğlum, nasılsın?
11: Arkadan araba vurdu işte, çok hızlıydı. Bir anda yere düştüm, iki ayağım kırık, ikisinde platin var. Sol ayağımı hiçbir şekilde hissetmiyorum. Bir göğsüm kırık, burnum kırık, karşım kırık.
1: Şu anda sağlık durumunuz nasıl ve bundan sonra nasıl bir tedavi süreci sizi bekliyor?

0: Eserden yeni görüntüler paylaştı.
1: Zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun P mühimmatı göreve hazır. Aselsan yeni test görüntülerini paylaştı. Test atışlarında Bayraktar Akıncı, Tolun P güdümlü mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisiyle Tolun P, yeraltı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarları için özel olarak geliştirildi. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Tolun P bu özellikleriyle insansız hava araçlarının operasyonel gücünü artırıyor. Akıncı TİHA gibi platformlara çoklu adetlerde yüklenebiliyor. Böylece tek bir salvo atışıyla birden fazla hedef eş zamanlı olarak imha edilebiliyor.
0: Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Kıbrıs müzakerelerindeki son durumla birlikte güncel gelişmelerin toplantıda ele alındığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres kısa süre önce adayı ziyaret etmiş. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hem de Rum kesimi lideri Nikos Christodoulos ile görüşmüştü. Guterres çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına amaçlıyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran ve Umman arasında görüşmeler sürüyor. Ancak Arap bulucular İran'daki sertlik yanlılarının anlaşmayı baltalamasından endişeli. American Wall Street Journal gazetesi anlaşmaya sağlamaya çalışan İranlı diplomatların Tahran'daki sertlik yanlılarının baskısı altında olduğunu yazdı.
1: İran'da sertlik yanlılarının artan nüfuzu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlaşmasını sekteye uğratabilir. Bu tespit American Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. Gazete, müzakerelere katılan İranlı temsilcilerin ülkelerinde giderek daha fazla sertlik yanlılarının eleştirilerine maruz kaldıklarına dikkat çekti. İranlı diplomatların ülkelerini satmakla bile suçlandıkları belirtildi. İranlı bir milletvekili Hüseyin Ali Hacı Derigani, korkuyla hareket etmekle suçladığı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın azledilmesi için gerekli belgeleri topladığını söyledi. Dini lider Hamaney'le akrabalık bağı bulunan Muhammed Bakır Harazi ise ılımlı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan hükümetini bitirmek amacıyla Tahran'a yürüyüş yapılması çağrısında bulundu. Hamaney'in ofisi daha sonra bu açıklamaları bölücü nitelikte olduğu gerekçesiyle reddetti. Farklı gruplar arasında yaşanan bu tartışmaların ülkede son sözü söyleyen dini lider Müşteba Hamaney'in kamuoyunun karşısına çıkmamasıyla daha da şiddetlendiğine dikkat çekindi. Pezeşkiyan'ın acilen diplomatik uzlaşıya varılması gerektiğini anlatmak amacıyla Hamaney'de görüşme ayarlamak için istifa tehdidinde bulunduğu belirtildi. Hamaney'in görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor. Pezeşkiyan bu hafta içinde dini liderle iletişim kurmanın çok zor olduğunu söylemişti.
0: Gazze Barış Kurulu bölgedeki ilk inşaat ihalesini askeri üs projesi için Amerikalı şirkete verdi. 150 kişilik askeri tesisin Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilmesi planlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında kurduğu Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini 107 kişilik bir askeri üs için hazırlıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kurul, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat ihalesini Louisiana merkezli bir şirkete verdi. Arkel International isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü. Haberde adı açıklanmayan bir barış kurulu yetkilisine göre, kurulla Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyor. Henüz nihayete erdirilmeyen bir sözleşmeye göre 150 kişilik askeri tesis Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilecek. Üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak. Tesisin bölgeye konuşlandırılması hedeflenen uluslararası istikrar gücüne lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Yapımı planlanan üs Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği %60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölgede oluşturmuş durumda. Barış Kurulu'na yetki veren

0: Birleşmiş Milletler kararı Gazze için bir uluslararası istikrar gücü kurulmasını onaylamıştı. Kuzey Afrika ülkesi FAS küçük bir birlik sözü verdi ancak uluslararası istikrar gücünün yasal çerçevesi henüz netleşmedi. Konuşlanmanın ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Temiz Mahkemesi Trump yönetiminin kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde karar verdi. Amerikan Başkanı kararı sert bir şekilde eleştirdi. Peki yapımının 400 milyon dolara mal olması beklenen balo salonunun akıbeti ne olacak? Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, bu salon çok tartışıldı. Gerekliliğini çokça duyduk Trump'tan. Peki şimdi ne olacak, seni dinleyelim.
2: Bu ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın doğu kanadını yıktırarak bu projenin inşaatını başlatmıştı. 400 milyon dolarlık balo salonu, başka yapılar da var bu entegre proje içerisinde. Şimdi bu proje mahkeme engeline takılmış oldu. Washington'daki temyiz mahkemesi 2-1 aldığı kararda başkan Beyaz Saray'ın sahibi değil, geçici bir kiracısıdır. Kongrenin onayı olmadan da Beyaz Saray'ı köklü biçimde değiştiremez diyerek inşaatın durdurulmasına hükmetti. Mahkemenin kararında ayrıca şu ifadeler de dikkat çekti. Devasa bir balo salonu inşa edilip edilmeyeceğine karar vermek kongrenin görevidir. Yürütmenin tek taraflı olarak üstlenebileceği bir mesele değildir denildi. Kongre yürütme organına Beyaz Saray'ı, yani halkın evini, başkanın isteklerine göre dramatik biçimde yeniden tasarlama konusunda sınırsız yetki vermemiştir ifadeleri kullanıldı kararda. ABD Başkanı Donald Trump mahkemenin kararının ardından sosyal medyada paylaştığı mesajda eski başkanlar Obama ve Biden tarafından atanan yargıçlara tepki gösterdi. Başkent Washington ve ülkenin ulusal güvenliği için böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğunu savundu. Trump karara da, temyiz mahkemesinin kararına da muhalefet eden o bir yargıcın konunun federal mahkemelerin yetki alanı dışında olduğu ve takdir yetkisinin de bu kararla kötüye kullanıldığı yönündeki görüşüne de yer verdi paylaştığı mesajda. Trump bu projenin bomba sığınaklarını, son teknolojiye sahip hastane ve bir takım sağlık tesislerini, gizli askeri tesisleri, füzelere dayanıklı koruyucu kolon ve kirişlerin olacağını, dronlara karşı korumalı tavan ve çatı sistemlerini de kapsadığını vurguladı bu entegre projenin. Ve ordu ve gizli servis bu siyasi sahiplerle verilmiş ve hukuka aykırı kararı ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit olarak değerlendirmektedir dedi. Şimdi bundan sonrasında ne olacak? Temyiz mahkemesi almış olduğu bu kararla Trump yönetiminin ABD Yüksek Mahkemesi'ne, yani Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmesi için kararın yürürlüğe girmesini 14 gün süreyle erteledi. Trump da zaten derhal Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını söyledi. Yani bu çok tartışılan, Amerika'da çok tartışılan bu projenin akıbetine artık Anayasa Mahkemesi karar verecek Buse.
1: Evet Begüm'ü dinledik. Verilen kararı ve sonrasında olabilecekleri aktardı. Amerikan Başkanı Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Nesli tükenmekte olan türlere sağlanan korumayı kaldırdı. Peki Trump'ın kararının ardında ne var, nasıl sonuçlanır? Hemen bakalım.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre politikalarında radikal bir dönüm noktası yaşanıyor. Trump yönetimi yarım asırlık nesli tehlike altında olan türler yasasının koruma tedbirlerini gevşeten yeni kuralları yürürlüğe koydu. Kararla birlikte 1600'den fazla türün yaşam alanındaki sanayi kısıtlamaları kaldırıldı. Yok olma tehdidi altındaki türlerin yaşam alanları petrol sondajı, madencilik ve inşaat faaliyetlerine açılmış oldu. Değişimin merkezinde yasadaki zarar verme kavramının yeniden tanımlanması yatıyor. Bir başka deyişle canlıların yaşadığı doğal alanların sanayi faaliyetleri de yok edilmesi artık yasa dışı sayılmayacak. Karara çevre örgütleri sert tepki gösterdi. Trump ise eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Eski kuralları ekonomiyi kelepçeleyen bürokratik engeller olarak nitelendirdi. Trump paylaşımında radikal çevrecilerin madencilik, enerji ve tarım projelerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Amerikalı işçileri koruyoruz. Hayvanları değil, Amerikan istihdamını öncelikli kılıyoruz ifadelerini kullandı.
1: Yapay zeka bu kez kod değil, canlı bir virüs yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bakterileri öldüren virüsler yeni bir tedavi mi yoksa biyolojik tehdit mi? Ayrıntılar, yanıtlar haberimize.
0: Tıpta yeni bir devrim mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Yapay zeka sıfırdan ürettiği virüslerde bakterileri öldürmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bilim insanları ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerine benzer bir yaklaşımı genetik yapı taşları üzerinde kullandı. Evo 1 ve Evo 2 olarak adlandırılan yapay zeka modelleri, virüsler, bakteriler, bitkilerden ve insanlardan alınan genetik kodlar üzerinde eğitildi. Ardından yapay zekadan yalnızca belirli bakteri türlerine hedef alan bakteriyofaj adı verilen bir virüs türü üretmesi istendi. Bilim insanları yapay zekanın tasarladığı 302 virüsün tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterilerini öldürmede etkili olduğu görüldü. Tüm genetik haritası yapay zeka ile oluşturulan virüslerin bakterileri enfekte etmek için tasarlandığı, insanlara herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Gelişme, yapay zeka güvenlik tartışmalarını daha da alevlendirdi. Teknolojinin kötü amaçlarla son derece ölümcül ve tedavisi olmayan yeni hastalıklar yaratmak için kullanılabileceği ifade ediliyor.
1: Arjantin'de binlerce kişi hükümetin toprak yasasına karşı. Buenos Aires'teki kongre önünde toplanıldı. Polis göstericilere gaz, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti. Tasarı yabancıların ülkede toprak edinmesini kolaylaştıracağı gerekçesiyle protesto ediliyor.
3: Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te protestocularla polis karşı karşıya geldi. Kongre meydanındaki göstericilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Polis ve göstericilerden yaralananlar oldu. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Gösterilerin hedefinde ise Senato'da görüşülen özel mülkiyetin dokunulmazlığı yasa tasarısı vardı. Tasarı tahliye süreçlerini hızlandırıyor, kırsal arazi kullanım kurallarını değiştiriyor. Devlet Başkanı Javier Milei yönetimi düzenlemenin yatırımları arttıracağını savunuyor. Ancak muhalefet, sendikalar ve çevre örgütleri tasarının ülke topraklarını ve doğal kaynaklarını yabancıların kontrolüne açacağını öne sürüyor. Hükümet tepkiler üzerine yabancıların satın alabileceği arazi sınırını %15'ten %25'e çıkaracak maddeyi tasarıdan çıkardı. Ancak bu geri adımda protestocuları durdurmadı. Binlerce kişi vatan satılık değil sloganlarıyla kongre önünde toplandı. Bazı göstericiler ABD bayrağını yaktı. Arjantin topraklarının hali hazırda yaklaşık %5'i yabancıların mülkiyetinde. Bu oran yüz ölçümü bakımından İngiltere büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor. Araştırmalara göre su kaynakları, maden sahaları ve limanlar gibi stratejik bölgelerde yabancı mülkiyet oranı mevcut yasal sınırı çoktan aşmış durumda.
1: Hayvancılıkta dijital takip dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle hayvanlar doğumdan kesime kadar anlık olarak izlenebilecek.
4: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenli elektronik küpe izleme sistemini tanıttı. İlk olarak Kars'ta uygulanmaya başlanan sistemde hayvanlar doğduğu andan itibaren dijital ortamdan takip edilebilecek. Böylece her hayvanın dijital bir kimliği olacak.
4: Özellikle sahte ve kayıp küpe sorununda böylece tarihe karıştırmış olacağız. Devletimizin de denetim gücünü artıran tüketicilerimizin de güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayan bir metodoloji böylece başlamış olacak.
0: Yumaklı uygulamayla üretimde verimin artacağına da dikkat çekti.
4: Her şeyden önce et üretiminde hastalıkların ve kayıpların azaltılması, kayıtlılığın güçlenmesiyle beraber ıslah çalışmaları, süt ve et veriminde artış. Bunlar elde edeceğimiz kazanımlardan sadece birkaç tanesi.
1: Önce lösemi oldu, kemik iliği nakliyle hayata tutundu, ardından lösemi nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu. Bu kez yaşaması için akciğer nakline ihtiyaç duydu. Çok zor bir süreçti ama oldu. Hem uygun donör bulundu hem de nakil başarıyla tamamlandı. Ebru Küçükyurt başka birinin akciğeriyle 33 yaşında yeni hayatına başladı. Melike Şahin ve Burak Sevinci'nin özel haberi.
5: Sakin bitiyor.
6: Öksür, derin nefes al, öksür.
0: Ebru Küçükyurt'un 7 yıl sonra aldığı ilk derin nefes. Üstelik başka birinin akciğeriyle.
5: Ebru bir şeyler söyler misin lütfen? Sesini duymak istiyorum.
6: Merhaba.
5: Merhaba diyen de ilk kişi sensin kız.
0: 2018 yılında lösemi oldu. Kemik iliği nakliyle iyileşti. Ardından lösemi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon nedeniyle akciğeri hasar gördü. İlik nakli sonrası organ nakli zordu. Nakil listesine girebilmek için bile çabaladı. Beklerken İzmir'de akciğer nakli merkezi kapandı.
7: O dönem benim için çok kötüydü yani. Çok zor toparladım kendimi. Ben en son buraya bir pamuk ipliğine bağlı bir umutla geldim. Benim son kapımdı burası.
0: Yıllarca beklediği haber 13 Temmuz'da geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organ bağışı kararı alarak Ebru Küçükyurt'a yeni bir hayat şansı verdi.
7: Bana ikinci bir şans bahşettiler. Yani o kadar buradaki asıl kahramanlar onlar. Benim içimde onların emaneti. Ben de ölene kadar her doğamda onları da anacağım.
8: Düşünün, bir lösemi gibi ağır bir hastalığı organ nakliyle yeniyorsunuz ve lösemi sonrası nadir gelişen bir komplikasyon. Akciğeriniz hasarlanıyor ve tekrar organ nakline ihtiyaç duyuyorsunuz. İkinci kez organ nakli oluyor. Büyük bir şans Ebru için.
6: Hayalinizde ne var? Benimki kadar güzelini yaşamışsınız.
0: Ebru Küçükyurt kimya öğretmeni. Öğrencilerine geri dönmek istiyor. Ama önce daha çok istediği başka bir şey var.
7: Gülmek. Ben gülemiyordum. Gülünce atak geçiriyorsun. Öksürmeye başlıyorsun. Benim yanımda kimse espri yapmıyordu. En çok gülmeyi özledim.
0: Akciğer nakli yalnızca kadavradan yapılabiliyor. Bu nedenle organ bağışı hayati önemde.
8: Pandemi öncesi yılda 30 akciğer nakli yapıyorduk. Maalesef pandemi sonrası rakamlarımız çok düştü. Bu yıl çok çarpıcı bir istatistikle karşı karşıyayız. İlk 6 ay sadece 1 akciğer nakli yapabildik ve son 1 ayda 4 akciğer nakli yaptık. İnanılmaz çarpıcı bir istatistik.
0: Akciğer nakli şu anda yalnızca İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılabiliyor.
1: LGS'de birinci nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Peki ilk nakillerde nasıl bir tabloyla karşılaşılabilir? İkinci nakil süreci umut vaat eder mi? Yanıtlar haberimizde.
0: Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için şans sürüyor. İlk nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
9: 2025'te kendi iline yerleşen öğrenci yüzdesi 92,22. Yani %8 küsur farklı ilde tercih yapmış. Farklı ile tercih yapmış. Bu yıla baktığımızda merkezi sınava giren öğrencilerin %7,07'si. Yani %7'si. Demek ki %1'lik düşüş var. Farklı ili tercih etmiş. Bu şu anlama geliyor. Demek ki ekonomik neden tercihleri de etkiliyor. Aynı şey nakil sürecinde de gerçekleşecek. Öğrenciler ve ebeveynler yerleştikleri okuldan ayrılmayı çok düşünmüyorlar. Dolayısıyla daha önceki yıllardaki gibi öyle nakil sürecinde farklı bir oranla karşılaşmayacağız. Şu anda yerleştirme oranı 95,76. Bu oran 96,5'u geçmez.
0: Birinci nakil döneminden istediği sonucu alamayanlar için ikinci şans devam ediyor. Uzmanlara göre liste stratejik yapılırsa yerleşme ihtimali yükseliyor.
10: Herkes biraz daha istediği yere gitmiş olduğu için yer değiştirme oranı birinci nakillere göre çok daha küçük oluyor. Ama bu da bir fırsat. O yüzden birinci nakillerde yerleşememiş olan öğrencilerimizin mutlaka ikinci nakilleri de deniyor olmaları gerekiyor. Kontenjanlarda da özellikle gözde okullarda, en çok tercih edilen okullarda da belli daralmalar ve azalmalar oldu. O yüzden tercih ederken mutlaka kontenjanları da dikkate almaları gerekiyor.
0: 10 Ağustos'ta başlayacak ikinci nakil süreci 12 Ağustos'a kadar devam edecek. 14 Ağustos'ta ise sonuçların açıklanması bekleniyor.
1: İstanbul'da Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Yarı finalleri Burhan Felek Spor Kompleksi'nde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya 2027 Avrupa oyunlarının provasını yaptıklarını söyledi.
11: Tarihinde ilk defa ülkemizde yapılan bir Avrupa Şampiyonası. Tabii bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de 2027 Avrupa oyunlarının bir provası. Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızı da izliyorsunuz. Hep birlikte takip ediyoruz. Finallerimiz var. 22 ülke, 153 sporcunun katıldığı bir organizasyonda hep birlikteyiz. Modern Pentatlon tabii ülkemizin madalya umutlarının en çok yaşandığı branşlardan bir tanesi. İlkeyi zaten biliyorsunuz olimpiyatlarda hep bir noktaya kadar getirip son anda madalya umudunu kaybettiği bir dönemde yaşadık. Ama inanıyoruz ki
1: sıcaklıklar Ağustos ayında etkisini göstermeye başladı. Nem oranının artmasıyla güneşin altında sıcaklık 39 dereceyi buldu. Peki hem Türkiye'de hem de İstanbul'da hava nasıl olacak önümüzdeki günlerde? Orman yangını riski devam ediyor mu? NTV ekibinden Sena Gürbıyık sordu. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan yanıtladı.
12: İstanbul'da geride bıraktığımız hafta oldukça sıcak geçti. Özellikle bugün için uzmanların uyarıları vardı. En sıcak günlerden birini yaşayacağımız konusunda. Yanımızda meteoroloji editörü Dilek Çalışkan var. Kendisine soracağız. Dilek Hanım, şimdi aslında bu hafta sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkmış durumda. Peki bu sıcaklıklar daha ne kadar sürecek? Bunu öğrenelim sizden.
13: Temmuz ayını gayet iyi geçirmiştik aslında. Birkaç gün sıcaklık yükselmişti. Çoğunlukla 27-28'ler civarındaydı sıcaklıklar. Ama bu hafta artık hem sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı hem de nemin yüksek olması İstanbul'da konforsuz, sağlıksız, bizi çok rahatsız eden bir havaya neden oldu. Bugün sıcaklık İstanbul'da, Tuzla'da, Beylikdüzü tarafında, Fatih'te 36 dereceye kadar yükseldi. Ama hissedilen sıcaklık birçok noktada, özellikle Boğaz hattında, Sarıyer'de, Beykoz'da, Zekeriyaköy'de 36-37 derece. Çünkü nem oranı yüksek. Geceleri %95-97'lere çıkarken gündüzde %60-70'ler civarında. O nedenle de bu nefes almayı zorlaştıran bir hava var ve bu böyle devam edecek. Yani önümüzdeki haftada sıcaklıklar yüksek olacak. 32-34'leri rahatlıkla bulacak. Ama pazardan itibaren pazar ve pazartesi Poyraz'ın hızında artış var. Daha kuvvetli esecek. Evet, bu bizi rahatlatır gibi olacak ancak bu Poyraz nemli eseceği için bir taraftan yine de rahatsızlık verecek. Serinlik sağlamaya çalışacak ama nemli eseceği için yine de biz rahatsız olacağız önümüzdeki günlerde de. Pazar günü kısa süreli yağmur geçişleri olabilir hem İstanbul'da hem Marmara bölgesinde. Yani şunu söyleyebiliriz. Ağustos'un ilk iki haftası bu yazın en sıcak günleri. Hem sıcaklık yüksek hem de buna nem ekleniyor. O nedenle oldukça bunaltıcı bir hava var.
12: Şimdi elimizde termometre de var aslında. Burada güneşin altındayız. Normalde sıcaklık için 30 derecenin üzerinde dedik ama güneşin altında şu anda sıcaklık 39 dereceyi bulmuş durumda. Özellikle nemle beraber de bu sıcaklığın oldukça hissedilir bir vaziyette olduğunu belirtelim. Şimdi tabii aslında bu sıcaklıklarda dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de orman yangınları. Şunu da soralım size aslında. Orman yangınlarına ilişkin bir uyarı var mıdır Türkiye genelinde? Hangi bölgeler risk altında?
13: Kuzeyde, özellikle Kuzey Ege ve Marmara'da orman yangını tehlikesi yeniden artacağı günlerdeyiz. Çünkü pazardan itibaren, pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Bugünlerde biraz daha hafiflemiştir rüzgar, daha orta seviye ve sertti ama kuvvetini arttıracak. Yine aynı bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Akdeniz'de nem çok yüksek. O yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım. Hissedilen sıcaklık bugün Adana'da sıcaklık 35'ti. Nem %60'tı. Hissedilen sıcaklık 44 dereceydi bu gölgedeki sıcaklık. Ve bugünlerde ülke genelinde aslında güneşe çıkmamak gerekiyor, güneşlenmemek gerekiyor. Neden? Sıcaklıklar ne diyoruz? Hissedilen sıcaklıklar 36. Yani güneşin altında buna en az 10 derece eklemeniz gerekiyor termometre sıcaklığına. Diyelim ki termometre sıcaklığı 35-45 derece güneşin altı. Hatta biraz daha uzun kalırsanız o 55-60'a kadar çıkıyor. Ne kadar kaldığınızla da alakalı. Yani güneşe çıkmamak lazım. Çok yorulmamak lazım. Çünkü birçok yerde nem çok yüksek. Bol sıvıyla besleneceğiz. Hafif yiyecekler yemek gerekiyor. Yani bu günleri böyle atlatmak gerekiyor. Her zamanki gibi hayatımıza her zaman davrandığımız gibi devam etmemek gerekiyor. Biraz değiştirmek gerekiyor. Önümüzdeki haftanın da böyle olacağını tekrar edelim.
12: Yayın konuğumuz NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'dı. Aslında sıcaklıkları biz Ağustos ayı başından itibaren oldukça hissediyoruz. Ve dolayısıyla da aslında uyarıları da oldu kendisinin. Bu noktada İstanbul'da da serinlemek isteyenlerin denizi tercih ettiğini ve sahillere akın ettiğini söylemek mümkün. Bu sıcaklıkların da Ağustos ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
14: Yılın başında vizyona giren Amerika'nın First Lady'si Melania Trump anlatan belgesel film 75 milyon dolarlık bütçesine karşılık 16 milyon dolar hasılat yapabildi. Tartışmalı belgesel zararı sonrası Amazon Prime'da yeni Melania Trump dizisi duyuruldu.
15: Here we go again. 75 milyon dolar harcandı. Hem eleştirmenler beğenmedi hem de gişede çakıldı.
16: Congratulations.
17: Did you watch it?
16: I did not. Yeah, I will see it on the news.
15: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikinci yemin törenine giden 20 günü First Lady Melania Trump'ın gözünden anlatan tartışmalı belgesel sonrası yeni bir belgesel dizinin hazırlıklarının başladığı açıklandı. Sonbaharda sadece Amazon Prime'da yayınlanacağı söylenen dizi Melania Trump'ın özel yaşamına ve hayırseverlik çalışmalarına ışık tutacak.
16: You can once again change people's lives.
15: Bir önceki film projesi 75 milyon dolarlık toplam bütçeye karşılık dünya çapındaki gösterimlerini 16 milyon 600 bin dolarlık gişe hasılatıyla tamamladı. Eleştirmenlerin ağır yorumlarından kaçamayan belgesel, kendi kendini tebrik eden bir ayrıcalık portresi ve Jeff Bezos'un Trump'ın gözüne girmek için yaptığı alaycı bir girişim olarak yorumlanmıştı.
16: So here it is.
14: Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye saldırı düzenlemesi ya da Mısır'daki Amerikan tankerlerinin hedef alınması yeni cepheler mi açıyor sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Şu bir gerçek, krizler artık birbirinden bağımsız değil. Bölgesel tüm çatışmaların küresele yayılma riski var. Bu çerçevede yeni bloklaşmalar da dikkat çekici. Peki gerçekten İki dünya savaşındaki gibi küresel ittifaklar belirginleşti mi? Yeni bir dünya savaşının ayak sesleri mi duyuluyor? Bu sorulara bir parantez açacağız ve bugün yarının bu dilimini noktalayacağız ama saat başına karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle.
0: Dünya bir ateş çemberi. Bölgesel çatışmalar bölgeyle sınırlı kalmıyor artık. Cephelerin nerede başlayıp nerede bittiği belirsizleşti. İnsanlık birbiriyle kesişen, bağlantılı ve küresel dengeleri dönüştüren yeni bir savaş dağınama girdi. Uluslararası ilişkiler uzmanları ve güvenlik analistlerinin uzlaştığı bir gerçeklik, savaşların sınır tanımazlığı. Özellikle batılı uzmanlar, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki gayri resmi ama işlevsel bloklaşmaya dikkat çekiyor.
17: Şunu anlamanız gerekiyor. Ben 8 savaşı sona erdirdim.
0: Halihazırda Rusya-Ukrayna hattındaki çatışmalar 1945'ten bu yana Avrupa'daki en kanlı savaşa yol açtı. Ukrayna savaşı sürerken Orta Doğu'da dengeleri alt üst eden gelişmeler yaşandı. Hamas'ın 7 Ekim baskınının ardından İsrail önce Gazze'ye ardından Lübnan'a savaş açtı. Hamas'a ve Hizbullah'a ağır darbeler indirirken sivil halka soykırım uygulamaktan çekinmedi. 7 Ekim çatışma hattını genişletti. Orta Doğu'da çok cepheli karmaşık bir denklem ortaya çıktı. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef aldı. Husilere karşı da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde çok uluslu görev gücü kuruldu. Ve İran. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ortak operasyonla İran'a bomba yağdırdı. Tahran'ın yanıtı ise tüm bölgeyi sarstı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Körfez'deki üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Savaş nedeniyle Orta Doğu'da 12 ülke doğrudan çatışmalara müdahil oldu. Bu sırada Çin, Tayvan etrafındaki deniz sertifikatlarını arttırdı ve kimilerine göre adanın ikmal hatlarını kesmenin provasını yapıyor gibi görünüyor. Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana orduyla dış destekli hızlı destek kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası gözler Küba'ya çevrilmiş halde. Şu an için bölgesel çatışmalar ve gerilimler büyük ölçüde birbirinden bağımsız seyrediliyor. Ancak İngiliz Financial Times gazetesine göre bölgesel savaşların küresel hale gelme riski yüksek. Hatta iç içe geçmeye başladı. Gazeteye göre dünyada iki rakip blok oluşabilir. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye saldırı düzenlemesi bunun işareti olarak gösteriliyor. Mısır'daki iki Amerikan petrol tankerinin hedef alınması da savaşın Hürmüz Boğazı'nın ötesine geçtiğine dair endişeye yol açtı.
18: Mısır'daki Amerikan petrol gemilerine taarruz edilince Mısır'ın tepkisi oluştu. Ne bileyim Hazar Denizi'nde Ukrayna ilk defa drone'la ve Rus gemilerini vurdu. Yani buradan baktığınızda alanı genişleten, yani burada cephesiz savaştan hep bahsettik ama alan genişliyor. Burada çoklu bir yapı oluşuyor. Bu çoklu yapı içerisinde manzara değişiyor. Yani bunların hepsi yönetilmesi gereken bir fonksiyonu işaret ediyor.
0: Financial Times bu tabloyla ilgili 1. ve 2. Dünya Savaşları'nı hatırlatıyor. Zira aynı anda birkaç kıtada başlayan her iki savaşta belirgin küresel ittifakları içeriyordu. Financial Times'a göre mevcut çatışmalar dizisi bu kriterlerin birkaçını halihazırda karşılıyor. Özellikle Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekiliyor. Aralarında resmi bir ittifak olmasa da dört ülke arasında ortak çıkarlardan kaynaklı bloklaşmadan bahsediliyor. Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi en somut örneklerden. 2024 yılında ilk Kuzey Kore birlikleri cephe hattına ulaştığında Ukrayna lideri Zelenski bu hamleyi dünya savaşına doğru atılan ilk adım olarak nitelendirmişti. Zelenski yakın zaman önce 30 bin Kuzey Kore askerinin daha cephe hazırlığı içinde olduğunu duyurdu. Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre ülkeler arasındaki çatışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Analiz, yalnızca savaş sayısındaki artışa değil, farklı çatışmaların aynı dönemde birbirine beslediğine de dikkat çekiyor. Buna göre 2025, 35 ülkede 65 aktif çatışma ve 275 binden fazla can kaybıyla Soğuk Savaş'tan bu yana yaşanan en kanlı yıllardan biri oldu. Ölümlerin yüksek seviyede seyretmesinde temel olarak 3 çatışma etkili oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Sudan'daki katliamlar.
18: Şimdi bundan sonra biz ne diyeceğiz? Yani bu kısa vadeli bir çözüm değil. Uzadı savaş. Bu uzamış savaşın içerisinde durum bu şekildeki vuruşlarla uzun bir süre daha devam edecek ama diplomasiyi hep duyacağız, hep konuşulacak. Sanıyorum yani bu stratejik bakış açısı içerisinde bulunan herkesin rahatlıkla anladığı bir şey var. Bu diplomasi, ekonomi, müttefiklik, algı ve askeri hepsi birlikte okunmalı. Sadece askeri olarak okunmamalı. Dolayısıyla savaşan tarafların çoğalması değil, bu işe hibrit olarak katkı verenler ve vermeyenler olarak ayrıştırılması gerekiyor.
0: Savaşların coğrafi sınırları genişlerken, Trump yönetiminin 2026'ya girerken yayımladığı ulusal güvenlik stratejisi de dikkat çekti. Zira strateji, Amerika Birleşik Devletleri dış politikasının temelini oluşturan ilkelerden dramatik bir kopuşu işaret ediyor. 33 sayfalık belge dünyayı öncelikle ekonomik bir alan olarak sunuyor. İkili anlaşmaları ve ekonomik milliyetçiliği çok taraflılığın ve demokrasinin teşvik edilmesinin üzerine çekiyor. Rusya veya Çin gibi geleneksel rakiplere neredeyse hiç eleştiri getirmezken, stratejinin bir bölümünde Avrupa'nın medeniyetin silinmesiyle karşı karşıya olduğu açıkça belirtiliyor. Financial Times, Washington-Pekin hattındaki rekabete de vurgu yapıyor. Gazeteye göre iki ülkenin rekabeti bir çatışmayı engelliyor. Bu durum cesaret verici olarak kabul edilse de yeni bir dünya savaşının imkansız olduğunu garanti etmiyor. 20. yüzyıl tarihinin de gösterdiği gibi bölgesel çatışmalar ve büyük güçlerin yapacağı yanlış hesaplar ölümcül bir bileşim oluşturabiliyor. Uluslararası güvenlik uzmanları da günümüz savaşlarının ekonomik bağlar, göç hareketleri ve vekil güçlerin aracılığıyla komşu bölgelere yayılan, birbiriyle bağlantılı güvenlik krizleri olarak yorumluyor.
19: Zamanın ruhu artık çok kutuplu, çok katmanlı, çok boyutlu bir uluslararası düzene işaret etmektedir. Jeopolitik ve ideolojik bölünmeler ile bloklaşmalar eğilimi artmaktadır. Türkiye krizlerin tam kalbinde, gerilimlerin orta yerinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir.
0: Bütün bunlar arasında Türkiye, çevresindeki çatışmalardan kaçınarak ateş çemberinden çıkmaya çalışıyor. 30 yıldaki savaşlar, Bosna, Kosova, İkinci Körfez Savaşı, Suriye İç Savaşı, kısmen Afganistan, Karabağ, 12 gün savaşı ve halen devam eden İran-Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca Türkiye hep diken üstündeydi. Bir yandan ateşin sınırlar içine düşmesini engellemeye çalıştı. Bir yandan da arabulucu, kolaylaştırıcı roller üstlenerek bir ucu Hint Okyanusu'nda, diğer ucu Baltık'taki çatışmalardan uzak durmak için olağanüstü bir çaba harcadı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler. E-seslerinin söylenişi aslında pek çok tartışmaya konu oluyor. Bu programı bir ders olarak düşünmediğimiz için fazla ayrıntıya girmeden daha çok örnekler üzerinden yol alacağız. Hep bilinir ama yinelemekte yarar var. Türkçe'de söylenişleri açısından iki tür E sesi vardır. Açık E, kapalı E. İkisinin ortası bir üçüncü E'nin varlığı da öne sürülmektedir. Hemen örneklerimize geçelim. İçinde birinci E harfinin açık söylendiği sözcüklere örnekler. Tek heceli olanlar. Ders, dert, sel, her, yel. Hepsi açık E ile. Bir de kapalı E ile söyleyelim bakalım ne oluyor. Ders, dert, sel, her, yel. Bilmem aradaki fark açıkça belli oldu mu? Doğrularını yeniden söyleyelim. Ders, dert, sel, her, yel. İki hecelilerden örnekler. Belde, çelme, perde. Dikkatinizi çekmiştir. Perde derken birinci E açık, ikinci E kapalı. Perde. Şimdi ikisini de açık söyleyelim. Perde. İkisini de kapalı söyleyelim. Perde. Yadırgadınız değil mi? Doğru söyleniş perde. İçindeki iki E'nin birden açık olduğu sözcüklere örnekler verelim. Kerpeten, yelken, benzeşme, derbeder. Dikkatle bakarsak örneğin derbeder derken üç E var. Birinci ve üçüncü E'ler açık, ortadaki yani ikinci E kapalı. Derbeder. Kulağa kötü gelen bir örnek verelim. Ehemmiyet. Üç E harfi var. Yanlış olarak ilk E'yi de açık söyleyince bakın ne oluyor. Ehemmiyet. Oysa ikinci ve sondaki E'ler açık. Ehemmiyet. Kafanızı daha fazla karıştırmadan az önce sözünü ettiğimiz üçüncü yani yarı açık E'ye bir örnek verelim. Açık, genç. Yarı açık, genç. Kapalı, genç. Ne kadar kısa anlatmaya çalışsak da zamanımız yetmedi. Bir dinleyicimizin sorduğu sözcükleri bir sonraki programımızda ele almak dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
2: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul'da bal nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. Bazı noktalarda kısa süre yağmur da yağabilir. Pazar ve pazartesi rüzgar daha kuvvetli esecek. Sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 35 derece. İzmir 37 derece. Kentte rüzgar pazar günü daha kuvvetli. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık yüksek nemle birleşince gölgede 39 derece hissediliyor. Marmara'da pazardan itibaren Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz kuvvetlenecek. Bu iki gün bazı noktalarda kısa süreli yağış geçişi olabilecek. Edirne 37, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu güneşli, Konya ve Kayseri 35, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa Denizli boyunca 36-38 derecelerde. Bodrum kesiminde karayel sert esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğu'da hava açık, Erzurum 31, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da lodos sert, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Sağ

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa görüşmeleri Meclis Adalet Komisyonu'nda sürüyor. Görüşmeler saat 15.30'da başladı. İlk olarak komisyon başkanı Cüneyt Yüksel konuştu. Ardından teklifte imzaları bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ile Grup Başkan Vekili Erkan Akçay sunum yaptı. Görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Partililer arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Yeni Parti, İYİ Parti ve Deva Partisi teklifle ilgili anayasa aykırılık önergesi verdi. Şu sıralarda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Bunun ardından teklifin maddeleri de alınmaya başlanacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerinin sabaha karşı tamamlanması bekleniyor. Komisyonda kabul edilmesi halinde teklif pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek çok önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmaya yönelik Ankara'dan yapılan değerlendirmelerde atılan imzaların bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağı yorumu öne çıktı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu söyledi.
2: Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara yapacağı katkıya dikkat çekti.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır dedi. AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da güvenlik ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı ileri seviyeye taşıyacak anlaşmanın barış, istikrar ve ortak güvenliğe önemli katkılar vereceğini söyledi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın korunması, güvenliğin ve refahın sağlanması için ilkeli ve kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarına dezenformasyonla mücadele merkezinden yalanlama geldi. Dezenformasyonla mücadele merkezinden yapılan açıklamada iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir denildi. Anlaşmanın Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Ortak savunma anlaşmasının saldırgan bir askeri blok olmadığı, caydırıcılığı arttırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenleme olduğunun da altı çizildi. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğine, askeri eğitimlere, teknoloji paylaşımına ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır ifadesi kullanıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadeleri doğrultusunda Muğla'da yeni bir operasyon başlatıldı. Karatepe'nin gömdüğünü öne sürdüğü silah ve mühimmatın bulunması için kapsamlı bir arama çalışması yürütülüyor. Soruşturmada Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe de gözaltına alındı.
4: 16 Temmuz sabahı Marmaris'teki dağlık bölgeye kaçtık. Şükrü Seymen, Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Silahları gömdükten sonra arazide dağıldık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ mensubu Burkay Karatepe sorgusunda kaçış güzergahı ve silahlarla ilgili bilgi verdi.
5: 16 Temmuz'da saat 6 sıralarında Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladık. Şükrü Seymen o sırada Gökhan Sönmez Ateş'i aradı, ulaşamayınca darbenin başarısız olduğunu anladık. Seymen herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi. Silahları gömdük ve arazide dağıldık.
4: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı firari eski yüzbaşının ifadesinde gömüldüğünü iddia ettiği silahlar için harekete geçti. Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat personeliyle jandarma komando timleri bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyor. 155 personel, 23 direktör ve operatörüyle 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı çalışma yapılıyor. Ayrıca Burkay Karatepe'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlarla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıdan alınan örneklerde DNA karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılıyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe, sorgusunda 10 yıl boyunca nasıl saklandığına dair bilgiler de verdi. Afyonkarahisar'da babasının kiraladığı evde 7 yıl saklandığını anlattı. Parası bitince kameralara yakalanmamak için geceleri çöplerden hurda topladığını söyledi. MİT Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-postaya kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edildi. Dijital materyallerdeki incelemelerde Burkay Karatepe'nin gizlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen kardeşi Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı otelde ve Eskişehir'deki evinde 3 adet telefonla 2 sim karta el konuldu.
0: Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 kişi İstanbul'a gönderildi. 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor.
4: Tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri. HTS kayıtlarıyla MASAK raporları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul suç şüphesi üzerine 13 Mart'ta operasyon başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dahil 5 kişi tutuklandı. Son olarak İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Bu kez aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ve eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan'ın da olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli için daha gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ve kızı Ezgi Tezcan Yaşar da bulunuyor. Ancak ikisinin de yurt dışında olduğu öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
0: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı. Çiçek'le birlikte 9 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.
6: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek bu suçlamalarla tutuklandı.
7: 2 haftalık süre içerisinde gerekli itirazlarımızı yapacağız. Ve biz ümitliyiz çünkü dosya içerisinde bize sorulan ve cevaplayamadığımız hiçbir şey olmadı.
6: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada zanlıların çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurduğu belirtiliyordu. İnşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı vurgulandı. Bu kapsamda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. İlkay Çiçek ve 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. CHP Genel Merkezi de İlkay Çiçek'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP Genel Sekreteri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu açıklamasında süreç CHP tüzüğünün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir dedi.
0: Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, 232 belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek partilerine katıldığını açıkladı. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Tüzün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin yeni partiye üyelik için başvurduğunu söyledi. İstifa etmeyen 2 il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta karar verecektir. Adıyaman Belediye Başkanı'nın Abdurrahman Tutdere Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih etmiştir. Onun tercihine de bizler saygı duyuyoruz dedi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleriyle görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna büyükşehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir yanıtını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları için de kendilerinin böyle açık ve net bir ifadesi söz konusu değildir dedi. Bir süredir açılan soruşturmayla gündemde olan Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu toplam 40 kişi farklı tarihlerde tutuklandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla derneğe kayyum atandı ve tüm faaliyetleri durduruldu. Kısa bir süre önce de derneğin mal varlıklarının kullanımı ve hesaplarına ilişkin bir kayyum ataması yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne başta bulunduğu belirlenen çok sayıda isim de ifade verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da konuştu. İsim vermeden Ahbap Derneği'ni eleştiren Bakan Kurum, milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir dedi. Bakan Kurum, yeniden inşa edilen tarihi Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimini de yaptı.
8: Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'daydı. 6 Şubat depremlerini hatırlatarak isim vermeden Ahbap Derneği'ni eleştirdi. Milletin asıl güvencesi devlettir dedi.
8: Zaman hepimize bir kez daha göstermiştir ki en zor zamanımızda sığınacağımız yegane liman milletimizin en büyük güvencesi güçlü devlettir. Geçici hevesler, popülist rüzgarlar değil devletimizin o çınarlar gibi köklü kalıcı kurumlarıdır.
4: Bakan kurum depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen tarihi Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimini de yaptı.
8: Sadece bu ticaret merkezimizin yatırım değeri yaklaşık 3,5 milyar lira. Her detayını da işte aslında uygun bir şekilde nakış gibi işledik.
0: Çarşamba günü İstanbul Şişli'de sokak ortasında Müge Şahin'i öldüren Nazir Ilgın firarda. Katil zanlısının sicili çok kabarık. Üstelik 6 yıl önce yaptıklarıyla bugün yaşananlar birbirine çok benzer. Müge tehdit edilince şikayetçi olmuş. Nazir Ilgın gözaltına alınmasına rağmen bırakılınca genç kadını öldürmüştü. 6 yıl önce Ceylan hemşirenin başına gelenler de aynı. Nazir Ilgın genç kadını darp etti, yakalandı. Serbest kalınca da onu bıçakladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zanlının bırakılmasına o dönem tepki gösterdiği öğrenildi.
9: Gözümün içine baktı. Beni niye vurmadı orada? Beni de vursaydı. Hani öldürecekti beni de.
10: Al şimdi getirdi.
11: 6 yıl arayla yaşanan iki olayda iki kadın da aynı zanlıya karşı yardım istedi. Adli makamlara başvurdu Ama ne yaşadıkları durum ne de çaresizlikleri bir türlü anlaşılamadı.
9: Meleğim kanalımızın toprağın altına gitti.
11: 2020'de yaşanan ilk olayda zanlı Nazır Ilgın Ceylan Hemşire'yi darp etti ancak serbest kaldı. İki gün sonra boğazını kesmeye çalıştı. Genç kadın ölümden döndü. Zanlının ilk saldırısının ardından serbest kalmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti.
12: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Ceylan Hemşire olayı kendisine gidildiği zaman nasıl salınabilir cümlesinden sonra zaten kendisi gözaltına alındı. Orada da biz bu dosyada Cumhurbaşkanımızın yardımlarıyla en azından hayata tutunduk.
11: Zanlı 14 yıl ceza alsa da denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktı. Ceylan Hemşire gibi saplantı haline getirdiği Müge Şahin'e de aynı zorbalıkları yaptı. Çarşamba günü de genç kadını sokağın ortasında öldürüp kaçtı.
12: Trajik bir olay yaşandı. Kendisi de yaşadı. Kendisi de ölebilirdi. Ama kendisi bir nevi hayata tutundu. Tabii ki zor bir süreç. Ondan dolayı tedirgin olması da çok normaldir yani.
11: Müge Şahin'in ailesi gibi Ceylan Hemşire'nin de tek istediği katil zanlısı Nazır Ilgın'ın bir an önce yakalanması.
0: Ve bir çocuk daha çalışırken hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mehmet El Tutan Kahramanmaraş'ta kamyonet kasasından yola düşerek öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verisine göre Mehmet bu yıl ölen 38. çocuk işçi.
4: Henüz 15 yaşındaydı Mehmet. Kahramanmaraş'ta reklam panoları imal eden bir iş yerinde çalışıyordu. Panolarla birlikte kamyonetin kasasında giderken yola düştü, hayatını kaybetti. Mehmet El Tutan bu yıl çalışırken ölen 38. çocuk.
13: Bugün çocuk işçiliğine söz ederken sadece rakamlardan değil, yarım kalan çocukluklardan ve ellerinden alınan yaşam haklarından bahsediyoruz. Her ay 6,

0: İstanbul Tuzla'da bir şantiyede yangın çıktı. Duman kilometrelerce uzaktan görüldü. İşçilerin kaldığı iki katlı konteynerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanan yok. Alevlere müdahale edildi. Şantiyeden yükselen siyah duman İstanbul'un farklı bölgelerinde görüldü. Avrupa'da bu yıl yaşanan yıkıcı orman yangınlarının yol açtığı ekonomik zarar ve kayıpların 19 milyar euroyu aştığı tahmin ediliyor. Küresel çapta hava tahmin hizmeti veren Amerikan merkezli bir firma tarafından yapılan hesaplamalara göre Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında 530 bin hektardan fazla alan kaybedildi. Yangınlardan en fazla etkilenen ülkelerin başında İspanya ve Fransa geliyor. Ön tahminlere göre yangınların toplamda 15,6 milyarla 19,1 milyar euro arasında hasar ve ekonomik kayba yol açtığı değerlendiriliyor. Maliyet, acil durum, müdahale giderleri, kısa ve uzun vadeli sağlık etkilerinin yanı sıra günlük yaşam ve ekonomik faaliyetlerdeki aksaklıkları kapsıyor. Şimdi sınırlarımızın dışından haberleri aktarmaya devam edeceğiz ve bir canlı bağlantımız olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Sırbistan Cumhurbaşkanı ve görüşmeler gerçekleştirmek üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti. Bu ziyaret bir ilk olma özelliği de taşıyor. Zira Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Zelenski ilk kez Belgrad'da. Diğer yandan savaş tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz, merhaba. Hemen soralım, Zelenski'nin ziyareti nasıl yorumlanıyor?
1: Evet, Zelenski'nin ziyareti Sırbistan'da farklı şekilde yorumlanıyor. Ben Sırp gazetelerini de sürekli olarak takip ediyorum. Sırbistan'da iktidara yakın olan, Aleksandar Vučić'e yakın olan gazeteler, normalde Aleksandar Vučić ve Sırbistan'da iktidar partisinin Rusya ile iyi ilişkileri var. Fakat şu anda Sırbistan yönetimi büyük bir ikilemle karşı karşıya. Çünkü bir tarafta tarihsel dostluğu olan Rusya, yani Ruslar ve Sırplar hep tarihsel olarak dost, kardeş iki halk olarak bilinir. Her ikisi de Slav kökenli ve bir de Sırplar hep şunu söyler, işte Ruslar bizi tırnak içinde hani Osmanlılardan da kurtarmıştı ve bir de NATO'nun Yugoslavya operasyonu sırasında da Rusya Sırbistan'ın yanında durmuştu. Dolayısıyla Sırpların böyle bir Rusya ile duygusal yakınlığı var ve ayrıca şu anda Sırbistan Rus doğalgazını kullanan Avrupa'daki son ülkelerden biri durumunda. Fakat diğer taraftan Sırbistan yönetimi Avrupa Birliği ile de iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor ve Sırbistan'da şu anda çok yoğun şekilde protestolar var. Hükümet karşıtı protestolar ve protestocular genelde Avrupa yanlısı çizgi içerisinde. Bu şartlar altında Sırbistan yönetimi biraz üzerindeki belki batılı ülkelerin baskısını kaldırmak için Ukrayna'ya biraz daha yanaşıyor diyebiliriz. Son aylarda Sırbistan yönetimi ile Ukrayna yönetimi arasında sürekli görüşmeler oldu. Ve bir de bu arada Zelenski bugün, daha doğrusu geride bıraktığımız gün, Belgrad'a vardığı zaman Belgrad'daki en büyük gökdelen Ukrayna bayrağının renklerinde ışıklandırıldı. Sırbistan'da bu durum farklı şekilde yorumlandı. Bazı çevreler, yani bu iktidara yakın olan bazı gazetelerde Ukrayna yanlısı yorumlar çıkmaya başladı. Ve bu Sırbistan'ın üzerindeki Avrupa Birliği baskılarını kaldırmak için bir şanstır diyenler de var. Diğer taraftan Sırplar Rusya ile olan ilişkilere, yani Sırbistan yönetimi Rusya ile olan ilişkilere zarar veriyor diyen de var. Son olarak bu noktada şunu söyleyelim. Sırbistan her ne kadar mesela Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadı Avrupa ülkeleri içerisinde, buna karşılık Rusya'nın Ukrayna'daki toprak ilhak kararlarını da tanımadı. Çünkü Sırbistan'da Kosova sorunu var. Ukrayna'nın ise her şeye rağmen Sırbistan'la şöyle bir ortak noktası var. Ukrayna yönetimi Avrupa'da Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan en son birkaç ülkeden biri. Çünkü Ukrayna'da Sırbistan gibi sınırların mutlak değişmezliği ilkesini savunuyor. Şu anda her iki ülke, yani ziyaretin bir önemli nedeni serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ve Avrupa Birliği'ne yönelik atılacak bazı adımların uyumlu hale getirilmesi.
0: Peki Deniz, bir de savaşı dinleyelim senden. Şimdi hem Ukrayna hem de

0: Rusya savaşa devam ediyor. Yani bir geri adım atılmıyor taraflardan. Her gün farklı noktalar hedef alınıyor. Peki çatışmada son durum nedir? Bu bitmeyen savaş nasıl çözüme ulaşılacak? Bu konuda bir çözüm arayışı, bir ihtimal var mı?
1: Şimdi Ukrayna Savaşı dediğimiz zaman benim hep naçizane kullandığım bir ifade var. Çok bilinmeyenli denklem diyorum. Çünkü bu savaşın akıbeti sadece Rusya'ya ve Ukrayna'ya değil, batılı ülkelerin tutumuna bağlı. Sonra batıda Trump'ın tutumu ağır basacak yoksa İngiltere'nin tutumu ağır basacak. Bunun gibi pek çok etkene bağlı durumda. Şu anda son duruma baktığımız zaman Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik talepleri ile Ukrayna'nın talepleri birbirinden taban tabana zıt durumda. Ve bu şartlar altında tabii bir barış için henüz ortak bir zemin oluşmuş değil. Diğer taraftan da hava savaşları bildiğimiz üzere son aylarda giderek şiddetlendi. Ukrayna giderek daha uzun menzilli silahlarla Rusya'nın içlerini vuruyor. Rusya da buna karşılık sürekli olarak Ukrayna'yı misillemede bulunuyor. Ve şu anda Ukrayna'nın hava savunma sistemi epey çaresiz kalmış durumda. Patriotlar konusunda Ukrayna yönetimi Amerika'ya başvurdu. Fakat Trump bize de lazım diyerek Zelenski'nin ilave Patriot talebini reddetti. Rusya da bu durumdan yararlanarak Kiev'e neredeyse gün aşırı vuruyor. Biraz önce de dışarıdan patlamalar geliyordu. Dolayısıyla bu gece de yine şu anda Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı düzenlediği gecelerden biri. Şunu söyleyebiliriz, bu önümüzdeki aylarda yani sonbahar ve kış döneminin bu savaş açısından ve sivil halk açısından son derece ağır geçeceğini herkes söylüyor.
0: Peki, Deniz Berkler'e teşekkür ederim bu değerlendirmeler, analizler ve verdiği bilgiler için. Evet, savaş devam edecek gibi görünüyor diyor Deniz Berktay. Peki, Amerikan Senatosu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. Senato, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil pek çok ismi hedef alan yaptırımlara 11'e karşı 86 oyla onay verdi. Peki Rus ticaretini de hedef alan bu yaptırımlar ne zaman yürürlüğe girecek, ne getirecek ayrıntıları NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: ABD Senatosu Rusya'ya ağır yaptırım öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla kabul etti. Rusya'ya yaptırım tasarısının sponsoru, en büyük destekçisi ve hazırlayan isimlerden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dı. 86'ya karşı 11 oyla kabul edilen partiler üstü yasa tasarısı Rus petrolü ve doğal gazını satın almaya devam eden ülkeleri hedef alıyor. Amaç Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna Savaşı'nı finanse eden gelirlerden mahrum bırakmak. Senatör Graham'in cenaze töreni için geçen hafta Washington'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hem ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmüş hem de Kongre'de her iki siyasi partiden Kongre üyeleriyle bir araya gelmişti. Hatta Senato'nun bu kapsamlı yasa tasarısı içinde yaptığı ilk usul oylamalarını da izleyici locasından takip etmişti Zelenski. Tasarıyı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'le birlikte hazırlayan Demokrat Partili Senatör Richard Blumenthal, bugün Başkan Zelenski Ukrayna'dan, Putin ise Moskova'dan bizi izliyor dedi. Bugün Ukrayna halkına yalnız değilsiniz diyoruz ve Vladimir Putin'e de Ukrayna'yı fethedemeyeceksin mesajını veriyoruz diye konuştu. Senato'nun bu tasarıyı ezici bir çoğunlukla kabul etmiş olması 4 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna Savaşı'nın seyrini değiştirmeye yönelik şimdiye kadar yapılan en önemli girişimlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Senatör Graham'in adını taşıyan bu yaptırım paketi başkana Rus petrolü ve doğal gazını en fazla satın alan 5 ülkeye ki buna Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor. Ancak doğal gazının %15'inden daha azını Rusya'dan ithal eden ve bu ithalatı da azaltmaya yönelik bazı adımlar atan ülkeler için de bazı istisnalar öngörülüyor. Tasarı Putin'e üst düzey Rus askeri ve siyasi yetkililere, Rus finans kuruluşlarına ve Rus enerji projelerine yaptırımların uygulanmasını da içeriyor.
3: NTV. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
4: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta bir Agatha Christie'miz var gene. Hall of Malikanesi cinayeti. Elbette Altın Kitaplar'dan Çiğdem Öztekin Türkçe'ye çevirmiş. The Hall of İngilizcesi. Şimdi niye bir Agatha Christie'yle gene karşınıza geliyoruz? Gerçi her seferinde bunun için tabii ki bir mazeret bulmuş oluyoruz ama bu seferki hayli önemli benim için. Çünkü çok beğendiğim, burada da zaman zaman gösterilen bir dizi, Poirot dizisi. Artık Amerika'da da sona erdi. Yani daha önce İngiltere'de sona ermişti. Oradaki adı Agatha Christie's Poirot. Şimdi de Amerika'da da bitti. Ve kayıtlara, DVD'lere kaldı. Agatha sevenlerin işi diyeceğim ama mutlaka hiç kimse Poirot'u canlandıran aktör David Suchet'i unutmayacaktır. Çünkü hakikaten ben yani kitapları okurken gözümün önüne aşağı yukarı fizik olarak ona benzeyen biri geliyordu. Herhalde bu yüzden olacak. Bir de tavrı da pek Poirot tavrı gibi gelmediği için diğer aktörlerin, ne Albert Finney'le ne de herkesin çok beğendiği Peter Ustinov'la yetinmemiştim. Yani hep başka birisini bekliyordum. Ve nihayet David Suchet'miş. Gerçi Agatha Christie'nin kızı da, torunu da ona söylemişler. Gerçi kızı artık yaşamıyor. Torunu da yani 80'in hayli üstünde ama demişler ki eğer annem, büyük annem sağ olsaydı çok memnun olurdu siz oynadığınız için Hercule Poirot'u. Ve gerçekten de David Suchet nefis bir Poirot oldu. 1989 yılında başlamıştı Poirot'u oynamaya. Agatha Christie's Poirot'da 25 yıl oynamaya devam etti. 70 ayrı bölümde oynadı. Ve en sonunda da dedikleri gibi burada bıyığı asmanın vakti geldi. Pek de fazla bir şansı olduğu söylenemez. Yani hani bırakmak ister miydi, istemez miydi bilmiyoruz. Ama zaten Christie hikayeleri bitmiş. Hikayeler bitince de, Poirot hikayeleri bitince de yapacak bir şey yok tabii. Biz de onun için dedik ki bir Agatha Christie yapalım. Bu Agatha Christie peki dizide var mıydı? Evet, 9. sezon, 4. bölüm, 26 Eylül 2004'te The Hall of oynamış. 89 dakika. Poirot, Dr. John Kristoff'un cinayetine rastlıyor. Başka bir şey için gitmişken Hall of Malikanesine ve bu cinayeti çözme işine girişiyor. Yani hakikaten de demek yapmadıkları Poirot hikayesi kalmamış. Çünkü ben garip bir şekilde bunun, bu kitabın Türkçesinde, İngilizcesinde gördüğümü de okuduğumu da hatırlamıyorum. Zaten kitabı Türkçesinde okuduğum zaman da yeni gördüğümü fark etmiştim. Belki de bunun için Agatha Christie'yi yapmamıza değiyordu diyorum.

Evet efendim, aslında bu diziye veda etme programıydı. Biraz geç kalmış bile olsa Büyük Britanya itibariyle, ABD itibariyle vakitli sayılır. Ama biz gene de tabii Hallow Malikanesi cinayetinden kısaca bir söz edelim. Lucy Ann Cattell, Hallow Malikanesi'nin sahibesi, egzantrik bir hanım. Soylu bir hanım fakat egzantrik bir soylu. Christoph'ları davet etmiş, Dr. John Christoph ve karısı Gerda'yı. Başka misafirlerle, aile fertleriyle birlikte kendisinin ve kocası Sir Henry'nin malikanesine hafta sonu için. Onlar geliyorlar. Çok uzun zamandan beri John'u görmeyen eski sevgililerinden Veronica Cray artık bir yıldız. O geliyor. Diğer aile fertleri geliyor. Edward, kuzenleri Edward her zaman gelmeyen ve John'un aşık olduğu Henrietta hep birlikte. Orada bir araya geliyorlar ve John Christoph bu hafta sonunda öldürülüyor. Tam Poirot yemeğe gelirken havuzun başında bulunuyor cesedi. En zevkli tarafı tabii karakterler. Bu bir Agatha Christie kitabı olduğuna göre karakterler kim? Elbette Hercule Poirot. Söylemeye gerek yok. Kendisi zaten kitabı okuma nedenimiz. Diğerleri dediğimiz gibi Lady Lucy Ann Cattell, Hallow Malikanesi'nin sahibesi. Kitaptan okuyorum müsaadenizle. Zeki, geleneklere bağlı, telaşlı, sözünü esirgemeyen, fazlasıyla unutkan bir kadın. Sir Henry Ann Cattell, Lucy'nin sakin kocası, sağduyulu biri. Silah koleksiyonu var. Sık sık atış talimleri yapıyor, karısını anlamakta zorlanıyor. Edward Ann Cattell, Lucy'nin kuzeni. Ankatellerin ata evi Ainswick, miras yoluyla Edward'ın olmuş, erkek olduğu için aslında doğrudan Lucy'nin olması gerekirken. Çok duygusal genç bir adam. Henrietta'ya deli gibi aşık. 3 defa galiba evlenme teklif etmiş ve reddedilmiş. Kendini yetersiz buluyor. David Ankatel, Lucy'nin diğer kuzeni. Entelektüel, sol eğilimli, asosyal bir genç. Kitap okumayı seviyor, çevresindekileri küçümsüyor, akrabalarından hiç haz etmiyor. Henrietta Severnek, Lucy Ann Cattell'in kuzeni, iyi bir heykeltıraş. Çocukluğu Ainswick'te geçmiş, orada çok mutlu olmuş ama bu mutluluk Edward'la evlenmeyi kabul etmesi ile sonuçlanmamış. John'u ise çok seviyor. Mitch Hardcastle, Lucy'nin diğer kuzeni ama yarı Ann Cattell. Çalışmak zorunda geçinmek için, ailenin desteğini de reddediyor. Aslında hiç kimse ne durumda olduğunu bilmiyor. Çok sevimsiz bir dükkanda çalışıyor. Akıllı bir kız, Edward'a aşık. İkisi birbirini naksediyor olabilir mi? Belki de değildir. Dr. John Christoph, kurbanımız ve aslında esas kahramanımız. Çünkü her şey onun etrafında dönüyor. Yakışıklı, başarılı, zeki, kendinden emin bir doktor. Kendini Ridgeway hastalığının tedavisini bulmaya adamış. Henrietta'ya aşık.

Evet efendim, karakterleri okuyorduk. Gerda'ya geldik. John'un karısı. Ona tapan karısı aslında. Beceriksiz bir kadın, ağır hareket ediyor. Yani Gerda aptal diyorlar. Genellikle çocukluğundan beri bunu duymuş. Ama iki çocuk, bir kız bir oğlan, gayet güzel yetiştirmiş ve kocasının isteklerini yerine getirmekten mutluluk duyuyor. Gudgeon, Ankatallerin sadık uşağı. Onları, özellikle Lucy'yi korumak için yapmayacağı şey yok. Veronica Cray, şu eski sevgili, şimdi ünlü bir film yıldızı. Her şey istediğini, aklına her eseni elde etmeye alışmış. Egoist. John'un yalnızca kendisine ait olmasını istiyor. Yani doktorluk yapmasını da istemiyor aslında. John'un sekreteri var bu arada. Bir hastası var. Hayatında önemli bir rol olan Bayan Crabtree. Yoksul bir hasta. Ridgeway hastalığına yakalanmış. Ama hayata bağlılığı ve açık sözlülüğüyle doktorun hayranlığını toplamış, hastası onun. Müfettiş Grange var, malum onlar beceremeyecek ki Hercule Poirot gelecek. Bir de Hercule Poirot. Evet, Hall of Malikanesi cinayeti. Eğer siz de benim gibi okumadınızsa, böyle zaten ilk cinayetten sonra işler bildiğimiz gibi yürümeye başlayacak. Doğrusu Agatha Christie'nin olay örgülerine her zaman hayran olmuşumdur. Şimdi de isterseniz gene Agatha Christie's Poirot'a dönelim. 1989 Ocağı 2013 Kasım arasında Büyük Britanya'da oynadı. Amerika'da daha geç başladı. Bu yıl bitti. Birkaç tane oyuncu oradan söyleyelim. Bilmiyorum tanır mısınız ama David Suchet malum Hercule Poirot. Yardımcısı Yüzbaşı Hastings'i Hugh Fraser oynamış. James Jupp, müfettiş Jupp, biliyorsunuz taş gibi bir yüzü vardır ifadesiz, Philip Jackson oynuyor. Felicity Lemon var mesela burada, sekreteri. Bazı kitaplarda vardır biliyorsunuz. Çoğunda da yoktu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Polly Moran, Ariadne Oliver'ı, çok sevdiğimiz İngiliz oyuncu Zoe Wanamaker. Nasıl hatırlatayım size? Harry Potter filmlerinden hatırlatabilirim. Quidditch hocasıydı orada çünkü. Ariadne Oliver biliyorsunuz Agatha Christie'nin kendi kendisiyle alay edebilmek için yarattığı bir karakter. O da polisiye yazarı, elmaya düşkün. Hep elinde kese kağıt dolusu elmalarla dolaşıp hepsini yerlere döküp saçıyor. Agatha Christie'nin Belçikalı dedektifine karşılık Finli vejeteryen bir dedektifi var ve ondan nefret ediyor. Doğrusu Dame Agatha'nın da Poirot'a bayıldığı söylenemez. Hele bu kitapta onun ortaya çıkmasını, onu ortaya çıkarmak zorunda kalmaktan çok rahatsız olmuş. Yani o olmasaydı çok daha iyi bir kitap olacağını düşünüyormuş ama bence olmasında fayda var. Gayet güzel oturmuş yani. Casting nasıl olmuş onu isterseniz birazcık hatırlatalım. Suçe'yi Christie ailesi önermiş. Onları Blood on the Landscape TV dizisinde Blood olarak görüp çok beğenmişler. Aktör bütün Poirot romanlarını ve her kısa hikayeyi okumuş ve onun hakkındaki her tanımı not etmiş. Bir tarafta hikayeler, bir tarafta hazırladığım dosya. Günlerce, haftalarca oturdum, çalıştım. Her şeyi okudum Hercule Poirot hakkında ve bütün özellikleri not ettim. Büyük bir dosyam olana kadar diyor. Ve ondan sonra da Poirot olmaya çalışmış ki dedim ya, ben gerçekten olduğunu düşünüyorum. Yani oynuyor bizim televizyonlarımızda da, görebilirsiniz aslında Agatha Christie's Poirot'u.

Poirot dizisinin bitmesiyle birlikte 1930'ların harikulade dünyasına da veda etmek zorunda kaldık. Çünkü ilk başlarda bir karar alınmış. Gerçi kitaplar 60 yıllık bir süreyi kapsıyor ama onlar her şeyi 1930'ların ortalarında geçecek şekilde ayarlamaya karar vermişler ve böylece de çok hoş bir dönemi sürekli olarak işte binalarıyla, şehirleriyle, insanlarıyla, giysileriyle, aksesuarlarıyla karşımızda gördük, mobilyalarıyla. Bu karar sayesinde Art Deco İngiliz binaları ya da modern İngiliz binaları da bir fon oluşturdu buna. Tabii birçok eski bilinen bina var Büyük Britanya'da, kullanılmış bu dizide. Neler var diye bakacak olursak, Burke Island Hotel, Evil Under the Sun'da kullanılmış. Delaware Pavyonu, Bexhill-on-Sea'de, ABC Cinayeti, ABC Murders'de. Morecambe'deki Midland Oteli, Doubleson'de hem görünmüş hem de adı geçmiş. Coco Chanel'in, Sir Lawrence Olivier'in ve Noel Coward'ın sık sık ziyaret ettikleri Midland'deki Midland Hotel, Doubleson'de gene karşımıza çıkıyor. Surrey'de modernist bir ev olan Joel Wins, birden fazla bölümde karşımızda. Önce King of Clubs bölümünde hem High House hem Overhouse kullanılıyor. Aynı zamanda da Batı Londra'daki ikonik Hoover binası. Sonra tabii Poirot'un dairesi var. Poirot'un dairesi Whitehaven Mansions diye geçiyor yeri. Oysa aslında Clerkenwell'de, Londra'nın ortasında, merkezinde, Charterhouse Square'de Flooring Court diye bir yerde hayata geçirilmiş, yaratılmış ve yaşatılmış bu oda. Art Deco'dan söz ettik ama yakından ilgisi olanlar diziyle ya da çok dikkatle izleyenler de diyebiliriz. İlk serinin başındaki, dizinin başındaki ilk bölümlerin teknik olarak Art Deco sayılmayacağını söylüyorlar. Zaten diyor yapımcı Brian Eastman'da, set zaten 130'lar modern bir setti. Öyle düşünülerek yapılmış bir setti. Art Deco değildi. Çünkü Agatha Christie Poirot'un bir profilinde Art Deco'nun onun için fazla gösterişli olduğunu açıklamıştı zaten. Evet efendim, malikaneleriyle, Art Deco'suyla, elbiseleriyle ve Poirot'suyla elbette bu dizide bu sefer oynatıldığı ikinci ülkede de sona erdi. Ama Poirot ölmez malumunuz. Hatta yazarı öldürse bile ölmedi. Diyoruz ki biz daha size çok Poirot, Jane Marple, Sire, Agatha Christie kitapları anlatırız bundan sonra da. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinde. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Ülkede yüksek sıcaklık devam edecek. İstanbul'da Poyraz kuvvetleniyor, bazı noktalara kısa süre yağmur da yağacak. Sıcaklık 32-35 derece aralığında. Ankara ve Bursa 33 derece. İzmir 37 derece ve rüzgar 2 gün kuvvetli esecek. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye başladı. Bölgede kısa süreli yağış geçişi olacak. Edirne 36, Kocaeli 34 derece. İç Anadolu az bulutlu, Konya ve Kayseri 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, Denizli boyunca 37-39 derecelerde. Manisa'da rüzgar kuvvetli, Bodrum'da ise orta hızda esiyor. Akdeniz'de yüksek bağlı nemin etkisiyle sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'in genelinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 28-30 derecelerde. Doğu'da Erzurum, Kars, Ardahan'da gök gürültülü sağanak var. Erzurum 29, Malatya 37 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
2: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat

0: İyi geceler. İki haberleriyle karşınızdayız. Suudi Arabistan'da bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek önemli bir adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayı Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Erdoğan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve tüm kardeş ülkelere katılımına açık olduğunu belirtti.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Amaç, artan bölgesel ve uluslararası güvenlik tehditlerine karşı ortak mücadele zemini oluşturmak. Güç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırı hepsine karşı yapılması sayılacak. Önemli anlaşma Suudi Arabistan'da imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları Mekke'de attı.
2: Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir.
1: Anlaşma sonrasında yapılan ortak açıklamada anlaşmanın temel niteliği paylaşıldı.
3: Anlaşma her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca 3 devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir.
1: Ankara'da kaynaklar Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dikkat çekiyor. Hiçbir ülkeye karşı yapılmadığının ya da bir ülkeyi hedeflemediğinin, mevcut diyalog kanallarını kapatmadığının, saldırgan bir askeri cephe, çevreleme girişimi veya saldırı planlaması olmadığının altı çiziliyor. İmzaların Türk askerinin her bölgesel krize gönderileceği anlamına gelmediği, kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının anayasal düzenle ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınacağı vurgulanıyor. Anlaşma Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine de zarar vermeyecek. Ana unsurlardan biri de ülkeler arası savunma sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemesi. Anlaşma diğer devletlere de açık. Liderler anlaşma sonrası cuma namazını birlikte Mescid-i Haram'da kıldı.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada İddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir bilgi algı girişimidir denildi. Anlaşmanın Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmediği, aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir denildi. Ortak savunma anlaşmasının saldırgan bir askeri blok olmadığı, caydırıcılığı arttırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenleme olduğunun altı çizildi. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır ifadesi kullanıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa görüşmeleri Meclis Adalet Komisyonu'nda sürüyor. Görüşmeler saat 15.30'da başladı. İlk olarak Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel konuştu. Ardından teklifle imzaları bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit'le NHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la Grup Başkan Vekili Erkan Akçay sunum yaptı. Görüşmeler sırasında MHP ve İYİ Partililer arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Yeni Parti, İYİ Parti ve Deva Partisi teklifle ilgili anayasaya aykırılık önergesi verdi. Şu sıralarda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Ardından teklifin maddeleri ele alınacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerin ardından görüşmelerinin sabaha karşı tamamlanması bekleniyor. Komisyonda kabul edilmesi halinde teklif pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Iğdır'da konuşan Bakan Gürlek provokasyonlara rağmen sağduyulu davranan bölge halkına teşekkür etti. Adalet Bakanı Gürlek faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak da kararlılık mesajı verdi.
4: Bölge insanımız 40 yılı aşkın kanayan yarısı, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından inşallah kurtulma arifesindeyiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajlarını Iğdır'dan verdi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Provokasyonlara rağmen süreçte sona gelindiğini vurguladı.
4: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerinin karşı doğusu, batısı, Kürdü, Türgü, gönüllü el ele kardeşçe inşallah güzel vatanın ufkunu güzel yarınlar açtınız.
1: Bakan Gürlek faili meçhul cinayetlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Zaman aşımı vurgusu yaparak kararlılık mesajı verdi.
4: Zamanı geçmiş olması faillere güvence sağlamaz, hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Soruşturmalar bir kanaate göre değil, delillerin gösterdiği istikamette ilerleyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
0: 14 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oldu. Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan bir diğer isim Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger hakkında da tahliye kararı verildi.
5: Sudan çıkmış balık gibi oldum. 14 ay oldu. 430 günü geçti. Ailemizden, sevdiklerimizden, avcılardan uzaktayız.
6: Aziz İhsan Aktaş davasında 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Silivri'deki Marmara Cezaevinden çıkan Çaykara'yı sevenleri bekliyordu.
5: Tahliye kararı çıktı. Biz de televizyonlardan öğrendik. Mutluyuz tabii. Öncelikle bunu heyecan içerisindeyiz. Ailemize kavuşacağımız için, eşime, aileme, sevdiklerime, dostlarıma, avcılara kavuşacağım için mutluyum. Fakat tabii ki içimiz buruk. Ardımızda başkanlarımızı bıraktık. Hepsinin en kısa sürede tahliye olmasını, özgürlüğüne kavuşmasını, ailelerine kavuşmasını diliyorum.
6: Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger de yine sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması 24 Ağustos'ta görülecek. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında ise gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından 12 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken cezaevindeki örgüt üyelerinin verdikleri talimatlarla faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler 4 cinayet ve 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor.
1: Casper'lar suç örgütü üyeleri cezaevindeyken de dışarıyla bağlantılarını kesmedi. Faaliyetlerine devam ettiler. Bunun üzerine İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon'un da aralarında olduğu 20 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler 4'ü cinayet, 52 kanlı eylemden sorumlu tutuluyor. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 295 sanıklı Casper'lar suç örgütüne yönelik dava devam ederken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Hamuş Kod adlı örgüt elebaşı İsmail Atız'ın da aralarında olduğu 95'i tutuklu 151 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Şüphelilerden 72'sinin yaşı 18'den küçük. Tasarlayarak öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik ve mala zarar vermeyle suçlanıyorlar. Suç örgütünün eylemleri için özellikle de cezaevinden yeni çıkan ve paraya ihtiyacı olan çaresiz kişileri ağına düşürdüğü, 15-25 yaş aralığındaki şüphelileri farklı eylemlerde kullandığı, örgüt yöneticilerinin teknik takibe takılmamak için yabancı ülke kodlu hatları kullandığı tespit edildi. Çete, araç için birçok firmayı hedef aldı. Türlü yöntemlerle firma sahiplerine gözdağı veriliyordu. Tehditlere boyun eğmeyenlerin ise iş yerleri kurşunlanıyordu. Tetikçilerin maske ve kapüşon taktığı, eylemlere çalıntı ve plakası sökülmüş motosikletlerle gittiği tespit edildi. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
0: Mersin'de 21 yaşındaki genç yol kenarında araçtan mal indirirken süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Üstelik sürücü de kaçmak isterken yayayı bir kez daha ezdi. Hastanede tedavisi süren Onur Erciyas yaşadıklarını NTV'den Tuana Çiftçi'ye anlattı.
1: Son sürat gelen araba çarptı, saniyeler içinde savruldu. İddiaya göre çarpan sürücü yardım etmek yerine kaçtı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay 2 Ağustos Pazar günü Mersin'de yaşandı. Ekmek teslimatı yapan arkadaşına yardım eden Onur Yalçın Erciyas'a o esnada yolda seyreden bir araba hızla çarptı. Şiddetli çarpmanın sonucu 21 yaşındaki genç savruldu. Ona çarpan aracın sürücüsü ise kaçmaya çalıştığı esnada bir kez daha Erciyas'a çarptı.
7: Ne yaptın oğlum, nasılsın?
8: Arkadan araba vurdu işte, çok hızlıydı. Bir anda yere düşmüş, iki ayağım kırık, ikisinde platin var. Sol ayağımı hiçbir şekilde hissetmiyorum. Bir göğsüm kırık, burnum kırık, karşım kırık.
0: Şu anda sağlık durumunuz nasıl ve bundan sonra nasıl bir tedavi süreci sizi bekliyor?
8: Hiçbir şekilde geri dönmedi, hiçbir şekilde aramadı, hiçbir şekilde bir şey yapmadı oğlum. Şu an dışarıda bir ton ağrılarım var ama şu an belirtmeye çalışıyorum. Konuşurken de nefesini daralıyor, göğsünü ağrıyor. Benden bir senemiş aldı.
1: Aydın'ın iddiasına göre çarpıp kaçan, ancak aracı bozulunca yakalanan sürücü ifade verdikten sonra serbest kaldı.
9: Dedim ben bu adamın her türlü cezayı hak ettiğini biliyorum ve de ne gerekiyorsa yapmasın dedim sonuna kadar. İnanın 2 senede kalkamazlar ya. Yani.
0: Önlem alınmadan kullanılan haşere ilaçları bir ölüme daha neden oldu. Çanakkale'de komşusundaki ilaçlamadan zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha İstanbul'a sevk edildi ancak kurtarılamadı. Annesi ise yoğun bakımda. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Hekimler ve ilaçlama uzmanları özellikle sanayi ve zirai tipteki zehirlerin insanlar için de ölümcül olduğuna dikkat çekiyor.
6: Hava yoluyla iğne deliğinden bile geçebilir, tüm bir apartmana yayılabilir. O zehire maruz kalan kişi birkaç saatte hayatını kaybedebilir. Hatalı ilaçlama yaklaşık 10 ay önce gurbetçi böcek ailesini hayattan kopardı. 5 Ağustos akşamı bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, yan komşusunun evinde yaptırdığı haşere ilaçlaması sonrası öldü. Çocuğun annesi ise yoğun bakımda. Her iki olayda da olağan şüpheli insanların bulunduğu ortamlarda kullanılmaması gereken alüminyum fosfit isimli zehir.
10: Alüminyum fosfit fümigasyon denilen özel bir ilaçlama metodunda kullanılan bir fümigant maddedir. Son derece toksik, yani zehirlilik yüksek oranda bir üründür. Silolarda, tahıl ambarlarında, zaman zaman gemiler gibi yerlerde kullanılabilir ancak. Bu alüminyum fosfit uygulandığında etrafa zehirli bir gaz yayar. Bu zehirli gaz, düşünün ki hava yoluyla geçirebilen her yere yayılır. Elektrik kablo kanallarından sızan gaz nedeniyle insanların zehirlendiğine dair bir haber ve durum söz konusu.
6: Alüminyum fosfit isimli ilaç yasal olarak yetkisi bulunmayan kişilere satılmıyor. Hekimlerse olası zehirlenmelerde acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.
11: Göz bebeklerin küçülmesi, vücut sıvıların artması, işte ağızlarda çok fazla salivasyon dediğimiz salgının artması, gözyaşı salgısının artması, ishal gibi, kas seyirmeleri ve bilinç bulanıklığı, nefes darlığı gibi hayati tehdit edecek problemlere sebep olabilirler. Eğer kapalı bir ortamda bulunuyorsa o ortamdan hastayla beraber kendimizi uzaklaştıracağız. Elbiseleri çıkartmadan önce de koruyucu ekipmanlar kullanmamız, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanmamız gerekiyor.
6: Çanakkale'de yaşanan zehirlenme olayı sonrası ilaçlama yaptıran ev sahibiyle uygulamayı yapan şirket sorumlusu tutuklandı.
0: Bolu-Dağ tünelinde bir araç alev aldı. Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda uzun süre ulaşım aksadı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay otoyolun Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü tünelden geçtiği sırada aracından duman yükseldiğini fark etti. Aracı durdurup indikten saniyeler sonra yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tünelin giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri arttırıldı. Yangın nedeniyle yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Bölgede araç kuyruğu oluştu. Dumandan etkilenen 4 kişi ise ambulansta müdahale edildi. Yangının söndürülmesi ve ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Okullar için 30 bin güvenlik personeli alınacak. Güvenlik görevlileri okullarda dedektörlerle tarama yapabilecek. Şüpheli durumları karakola bildirecek.
1: 81 ildeki okullarda görev yapmak üzere 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Protokol kapsamında toplum yararına program kapsamında 81 il valiliklerine 30 bin kontenjan tahsis edilecek. Program kapsamında işe alınacak personel valilikler tarafından okullarda görevlendirilecek. 30 bin güvenlik görevlisi başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu aşamayı geçenleri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakatı bekliyor. Her iki aşamada da başarılı olanlar okullarda görevlendirilecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Güvenlik personelinin okul giriş ve çıkışlarında görev yapması planlanıyor. Görevli, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketlerini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Mahalle karakoluyla da sürekli irtibat halinde olacak. Okul güvenliği gerekli gördüğü durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması da yapabilecek. Yeni uygulamanın 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.
0: AK Parti'de 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda 25 yıllık icraatların anlatıldığı yeni videolar paylaşıldı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü töreni 14 Ağustos'ta

0: törenle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Beşer kıydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekili Celal Adan'la AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını Zehra Çelik'e takdim eden Bahçeli genç çifte mutluluklar diledi. Sıcaklıklar Ağustos ayında etkisini göstermeye başladı. Nem oranının artmasıyla güneşin altında sıcaklık 39 dereceyi buldu. Hem Türkiye'de hem İstanbul'da hava nasıl olacak ve orman yangını riski devam ediyor mu? Yanıtları NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'dan alalım.
1: İstanbul'da geride bıraktığımız hafta oldukça sıcak geçti. Özellikle bugün için uzmanların uyarıları vardı. En sıcak günlerden birini yaşayacağımız konusunda. Yanımızda meteoroloji editörü Dilek Çalışkan var. Kendisine soracağız. Dilek Hanım, şimdi aslında bu hafta sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıkmış durumda. Peki bu sıcaklıklar daha ne kadar sürecek? Bunu öğrenelim sizden.
2: Temmuz ayını gayet iyi geçirmiştik aslında. Birkaç gün sıcaklık yükselmişti. Çoğunlukla 27-28'ler civarındaydı sıcaklıklar. Ama bu hafta artık hem sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı hem de nemin yüksek olması İstanbul'da konforsuz, sağlıksız, bizi çok rahatsız eden bir havaya neden oldu. Bugün sıcaklık İstanbul'da, Tuzla'da, Beylikdüzü tarafında, Fatih'te 36 dereceye kadar yükseldi. Ama hissedilen sıcaklık birçok noktada özellikle Boğaz hattında, Sarıyer'de, Beykoz'da, Zekeriyaköy'de 36-37 derece. Çünkü nem oranı yüksek. Geceleri %95-97'lere çıkarken gündüzde %60-70'ler civarında. O nedenle de bu nefes almayı zorlaştıran bir hava var ve bu böyle devam edecek. Yani önümüzdeki haftada sıcaklıklar yüksek olacak. 32-34'leri rahatlıkla bulacak. Ama pazardan itibaren pazar ve pazartesi Poyraz'ın hızında artış var. Daha kuvvetli esecek. Evet, bu bizi rahatlatır gibi olacak ancak bu Poyraz nemli eseceği için bir taraftan yine de rahatsızlık verecek. Serinlik sağlamaya çalışacak ama nemli eseceği için yine de biz rahatsız olacağız önümüzdeki günlerde de. Pazar günü kısa süreli yağmur geçişleri olabilir hem İstanbul'da hem Marmara bölgesinde. Yani şunu söyleyebiliriz. Ağustos'un ilk iki haftası bu yazın en sıcak günleri. Hem sıcaklık yüksek hem de buna nem ekleniyor. O nedenle oldukça bunaltıcı bir hava var.
1: Şimdi elimizde termometre de var aslında. Burada güneşin altındayız. Normalde sıcaklık için 30 derecenin üzerinde dedik ama güneşin altında şu anda sıcaklık 39 dereceyi bulmuş durumda. Özellikle nemle beraber de bu sıcaklığın oldukça hissedilir bir vaziyette olduğunu belirtelim. Şimdi tabii aslında bu sıcaklıklarda dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de orman yangınları. Şunu da soralım size aslında. Orman yangınlarına ilişkin bir uyarı var mıdır Türkiye genelinde? Hangi bölgeler risk altında?
2: Kuzeyde özellikle Kuzey Ege ve Marmara'da orman yangını tehlikesi yeniden artacağı günlerdeyiz. Çünkü pazardan itibaren pazar, pazartesi, salı hatta çarşamba boyunca Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir'in özellikle kuzey kesimleri, iç kesimleri, Menemen taraflarında Poyraz yine şiddetli esecek. Hızı 50-60 kilometreye kadar çıkacağı için pazardan itibaren orman yangını tehlikesi yeniden artıyor. Bugünlerde biraz daha hafiflemiştir rüzgar, daha orta seviye ve sertti ama kuvvetini arttıracak. Yine aynı bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Akdeniz'de nem çok yüksek, o yüzden orman yangını tehlikesi bugünlerde daha düşük ama tabii yine tedbirli olalım. Hissedilen sıcaklık bugün Adana'da sıcaklık 35'ti. Nem %60'tı. Hissedilen sıcaklık 44 dereceydi. Bu gölgedeki sıcaklık. Ve bugünlerde ülke genelinde aslında güneşe çıkmamak gerekiyor. Güneşlenmemek gerekiyor. Neden? Sıcaklıklar ne diyoruz? Hissedilen sıcaklıklar 36. Yani güneşin altında buna en az 10 derece eklemeniz gerekiyor termometre sıcaklığına. Diyelim ki termometre sıcaklığı 35-45 derece güneşin altı. Hatta biraz daha uzun kalırsanız o 55-60'a kadar çıkıyor. Ne kadar kaldığınızla da alakalı. Yani güneşe çıkmamak lazım. Çok yorulmamak lazım. Çünkü birçok yerde nem çok yüksek. Bol sıvıyla besleneceğiz.

0: yiyecekler yemek gerekiyor. Yani bu günleri böyle atlatmak gerekiyor. Her zamanki gibi hayatımıza her zaman davrandığımız gibi devam etmemek gerekiyor. Biraz değiştirmek gerekiyor. Önümüzdeki haftanın da böyle olacağını tekrar edelim.
1: Yayın konuğumuz NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'dı. Aslında sıcaklıkları biz Ağustos ayı başından itibaren oldukça hissediyoruz. Ve dolayısıyla da aslında uyarıları da oldu kendisinin. Bu noktada İstanbul'da da serinlemek isteyenlerin denizi tercih ettiğini ve sahillere akın ettiğini söylemek mümkün. Bu sıcaklıkların da Ağustos ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
2: Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran ve Umman arasında görüşmeler sürüyor. Ancak Arap arabulucular İran'daki sertlik yanlılarının anlaşmayı baltalamasından endişeli. Amerikan Wall Street Journal, anlaşma sağlanmaya çalışan İranlı diplomatların Tahran'daki sertlik yanlılarının baskısı altında olduğunu yazdı.
3: İran'da sertlik yanlılarının artan nüfuzu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlaşmasını sekteye uğratabilir. Bu tespit Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan analizde yer alıyor. Gazete, müzakerelere katılan İranlı temsilcilerin ülkelerinde giderek daha fazla sertlik yanlılarının eleştirilerine maruz kaldıklarına dikkat çekti. İranlı diplomatların ülkelerini satmakla bile suçlandıkları belirtildi. İranlı bir milletvekili Hüseyin Ali Hacı Derigani, korkuyla hareket etmekle suçladığı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın azledilmesi için gerekli belgeleri topladığını söyledi. Dini lider Hamaney'le akrabalık bağı bulunan Muhammed Bakır Arazi ise ılımlı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan hükümetini bitirmek amacıyla Tahran'a yürüyüş yapılması çağrısında bulundu. Hamaney'in ofisi daha sonra bu açıklamaları bölücü nitelikte olduğu gerekçesiyle reddetti. Farklı gruplar arasında yaşanan bu tartışmaların ülkede son sözü söyleyen dini lider Müşteba Hamaney'in kamuoyunun karşısına çıkmamasıyla daha da şiddetlendiğine dikkat çekindi. Pezeşkiyan'ın acilen diplomatik uzlaşıya varılması gerektiğini anlatmak amacıyla Hamaney'de görüşme ayarlamak için istifa tehdidinde bulunduğu belirtildi. Hamaney'in görüşmeyi kabul ettiği söyleniyor. Pezeşkiyan bu hafta içinde dini liderle iletişim kurmanın çok zor olduğunu söylemişti.
2: Rusya'nın NATO'nun kararlılığını ölçmek için ittifakın doğu kanadındaki bir ülkeye sınırlı bir işgalle girişebileceği iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Amerikan istihbaratının bu sonuca ulaştığını yazdı. Putin'in böyle bir saldırıyla NATO'yu parçalamayı planladığı ileri sürüldü.
3: Rusya, Doğu Avrupa ülkelerini sınırlı bir işgalle girişebilir mi? Amerikan istihbarat birimlerine göre bu sorunun yanıtı evet. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile savaşırken böylesi bir adım atmayacağına inanılıyordu. Ancak bu kanı son dönemde değişti. Putin'in Ukrayna savaşında istediği sonuçları elde edemediğine ve zafer kazanmak için ülkesinde baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Amerikalı yetkinler Putin'in köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hale geleceği görüşünde. İttifakın doğu kanadındaki herhangi bir ülkeye kılık değiştiren silahlı Rus askerlerinin sevk edilebileceği düşünülüyor. Siber saldırı düzenlenmesi de olasılıklar arasında görülüyor. Amerikan istihbaratı böyle bir saldırının bu sonbaharda 2029 yılına kadar düzenlenebileceği öngörüsünde bulundu. Rusya'nın böyle bir saldırı düzenlemesi halinde üyeleri kolektif savunma yükümlülüğü altına sokan NATO'nun 5. maddesinin devreye sokulması gerektiği belirtildi. Ancak 5. maddenin NATO'nun siber veya hibrit tehditlere vereceği yanıt konusunda net olmadığına dikkat çekildi. Amerikalı yetkililere göre böylesi bir saldırıyla Putin NATO'yu parçalamayı hedefliyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'nun güvenilirliğini sarsarak Amerika Birleşik Devletleri'ni diğer ittifak üyelerinden koparmayı amaçladığını savundu.
2: Gazze Barış Kurulu bölgedeki ilk inşaat ihalesini askeri üs projesi için ABD'li şirkete verdi. 150 kişilik askeri tesisin Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilmesi bekleniyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında kurduğu Barış Kurulu, Gazze'deki ilk inşaat sözleşmesini 150 kişilik bir askeri üs için hazırlıyor. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre kurul, bölgenin yeniden imarı için ilk inşaat ihalesini Louisiana merkezli bir şirkete verdi. Arkel International isimli şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde Washington yönetimiyle çalışmalar yürütmüştü. Haberde adı açıklanmayan bir barış kurulu yetkilisine göre kurulda Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyor. Henüz nihayete erdirilmeyen bir sözleşmeye göre 150 kişilik askeri tesis Fas askerlerinin konaklaması için inşa edilecek. Üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak. Tesisin bölgeye konuşlandırılması hedeflenen uluslararası istikrar gücüne lojistik destek sağlaması öngörülüyor. Yapımı planlanan üs, Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan işgal ettiği %60'lık bölümünde yer alacak. İsrail güçleri ayrıca bu alanın ötesinde bir tampon bölgede oluşturmuş durumda. Barış Kurulu'na yetki veren Birleşmiş Milletler kararı Gazze için bir uluslararası istikrar gücü kurulmasını onaylamıştı. Kuzey Afrika ülkesi Fas küçük bir birlik sözü verdi ancak uluslararası istikrar gücünün yasal çerçevesi henüz netleşmedi. Konuşlanmanın ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini ekledi. ABD Başkanı nesli tükenmekte olan türlere sağlanan korumayı kaldırdı. Peki Trump'ın kararının arkasında ne var? Hemen bakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre politikalarında radikal bir dönüm noktası yaşanıyor. From overseas dumping and offshore threats. Trump yönetimi yarım asırlık nesli tehlike altında olan türler yasasının koruma tedbirlerini gevşeten yeni kuralları yürürlüğe koydu. Kararla birlikte 1600'den fazla türün yaşam alanındaki sanayi kısıtlamaları kaldırıldı. Yok olma tehdidi altındaki türlerin yaşam alanları petrol sondajı, madencilik ve inşaat faaliyetlerine açılmış oldu. Değişimin merkezinde yasadaki zarar verme kavramının yeniden tanımlanması yatıyor. Bir başka deyişle canlıların yaşadığı doğal alanların sanayi faaliyetleriyle yok edilmesi artık yasa dışı sayılmayacak. Karara çevre örgütleri sert tepki gösterdi. Trump ise eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Eski kuralları ekonomiyi kelepçeleyen bürokratik engeller olarak nitelendirdi. Trump paylaşımında radikal çevrecilerin madencilik, enerji ve tarım projelerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Amerikalı işçileri koruyoruz. Hayvanları değil, Amerikan istihdamını öncelikli kılıyoruz ifadelerini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Temiz Mahkemesi Trump yönetiminin kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde karar verdi. Washington Bölge Mahkemesi'nin aldığı bu karar Donald Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonu inşaatını durdurması gerektiği anlamına geliyor. Mahkemenin 3 yargıcından ikisi Trump'ın Beyaz Saray'a bu tür bir salon inşa edebilmesi için kongreden onay alması gerektiğini vurgulayarak İnşaatın durdurulması gerektiğine hükmetti. Mahkeme, yönetimin ABD Yüksek Mahkemesi'ne temiz başvurusunda bulunabilmesi için kendi kararını 2 hafta süreyle askıya alacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump karara tepki gösterdi. Kararın bozulması gerektiğini belirtti. Trump, Yüksek Mahkeme'ye temiz başvurusu yapacaklarını da açıkladı. Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici mühimmat Tolun P atış testlerini başarıyla geçti. Aselsan testlerden yeni görüntüler paylaştı.
3: Zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun P mühimmatı göreve hazır. Aselsan yeni test görüntülerini paylaştı. Test atışlarında Bayraktar Akıncı, Tolun P güdümlü mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Özel delici burun yapısı ve yüksek kinetik enerjisiyle Tolun P, yeraltı sığınakları, komuta merkezleri ve zırhlı hangarları için özel olarak geliştirildi. 1 metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu hiç zorlanmadan delebiliyor. Tolun P bu özellikleriyle insansız hava araçlarının operasyonel gücünü artırıyor. Akıncı TİHA gibi platformlara çoklu adetlerde yüklenebiliyor. Böylece tek bir salvo atışıyla birden fazla hedef eş zamanlı olarak imha edilebiliyor.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Güler, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Kıbrıs müzakerelerindeki son durumla birlikte güncel gelişmelerin toplantıda ele alındığı belirtiliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres kısa süre önce adayı ziyaret etmiş. Hem KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hem de Rum kesimi lideri Nikos Hristodilidis ile görüşmüştü. Guterres çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını amaçlıyor. Altın fiyatları son günlerde yükselse de Şubat ayında gördüğü rekor seviyesinden hala çok geride. Rakamlar gösteriyor ki yastık altı altın birikimi 5 ayda 155 milyar dolar eridi.
3: Yastık altı altın 5 ayda 155 milyar dolar eridi. Türkiye'de yatırım tercihlerinde ilk sırada altın geliyor. Araştırmalara göre tasarruf yapanların yarıya yakını altını tercih ediyor. Kesin tespit yapılamasa da yastık altında 4000 tondan fazla altın birikiminin olduğu düşünülüyor. Bankalarda tutulan altın miktarının ise 600 tonu geçtiği belirtiliyor. İran savaşı altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Savaş başladığında 8000 lirayı aşan gram altın 6000 liralara kadar düştü.
4: Şüphesiz o geçtiğimiz yılki coşku bu sene yok. Ondan önceki yılda oldukça hızlı bir trend göstermişti. Biz buna momentum diyoruz, hareketlenme gücü. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra büyük merkez bankaları ve fonlarının likide dönme ihtiyacıyla sert düzeltmeler oldu.
3: QNB ekonomistlerinin hesaplamasına göre altın stoku Şubat'tan bu yana toplam 155 milyar dolara azaldı. Yani yatırımcının birikimi eridi. Buna karşın toplam altın birikiminin değeri 560 milyar dolar civarında.
2: Kamu alacaklarının yapılandırılmasında avantajlı şartlar için başvurular 31 Ağustos'ta bitiyor. 72 aya varan taksit yıllık %29 tecil faizi ve 10 puan indirim imkanı sunuluyor.
5: Kamu borcunda düşük faiz avantajı için süre doluyor. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu. Yapılandırma yapmak isteyenler 31 Ağustos'a kadar başvururlarsa uygun faiz oranından yararlanabilecek. Borç ödemede 7 yılı bulan taksit, yıllık %29 tecil faizi ve belirli koşullarda 10 puan indirim gibi şartlar sunuluyor. Taksit imkanı, mali durumu uygun olanlarda 36 ay, belirli kriterleri sağlayanlarda 48 ay, en zor durumdaki borçlularda 72 ay olabiliyor. Yapılandırma, vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 31 Ağustos'a kadar başvurmayanlar daha sonra da yapılandırma hakkına sahip ancak faiz oranı yeni ayda %39'a yükselecek. Vergi borcunda ilk taksit Eylül'de ödenecek. İlk ödemesini yapanların icra ve haciz işlemleri durdurulacak. Özel tüketim vergisi ve 2026 yılı ilk çeyrek geçici vergiler ise yapılandırma kapsamında değil.
2: LGS'de birinci nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta ikinci nakil süreci başlayacak. İlk nakillerde yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ya da yerleşemeyenler şansını tekrar deneyebilecek. Peki ilk nakillerde nasıl bir tabloyla karşılaşılabilir? İkinci nakil süreci umut vaat eder mi? Yanıtlara bakalım.
3: Yerleştiği okulu istemeyenler ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler için şans sürüyor. İlk nakil dönemi sona erdi. 10 Ağustos'ta sonuçların açıklanmasının ardından ikinci nakil süreci başlayacak.
6: 2025'te kendi iline yerleşen öğrenci yüzdesi 92,22. Yani %8 küsur farklı ilde tercih yapmış. Farklı ile tercih yapmış. Bu yıla baktığımızda merkezi sınava giren öğrencilerin %7,07'si Yani %7'si. Demek ki %1'lik düşüş var. Farklı ili tercih etmiş. Bu şu anlama geliyor. Demek ki ekonomik neden tercihleri de etkiliyor. Aynı şey nakit sürecinde de gerçekleşecek. Öğrenciler ve ebeveynler yerleştikleri okuldan ayrılmayı çok düşünmüyorlar. Dolayısıyla daha önceki yıllardaki gibi öyle nakit sürecinde farklı bir oranla karşılaşmayacağız. Şu anda yerleştirme oranı 95,76. Bu oran 96,5'u geçmez.
3: Birinci nakit döneminden istediği sonucu alamayanlar için ikinci şans devam ediyor. Uzmanlara göre liste stratejik yapılırsa yerleşme ihtimali yükseliyor.
7: Herkes biraz daha istediği yere gitmiş olduğu için yer değiştirme oranı birinci nakillere göre çok daha küçük oluyor. Ama bu da bir fırsat. O yüzden birinci nakillerde yerleşememiş olan öğrencilerimizin mutlaka ikinci nakilleri de deniyor olmaları gerekiyor. Kontenjanlarda da özellikle gözde okullarda, en çok tercih edilen okullarda da belli daralmalar ve azalmalar oldu. O yüzden tercih ederken mutlaka kontenjanları da dikkate almaları gerekiyor.
3: 10 Ağustos'ta başlayacak ikinci nakil süreci 12 Ağustos'a kadar devam edecek. 14 Ağustos'ta ise sonuçların açıklanması bekleniyor.
2: Yapay zeka bu kez kod değil, canlı bir virüs yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bakterileri öldüren virüsler yeni bir tedavi mi yoksa biyolojik tehdit mi? Ayrıntılar haberimizde.
3: Tıpta yeni bir devrim mi yoksa biyolojik bir tehdit mi? Yapay zeka sıfırdan ürettiği virüslerde bakterileri öldürmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi araştırmacıları tamamı yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri laboratuvarda üretti. Bilim insanları ChatGPT gibi yapay zeka dil modellerine benzer bir yaklaşımı genetik yapı taşları üzerinde kullandı. Evo 1 ve Evo 2 olarak adlandırılan yapay zeka modelleri, virüsler, bakteriler, bitkilerden ve insanlardan alınan genetik kodlar üzerinde eğitildi. Ardından yapay zekadan yalnızca belirli bakteri türlerine hedef alan bakteriyofaj adı verilen bir virüs türü üretmesi istendi. Bilim insanları yapay zekanın tasarladığı 302 virüsün tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterilerini öldürmede etkili olduğu görüldü. Tüm genetik haritası yapay zeka ile oluşturulan virüslerin bakterileri enfekte etmek için tasarlandığı, insanlara herhangi bir tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Gelişme, yapay zeka güvenlik tartışmalarını daha da alevlendirdi. Teknolojinin kötü amaçlarla son derece ölümcül ve tedavisi olmayan yeni hastalıklar yaratmak için kullanılabileceği ifade ediliyor.
2: Elon Musk'ın SpaceX ve Tesla şirketleri yapay zeka çipi üretim kapasitesini arttırmak amacıyla 16,8 milyar dolarlık yatırım yapacak. SpaceX yaptığı açıklamada Musk'ın şirketleri için hayati önem taşıyan çip kapasitesini arttırmayı hedefleyen Terafab tesisinin Texas'ta kurulacağını duyurdu. Proje küresel çip arzı için SpaceX ve Tesla'nın önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı 1 terawattın üzerindeki açığı kapatmayı amaçlıyor. Projeye ilk etapta 16,8 milyar dolar yatırım yapılacak. İlerleyen genişleme aşamalarıyla birlikte toplam yatırım tutarının önemli ölçüde artabileceği belirtiliyor. Hayvancılıkta dijital takip dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle hayvanlar doğumdan kesime kadar anlık olarak izlenebilecek.
8: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güvenli elektronik küpe izleme sistemini tanıttı. İlk olarak Kars'ta uygulanmaya başlanan sistemde hayvanlar doğduğu andan itibaren dijital ortamdan takip edilebilecek. Böylece her hayvanın dijital bir kimliği olacak.
8: Özellikle sahte ve kayıp küpe sorununda böylece tarihe karıştırmış olacağız. Devletimizin de denetim gücünü artıran, tüketicilerimizin de güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayan bir metodoloji böylece başlamış olacak.
3: Yumaklı uygulamayla üretimde verimin artacağına da dikkat çekti.
8: Her şeyden önce et üretiminde hastalıkların ve kayıpların azaltılması, kayıtlılığın güçlenmesiyle beraber ıslah çalışmaları, süt ve et veriminde artış. Bunlar elde edeceğimiz kazanımlardan sadece birkaç tanesi.
2: Önce lösemi oldu, kemik iliği nakliyle hayata tutundu. Ardından lösemi nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştu. Bu kez yaşaması için akciğer nakline ihtiyaç duydu. Zor bir süreçti ama oldu. Hem uygun donör bulundu hem de nakil başarıyla tamamlandı. Ebru Küçükyurt başka birinin akciğeriyle 33 yaşında yeni hayatına başladı. Melike Şahin ve Burak Sevinç'in özel haberi.
9: Sakin bitiyor.
10: Derin nefes al, öksür.
3: Ebru Küçükyurt'un 7 yıl sonra aldığı ilk derin nefes. Üstelik başka birinin akciğeriyle.
9: Ebru bir şeyler söyler misin lütfen? Sesini duymak istiyorum.
10: Merhaba.
9: Merhaba diyen de ilk kişi sensin kız.
3: 2018 yılında lösemi oldu. Kemik iliği nakliyle iyileşti. Ardından lösemi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon nedeniyle akciğeri hasar gördü. İlik nakli sonrası organ nakli zordu. Nakil listesine girebilmek için bile çabaladı. Beklerken İzmir'de akciğer nakli merkezi kapandı.
11: O dönem benim için çok kötüydü yani. Çok zor toparladım kendimi. Ben en son buraya bir böyle pamuk ipliğine bağlı bir umutla geldim. Benim son kapımdı burası.
3: Yıllarca beklediği haber 13 Temmuz'da geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi organ bağışı kararı alarak Ebru Küçükyurt'a yeni bir hayat şansı verdi.
11: Bana ikinci bir şans bahşettiler. Yani o kadar buradaki asıl kahramanlar onlar. Benim içimde onların emaneti. Ben ölene kadar her doğumda onları anacağım.
12: Düşünün, bir lösemi gibi ağır bir hastalığı organ nakliyle yeniyorsunuz ve lösemi sonrası nadir gelişen bir komplikasyon. Akciğeriniz hasarlanıyor ve tekrar organ nakline ihtiyaç duyuyorsunuz. İkinci kez organ nakli oluyor. Büyük bir şans Ebru için.
10: Hayalinizde ne var? Benimki kadar güzelini yaşamışsınız.
3: Ebru Küçükyurt kimya öğretmeni. Öğrencilerine geri dönmek istiyor. Ama önce daha çok istediği başka bir şey var.
11: Gülmek. Ben gülemiyordum. Gülünce atak geçiriyorsun. Öksürmeye başlıyorsun. Benim yanımda kimse espri yapmıyordu. En çok gülmeyi özledim.
3: Akciğer nakli yalnızca kadavradan yapılabiliyor. Bu nedenle organ bağışı hayati önemde.
12: Pandemi öncesi yılda 30 akciğer nakli yapıyorduk. Maalesef pandemi sonrası rakamlarımız çok düştü. Bu yıl çok çarpıcı bir istatistikle karşı karşıyayız. İlk 6 ay sadece 1 akciğer nakli yapabildik ve son 1 ayda 4 akciğer nakli yaptık. İnanılmaz çarpıcı bir istatistik.
3: Akciğer nakli şu anda yalnızca İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılabiliyor.
2: Trabzonspor'un Muhammed Salah'a transfer etmesinin ardından gözler şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da çevrildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini NTV'ye anlattı.
13: Şu an ana gündem, hep 10 numara diyorduk biz, evet 10 numara gündemi hala devam ediyor ama Rafael Leao oyuncu an itibariyle aslında Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. 10 milyon euro artı bonuslarla beraber kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelecek, şu anki plan o. Ama tabii ki burada Dursun Özbey'in, Sayın Başkan Dursun Özbey'in bir inadı var. Bu inadının da kırılmasını bekliyorlar. Çünkü bu transferi Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk ciddi şekilde istiyor. O yüzden burada biraz aslında sürecin nasıl sonuçlanacağını Sayın Dursun Özbek belirleyecek. Yapılan şu an bir teklif var, o da 35 milyon euro. O teklif de reddedildi. Ama bir noktada Galatasaray'ın Milan'la buluşmasını bekliyorum ki 50 milyon euroluk bir teklif yapılsa zaten tahminim birkaç gün sonra gelir Rafael Leao. Öyle bir transfer bu. Bir diğer isimse, az önce dedim ya, Abdullah Kavukçu ile Okan Buruk Leao'yu istiyor. Dursun Özbek'in de çok istediği bir isim var. O da Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov. Çok fazla 10 numara ismi çıktı. Çok fazla 10 numaraya belki teklif yaptı Galatasaray. Ama yaklaşık 20 gündür 10 numara konusunda bütün mesaiyi Batrakov'a harcıyorlar. Orada da yalanlamalar gelmişti biliyorsun. İşte Lokomotiv Moskova biz görüşmüyoruz diye onlar da bir fiyat arttırma arzusundalar. Şu ana kadar Galatasaray bir teklif yaptı. İkinci teklifi de kısa süre içinde yapacak. O yaptığı teklif de bonuslarla beraber 20 milyon euroya yakın bir teklifti. Reddedildi. 30 civarı bir teklif götürmeyi planlıyorlar. Batrakov için 10 numara kısmı da bu. Yaklaşık 2 aydır Dušan Vlahović'i bekliyorlar ama Dušan Vlahović menajeri 2 aydır mesai yapıyor. Nasıl Beşiktaş 2 aydır neredeyse Dušan Vlahović'i bekliyor? Aynı şekilde Vlahović'in menajeri de 5 büyüklükte oyuncusunu götürmek için ek mesaide. İşte en son Juventus'a görüştü. Atletico Madrid'le şimdi görüşme halindeler. Yani bütün kapıları çalıyor amiyane tabirle ama bir türlü Dušan Vlahović o istediği net maaşı veren bir takım bulamadı kendisine. İşte 8 milyon euro istiyordu Juventus'ta kazandığı net ücret. 6 milyon euroya kadar indi belli başlı bazı 5 büyüklükteki o üst sıra takımlarına gidebilmek için. Hala biraz daha indirim bekliyorlar. Çünkü bizim ülkemizde alacağı veya ona taahhüt edilen maaşı Atletico Madrid ona ödeyemez. Barcelona ödemez. Real Madrid ödemez. Juventus ödemedi. Gördük. O yüzden hala an itibariyle Dušan Vlahović'e en yüksek teklifi yapan takım Beşiktaş. Romelu Lukaku yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a önerilmişti. Lukaku Süper Lig'e gelmek istiyor. Net bir şekilde gelmek istiyor. Gelme ihtimali de belki de son dönemlerde en yakın olduğu sezon içerisindeyiz. Nereye gider bilmiyorum şu anda. Beşiktaş'a önerildiği gibi çünkü Fenerbahçe'ye de önerildi. Aynı şekilde. O yüzden orada da bir Lukaku'yu cebimizde tutmakta fayda var. Fenerbahçe'de şu anda tek arayış santrfor. Gidilen profillerin yüksek olması sebebiyle bu transferler çok kolay değil. İşte bakınız Mason Greenwood. Geçtiğimiz sezona gidelim bakınız Asensio. Bu transferler mesai gerektiren transferler. Pavlidis transferi için biliyorsun bir Madrid seferi oldu. Çünkü Arturo Canales menajeri Madrid'de yaşıyor. Onun dışında oraya gidilen seferde Nunez de Fenerbahçe'ye önerildi. Ama Fenerbahçe şu anda sıcak değil an itibariyle Nunez'e. Pavlidis'e tekrar dönecek olursak Benfica orada duvar gibi Gürkan. Yani hiçbir şekilde esnemiyorlar ve Pavlidis'i gönderirlerse de bir santrfor bulabilir miyiz endişesindeler. Hatta Fenerbahçe teklifi yaptığında da Stasin'le görüştüler. Biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde bizim takımlarımızda da adanılmıştı. Stasin'le bir görüşme yaptılar. Stasin için 20 milyon euroluk bir bonservis istiyorlar. Ama Stasin'le görüşmeleri Pavlidis'i gönderecekleri anlamına gelmiyor. Çünkü Pavlidis'in özgül ağırlığı Benfica'da çok önemli. Yani sezon başına 30 gol atan ve bu ortalamayı sürekli tutturmayı başaran, gole katkı veya direkt gol olarak bir isim. Ama orada da serbest kalma bedelini ödeyin, alın diyorlar. Bu serbest kalma bedelini de Fenerbahçe'nin ödemesi ihtimal dışında. Yani mümkün bile değil. Onunla beraber bir Endrick girişimi var ama o biraz daha sözlü girişimdi. Orada da her ne kadar Endrick takımdan ayrılmaya sıcak baksa da ana planda kendisini görmese de Real Madrid'de çünkü sürekli transfer yapılıyor oynadığı bölgelere. Ayrılmak da istese Real Madrid ya sürekli oynayabileceğin bir kulübe git. Çünkü Fenerbahçe'ye gelse sürekli oynar mı? Oynar diyenler var ama ben yani çok emin değilim burada. Çok önemli bir oyuncu. Geçtiğimiz sene Lyon performansı çok iyi. Ama oynatma garantisiyle biz veririz kiralık olarak düşüncesindeler. O yüzden o transfer de şu anda kenarda bekliyor. Sörloth ismini önümüzdeki günlerde biraz daha sık duyabiliriz. Bunu söyleyeyim sana. Onun dışında Lukaku ismi Fenerbahçe'de duyabileceğimiz bir diğer isim. Ueda ismi Dirk Kuyt. Burada bu isme dikkat çünkü biliyorsun Hollanda'da Bierschot'un hocasıydı ve Hollanda ligini Eredivisie'yi avcunun içi gibi biliyor. O yüzden Ueda önerisi de ondan geldi aslında. O da Fenerbahçe'nin listesinde ama ben bu listeye başka isimlerin de eklenmesini bekliyorum kısa süre içerisinde.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı demiştik bültenin başında ve şimdi de İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt'un NTV yayınındaki değerlendirmeleriyle veda edeceğiz. Saat başında gelişmelerle tekrar buradayız.
14: Bir başka zamanın da ifade şeklinde ifade edebiliriz fakat esas olarak aslında bu ifadenin anlaşmada yer aldığı haliyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum öncelikle. Orada yer alan ifadeler temel hedef tabii ki caydırıcılık. Bu açıkça ifade ediliyor. Fakat bu caydırıcılığın nasıl sağlanacağı ve ifade ettiğiniz maddeye ilişkin anlaşmada yer alan ifadeler, kelimeler hani çok teknik detaylara belki girmemek, boğulmamak daha doğru olacak. Sonuçta ortada çok temelli bir niyet beyanı var. Fakat caydırıcılığın kuvvetlendirilmesi ve ortak olarak harekete geçilmesi yönündeki niyet şeklinde ifade ediliyor. Dediğim gibi bir de bunun pratikte gerçekleşmesi için gerekli mekanizmaların kurulması gerekir. Yani şu anda bu üç ülkeden herhangi biri, Suudi Arabistan olması şart değil, herhangi bir saldırıya uğradığında buna nasıl cevap üretileceği noktasındaki pratik düzeyde henüz bir mekanizma, herhangi bir kurumsal yapılanma oluşturulmadı. Dolayısıyla bu imza altına alınan metin başlangıç aşamasını ifade eden çok temel ve fakat aslında her üç ülkenin de geleceğe dönük ve belki de hızlıca şahit olacağımız bir artık bundan sonraki sürecin ilk adımı olarak ve hatta biraz daha vulgarize bir ifadeyle bölgesel yeni güvenlik mimarisinin de ilk adımı olarak değerlendirilebilir. Ve sadece askeri bir metin, bir savaşa hazırlık niyeti ile ortaya konulmuş bir irade değil bu. Hürmüz Boğazı'nın statüsünün sarsılması ve her an kapanma riskiyle karşı karşıya olması aynı zamanda enerji güvenliğini de, enerji tedarik yollarının ve hatlarının güvenliğini de artık neredeyse askeri güvenlik kadar ön plana çıkarmış durumda. Dolayısıyla bölgesel güvenlik mimarisinden kastımız yalnızca bir sınır güvenliği ve askeri anlamdaki güvenliği değil, bu yeni arayışları da kapsayan bir güvenlik anlayışını temsil ediyor diyebiliriz. Yine şunu ifade etmemiz gerekir. Bu anlaşma çok somut bir ülkeyi tehdit olarak göstererek yapılmadı. Yani konvansiyonel savunma anlaşmaları ve paktları genellikle somut bir tehdide karşı. Mesela NATO biliyorsunuz Sovyetler kaynaklı tehditlere karşı oluşturuldu. Fakat bu anlaşma Orta Doğu bölgesinin güvenliğini esas alarak aslında ortaya konuldu. Ve bir prensip olarak Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacak herhangi bir aktöre de kapıların açık olduğu bir başlangıç olarak ifade edilebilir. Türkiye dışındaki diğer ülke ve bundan sonra katılması muhtemel, yani katılması için beklenti oluşan, ismi geçen ülkelere baktığımızda dediğim gibi Türkiye hariç hiçbirisi NATO üyesi bir ülke değil. Dolayısıyla hani NATO'nun içinden çıkmış paralel bir yapı olarak değerlendirilmesi mümkün değil aslında. NATO'nun 5. maddesiyle işte az önce değerlendirdiğimiz anlaşmanın kısmını da karşılaştırdığımızda evet, arada nüans farklılıkların olduğunu kabul etmek gerekir. Çünkü NATO'nun 5. maddesi çok açık bir şekilde üye ülkelerden birine yapılmış bir saldırının bütün üyelere yapıldığı ve buna mukabili şeklinde bir karşılık verileceği açıkça ifade ediliyor. Fakat bugün yayınlanan metnin en sonunda yer alan ve biraz da NATO'nun 5. maddesiyle karşılaştırılan ifade dediğim gibi bir nüans farklılığı taşıyor. Ve bu ifade böylesi bir saldırıya karşı kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini ve yine diğer ülkelere karşı, herhangi bir ülkeye karşı yapıldığında diğer ülkelere de yapıldığı şeklinde değerlendirileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla burada bir çelişkiden ziyade veyahut da bir paralellikten ziyade aslında biraz da günümüzün koşulları, anlaşmayı ortaya çıkaran süreç ve tabii ki bu yapının çok yeni bir yapı olmasını hesaba katarak nüanslar itibariyle ayrıştığını ifade etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani Amerika-İran savaşı bize şunu gösterdi. Bir kere herhangi bir ülkenin bütün güvenliğini tek bir güce dayandırması, bu Amerika bile olsa, artık güvenliğin sağlanması noktasında yetersiz kalıyor. Ve özellikle Körfez ülkeleri bunu Amerika-İran savaşında test ettiler ve gördüler. Dolayısıyla her bir ülkenin güvenlik kaynaklarını çeşitlendirmeye dönük arayışı devam ediyor. Aslında bu anlaşma da bu arayışın bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu anlaşmadan rahatsız olan, bu anlaşmaya katılma potansiyeli olan ülkelere baktığımızda, şimdi ilk açıklamalara ve ilk değerlendirmelere baktığımızda tabii ki anlaşmadan yana hani tedirginlik, rahatsızlık yaşayabilecek ülkeler olarak İsrail, İran olarak ön plana çıktı. Ve tabii ki İsrail ile son zamanlarda çok yakın ilişkiler kuran Hindistan'ın da ismi zikredilmeye başlandı. Hatta İsrail, Hindistan'ın bu eksene karşı daha da derinleşmesine yönelik beklentiler konuşuluyor. Bir başka beklenti İran'ın doğrudan olmasa bile dolaylı yollarla bu anlaşmanın ortaya koyduğu savunmayı test etmesine dönük bir senaryo konuşuluyor. Fakat şunu ifade edelim, hem de diğer sorumuzla bağlantılı olarak. Bir kere bu anlaşma çok açık ve çok somut bir prensip üstüne kuruldu. Bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması ve devam ettirilmesi. Dolayısıyla bu perspektifi paylaşan, bu perspektife katkı yapacak olan bütün ülkelere ben kapının açık olacağını düşünüyorum. Fakat öte yandan bu perspektife karşı, yani bölgesel istikrarı bozucu, bölgesel barışı sürekli baltalamaya dönük adımlar atan ülkelerin ise zaten bu anlaşmanın temelindeki prensiple çeliştiğini ifade edebiliriz. Haliyle birçok ülkenin belki de prensip olarak bu anlaşmaya katılmasını bekleyebiliriz. Yani işte hani bu üç ülkenin birlikte müzakere ettiği Mısır'dan tutun da Katar gibi, Kuveyt gibi diğer Körfez ülkeleri başta olmak üzere yine İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinden birçok ülkenin bu anlaşmaya katılıma kapının açık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu anlaşmadan da rahatsız olabilecek ülkeler zaten bölgesel barış ve istikrarı öncelemeyen, hatta bunu baltalayan ülkelerin de olması bir tesadüf değildir.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülkede sıcak hava önümüzdeki haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da bağın nem gece saatlerinde %95'lere kadar çıkıyor. İstanbul 33, Bursa 35 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de de sıcaklık Manisa, İzmir, Denizli boyunca 36-38 derecelerdi. Akdeniz'de yüksek bağın nemin etkisiyle sıcaklık Antalya'da 39 derece hissediliyor. Karadeniz'de Rize kesiminde görülecek kısa süreli yağış pazar günü daha geniş alanı etkileyecek. Kastamonu 32, Samsun 30 derece. Doğuda hava açık. Erzurum 31, Malatya 37 derece.
15: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba, saat 3 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa görüşmeleri Meclis Adalet Komisyonu'nda sürüyor. Görüşmeler sırasında tansiyon yükseldi. Dün saat 15.30'da başlayan görüşmeler sırasında MHP ile İyi Partililer arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Yeni Parti, İyi Parti ve Deva Partisi teklifle ilgili anayasaya aykırılık önergesi verdi. Görüşmeler şu sıralarda teklifin geneli üzerinde devam ediyor. Ardından maddelere geçilecek. Komisyonda kabul edilmesi halinde teklif pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Mekke Anlaşması'na yönelik Ankara'dan yapılan değerlendirmelerde atılan imzaların bölgesel güvenliğe katkı sağlayacağı yorumu öne çıkıyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu söyledi.
2: Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrara yapacağı katkıya dikkat çekti.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaya koyduğu bu güçlü irade, zor zamanlarda omuz omuza duran kardeş milletlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının ve geleceğin güvenlik mimarisini dayanışma içerisinde inşa etme kararlılığının somut bir tezahürüdür.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır dedi. AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da güvenlik ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı ileri seviyeye taşıyacak anlaşmanın barış, istikrar ve ortak güvenliğe önemli katkılar vereceğini söyledi. Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın korunması, güvenliğin ve refahın sağlanması için ilkeli ve kararlı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.
0: Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüz'ün 232 belediye başkanının CHP'den istifa ederek partilerine katıldığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Tüz'ün CHP'den seçilmiş 19 il belediye başkanının 17'sinin yeni partiye üyelik için başvurduğunu söyledi. İstifa etmeyen iki il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta karar verecektir. Adıyaman Belediye Başkanı'nın Abdurrahman Tutdere'nin CHP'de kalmayı tercih ettiğini belirtti. Onun tercihine de bizler saygı duyuyoruz dedi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna büyük şehirler noktasında hiçbir görüşmemiz olmadı. Süreç içinde kendi içlerinde yapacakları değerlendirmeler sonrasında karar vereceklerdir yanıtını verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Göbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın AK Parti'ye geçeceği iddiaları içinse kendilerinin böyle